0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz. Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Derslerimizde devamlı olarak söyledik. Din duygusu, ilahi duygu, ilk beşer, insanlığın atası Hazreti Adem'le başlamıştır. Ve bugüne kadar binlerce senedir insanlığın akımıyla devam eden asil duyguların başında gelir. Ve insanoğlu için din duygusu, Allah inancı yegane kudret kaynağıdır. Muhterem Müslümanlar. İnanan insan hayatının bütün hendek ve barajlarında rahat eder. Engelleri neşeyle rahat aşar. Maniaları iman ve aşkıyla sürur ve neşeyle geçer. Ve ömrü saadet dolu bir ömür olarak hitam bulur. Şunu katiyetle ifade edelim ki insanın birçok dertleri vardır. Onu en yakini babası anasına bile açamaz. Kardeşine bile söyleyemez. Söylediğinde de çok zaman hiçbir faide hasıl olmaz. Çünkü o da kendi gibi acizdir, muhtaçtır. Ölüme mahkumdur. Böyle olunca muhterem Müslümanlar, insan ciddi dertlerini gerçek ihtiyaç anlarında arşın yüce sahibi Allahu Zülcelal Hazretlerine ifade eder. Aradığı cevabı, istediği cevabı o kapıdan bulur, müteselli olur ve ömür boyu rahat eder muhterem emirler. Bu bakımdan biz devamlı dedik ki insan inanırsa insandır. İnandıkça ulvileşir, kutsileşir, melekleşir. İnandıkça nefsi için ve cemiyeti için faideli unsur haline gelir muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz muhafaza buyursun. Eğer insan oğlu inanmazsa hayvanlaşır, canavarlaşır, çör çöp ve süprüntü haline gelir. Bazen de hem kendi hem de cemiyeti için en büyük tehlike arz eder. Şöyle söyleyebiliriz, tarihin akımıyla kudurgan milletler, zalimler ve hainler sürüsü hep inanmayanların içinden çıkmıştır. Kendi cemiyetinin başına her zaman ve mekanda bela olanlar inançsız kişilerdir. Muhterem müminler. Onun için biz diyoruz ki teneffüs ettiğimiz hava kadar, içtiğimiz su ihtiyacı kadar, her gün hayatımızın devamı için muhtaç olduğumuz ekmek kadar daha fazlasıyla din duygusuna muhtacız muhterem müminler. Devlete karşı saygı inançtan gelir. Kanunlara karşı itaat duygusu inançtan gelir. Büyüklerine karşı hürmet hissi inançtan gelir. Küçüklerine karşı acıma hali inançtan, imandan ve din duygusundan gelir muhterem Müslümanlar. Eğer Allah korusun, yüreklerden çekilmiş, farz edilsin havfi yezdanın, bak bak koca Akif ne diyor? yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfi yezdanın, ne irfanın kalır tesiri ne vicdanın. Muhterem Müslümanlar, bir kalpten eğer din duygusu, Allah fikri, Cenab-ı Hakk'ın haşyeti topyekun çekilmişse, ilim, tahsil, bilgi, fakülte mezuniyeti, diploma, bunların hiç faydası olmaz muhterem Müslümanlar. Hatta bunların bazısı diplomalı yol kesici, diplomalı eşkıya, diplomalı memleket ve vatan hainleri haline gelir. Ama bugün dersimiz ilim bahsi inşallahu teala, inançla birlikte diğer fazaili İslamiye birleşirse tadından yenmez artık muhterem Müslümanlar. Ecdat tabiriyle tadından yenmez, ona doyum olmaz artık. Bilgiyle iman ve aşk birleşirse, amel de buna ışık tutar, hayatını vahyin ışığında yürütürse, o insanın fazailine melekler de gıpta eder ve imrenirler artık. Ya muhterem Müslümanlar, din dedik muhterem Müslümanlar. Mukaddim olarak şunu ifade edelim. Cenab-ı Halik-i Zülcelal, insanlığın, beşeriyetin, kainatın yaratıcısı olarak her devrin ihtiyacına göre kitap indirmiştir, dini hükümler vaz etmiştir, mürşitler ve peygamberler göndermiştir muhterem Müslümanlar. Tabii bundan 5000 sene evvelki cemiyet ihtiyaçları ayrı, 3000 sene evvelki cemiyet ihtiyaçları ayrı ve ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden başlayarak kıyamet sabahına kadar cemiyetlerin, fertlerin ihtiyaçları değişiktir. Onun için Halik-i Zülcelal yaratıcı olarak gününe göre ayarlamıştır her şeyi muhterem Müslümanlar. Ey hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri 1400 sene evvel vefat etti. Şari-i Azam dedik. Din ölçülerini 1400 sene evvel koydu. Bugün 1400 sene geçmiştir. Şartlar değişiyor gün geçtikçe. Muhterem Müslümanlar, İslam dini, ki ayetleri okuyacağız, İslam dini o kadar azim bir vüs'at ve genişlikle gelmiş ki kıyamet sabahına kadar bütün yenilikleri bağrını kucağını açarak cevaplandırıyor ve içtihat kapılarını sabahı haşta kadar açık tutup gününe göre, devrine göre, zamanına göre, ihtiyaçlara göre yeni içtihatlara müsait ve müsteit muhterem müminler. Yani bugün şöyle bir ihtiyaç oldu, dinden buna bir cevap gelmedi diye kıyamet sabahına kadar böyle bir darlığı beşeriyet çekmeyecektir. Yeter ki analar er doğursun. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, yeter ki analar er doğursun. Yani edille-i şer'iyeyi kollayıp İslami bütün hükümleri, hikmetleri kavrayıp sonra da gününe göre içtihat yapacak müştehitler gelsin. Böyle olunca İslam kıyamet sabahına kadar yeni içtihatlara açıktır muhterem Müslümanlar. Ama kusura bakmayın, bu işin üzerinde biraz daha duracağım dersin sonuna doğru. Arştan ineni esbab-ı nüzulleriyle birlikte, fahri kainattan geleni sebep ve hikmetleriyle birlikte, edille-i şer'iyeyi çiçek, yaprak ve kökeniyle birlikte, Fatiha gibi bilen, bir de tepesinden tırnağına aşk ve ihlas dolu, nefsine mağlubiyetle, şeytani arzularına uyarak değil, İslam'ın içindeki büyük esrarı ihata ile ümmeti Muhammed'in saadeti için ayakta olan ilim adamlarıyla olacak muhterem Müslümanlar. Onun için biz devamlı söylüyoruz Müslümanlar, saadet mi istiyorsunuz? İlim adamı, ilim adamı ve yine ilim adamı. Gençler, ilim tahsil edeceksiniz, tepeden tırnağa ilmin nuruyla dolacaksınız, hakikati kavrayacaksınız, izan ve irfanınızı şehvet ve dünya hırsıyla öldürmeyeceksiniz, katletmeyeceksiniz, selim akılla ve salim düşünceyle, kararmamış kalple, beyin perdelerini dünya şehvet ve arzularıyla küflendirmeden, parıl parıl inanç ve imanınızla günün ihtiyaçlarına cevap vermek için harıl harıl çalışacaksınız inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, İslam, mukaddimemize göre İslam son din, tevhid dini, aşk dini, sevgi dini olarak Cenab-ı Halik-i Zülcelal son peygamberine ve en son kitap olarak Hazreti Kur'an'ı indirmiştir. Göreceksiniz muhterem Müslümanlar, niçin her şeye açıktır İslam, niçin bekası kat'idir, niçin beşeriyetin bütün ihtiyaçlarına cevap verecektir, göreceğiz. Cuma derslerimizde bundan sonra İslam bütün ihtiyaçlarıyla beşeri saadete götürecek tek din. Çünkü yaratan öyle diyor. Muhterem müminler, Tahir hocanızın sözü değil, benim içtihadım değil bu. Yaratan öyle diyor, yaratan. İslam'ı vaz eden vaz-ı hakiki yüce Allah öyle buyuruyor. Estaizu billah. İnne dîne indellâhil İslam. Allah nezdinde yegane din İslam'dır. Ne Hristiyanlıktır, ne Yahudi dinidir, ne Budizm'dir, ne Behaiyedir. Hele dinsizlik ve imansızlık ve inançsızlık hiç değil muhterem Müslümanlar. Beşeriyeti bugünden asr-ı saadetten sabahı haşre kadar saadete götürecek olan yegane inanç sistemi, hükümler ve hikmetler külliyatı İslam'dır muhterem Müslümanlar. İnne dîne indellâhil İslam. Evet. Hamd ediyoruz Konyalı kardeşlerim. Hamd ediyoruz Rabbi Zülcelal'imize. 70 silsilemiz ta asr-ı saadetten beri İslam'ı kabul etmiş ve biz de Konya'mızda minare gölgesinde ezanların kubbeleri çatlatan güzel sesleri ve nameleri içerisinde dünyaya gelmişiz. Sağ kulağımıza ezan okunmuş, sol kulağımıza ikamet edilmiş. İsmimiz Ahmet, Mehmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa, Tahir ilahirihi İslam ismiyle elhamdülillahi teala müsemma kılınmışız ve bu neşeyi devam ettiriyoruz. Yavrularımıza 100.000 vasiyetle vasiyet ederek sakın ola ki İslam dininden bir nefes dahi ayrılmayasınız diye tembihlerde bulunuyoruz muhterem Müslümanlar. Ve onun için 47 senedir hocanız kürsüde, 47 senedir hocanız kürsüde devamlı olarak idarecilerden köyünde tarla süren çiftçi amcaya varıncaya kadar topyekûnuna sesleniyoruz. Saadet istiyor musunuz? Selamet istiyor musunuz? Pırıl pırıl melek haslet bir cemiyet, bir millet istiyor musunuz? Hapishaneleri boş, tutuk evleri boş, mahkemeleri boş, fazilet yuvaları dop dolu, melek haslet insanların yaşadığı caddeler ve kaldırımlar istiyor musunuz? İslam ve yine İslam ve yine İslam muhterem Müslümanlar. Göreceksiniz. İlim onda, iman onda, ahlak onda, edep onda, adalet onda, iffet onda, namus onda, şeref onda, şecaat onda, cesaret onda, dürüstlük onda, uhuvvet ve kardeşlik onda, sevgi onda, geçim onda, birlik onda ve dirlik onda muhterem Müslümanlar. Böyle olunca şöyle diyebiliriz: Müslüman ol, kurtul. Delikanlı, delikanlı, şöyle diyebiliriz: Müslüman ol, kurtul, bütün dertlerin devası. Muhterem Müslümanlar, arada bir latife etmek istiyorum. Şimdi gazetelerde yeni bir ilacın ismi yazılı ve büyük boy ilanlarıyla kansere devadır, mansere devadır, kalbe devadır, o birine devadır, diğerine devadır, iç hastalıklara devadır, dışı. Yani saymadık şey bırakmıyorlar. Bu ilacı aldığın zaman taze hayata erersin. Bir tek ölmezsin diyemiyorlar muhterem Müslümanlar. İlacın reklamında bir tek ölmezsin, ölüme de devadır diyemiyorlar. Hemen hemen içerisinde her şey varmış. Maddi olarak böyle, olarak böyle muhterem Müslümanlar, manevi olarak hem de maddiyatımızı ayarlayarak muhterem Müslümanlar. Eğer vücudu masiyetle, içkiyle, kumarla, sefahat ve fuhuşla tahrip edersen, hocam nuskan değmedi, sık sık da suyunu iç diyesi gelir insanın hani bazen. Ben de öyle diyorum muhterem Müslümanlar. Bu tarif ettiğiniz ilaçlar o vakit diş sığısını bile gidermez. Niçin? Adamın iç hayatı, iç alemi yıkılmıştır zira. Ayakta taş da taş kalmamış ki. İlaç ne yapacak? Öyle olunca maddi bütün ilaçların da deva olarak tesiri için yine İslam diyoruz muhterem Müslümanlar. Ya. 9 yaşında çocuk gözünde gözlük. Muhterem müminler, bakınız cemiyete. 9 yaşında çocuk gözünde gözlük, dizinde romatizma. Doktor aman bu romatizma kalbe vurabilir. Çocuğu bundan saklayın, sakının diye başlıyor. Daha 7 yaşında, 9 yaşında çocuklar. Gözler zayıf. Niye? Doğarken televizyonun karşısında, hele hele o şiddet ve dehşet filmleri asabi bakımdan da yavrucağızı yıkıp tahrip ediyor. Cemiyet için daha küçükten şer unsuru olarak yetişmeye başlıyor muhterem Müslümanlar. Ama doğarken İslam'ın kucağına verdiğiniz bir yavru, doğarken İslam'ın ellerine kucağına verdiğiniz bir yavru, beyin perdeleri pırıl pırıl, kalp som altın gibi, çelik gibi bir kalp, yıkanmış bir ruh muhterem Müslümanlar, her yönüyle yetişkin bir yavrucağız. Geleceğin fatihidir, geleceğin Yavuz Selim'idir, geleceğin Kanunisi'dir, geleceğin Osman Gazi'sidir. Hocam yani Osman Gazi, Orhan Gazi falan derken, evet muhterem Müslümanlar, Osmanlı dedemin asaletine meftunum, onların derdiyle, sevgisiyle doluyum, Osmanlı yaşayıp Osmanlı ölmeye talibim, tamam mı? Ve oğluma devamlı telkinim. Oğlum kozmopolit köksüz haydutlara verecek bir nefeslik boş vaktimiz bile yok. Ecdadına layık bir evlat olarak yaşayacaksın. Dinine ve milletine hizmet edeceksin. Pırıl pırıl zinde bir vücutla yaşayıp iman ve aşkla Resulullah'ın manevi kolları üzerinde gülerek öleceksin diye vasiyet ediyorum muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de diğer ayet-i kerime, zaten geçen derslerimizde zaman zaman okuduk muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak yine İslam için buyuruyorlar. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razıtu lekumul İslam'a dina. Ey kullarım, hadiseyi çok iyi hatırlayacaksınız. Fahri kainat Cebelur Rahme'de, Haccetül Veda'da devesinin üzerinde o büyük kayaların oraya kadar çıkmış. Veda hutbesini okuyor. Cenab-ı Cibril geliyor ve bu ayet-i kerimeyi getiriyor muhterem Müslümanlar. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razıtu lekumul İslam'a dina. Bugün nimetinizi ikmal ettim. Bugün dininizi tamamladım ve bugün sizin ancak Müslüman olmanızdan, İslam dininden razı oldum buyuruyor. Tamam mı? Kapı Camii'nin muhterem cemaati, bu necip milletin başka bir din aramaya filan ihtiyacı yok. 1400 küsur senedir arştan inen İslam'ın, Kur'an'ın, arşa gönlü açık Hazreti Muhammed'in getirdiğiyle dolu bir milletiz biz. Gayrinin vereceğine, getireceğine, Garp'tan gelecek, Amerika'dan gelecek de biz adam olacağız. Şaşırma yahu. Müslüman kardeşim, şaşırma yahu. Ha hocam, ben Müslümanım diyecek, sonra amel etmeye gelince bize bırakacak, o vakit geçiniriz diyor adam. Müminler dinliyor musunuz? Dininle elhamdülillah Müslümanım diyecek, sonra şeriat-ı karra, nizam-ı ilahi, vahyi hak, Allah'ın emirleri, Resulullah'ın koyduğu ölçülere gelince yok, öyle şey yok. Diğer ayet-i celle, inşallah esas konumuza geçeceğiz ayeti okuduktan sonra, diğer ayeti celile Cenab-ı Hak وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. Bir kimse şaşırır da yolunu kaybeder, aklını kullanmaz, şeytani duygularına esir olur da İslam'dan gayri bir din, bir nizam seçecek olursa felen yukbele min, o kimseden bu kabul edilmez diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın buyruğu böyle. İslam'dan gayri bir yol tutan kimseden kabul edilmez mahşerde. Ve dünyada ne olur muhterem Müslümanlar? İşte gördüğünüz gibi olur ya. Hocanın hayatı tehlikede, profesörün hayatı tehlikede, polisin hayatı tehlikede, amirin hayatı tehlikede, memurun hayatı tehlikede. Hocam bununla da kalmıyor. Köyler cayır cayır yanıyor. Masum yavrular kurşunlar altında, kanlar içerisinde. Masum, günahsız yavrular. Ya gazete okuyorsunuz, radyo dinliyorsunuz. Şu İstanbul'un haline bir bakın. Her gün anne babaları tedirgin eden, her gün vazife yapanları kedere sokan ve her gün Türkiye çapında şu kadar insan öldü, bu kadar vazifeli katledildi. Vallahi ve billahi saadete eremeyeceksin. Yarının bugününden daha korkunç olacaktır. Ancak bir tek yol var. Arşın sahibine sımsıkı sarılıp bu milletin mukaddesatına saygı göstereceksin. Cenab-ı Hakk'ın vahyini hayata hakim kılacaksın. İnsanları kalp ve ruhuyla arşa bağlayacaksın. O gönülde artık kötü düşünce yok. Muhterem müminler, hani eskiden hocalarımız böyle bir şeyi söyledikten sonra arada bir anlatabildim mi derlerdi eski hocalar. Tabii biz ahir zaman hocasıyız, kıyamet hocasıyız. İşi onlar kadar yakıştıramıyoruz. Kusurumuzla beraber bizi kabul buyurun cemaat-ı müslümin. Tamam mı? Fertlerin kalbini tutacaksın. Hocanız 47 senedir böyle diyor. Adamın kafasını koparıyorsun, çare değil. Şimdi onu da yapamıyor ya. Adamın kafasını koparıyorsun, çare değil. Kalbini kurtaracaksın, kalbini. Çünkü bütün uzuvlara hükmeden bedendeki kalptir. Eğer o kalbi iman ve aşkla doldurursan, salıver yahu kuzum, korkma artık. Salıver artık. Tamam mı? Kalp iman ve aşkla eğer dolu olursa artık ondan korkma. Hani ben sana söylerim ya, eskiden beri eğer memur veya amirse masasından devlet malı bir toplu iğneyi, Allah'a kasem ederim, yakasına sokamaz toplu iğneyi. Kalbine kadar batar çünkü. Devletin bir verak kağıdını, bir tek zarfını zimmetine getiremez. Hazreti Ömer'in adaletinde söyleyeceğiz. Cenab-ı Ömer, din duygusu dedim de peşin söylemiş oluyorum muhterem Müslümanlar. Bir dostu geliyor, 50 defa duydunuz, 51. defa tekrar duyun diye söylüyorum. Mum yanıyor Hazreti Ömer'in önünde. Ashab-ı Mesalih'in işiyle meşgul. Bir dostu hususi bir iş görüşmek için geliyor. Bir dakika bekleyin diyor. Cemaat-ı İslamiye'nin Ashab-ı Mesalih'in işi bittikten sonra o mumu söndürüyor. Masasında çekip ikinci bir mum daha çıkarıp onu yakıyor. Şimdi buyur kardeşim diyor, konuşabiliriz diyor. Ya Ömer, söndürdüğünde mum, yaktığında mum. Bu senin yaptığındaki hikmet ne? Ben anlayamadım diyor. Efendi kardeşim, Evvelki mum Beytülmalindir, millet hakkı var. Özel işimi onun ışığında konuşamam diyor. Onu söndürdüm. Kendi maaş ve paramla aldığı mumu yaktım. Şimdi rahat rahat istediğimiz gibi artık hasbihal edip konuşabiliriz diyor. Yahu ben müminim. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Ben müminim. Bundan aşağısına kıyamete kadar razı olmayacağım. Esselam.

İlahi Teala, evet, melekutiyet nizamı, arş nizamı, Kur'an nizamı, Hazreti Muhammed'in koyduğu vazatli ilahi nizam. Onun ışığında insanların şerefi Cenab-ı Halik-i Zülcelal'in rızasına kadar ulaşıyor. Ya Rabbi, bizi İslam'ın büyük neşesinden mahrum etme. Muhterem müminler, bu bir mukaddime ve diyoruz ki İslam beşeriyetin ebedi dinidir. Ezeli dini olduğu gibi ebedi dinidir. İslam'ı ayakta tutan unsurlar nelerdir? İslam mutlaka saadet dinidir diye ısrar ediyoruz. İslam mutlaka beşeriyete saadet getirir diye ısrar ediyoruz. Niye dayanıyorsun da böyle söylüyorsun hocam? İspat et şunu. Peki buyurun, birer birer görüşeceğiz umdeleri. İslam beşeriyetin saadet dinidir diyoruz. Birer birer umdeleri sayacağız. Bir, İslam ilim dinidir. Cehaleti top yekun uzaklaştırır ve iter ve tasvip etmez muhterem simalar. Evet. Modern ilme karşı muhterem simalar. Semalarda uçsan, ayın sırrını her gün keşfedip geri dönsen, merihlere, utaritlere, zühallere kadar çıksan, saman yollarıyla dost olsan, oraya pat ve çiftlik kursan, dönüşünde yine İslam'ı yaptığın bütün bu işlerin önünde göreceksin. Beşeri bütün teali ve terakkilerde İslam'ın geri atacak bir milimlik tavizi yoktur. Her şeyin İslam daima önündedir muhterem Müslümanlar. Bakınız şimdi birlikte Kur'an ve hadislere bakalım. İlim için İslam ne diyor? Şimdi memleketimizde milli eğitim seferberliği diyoruz ya muhterem Müslümanlar, deniyor ya eğitim seferberliği. Herkes eğitilecek, öğütülecek, beylerimizin istediği gibi bir millet. Hayır. Gerçek ilmin istediği gibi bir millet. Muhterem Müslümanlar, Konyalılar dikkat ediyor musunuz? Yani eğitilecek, öğütülecek, beylerimizin istediği gibi bir gençlik ve millet. Hayır. Allah'ın istediği gibi, Kur'an'ın istediği gibi, Hazreti Muhammed'in istediği gibi, ecdadımızın istediği gibi, mazimizin istediği gibi, gelecekte bütün saadet yollarında rehber olacak bir neslin yetişmesi için ilim ve yine ilim ve yine ilim. Muhterem Müslümanlar, Kelamullah'a beraber bakıyoruz, İslam'ın ilme verdiği değer. Muhterem Müminler, ya muhterem Müslümanlar, hani Akif, Konya'daydım ne zaman bıldır yaz diye bir şiiri var muhterem Müslümanlar, Mestanlı Dayı şiiri, Safahat'ta Akif'in. Gençler okuyun, gençler, Akif'i akşam okuyun, Akif'i sabah okuyun, Akif'i öğleyin okuyun, Akif'i ikindiğin okuyun, Akif'i yatırken okuyun, Akif'i kalkarken yataktan yine okuyun. Doktor Ali Kemal Belviranlı'nın kulakları çınlasın. 35 sene evvel, 40 sene evvel pazar sohbetlerimiz olurdu. Ali Kemal Belviranlı'nın o devrede Safahat'la meşgalesi biraz fazlaydı. Elinde böyle Safahat'ı tutar ve böyle derdi: arkadaşlar, Safahat'la devlet kurulur, Safahat'la devlet idare edilir derdi. Yani Akif'in bütün fikirleri atom zindeliğine sahip, her devirde taze düşünceler. Gençler, her devirde taze düşünce istiyorsanız Akif gibi düşünmeye yavrularınızı alıştırın. Yüce Rabbim, İstiklal Marşımızın nazım ve şairine yavrularımızı layık torunlar eyle diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar. Evet, hep beraberlikte Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hazreti Kur'an ilim için ne diyor? Hani Akif dedim de, bir köyde, Konya köylerinden birinde misafir olmuş. Köylü öğretmeni kovmuşlar. Akif bunu duyunca Safahat'ında kendisi diyor ki, namaz kıldıktan sonra önüme rahleyi getirdiler, koydular diyor. Üzerinin tozunu, toprağını da sildiler.

Hani ben o zaman açtım ağzımı, yumdum gözümü. Cehaleti öyle bir maskara ettim ki kendim de beğendim. Akif böyle diyor muhterem Müslümanlar. Cehaleti ve bilgisizliği öyle bir mat ettim ki kendim de beğendim. Allah size bir devlet vermişken, bir nimet vermişken hiç öğretmen kovulur mu diye söylemediği bırakmadım köylüye diyor. Sonunda Fatiha'yı çekince köylüler çok yavaş amin dediler diyor. Ev sahibi Mestanlı dayı beni eve götürürken mırıldanıyor önümde diyor. Yanılda bir deli olan bir de bana sor durumu diyor. Hep karayı bana çaldın diyor. Mahkemenin kestiği parmak acımaz amenna. Fakat her zaman bir tarafın sözüne bakmak o fena. Böyle Mestanlı dayı mırıldanıp gidiyor bana da duyuruyor diyor. Yani öğretmeni kovdunuz ettiniz filan diye ver yansın ettin bize diyor. Bir de bizi dinle bakalım. Eve varınca adamın kalbini deştim diyor. Adam meğer ne kadar bilgiçmiş, tilki bilmeyecek onun bildiğini. Akif'in latifesi, tilki bilmeyecek onun bildiğini diyor. Ve söylüyor muhterem Müslümanlar Mestanlı dayı. Kardeş diyor, geldi bize bu adam diyor, mukaddesat namına neyimiz varsa hepsini inkar etti diyor. Ebenin teknesi ömründe pisin gördüğü su. Ya. Çişe gider el yıkamaz. İçeriye fotinleriyle dalar bütün minderler çamurlar içerisinde. Ve hakeza. Vusul dersen katiyen anlamaz. Ebenin teknesi ömründe pisin gördüğü su. Sonra Akif'in diliyle Mestanlı dayı en son şunu söylüyor. İlmi yuttursa hayır yok bu musibetlerden. Bırakın oğlumun cahilliğine razıyım ben. Şu halde öğretmen, muallim, hoca yetiştireceksin. Gerçek ilim adamı, muhterem Müslümanlar. Gerçek ilim adamı, gerçek ilim adamı. Önder ve rehber hoca, tamam mı? Memleketin milyonlar ve milyonlar evladına iman verecek, ilim verecek, aşk verecek, sevgi verecek, kardeşlik verecek. Şimdi beraberlikte ilim için Kur'an ne diyor bakalım muhterem Müslümanlar. Hani İslam'ın temel kaidelerinden biri, İslam'ı ebediyete götürecek unsurlardan biri ve birincisi ilimdir dedik ya. İlim ve yine ilim ve yine ilim muhterem Müslümanlar. Ya Kur'an-ı Kerim, muhterem müminler, Kur'an-ı Kerim Habibi ve Muhammed'ine böyle sesleniyor. Ve kur Rabbi zidni ilma. Ya Peygamber Efendimiz utitu ulumel evvelina vel ahirin buyuruyorlar. Geçmişin ve geleceğin bütün ilimleri bana verildi buyuruyorlar. Muhterem müminler, geçmişin ve geleceğin bütün ilimleri bana verildi buyuruyorlar. Miraç gecesinde Cenab-ı Hak kendisine alim sıfatıyla tecelli ediyor. Miraç gecesinde Cenab-ı Hak kendisine alim sıfatıyla tecelli ediyor. Rabbim bana üç ilim verdi diyor. Nübüvvet ilmi, velayet ilmi, şeriat ilmi. Muhterem Müslümanlar, nübüvvet ilmi uhdemde kalacak. Zira o risalet ve peygamberlik ilmi, emaneti ilahidir. Velayet ilmi ehline verilir, ehline verilir. Muhterem Müslümanlar, bırak hocam ya, ben de hocayım be. Nereden çıkardın bunu? Hiç işin İslam'ın gizli tarafı mı olurmuş? Herkese her şey söylenir. Ağır gel bakalım ya. Efendim? Ağır gel bakalım ya. Pek sert geldin. Efendim? Ya. İnne minel ilmi kehiyetil meknun la ya'lemuha illel ulema'u billah. Tergib-i terhib hadisi. Hafız-ı Münziri'nin et-tergibi ve terhibinde ilim bahsinde. İlimden öyle dizilmiş inciler vardır ki, ilimden öyle dizilmiş incilere benzeyen ilimler vardır ki, onları ancak Allah'ı arif olan, alimi billah olanlar bilir. Biraz daha hocam be, delilin var mı bu işe? Kur'an-ı Kerim, Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam kıssası, muhterem Müslümanlar. Hazreti Musa Aleyhisselam Kelimullah'dır. Ülül Azm
6 peygamberden, büyük kitap sahibi 4 peygamberden biridir biliyorsunuz. Tevrat'ı Musa aleyhisselama diye ta mahalle mektebinde öğretmişlerdi bize hocalarımız. Tevrat'ı Musa aleyhisselama, İncil'i İsa aleyhisselama, Zebur'u Davud aleyhisselama, Kur'an'ı bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama vermiş Cenab-ı Hak. Muhterem Müslümanlar, elimden öyle ilim vardır ki Cenab-ı Hak kullarından bazısına hususi lütfediyor. Peygamber Efendimiz buna velayet ilmi diyor. Ehline vermek üzere, ehline açmak üzere memur kılındım. Bu ilmi, bu esrarı herkese açamam diyor. Hazreti Musa aleyhisselam imtihana tabi tutuluyor. Hadiseyi anlatırsam topyekun kalacak tabii muhterem Müslümanlar. Arz üzerinde benden çok bilen biriyle görüşmek istiyorum ya Rabbi. Falan yerde bulursun deniliyor. Kur'an-ı Kerim Suretül Kehf muhterem Müslümanlar. Yanında Yuşa aleyhisselamla beraber Hızır aleyhisselama mülaki oluyorlar. Hazreti Hızır aleyhisselamla sohbet ediyorlar. Size refakat etmek istiyorum ya Hızır. Hızır aleyhisselam, ya Musa, sen haberin olmayan bir ilme, vakıfı bulunmadığın bir esrara sabredemezsin ya Musa. Ya Hızır, Allah'ın inayetiyle beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Muhterem müminler, 3 hadise geçiyor. Gemiye biniyorlar, elimden bahsettiğim için ve Kur'an naklediyor muhterem Müslümanlar, Allah kelamı olduğu için arz ediyorum. Gemiye biniyorlar, Hızır aleyhisselam ayağının ucunu böyle vurmasıyla geminin bir tarafını deliyor. Ayak ucuyla gemi delinir mi? Sema bile delinir eğer Allah isterse muhterem Müslümanlar. Allah isterse. Cenab-ı Musa aleyhisselam sabredemiyor. Şu gemiye bindik, su üzerinde seyrediyoruz. Ehlini gark etmek için mi deldin ya Hızır? Ya Musa, söz vermiştin böyle şeye karışmayacaktın, hani sabredin. Setecidni inşallahü mine sabirin dediydin. Gene karışıyorsun işe. Evet. Peki ben dalgınlık ettim ya Hızır. Giderlerken yol ortasında bir çocuk oynuyor çocuklarla beraber. Hızır aleyhisselam kılıncı çekiyor, çocuğun birinin başını alıyor. Ya Hızır, suçsuz bir yavru. Baş alınır da ne olur bu? Büyük bir cinayet değil mi? Sen pek münker olan bir şey işledin. Ya Musa, hani söz verdiydin böyle şeye karışmayacaktın. Bu defa da beni bağışla bakalım. Gene dalgınlık oldu. Sehiv ve zelle oldu bende. Muhterem Müslümanlar, giderlerken Antakya deniliyor. Tefsirler Antakya diyor. Bizi alın da mesela şu çok sıcak günde veya şu çok soğuk günde biraz misafiriniz olalım, sonra yolculuğumuza devam edeceğiz diyorlar. İçeriye almıyorlar. Kasaba ahalisi Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam, Yuşa aleyhisselam'ı içeriye almıyorlar. Şehrin kenarından giderken bir duvar böyle yıkılmak üzere. Cenab-ı Hızır aleyhisselam şöyle eliyle Bismillah diyor, yıkılmak üzere olan duvarı doğrultuyor. Birader, bu adamlar bize ziyafet vermediler, içeriye almadılar, önümüze sofra sermediler, bir mindere oturun buyurun da demediler. Sen istesen bu duvarı doğrultmaktan ücret alırdın bunlardan. Ya Musa, hani hiç karışmayacaktın böyle şeylere. Kale hâzâ firâku beyni ve beynik. Artık bu üçüncüsü olduğu aramızın ayrılmasına sebeptir diyor Hızır aleyhisselam. Muhterem Müslümanlar, söylemek istediğim şu. Bizim içimizde bazı nevzuhurlar var muhterem müminler. Ya hiç sormayın. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Dünya ne fitnelerle, nelerle dolu. Ya, ya. Her gün sabah kalkarken dünya her gün sabah yeni bir fitne daha doğuruyor. Ya Rabbi, devrin fitnelerinden bizi ve evladımızı koru diye dua ediyor. Ya, böyle ledünni ilimmiş, velayet ilmiymiş veya veliymiş veya velinin uçması kaçmasıymış, bunlar esatirul evvelin, geçmişte olmuş geçmiş şeyler. Şimdi yok efendim, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bayram-ı Veli, Muhyiddin Arabi, Bayezid-i Bastami, sen bu hikayeleri bırak diyor. Bunların hepsini biz gördük geçirdik. Şimdi iş bizde diyor, bizde. Ya muhteremler, ya Yüce Rabbim bizi en doğruya ilet. Yüce Rabbim bizi en doğruya ilet. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselama
bak diyor, ayrılmamız kat'i artık. Sen belli ki sabredemeyeceksin. Sadece Peygamber Efendimizin de bir gün sahabe meclisinde şöyle bir latifesi var muhterem Müslümanlar. Ah kardeşim Musa sabretseydi o yolla bize çok büyük hikmetler gelecekti buyuruyorlar. Ya Hz. Aleyhisselam öyle diyor. Ya Musa, sana 1000 adet hikmet hazırlamıştım, en küçük üçüne sabredemedin diyor. Ve geminin manası, o biraz içinizde kalsın muhterem Müslümanlar. Başka bir, çünkü ilim için söyleyeceklerim tamamen kalacak. Niçin gemiyi delmiştir, niçin çocuğu katletmiştir, niçin duvara düzeltmiştir? Ben söylemeden evvel öğrenmek istersen, tefsir ve tercümeyi eve varınca açarsın, Suretül Kehf, tamam mı? فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا ayetinden başlayarak, evet, son iki sayfadan bir evvelinde mesele bitmiş oluyor muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz kerem buyursun inşallahu teala. Sonra وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْكَرْنَيْنِ diye Zülkarneyn'in hayat ve hadisesine Cenab-ı Hak işaret ediyor kısa kısa. Ve ilmi ledünni diyoruz buna. Peygamber Efendimiz, ilimden bana bir nevi verildi ki risalet ilmi, onu ketmetmeye memur ve mecburum. İlimden bir nevi verildi ki velayet ilmi, onu ehline, mesela sahabeden Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh hazretlerine söylüyor. Hazreti Sıddık-ı Ekber ilmi ledünni abu hayatını içtikçe içiyor. Kanmadım ya Resulallah, biraz daha diyor. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'den sadrime dökülen öyle ilim vardır ki ölmeden er arıyorum o ilmi vermek için diyor. Var mısınız? Hazreti Ali muhterem Müslümanlar. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyordu ya, ene medinetul ilmi ve aliyyun babuha diye, ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. Bu ilmi almak isteyen kapıya müracaat etsin Hazreti Ali'ye. Ledünniyat ve esrar. Lev erattı, tefsir-i mehayimi diye bir tefsir var muhterem Müslümanlar. Medine'de Konya'dan gitme, aslen Türkistanlı, Saatçi Osman Efendi diye bir hocamız vardı. İçinizde yaşlı olanların çoğunuz bilirsiniz Saatçi Osman Efendi. Medine'de sohbetimizde Tahir Hoca kardeşim dedi, evladım dedi, tefsiri mahayimi diye bir tefsir var. Ömrümde benim elime bir defa geçmişti. Bir diraya bir tefsir. Bir dostum istedi, verdim, bir daha gelmedi. Eğer görürsen al demişti. Aşağı yukarı 951-52 haçlarımızda muhterem Müslümanlar. Şam'dan gelirken kitaplara sonra nihayet buldum. Hindistanlı Şeyh Ali-i Mahayimi diye bir zatın tefsiri. Tefsiri Mahayimi 2 cilt. Onun mukaddimesinde ve bazı tefsirlerde sarih ve açık olarak arz edilmiş, yazılmış muhterem Müslümanlar. Hazreti Ali böyle diyor. لَوْ اَرَدْتُ اَنْ اُوَقِّرَ سَبْعِينَ بَعِيرًا مِنْ مَعْنَ الْفَاتِحَ لَفَعَلْتُ. Ya Rab, mahşerde bunların sevgisiyle bizi haşret ya Rab. Hazreti Ali böyle diyor efendiler. Hazreti Ali böyle diyor. لَوْ اَرَدْتُ اَنْ اُوَقِّرَ سَبْعِينَ بَعِيرًا مِنْ مَعْنَ الْفَاتِحَ لَفَعَلْتُ. Eğer isteseydim Fatiha'dan 70 deve yükü tefsir yazardım diyor. Sadece Fatiha'dan 70 cilt değil, yanlış anlama, Fatiha'dan 70 deve yükü tefsir yazardım diyor Hazreti Ali. Hah hocam yahu. Şimdi de böyle erler var, yok zannetme. Hayrola. Geçen gün Konya radyolarından birini dinliyordum. Muhterem Müslümanlar, böyle top sesli biri konuşuyor. Beyler diyor, vallahi ve billahi bugün biz İmam-ı Azam'dan ve Bediüzzaman'dan daha çok anlarız Kur'an-ı Kerim'i diyor. Aslanım, yürü kim meydan senindir bu gece. Dediği gibi Süleyman Çelebi'nin, yürü aslanım bakalım be. Meğer dünya ne erler yetiştiriyormuş, görüyor musunuz Konyalılar? Haberimiz yok bizim dünyadan. Gözü yumulu geziyormuşuz. Ya. Levd, yani yukarıya gitmiyor sahabe bakımından
bütün bir millet kalkar da pu diye tükürürler diye ondan biraz çekiniyor, biraz daha aşağıdan başlıyor. İmam-ı Azamlar, Bediüzzamanlar ve arada olan, hani Cüneydi Bağdadiler, Bayezid-i Bastamiler, Muhyiddin Arabiler, Hacı Bayramı Veliler, Molla Fenariler, Şeyhül İslamlar Osmanlı Hanedanı'nda, onların bildiği bitti diyor. Şimdi biz onlardan Kur'an'ı daha çok anlar, mana ve hakikine daha çok hulul ederiz diyor. Biz varız şimdi diyor. Muhterem müminler, yani memleket ve milletimizin içinde bilen insanların olmasıyla vallahi iftihar ederiz. Memleketimiz ve milletimiz içerisinde bilen insanların olmasıyla vallahi iftihar ederiz. İmam-ı Azam, bu adam İmam-ı Azam'dan. Hani bir zamanlar bir fakültede biri öyle diyordu: bugün İmam-ı Azam gelse bizden ders okur diyor. Çok acayip muhterem Müslümanlar. Biz muhterem Müslümanlar karınca kararınca ilim adamıyız. Yani insafımız var, insafımız. Evet, Kur'an kıyamet sabahına kadar lafzı bozulmamak şartıyla maani ve hakaik, tevil ve tevcih ve manaya açıktır. Kıyamet sabahına kadar Kur'an'dan yeni manalar alınacaktır. Dedemin anlamadığını babam, babamın anlamadığını evladı, onun anlamadığı torunu, kıyamet sabahına kadar Kur'an-ı Kerim'den yeni manalar elbette çıkacaktır. Kur'an-ı Hakimi hadiseler tefsir eder. Kur'an-ı Hakimi teknik ters tefsir eder. Kur'an-ı Hakimi yeni fen bilgileri de tefsir eder. Kur'an-ı Hakimin mana ve hakaikını esen rüzgarlar, doğup batan güneşler ve aylar, yıldızlar yeni yeni manalar ve hakikatler verecektir bu millete. Kur'an bu. Ma nefidet kelimatullah. Estaizu billah. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Habibim söyle, eğer denizler mürekkep olsa, ben ilave ediyorum tefsir olarak, izah olarak, ağaçlar kalem olsa, Hazreti Adem'den sabahı haşre kadar bütün insan evladı katip olsa ve durmadan zamanlar bitecek şekilde yazsalar, Kur'an'ın manası ve hakaiki gene bitmeyecektir. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Okyanusları tekrar mürekkep olarak halketsek gene bitmeyecektir. Ya muhterem müminler, Allah diliyle Kur'an bu, duyuyor musunuz? Allah kelamıyla, kelamın sahibi olan Mevla'nın ifade ve beyanıyla Kur'an sabahı haşre kadar. Ya bir arkadaşımız çıktı, ya dedi, ne garip memlekette yaşıyoruz dedi. Evet, aynen olduğu gibi arşivlerde var, millet meclisi dosyalarında var, arşivlerde. Ya dedi, ceza hukukunu Roma'dan almışız, medeni hukuku İsviçre'den almışız, ticaret hukukunu Almanya'dan almışız, milli eğitim hukukunu Fransa'dan almışız, işçi hakları hukukunu İngiltere'den almışız. Koskoca bir ömür böyle geçiyor. Öldün mü? Gel bakalım İmam Efendi'ye İslam'a vakit çağırıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde kardeşimiz böyle söyledi, açık olarak. Yani Türkiye'de garayip, acayipler diyarı bu muhterem Müslümanlar. %99, onda 9'u Müslüman olan bu ülkede ancak ölünce İslam'a gel diyorlar. Haberin var mı? Ne oluyor? Gel bakalım Abu Sayreddin Efendi. Ne oldu? Babam öldü. Tamam, İslam şimdi başlıyor. Evet, yani tatbik edilmeye başlıyor. Soyacaksın, yıkayacaksın, kefene saracaksın, cemaat alacak musallaya götürecek, sonra üstlere defnedilecek, toprağı bol olsun diyecekler, sonra da İmam Efendi Eyyime-i Hanefi'ye göre bir talkın verecek, üzkürül ahdellezî haraçta aleyhim mine dünya diye. Tamam mı mümin kardeşim? Yani öldükten sonra İslam'a gel denen bir memlekette yaşıyoruz, hey canlar var. Halbuki ise
İslam bütün hayatımızın viraj ve kavşaklarında, rampa ve inişlerinde, düzlerinde ve yokuşlarında trafik direklerini dikmiş. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Sakın ola ki, sakın ola ki İslam'ın fil dişi caddesinden, hani Kur'an-ı Kerim'de, Fatiha'da her gün 40 defa okuyoruz ya, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ diye okuyoruz ya. Muhterem Müslümanlar, saatlerin bereketsizliği olacak ki mukaddimeyi de bitiremeden, mevzuya girmeden saatimiz bitti gene. Allahu Zülcelal akıbetimizi hayra getirsin inşallah. Evet aziz cemaat, her gün, her gün, her 40 rekatta 40 defa Fatiha okuyoruz. Ne diyoruz? اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ancak senden yardım ister ve sana ibadet ederiz. Sonra ihtinas sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim. Üzerlerine gazap etmediğin, kendilerine inam ettiğin nebiler, peygamberler ve veliler yoluna bizi ilet ki sıratı müstakim, yani İslam ve tevhid. Muhterem Müslümanlar, İslam ve yine İslam. Öyle olunca Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi en doğrudan ayırmasın. Muhterem müminler, İlim dedik de, ilim dedik ve selefe saygı diyorum muhterem müminler. Dersimin sonunda, yani ben biraz ağır söylerim adetim ama hadi söylemeyin muhterem müminler. Ya, ya. Zıbanı zeyreki ahir zaman, aşk eri Mevlana öyle diyor. Aşk eri Mevlana öyle diyor. Zübanı zeyreki ahir zaman, berfüzude hişra berpeşiniyan. Ahir zamanın kelime manası parçada karşılığı çok ağır bir söz. Kürsimin vekarına binaen tam karşılığını söylemiyorum. Veled Çelebi Mesnevi tercümesinde ahir zamanın adi ukalası kelimesini kullanmış. Ben de ancak o kadar söylüyorum muhterem Müslümanlar. Ahir zamanın adi ukalası, kalkacaklar da kendilerini İmam-ı Azam'dan, Muhyiddin-i Arabi'den, Sahabe-i Kiram'dan, efendim Selefi Salihinden daha üstün görecekler. Onlar gelsin de bizden ders okusunlar. Her şey bizimle başlar, bizimle devam eder diyecekler diyor muhterem müminler. Ya. Ve muhterem Müslümanlar, radyoyu kendim dinledim. Konuşan adam böyle diyor. Konya'da Konyalılara hitaben, selefe bağlı kalmak, her şey onların bildiğinden ibaret demek küfürdür diyor. Estağfirullah, estağfirullah, thümme ve thümme estağfirullah. Ve onlar kafirlerdir diyor. Yani İmam-ı Azamlara bağlı kalanlar, Mevlana'lara bağlı kalanlar, efendim sahabeye bağlı kalanlar, o günkü selefin büyük mürşitlerine bağlı kalanlar, onlar kafirlerdir diyor. Bizim gibi inanırsanız ancak müminsiniz diyor. Her şey bizle başlar. Onların bilmediğini biz biliyoruz demek istiyor. Diyor açıkça, istiyor değil muhterem Müslümanlar. Ve ben huzurunuzda şöyle diyorum. Bir defa yavrularınızı koruyunuz diyorum. Sonra da şöyle diyorum muhterem Müslümanlar. Bu konuşan adam İki kaynaktan yetişmiş olabilir. Biri TC'nin milli eğitiminden diplomalı olabilir ve bütün dünyaca TC milli eğitiminin insanoğluna verdiği ilmin seviyesi belli. Peygamber Efendimiz ilim Süreyya yıldızında olsa Ebnai Faris'ten bir er çıkar, onu gönül tabağına koyarak İnsanlara ve Müslümanlara ikram ederdi. Bu güce sahip olurdu diyor muhterem. Velhasıl şöyle veya böyle. Muhterem Müslümanlar, ben bugün ilim bahsini baya şöyle bir toparlamak istiyordum. Ama mümkün olmadı. Ezanımız okundu. Hafız Hüseyin de öyle gözümüze bakıp duruyor. Cemaatin vakti geçmesin hocam diye. Benmiş olsa bir talibi ilim. فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّب۪ينَ دَرَجَ Peygamberle o zatın arasında bir risalet ve nübüvvet derecesi vardır. Peygamber gibidir ama vahiy gelmez demek istiyor Peygamber Efendimiz. Men taallama baba men ca'ehu'l mevtu ve huve yatlubu'l ilme
لِيُعَلِّمَنْ لِيُهِيَ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّب۪ينَ دَرَجَ. Bir kimse İslam'ı ihya için ilim tahsil ederken ölüm gelmiş olsa, peygamberle arasında bir vahiy farkı vardır. İslam ve ilim. Muhterem ümmiler. Defteriniz kapanmayacak diye hadis okutan daha çok gecikeceğiz. Onun için muhterem ümmiler, artık sözü uzatmayacağım. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun, aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibeyi, münciyeyi, mübarekesiyle Mevla cümlemize hatmi kelamlar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümreci salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı garra-i Muhammediye-i Mustafa'yı temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müjdad eyle. Cümlemize ve bu duaya amin diyen bütün kardeşlerimize ve bütün ehli imana cennet, nimet, devlet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Kürsüden Gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2: Geçmiş ümmetlerden haberler. Ad kavmi ve helaki. Dünya tarihi boyunca hak ve batıl mücadelesi devam etmiştir. Bu mücadelenin tarihçesi bize yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerden kıssalar olarak bildirilmektedir.
3: Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Andolsun onların geçmiş peygamberler ve ümmetlerin kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o, kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.
2: Nuh tufanından kurtulan müminler, yerküre üzerinde düzenlerini kurmuşlar, Allah'a iman etmişler, Nuh peygamberin uyarılarını dikkate alarak hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürmüşlerdi. Aradan geçen uzun yıllar, beraberinde yozlaşmayı, isyanı ve itaatsizliği getirmişti. Sanki isyan edip de tufanla helak edilen kavmin nesli değillerdi. Nuh aleyhisselamın torunlarından olan Ad'ın soyundan gelenlere Ad kavmi denmişti. Bu kavim, atalarının başına gelenleri unutmuş, isyan ve sapıklıkta atalarıyla yarışır duruma gelmişlerdi. Ad kavmi, bugünkü Yemen civarında Hadramut şehrinin kuzeyine yerleşmişlerdi. Yerleştikleri yerlerde çokça kum tepeleri bulunduğu için bu yerler Ahkaf diye de anılmaktaydı. Ad kavmi, iri kıyım insanlardan meydana gelen bir kavimdi. Son derece güçlü kuvvetli insanlar oldukları için de evlerini büyükçe yapıyorlar, hatta bu konuda birbirleriyle yarışıyorlardı. Onların bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikrediliyor.

0: Ad kavmine gelince onlar da hemen yeryüzünde haksız yere kibirlendiler ve dediler ki, bizden kuvvetçe daha şiddetli kim vardır? Bir düşünmediler mi ki, muhakkak onları yaratmış olan Allah, o kuvvetçe onlardan daha şiddetlidir ve bizim ayetlerimizi inkar eder oldular.
1: Ad kavmi her geçen gün biraz daha azıyor, sapıtıyordu. Allah Celle Celaluhu doğru yola gelsinler diye onlara birçok peygamber gönderdi. Bu gönderilen peygamberlerin uyarılarını dikkate almadılar.

0: Ve işte o da Ad'tır ki Rablerinin ayetlerini inkar ettiler ve onun peygamberlerine asi oldular ve her bir inatçı zorbanın emrine uydular.
1: Ad kavmine gönderilen peygamberler bir sonuç alamadı. Her tebliğcinin ardından onların isyanları biraz daha arttı. Son olarak da Ad kavmine peygamber olarak Hud aleyhisselam gönderildi.

0: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Hala sakınmayacak mısınız?
1: Hud aleyhisselamın ikazını ciddiye almadılar. Onunla alay ettiler.

0: Dediler ki, sen bize yalnız bir tanrıya tapmamız ve babalarımızın tapmakta olduklarını terk etmemiz için mi geldin? Haydi eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, bizi korkuttuğun şeyi bize getir bakalım.
1: Peygamberden azap isteme talihsizliğini yaşıyorlardı. Rahmet kapılarına kadar gelmişti ama onlar rahmet yerine belayı tercih ediyorlardı. Onların bela talebine Hud aleyhisselam şu karşılığı veriyordu.

Şüphe yok ki ben sizin için bir güvenilir elçiyim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

Ve buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımsa ancak alemlerin Rabbine aittir.

Ve bir takım sağlam köşkler de ediniyorsunuz. Sanki daimi kalacaksınız. Ve şiddetle tutup yakaladığınız zaman zorbalar olarak şiddetle yakalamış oldunuz.

0: artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ve o zattan korkunuz ki bildiğiniz şeylerle size yardım etti. Size davarlar ve oğullarla yardım etti.
1: Ve cennetin ma'yun
0: ve bağlarla ve ırmaklarla yardım etti.

Hud aleyhisselamın bütün bu tebliğleri bir işe yaramadı. Ancak kavminin sapıklığını arttırdı. Güçlü kuvvetli olmalarına güveniyor, yaptıkları işlerden gururlanıyorlardı. Hud aleyhisselama karşı çıktılar.

Şüphe yok ki ben, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah Teala'ya tevekkül ettim. Hiçbir hareket sahibi hayvan yoktur ki, illa onun perçeminden tutan odur. Muhakkak ki benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir.

0: Dediler ki, ey Hud, sen bize açık bir delille gelmedin ve biz de senin sözünden dolayı kendi tanrılarımızı terk edici değiliz ve sana inanan kimseler de değiliz.
1: Hiçbir peygamber yoktur ki açıkça kavminin net bir şekilde anlayacağı deliller getirmesin. Hud aleyhisselam da kavminin iman etmesi için yeterli delilleri getirmişti. Bakar kör olanlar bu delilleri görmediler. Her inkarcının yaptığını yaptılar ve daha büyük bir delil istediler.

ve bize kavuşmayı ümit etmeyenler dedi ki, bizim üzerimize melekler indirilmeli değil miydi? Veya Rabbimizi görmeliydik. Andolsun ki onlar nefislerinde bir büyüklük görmüşlerdir ve büyük bir azgınlıkta bulunmuşlardır.

0: Artık siz yüz çevirirseniz ben size kendisiyle gönderilmiş olduğum şeyi muhakkak ki tebliğ ettim. Ve Rabbim sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Şüphe yok ki Rabbim her bir şey üzerine gözeticidir.
1: Kaçınılmaz sona doğru hızla yaklaşılıyordu. Hud aleyhisselam bütün ümidini yitirmek üzereydi.

0: Dedi ki, üzerinize şüphe yok ki Rabbiniz tarafından bir azap ve bir gazap indi. Kendinizin ve babalarınızın takmış olduklarınız bir takım adlar hakkında benimle mücadelede mi bulunuyorsunuz? Allah Teala onlara dair hiçbir delil indirmiş değildir. Artık bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
1: Hud aleyhisselamın bunca uğraşmasına rağmen en küçük bir ilerleme olmamıştı. Eğer isyanlarında devam ederlerse, azabın yakında geleceğini kesin bir dille söylemesine rağmen kavmi aldırış etmiyordu.
2: وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
0: Ve bizler azaba uğratılacak da değiliz.
1: Hud aleyhisselam artık iyice anlamıştı ki, yapılacak olanlar yapılmış, vaat edilen azabı beklemekten başka çare kalmamıştı. Kendisine iman etmiş bulunan az sayıdaki ashabıyla birlikte Rabbinin azabını beklemeye başladı.

0: Peygamber, Rabbim dedi. Beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol. Allah şöyle buyurdu. Biraz sonra elbette ki pişman olarak sabahlayacaklardır.
1: Hud aleyhisselam havada zaten bir olağanüstülük sezmişti. Vahyin gelmesiyle azabın bu gecenin sabahında olacağını anladı. Ashabını bir mahale topladı. Onlara da durumu anlattı. Allah Celle Celaluhu, Hud aleyhisselam ve onunla birlikte inananların bu gelen azaptan kurtulacağını bildirmişti.

Bunun üzerine onu ve kendisiyle beraber olanları bizden bir rahmet olarak kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmiş olmayanlarınsa kökünü kesiverdik.

Ad kavmi peygamberleri Hud'u yalanladı da, azabım ve tehdidim nasılmış gördüler.

0: O rüzgar insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
0: Nasılmış benim azabım ve uyarılarım?
2: Alemlerin Rabbinin azabı gelmiş, o kibirlenenler, böbürlenenler, o inkarcılardan ve isyankarlardan eser kalmamıştı. Hepsi cezalarını çekmişti. Sadece bu dünyada çektikleriyle kalmayacaklar, ahiret hayatında da çetin bir azapla karşılaşacaklardı. Rabbimiz geçmiş peygamberlerin kıssalarını bizlere ibret alalım diye göndermiştir. Yeter ki biz ders almasını bilelim.

0: Size sizden evvelkilerin Nuh, Ad ve Semud kavminin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilmez haberleri gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizelerle gelmişlerdi. Onlar ellerini ağızlarına itmişler ve demişlerdi ki biz kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyi inkar ettik ve biz kendisine bizi davet ettiğiniz şey hakkında şüphe yok ki kuşkulandırıcı bir şüphe içindeyiz.
1: Geçmiş ümmetlerden haberler. Ad kavmi ve helaki.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Delailül Hayrat ve tercümesi. Cuma virdi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ve

0: فمره.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın ağırlığınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kalemin ümmül kitaba yazdığı şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e yedi kat semada yarattığın varlıklar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e yedi kat semada kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince her gün bin defa salat eyle.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semalardan arza düşen her bir damla dedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih eden, tehlil ve tekbir getiren ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların nefesleri ve ağızlarından çıkan lafızlara dediğince salat eyle.
1: Ve salli ala

0: فمره.
1: Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semaların ve arzın içinde var ettiğin her canlı adedince her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma hebbet aleyhir riyahu ve harrakethu minel ağsani vel eşcari vel evraki vel thimar. وجميع ما خلقت على أرض

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e akıp giden bulutlara dedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e esen rüzgarlar ve harekete geçirdikleri zerreler adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e rüzgarın esmesiyle hareket eden bütün dallar, ağaçlar, yapraklar, meyveler ve yeryüzünde ve semaların arasında yarattığın bütün mahlukata dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semanın yıldızları adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: min kudretik.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca, yeryüzünde senin kudretine delalet eden bütün varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma halakte fi seb'i

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 denize yarattığın ve ancak senin bildiğin ve oralarda kıyamete kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede mil'i seb'i biharik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 denizi dolduran varlıklar adedince salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدُرَتِكَ.
0: Efendimiz Muhammed'e 7 denizde bulunan ve senin kudretine delalet eden bütün varlıkların ağırlığınca salat eyle.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e denizlerdeki dalgalar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adeder ramli vel hasa fi mustakarril aradina ve sehliha ve cibaliha min yevme halakated dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah.
1: Allahüm, Efendimiz Muhammed'e 7 kat yerin derinliklerine kadar her yerinde, ovalarında ve dağlarında mevcut olan bütün kum ve çakıl taneleri adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adedadzdurabil miyahil azbeti vel milhati min yevme halakated dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e tatlı ve tuzlu bütün suların hareketleri adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: مرّة.
1: Efendimiz Muhammed'e yeryüzünde 7 kat yerin derinliklerinde, doğusunda, batısında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde, yollarında, mamur ve harap olan yerlerinde mevcut olan varlıklar ve bunlara ilaveten yerin üzerinde ve içinde yarattığın her bir çakıl, topaç ve taş gibi diğer varlıklara dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: min elf marra.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed-i Nebi'ye yeryüzünün kıblesi, doğusu, batısı, ovaları, dağları ve vadilerindeki nebatları, yeryüzünün ağaçları, meyveleri, yaprakları, ekinleri ve yeryüzünden çıkan bütün nebatlar ve bereketler adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin, insan ve şeytanlar adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların bedenlerindeki, yüzlerindeki ve başlarındaki her bir tüy adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kuşların kanat çırpışları, cinlerin ve şeytanların uçuşları adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: min elf merre.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğusunda ve batısında yarattığın büyük küçük insanlar ve cinler ve senden başka kimsenin bilmediği varlıklar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların yeryüzündeki adımları adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adede men yusalli aleyh. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَرْبِ

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat edenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e damlalar, yağmurlar ve nebatat adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün şeyler adedince salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin fil leyli izâ yağşâ.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e gündüz ağardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ahirette ve dünyada salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kendisinden razı olduğun orta yaşlı olgun bir insan olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikteki bebeklik halinden itibaren salat eyle. Efendimiz Muhammed'e geride hiçbir salat kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

0: صدقته وإذا سأل أعطيته.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. O makamda Efendimiz ne söylerse sen onu doğrular, ne isterse lütfedersin.

Allah'ım, onun peygamberliğinin delillerini ve mucizelerini azametli, şeriatını ve sünnetini şerefli, delilini açık, faziletini aşikar eyle.

0: فانفعنا بمحبته، اللهم آمين.
1: Allah'ım, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizleri onun sünnetiyle amel etmeye muvaffak kıl. Canımızı onun dini üzere al. Kıyamet günü bizi onun zümresi arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun beraberindekilerden eyle. Havzına ulaştır. Kaseleriyle bize ikram eyle. Onun muhabbetinden bizleri faydalandır. Allah'ım, dualarımızı kabul buyur.
0: وأسألك

0: وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم.
1: Daha evvel sana dua ettiğim isimlerin hürmetine Efendimiz Muhammed'e, yukarıda zikrettiğim ve senden başka kimsenin bilmediği diğer varlıklar adedince salat etmeni, bana rahmet etmeni, tevbemi kabul buyurmanı ve bütün belalardan, musibetlerden afiyette kılmanı, beni mağfiret buyurmanı, erkek kadın, hayatta vefat etmiş bütün müminlere ve Müslümanlara rahmet eylemeni, bilhassa da günahkar, hatalı ve zayıf kuluna mağfiret eylemeni, tevbesini kabul buyurmanı istiyorum. Şüphesiz sen gafur ve rahimsin. Dualarımızı kabul buyur, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım.
0: Allahümme inni es'eluke bihaqqi ma hamale kursiyyuke min azametike ve kudretike ve celalike ve behaike ve sultanike ve bihaqqi ismikel mahzunil meknunil lezî semmeyte bihi nefsek وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعبة فذلت وعلى ماء السماء فسكبت وعلى ماء السحاب فأمطرت

0: الله عليهم أجمعين.
1: Allah'ım, kürsinin taşıdığı azametin, kudretin, celalin, cemalin ve saltanatın hakkı için yüce zatını isimlendirdiğin ve kitabında indirdiğin, katındaki gayb ilminde kendin için ayırdığın gizli ismin hakkı için kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun, onunla istendiğinde verdiğin ismi azamın hürmetine istiyorum. Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, yırtıcı hayvanlar üzerine koyup onları uysallaştırdığın, sert yerlere koyup yumuşattığın, semanın suları üzerine koyup onları akıttığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Peygamberin olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve Efendimiz Adem aleyhisselamın senden istediği şeylerle istiyorum. Nebilerinin, rasullerinin, mukarreb meleklerinin senden istediği şey hürmetine istiyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ

0: نيره.
1: Bütün taat ehli kullarının senden istediği şeyle istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince salat eyle.

0: محمد عدد علمك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ilmin adedince salat eyle.

0: أرضك.
1: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline Hilmin adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline Levh-i Mahfuz'a mevcut olan ilmin adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline kalemin katındaki Ümmül Kitab'a yazdığı şeyler adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline arzın dolusunca salat eyle.

0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yarattığın bütün varlıklar dolusunca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak meleklerin safları, tesbih, takdis, tahmid, temcid, tekbir ve tehlilleri adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar akıp giden bulutlar, esen rüzgarlar ve harekete geçirdikleri zerreler adedince salat eyle.

0: تقطر إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalardan arza düşen ve kıyamete kadar düşecek olan damlalar adedince salat eyle.

0: هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların üzerinden estiği varlıklar, ağaçların, yaprakların ve ekinlerin hareketleri ve hususi muhafazalarında yarattığın bütün tohumlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak bütün su ve yağmur damlaları ve bitkiler adedince salat eyle.

0: yevmil kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semada var olacak bütün yıldızlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yedi denize yarattığın ve ilmini ancak kendinin bildiği ve kıyamet gününe kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarında bulunan bütün kum ve çakıllar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamete kadar yaratacağın bütün cin ve insanlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlara dediğince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin ve meleklerin uçuşları ve kanat çırpışları adedince salat eyle.

0: في مشارق الأرض ومغاربها.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarındaki bütün kuşlar, haşereler, vahşi hayvanlar ve tepeler adedince salat eyle.

0: عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin kararttığı ve gündüzün aydınlattığı varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratılacak olan iki ve dört ayaklı canlılar adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak cinler, insanlar ve meleklerden ona salat edenler ve salatları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline ona nasıl salavat getirmek icap ediyorsa o şekilde salat eyle.

0: salati aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık ve yakışır bir şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline hiçbir salat hariçte kalmayacak şekilde bütün salat türleriyle salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e evvelkiler için de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e sonrakiler için de salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Mele-i Âlâ arasında kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah-u Teala'nın murad ettiği şey vücuda gelir. İbadet ve taatlere güç yetirebilmek ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın lütfuyladır.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi Cuma ve Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: İbrahim Soycan Erden yayında.
3: Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz, kimi zaman ürperdiğimiz, kimi zaman da merak ettiğimiz, tam olarak cevabını bulamadığımız, birilerinin de hayır böyle şeyler yok deyip geçiştirdiği ama ehli sünnet inancına, itikadına göre inanmamız gerekenler ve merak edilenler bölümünde sizlerle kıyamet alametleri bahsini açıyoruz. İnşallah doğru bilgiler verir ve bu bilgiler bizler için hayırlara vesile olur. Kıyamet alametleri, küçük alametler, büyük alametler ve bunlar nelerdir? Bunları sıralamak oldukça kolay çünkü birçok yerde görebiliyoruz bunları. Belki ezbere biliyoruz, kulaklarımız aşina ama ondan evvel bu kıyamet alametleriyle alakalı aklımızda bazı sualler olabilir veya birilerinin suallerine bizler karşılaştık, aklımız karıştı. Evvela bu soruların cevaplarını verelim, sonra devam edelim o kıyamet alametlerini anlatmaya, saymaya. İlk önce hadis-i şeriflere inanmak gerekiyor. İnkar etmek maksadıyla tevile kalkışmak büyük bir sapıklıktır. Hele hele mütevatir denilen, birçok yerden geldiği, sağlam olduğu belli olan bir hadis-i şerifi inkar etmek büyük bir tehlikedir insanın imanı için. Mehdi aleyhisselamdan bahsedeceğiz birazdan. Deccal'den, Dabbetül Arz'dan, İsa aleyhisselamın inişinden, Mehdi aleyhisselamdan bahsetmeye çalışacağız. Bunlarla ilgili olarak günümüzde bir kampanya neredeyse yapılmış. Sözüm ona, kendine hoca diyen birileri, özellikle internet sayfalarında, videolarda bunların hepsinin yanlış olduğunu, böyle şeylerin olmayacağını söylüyorlar. Bununla ilgili olarak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum sizlere. Birilerinin dediği gibi, efendim Kur'an yeter, hadislere gerek yok, mantığıyla gidilemez. İslam mantık dini değildir ama insanın mantığına uygun her şey de onun içindedir. Ne demek bu? Şu demek. Birçok şey akılla izah edilemez. Nedir? Deccal'in çıkacağı, ben sizin Rabbinizim diyeceği, haşa değil mi? Güneşin batıdan doğması mesela, İsa aleyhisselamın yeryüzüne inmesi, bunlar olağanüstü hadiseler, kabul ediyorum. Evet doğru, harikulade olaylar. Akılla izah edilemez. Ama şimdi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok mucizesini, Kur'an-ı Kerim'de yazan diğer peygamberlerin mucizelerini okuduktan, gördükten sonra acaba böyle şeyler olabilir mi demek akla ve o çok sevdikleri mantığa uygun mudur? Düşünün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden mucize dirilt diyen etrafındakilere, Allahu Teala'ya dua etti. Onun izniyle mucizeler geldi. Ama yine de ne yaptılar? Ebu Cehil başta olmak üzere inanmadılar. İbrahim aleyhisselamı ateş yakmadı. Nemrut gözüyle gördü. Nemrut'un yanındakiler gözleriyle buna şahitlik ettiler ama yine inanmadı. Musa aleyhisselamı hatırlayın. Musa aleyhisselamın asası kocaman bir yılan oldu. Ama yine Firavun etrafındakiler iman etmedi. İsa aleyhisselam Allah'ın izniyle ölüleri diriltti. Körleri iyi etti. 12 kişiden başka, yanındakilerden başka iman eden olmadı. Ama bakın, Salih aleyhisselamı hatırlayın mesela. bir deve mucizesi vardı. Hiç süt eksilmedi, herkes doydu ama nankörlük sebebiyle bu ellerinden alındı. Bunları çoğaltabiliriz. Anlatmak istediğim, gayrimüslimlerden, bu mucizeleri gören gayrimüslimlerden iman etmeyen çok. Demek ki mucize ve keramet gibi olaylar imtihanı bozmuyor. Şimdi, bunlar nereden geliyor? Bunlar hadis-i şeriflerden geliyor. Bunları birazdan sizlerle ele almaya çalışacağız. Bunlar bize şu anda ne kadar uzak, ne kadar harikulade, doğaüstü bir mucize olarak gelse de, işin özünde şu var. Allah Azze ve Celle nasıl babasız bir çocuk dünyaya getirebiliyorsa, annesi babası olmayan Adem Aleyhisselam'ı dünyaya getirebiliyorsa, elbette ki her şeyi de yapabilir. Bizim şu aciz aklımızın almayacağı. Bunu ilk önce sizlerle paylaşmak istiyorum. Sırat konuşulacak, mizan konuşulacak belki. Sahih hadislerle bildirilmesine rağmen bizim aklımız almıyor denen birçok fırka vardır. Mutezile gibi ve Vehhabiler mesela, bunlar benim aklımı almıyor derler. Ama senin aklın bundan 100 sene önce radyasyonu almıyordu. Senin aklın X ışınlarını ve şu anda tomografi cihazlarında kullanılan ışınları almıyordu. Birisi 100 sene önce deseydi ki, efendim, bütün böbreğinin içindeki küçücük damarları, her şeyi gösteren bir alet var. 100 sene önce Vehhabiler böyle şeyler olmaz diyordu. Ama şimdi bırakın onu, çocuğun anne karnında 40-50 günlük çocuğun 3 boyutlu resimleri çıkartılıyor. Biz şu anda anlamıyoruz, evet. Çünkü bizim için çok harikulade olaylar. Ama bunları yok demek büyük bir cahilliktir. Bunu da sizlerle paylaşalım. Şimdi ehli sünnet alimlerine göre, o korkutan Kur'an'ın tabirlerine göre nedir kıyamet alametleri? Değerli dinleyenlerim, kıyamet bildiğiniz gibi her şeyin son bulması. Yani yeryüzündeki bütün canlı varlıkların, tabiatın, içerisinde bitkilerin, her şeyin olduğu bir zamanın sona ermesi diye biliniyor. Dolayısıyla bunun bazı alametlerini anlatmaya başlayınca bazıları diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyordu ki. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurdu. Dolayısıyla kim kıyamet hakkında haber verebilir? İlk önce buna cevap verelim, bu alametlere geçmeden önce. Elbette ki kıyamet şu zaman kopacaktır diye bir söz yok. Yine Allahu Teala'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirmesiyle zaten bunlar olmuş. Yani Deccal, Dabbetül Arz, İsa aleyhisselamın yeryüzüne inmesi, inecek olması, Mehdi aleyhisselam gibi bu alametler yine Allahu Teala tarafından bildiriliyor. Eğer biz buna inanmazsak ne olur biliyor musunuz? Haşa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendi düşüncesi, kendi kafasından hareket eden bir insan gibi düşünmüş oluruz. Bu da peygamberliğine ne olur? Yakışmaz. Hasılı biz bunlara ehli sünnet inancına mensup insanlar olarak boynumuzu bükmeli ve inanmalıyız. Bunu da sizlerle paylaşalım.

Bak şunu da söylememe izin verin. Ne kadar bugünden bahsedildiğini, birazdan sayacağımız kıyamet alametlerinin neredeyse tamamına yakınının çıktığını duyunca daha da bir irkileceğiz zannediyorum. Kıyametin kopmasına yakın önce küçük alametler çıkacak. Sonra da büyük alametler. Kıyametin küçük alametleriyle ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlar. Okuyacağım hadis-i şerifler Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Yala ve Taberani'de geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifleri buyurdu. Erkek, erkekle, kadın, kadınla yetinmedikçe kıyamet kopmaz. Fitneler artmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanlarda cimrilik artar ve kıyamet kötülerden başkası üzerine kopmaz. Yemin ederim ki cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça, emine hıyanet edilip haine güvenilmedikçe, iyiler helak olup kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz. Yağmurların bereketi kaldıkça kıyamet kopmaz. İlim kalmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. 70 tane ben peygamberim diyen yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Kıyamete yakın zamanda erkekler azalır, kadınlar çoğalır. Bir erkek çocuk bir kadın gibi kıskanılmadıkça kıyamet kopmaz. Livata, eşcinsellik mübah sayılmadıkça, gökten taş yağmadıkça kıyamet kopmaz. Deprem, fitne, katillik artmadıkça kıyamet kopmaz. Ve kıyamete yakın zamanda, kıyametin yaklaştığını aktaran uyarılar şöyle yer alıyor. İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak. Vesvese edip dinde hadlerini aşacaklar. Ortalık bozulacak. Dine uymak, avuçta ateş tutmak gibi zor olacak. Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak. Çalgı her yere yayılacak. İşler ehli olmayana verilecek. Bu dinin başlangıcı gibi sonu da garip olacak. Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak. Zengine malı için tazim edilecek. Fuhuş yayılacak. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. İlim kalkacak, cehalet, anarşi ve ölüm çoğalacak. Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak fakat içlerinde bir tane mümin bulunmayacak. Vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmayacak. Diğer alametler de şöyle sıralandı. İslam'a uymak ayıp sayılacak. Mescitlerde, toplantılarda fasıkların sesleri yükselecek. İçki çok içilecek. Emanete hıyanetlik edilecek. İnsanlar İslam'ı anlatmak, akrabalarına, komşularına "Haydi siz de şu haramlardan vazgeçin." diyemeyecek. Dine uymak, dindar olmak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılacak. İşte bunlar kıyamet alametlerinin küçükleriydi değerli dinleyenlerimiz. Çocukluğumuzdan beri duya geldiğimiz büyük alametlerse şöyle sıralanıyor. Mehdi aleyhisselam, Deccal, İsa aleyhisselam, Dabbetül Arz, Yecüc, Mecüc, duman çıkması, güneşin batıdan doğması, yer batmasının yaşanması
ve ateş çıkması şeklinde.

0: Şimdi bunları sizlerle incelemeye başlayalım. Değerli dinleyenler, Mehdi aleyhisselam. Hadis-i şeriflerde şöyle buyruluyor. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet kopmadan önce, Allahu Teala benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce, dünya zulümle doluyken, onun zamanında adaletle dolar. Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacak, buluttan bir melek, bu Mehdi'dir sözünü dinleyin, diyecek. İlerleyen dakikalarda, şimdi özet halinde sizlerle paylaşıyorum, daha ayrıntılı bilgileri vermeye çalışacağız. Mehdi aleyhisselamın bir görevi var. Mehdi aleyhisselam, yeryüzüne indiğinde, daha doğrusu kendisinin görevi başladığında, bilindiğinde, 40 yaşından sonra olacak. Eserlerde yazdığına göre, Mehdi aleyhisselam, 40 yaşına gelmezden evvel, kendinin Mehdi olduğunu bilmeyecek. Bir mucize eseri, 40 yaşına geldiğinde, kendisine tüm ilimler verilecek. Ve o zaman, herkesin anlayabileceği bir sesle, gök yarılması, şimşek, yıldırım ne derseniz deyin, şöyle bir ses işitilecek. Ey Allah'ın kulları! Komutanınız Mehdi yeryüzüne inmiştir. Haydi, onun saflarına. Ve böylece, işte dualarımızda yer alan Mehdi aleyhisselamın ordularına katılan askerler konusu gündeme gelecek. Şöyle bir soru akıllarda olabilir. İsa aleyhisselamdan bahsedelim. Kıyamete yakın tekrar gelecek deniyor. Haşa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevini yapamadı mı da İsa aleyhisselam onu tamamlayacaktır. Böyle bir anlam çıkartılıyor. Bu çok çirkin bir iddiadır. Hemen söyleyelim. Her peygamber görevini yapmıştır. Peygamberler senin benim gibi insanlar değildir. Bizim örneğin ismet sıfatımız yok. Bizim yine tebliğ sıfatımız yok. Peygamberler gibi değil. Biz de birilerine bir şey anlatırız. Ama onlar gibi değil. Bizim doğruluk, peygamberlerdeki doğruluk sıfatımız yok. Onlar gibi değiliz. Bizim mucizelerimiz yok. Biz günah işlemeden duramıyoruz. Dolayısıyla her peygamber kendi görevini zaten yerine getirmiştir. Bir örnek vermek gerekirse, böyle düşünenlere, bu soruyu soranlara cevap şu olabilir: Musa aleyhisselam da dinini yayarken kardeşi Harun aleyhisselam vardı. Böyle birçok peygamber geldi. Yani aynı anda peygamberler de vardı yeryüzünde. Harun aleyhisselam ona yardım etti. Eshab-ı kiram dinimizin yayılmasına hizmet ettiği gibi kıyamete kadar gelecek bütün alimler de dinimize hizmet etmeye devam edecek. Bu hizmete Mehdi aleyhisselam ve Eshab-ı Kehf de katılacak. İsa aleyhisselam da Allahu Teala'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmayı istemiş ve isteği kabul edilmişti. Lakin bildiğiniz gibi İsa aleyhisselam öldürülmedi, çarmıha da gerilmedi. Onu gammazlayan, yani İsa aleyhisselamın yerini söyleyen biri, Allahu Teala'nın takdiriyle İsa aleyhisselamın yüzü çevrildi ve o öldürüldü. Dolayısıyla İsa aleyhisselam dua etmişti ve kıyamete yakın peygamberlik vazifesiyle değil, bu ümmetin bir ferdi olarak gelecek, Allahu alem ve İslamiyet'in yayılması için çalışacak. Bütün batıl dinleri, Hristiyanlık dahil dinleri kaldıracak. İsa aleyhisselam, tekrar ediyorum, bir peygamber olarak, peygamberlik göreviyle daha doğrusu değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma duasının kabulü için gelecek. Zuhruf suresinin 61. ayetinde şöyle aktarılıyor. Elbette o İsa aleyhisselamın kıyamete yakın gökten inmesi, kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyin. Bana tabi olun. Tek doğru yol budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslim, Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte, az önce size okuduğum bu ayeti açıklıyor ve şöyle buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki, Meryem'in oğlu İsa, adil bir hakem olarak gökten inecek. Haçı kıracak, Hristiyanlığı kaldıracak. Domuz etini yasaklayacak. İslam'dan başka şeyi yasaklayacak. İsa inince evlenecek, bir oğlu olacak. 40 yıl kadar yaşayıp ölecek ve benim yanıma defnedilecektir. İsa aleyhisselam da yüzyıllar öncesinde şöyle buyurmuştu. Deccal'in çıkması kıyamet alametidir. Ben Allah'ın izniyle gökten inip onu öldüreceğim dedi. Değerli dinleyenlerimiz, İsa aleyhisselam bir peygamber olarak gelmeyecek, İslam'ı kuvvetlendirmek için gelecek. Mehdi aleyhisselam da birazdan anlatmaya çalışacağım. Yine aynı görevle gelecek. Eskiden nebiler geliyor, resullerin getirdiği dini kuvvetlendiriyorlardı. Yani yardımcı oluyorlardı. Bugün de bakın birçok hoca efendimiz var. Efendim, onlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen alimler onlar. Ne yapıyorlar? Onlar da yardımcı olmaya çalışıyorlar. İsa aleyhisselam gelecektir. Onun gelmesi haktır. Onunla ilgili olarak 3 tane hadis-i şerif seçtim. Dilerseniz onları paylaşayım. Müslim, Hakim ve Ebu Davud bu hadis-i şerifleri rivayet edenler. Ahir zamanda İsa indikten sonra hayat ne güzeldir. Yağmur yağdırması için gökyüzüne, bitki bitirmesi için yeryüzüne izin verilir. Tohumu düz bir taşa ekersen yeşerir. Bir kişi aslanın yanından geçer, aslan ona zarar vermez. Yılana basar da onu sokmaz. İnsanlar arasında menfaat mücadelesi, karşılıklı haset ve kin olmaz. İsa, Deccal'ı öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmayacaktır. İsa inince İslamiyetle hükmedecektir. O zaman Allahu Teala Müslümanlardan başka herkesi helak edecektir. Sonra yeryüzünde sükun, emniyet meydana gelir. O kadar ki aslan deveyle, kaplan inekle ve kurt kuzuyla serbestçe dolaşacak, çocuklar yılanlarla oynayacaktır. İsa ölünce cenazesini Müslümanlar kaldıracaktır. Nisa suresinin 157 ve 158. ayetlerinde İsa aleyhisselamın öldürülmediği Kur'an-ı Kerim'de yazmaktadır. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste İsa aleyhisselamın kıyamete yakın yere ineceği, Deccal'ı, domuzu öldüreceği, haçı kıracağı anlatılır. Bir başka yine sualle devam edelim. Şöyle deniyor, İsa aleyhisselam geldiği zaman Kur'an'ı inkar etmeyeceğine göre, kendisinin peygamber olduğunu bildiren ayetlere de inanacaktır. Peki, bu durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber oluşunu inkar etmiyor mu? Şu sıralar sosyal medyada da en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Cevap aslında kolay. Haşa, İsa aleyhisselam kendisinin peygamber olduğunu niye inkar etsin ki? Zaten Allahu Teala'nın gönderdiği seçkin peygamberlerden bir tanesi. Lakin Allahu Teala'ya dua etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüğünü sadece İsa aleyhisselam değil, Adem aleyhisselam dahi biliyordu. Hatırlayın lütfen. Adem aleyhisselam Allahu Teala'ya bir gün ne demişti? Ya Rabbi, ben senin isminle onun ismini yan yana gördüm cennette. Daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmadan, yani yeryüzüne gelmeden önce onun ismi vardı. İsa aleyhisselamın kendisini bilmesi çok da zor bir şey değil. Deccal'in geldiği de, öldüğü de bu arada doğru değildir. Bazıları Deccal'i televizyona benzetiyorlar, internet diyorlar mesela. Efendim, Mehdi geldi denince Hazreti İsa ile Deccal'ı da getirmek gerektiği için akıl almaz teviller yapılıyor. Kimisi İsa aleyhisselamın kendisinin gelmeyeceğini, bir akım geleceğini söylüyor. Deccal'e televizyon diyen var veya bir zalim yöneticinin ismi veriliyor. Deccal budur diye. Deccal doğu tarafından çıkacaktır. Mekke'ye ve Medine'ye giremeyecektir. Bir gözü kördür. Boyu kısa, saçları kıvırcıktır. Deccal'in çocuğu olmayacaktır. Ben sizin tanrınızım diyecektir haşa. Onun tanrılığına inanınca insan kafir olacaktır. Deccal öyle açlığın olduğu, sefaletin olduğu bir zamanda gelecektir ki insanlar 7 yıl kıtlık yaşayacaklardır. Ve bu kıtlıktan sonra düşünün, 2 gün aç gezsek halimiz nasıl oluyor? 7 sene boyunca kıt kanaat geçiniyorsunuz ve bütün o kuraklık zamanında ayakta duracak halde değilsiniz ve Deccal çıkıyor bir imtihana mebni olarak, bir tarafında etler, birçok yemekler, içecekler hayalinize getirmeye çalışın. Bir tarafta da cehennem, işte burası benim cehennemim, şurası cennetimdir. Ben sizin Rabbinizim diyecek ve öyle bir hal olacak ki insanlarda iman zayıflığı elbette en önemli göstergesidir. İnsanlar eğer onun Deccal olduğunu efendim bilip de hayır ben sana inanmıyorum derse, cehennem olarak gösterdiği ve atıldığı yer onun için İbrahim aleyhisselamın atıldığı ama gül bahçesine dönüşen yer olacak. Eğer ben sana iman ediyorum derse Allah korusun, senin cennetine girmek istiyorum derse de cehenneme girecek. Peki Deccal ile alakalı ne söylenilebilir? Deccal az önce söylediğimiz gibi bir imtihan, büyük bir imtihandır. Deccal'e nasıl karşı koymak gerekir? Bizler Müslüman olarak şuna inanacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu'nu biz zaten dünyada görmeyeceğiz. En büyük kaynağımız budur. Bir ölümü yaşamamız, öldükten sonra dirilmemiz gerekiyor. Hasılı, benim Rabbim Celle Celaluhu, ben öldükten sonra bana görüneceğine göre diye insanlar en kolay yoldan Deccal'i efendim savuşturabilirler. Peki bu kolay mı olacakmış? İnanın kolay olmayacak. Nereye gidiyorsa bütün yerleri kasıp kavuracak ve o zaman insanlar şehirlerden köylere, şöyle dağlara, daha sakin yaşayış yapacakları yerlere gidecektir. Deccal'in zamanında bulunan müminlerin gıdası, meleklerin gıdası gibi tesbih olacak buyruluyor. Allahu Teala o zaman tesbih edenlerin açlığını giderecek buyruluyor bazı hadis-i şeriflerde. Yani bakın, tesbih, bildiğiniz tesbih, plastik tesbihler var. Bir de zeytinden ve bazı ağaçlardan yapılan biraz oyulmuş tesbihler vardır. Nohuta benzer. İşte açlıktan insanlar o tesbih tanelerini ezip şöyle havanda onları yiyecek hale gelecekmiş ki Deccal'in çıkacağı zamandaki açlığı düşünün. Zaten kolay bir zamanda çıksaydı Deccal, örneğin hiç açlığın olmadığı bir zamanda, karnınız doydu diyelim, ben size İbrahim abiniz olarak İskender döner ısmarlayabilir miyim veya bir çorba ısmarlayabilir miyim dediğin zaman, yok ben içmeyeceğim, nasıl olsa karnım tok dersiniz. Ama günlerce aç olan bir insana yemek ister misin dediğim zaman, tabii tabii, böyle bir şevkle gelirsiniz. Şimdi Deccal'in de geldiği zaman müthiş bir kıtlığın, açlığın olduğunu düşünün. İnsanlar kolunu kıpırdatacak bir enerjiye sahip değiller o zaman da. Ona göre değerlendirmeye çalışalım. Değerli kardeşlerim, Deccal ortaya çıktığı zaman herkes iman edecek ama buraya lütfen dikkat ediniz. Olağanüstü alametler görülmeye başladığı için artık imanın kabul edilmeyeceği açıklanıyor. Yani Deccal çıkıp öldürüldüyse o zaman niye hala insanlar iman etsin diye uğraşılıyor ki? Bu konuda ayet ve hadisler mi inkar ediliyor? Çünkü bakın çok net hadisler var. Medine körüğün demirin pasını çıkardığı gibi Deccal'ı çıkarır. Her peygamber ümmetini Deccal ile korkuttu. Ümmetimden hak üzere devam edenler Deccal ile savaşırlar. İsa aleyhisselam Deccal ile savaşırken Mehdi aleyhisselam onunla beraber olacaktır. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar Deccal'den büyük fitne yoktur. İşte bunlar hepsi Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'daki hadis-i şerifler. Yani ittifak edilen hadis-i şerifler. İşin tam burasında çelişkinin olmadığını söyleyelim. Allahu Teala'nın kitabında haşa, zaten çelişki yoktur. Sünnet-i Seniyye'de de yoktur. Ama maalesef günümüzde bu işin artık çok hafife alınması, bilerek veya bilmeyerek olsa burnunu ilim erbabı olmayanların bu konulara sokmasından dolayı sulandırılmaya çalışılmıştır. Değerli kardeşlerim, hadis kitaplarında Deccal çok anlatılıyor. Bir gün, o zaman bir yıl gibi olacak. Alimlerimiz, mesela kutuplar gibi 6 ay gece, 6 ay gündüz olan yerlerde nasıl namaz kılınması gerektiğini, nasıl oruç tutulması gerektiğini bildiriyorlar biliyorsunuz. Çünkü 6 ay boyunca gece var. E ne zaman gündüz oldu, sabah namazı ne zaman? O ana göre belli namaz vakitleri var, belli oruç saatleri vardır. Bir gün, bir yıl gibi uzun olmasaydı namazı böyle kılın buyurmazdı. O zaman da Deccal'in geldiği zamanlarda ne kadar ilginç, bir yıl gibi olacakmış bir gün. O kadar uzun olacakmış, o kadar sıkıntılı günler olacakmış. Allahu Teala o zor günlerde bizlerin yardımcısı olsun. Nasrettin Hoca'nın anlattığı gibi sorup duruyorlarmış. Efendim, kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet ne zaman kopacak diye demiş ki oğlum, küçük kıyamet mi, büyük kıyamet mi? Nasıl demiş ya? Kıyametin büyüğü küçüğü olur mu? E küçük kıyamet benim öldüğüm zaman. Ben öldükten sonra büyük kıyamet kopmuş kopmamış. Beni şu anda ilgilendiren bir durum değil. Ben henüz şu küçük kıyametin bile boynumdaki sorumluluğunu atabilmiş değilim diyor. Ne zaman olur? Kıyamet ne zaman kopar? Deccal ne zaman gelir? Müslüman biz bunlarla uğraşmıyoruz. Biz bunların olduğunu bilip yine bizden sonrakileri uyarmaya çalışıyoruz. Görevimiz budur. Yoksa burada falcılık, müneccimlik yapmıyoruz. Birilerinin anlattığı gibi kıyamet ne zaman kopar, şu zaman mı, kaç senemiz kaldı? Bunlarla uğraşacak insanlar değildir Müslümanlar. Ama bunları reddederek, bunlar masaldır diyenlere de cevap vermemiz gerekir. Eğer vakit yeterse bazı notlarımı aldım, onları da paylaşmak istiyorum. Deccal ile alakalı ama şu Dabbetül Arz meselesine biraz geçelim istiyorum. Şimdi İsa aleyhisselam peygamber olduğunu bildirince Yahudiler ne istedi İsa aleyhisselamdan? Bir mucize göster dediler, hatırlarsınız. Şu dediler, hastayı iyileştir. Bir bakalım yani, bir görelim. Allahu Teala'ya dua etti. Zaten peygamberlerin mucizeleri Allah'tan gelir. Her şey, keramet, şu bu, bizim yemek yememiz, şu an benim konuşmam, sizin duymanız, her şey kendisinin izniyle olur. Dua etti ve mucize olarak geldi. Elini bir sürdü hastaya, iyileşti. Bir tane gözleri görmeyen kişiyi getirdiler İsa aleyhisselama. Hadi dediler, onu yaptın. Yetmiyor bakın gördükleri bir mucize. Tamam, onu yaptın. Bunu da düzelt bakalım. Uyardı, bakın dedi, bunu ben yapmıyorum. Benim de sizin de sahibiniz olan Rabbimiz Celle Celaluhu'nun izniyle bunlar oluyor. Peki yap dedi. O gözleri görmeyen kişinin gözüne elini sürdü, gözü açıldı. Şimdi şaşırmaya başladılar. Hastayı iyileştirdi. Kör bir adam getirdik, gördü. Yavaş yavaş iman etmeye başlayanlar da oluyor. Daha zor, onlara göre daha imkansız bir şey istediler. Ne dediler? Ya İsa, biz sana hala inanıcı değiliz. Şu ölüleri dirilt bakalım. Yine dua etti. İsa aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle ölüler dirildi. Yine bu olunca daha da şaşırdılar. Ama her defasında her mucizeden sonra bir veya iki kişi kafasında soru işaretleri oluyor. Bu sefer dediler biz daha farklı bir şey isteyelim. Çamurdan bir kuş yap dediler bize. Dişi olsun bu kuş, ağzında dişleri olsun, aynı zamanda hayız görsün ve yavru doğursun dediler. Şimdi o kadar çok zorladılar ki hem hayız görecek, aynı anda yavru doğuracak efendim ve çamurdan olacak. Ve kuşun normalde dişleri olmaz. 4-5 tane böyle farklı birbirinden uzak eklemelerde bulundular. Onlara göre mümkün değildi. Yine dua etti Allahu Teala'ya ve İsa aleyhisselam o duanın karşılığı olarak Allahu Teala'dan mucizeyi aldı. O mucizeyi gösterdi. Çamurdan böyle bir şeyler yaptı. Bir üfledi. Bildirdikleri gibi yarasaya benzeyen bir efendim kuş oldu. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Bugün yine tartışma şu. Efendim, Dabbetül Arz hem ayette var hem hadislerle sabit. Efendim birileri televizyon diyor, birisi radyo diyor, birisi akıllı telefonlardır diyor. Ondan sonra hatta işi o kadar sulandırıyorlar ki Dabbetül Arz diyoruz ya, dabbe ne manaya geliyor? Debelenen, yerinde böyle debelenip duran manasında. Cep telefonlarında şimdi titreşim özelliği var ya, dabbe buradan geliyor diyenler de var. Hatta dabbe hayvan değil, AIDS hastalığı diyenler var. Garip garip şeyler var. Şimdi böyle diyenlere, ağzımızı eğip bükerek, onların kalbi kırılmasın diye şöyle davranayım diyecek halim yok. Buradan açık olarak söylüyorum. Efendim, bunlar inkar edilecek mevzular değil. Allahu Teala'nın kudretine karşı gelinmez. Bir tane cahil çıkıp da İsa aleyhisselam göğe kaldırılmış, orada oksijen yok diyen insan olabiliyor. Düşünsenize. Yani birisi Adem aleyhisselamın babası vardır diyebiliyor. O zaman onun babası, onun da babası var. Bir tanesi Allahu Teala senin kimle evleneceğini, ne zaman öleceğini bilmiyor diyor. Öyle herkes kafasına göre melekler çalışıyor, gidiyor. Maalesef kafalar karışmış durumdadır. O yüzden anlatıyorum. Bakın İsa aleyhisselam hangi mucizeleri Allah'ın izniyle verdi? Yok, inanmayacak olan karşısındaki ölüleri diriltse de inanmıyor. Böyle çok garip olaylar, harikulade olaylar imtihana aykırı değildir. İnsan düşünür ya, hoca olmaya gerek yok, dağ başında benim gibi bir çiftçinin oğlu da olsan, topraktan ilk insanı yaratan, annesiz babasız olarak yaratan, çamurdan yarasayı yaratan, dabbe denilen hayvanı yaratmaktan aciz midir ya? Haşa! Böyle bir hayvan yoktur, olamaz demek. Allahu Teala böyle bir varlık yaratamaz demek değil midir? Kur'an-ı Kerim'de dabbe mevzusunda direkt olarak ittifakla sabittir, hayvan anlamına gelir. Hastalık veya alet demez. Açıkça konuşan bir hayvan deniyor. Neml suresinde geçer. Surenin meali şöyledir. O söz başlarına geldiği, kıyamet yaklaştığı zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. Bu dabbe onlara insanların ayetlerimize kesin olarak iman etmediklerini söyler. İşte bu kadar açık seçik bir ayet olmasına rağmen maalesef bir cep telefonu mudur yoksa AIDS mikrobu mudur dabbe diye söyleyenler var. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi konumuz olan Dabbetül Arz'ı nasıl tarif etmiş? Dabbetül Arz'ın deve ayağı gibi dört ayağı ve kuş gibi kanatları vardır. Başı öküz başına, kulağı fil kulağına, kuyruğu ise koç kuyruğuna benzer. İnsanlar bu hayvandan kaçarlar. Bakın hayvan deniyor hadis-i şerifte de. Kimi ondan korkarak namaza durur. Hayvan bunun yanına gelir. Ey kişi, şimdi mi namaz kılıyorsun diyerek yüzünü damgalar. Böylece müminler kafirlerden ayırt edilerek tanınır deniyor. Yani hala bu bir cep telefonudur diyenler. İnsan gerçekten bazen aklını kaybettiği zaman, düşüncesi sıfırlandığı zaman komik durumlara düşüyor. Bu arkadaşlara göre, zavallılara göre, dabbetül arz cep telefonudur diyenlere göre, şimdi telefondan kaçıp namaza mı duruyor millet? Telefondan korkan birisini gördünüz mü? Onların düşüncesine göre bu. İşte biz konumuza dönelim. Dabbetül arz, insanların hangi durumda olduklarını, inanıp inanmadığını belirten bir damga yapacak. Açıklama bu. Dabbetül arz bir rivayete göre Musa aleyhisselamın asasıyla mümine dokunacak, alnına cennetlik yazacak, yüzü nurlanacak. Kafire Süleyman aleyhisselamın mührünü vuracak, cehennemlik yazılacak. Tabii o da kendi kafasına göre değil, ona verilen emre göre. Çünkü bu mevzularda unutmamamız gereken bir şey vardır ki, bir yaprak bile şu güzel sonbaharda sarı sarı kuruyan, düşen yapraklar var ya, güzel bir görüntü olur böyle ağaçların altında, onlar bile tek başlarına düşmezler. Benim artık miadım doldu, ben düşeyim demezler. Hepsi Allahu Teala'nın iradesi, istemesi, kudreti ve dilemesiyle olur. Ol dedi mi olur. Bu olay da böyledir. Dabbetül arzda kendi kafasına göre hareketler yapacak şey değildir. Bir kez daha aktarıyoruz. Bu hayvan telefon değildir, radyo değildir, efendim şu bu değildir. Hadis-i şeriflerde anlatılmış bir hayvan olduğu, ayakları olduğu, kulakları, kanatları, kuyruğu olduğu, başına kadar hepsi yazılmış. Bunu da sizlerle beraber paylaşalım. Değerli kardeşlerim, kıyametin büyük alametleri neredeyse tamamına yakını çıkmıştır. Şimdi Mehdi aleyhisselamla alakalı bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mehdi aleyhisselam da inecektir. Daha doğrusu bu gökten inme tabiri değildir. Eserlerde inme derler. Buna ehl-i sünnet alimleri yeryüzünde 40 yaşından sonra Mehdi aleyhisselam olduğunu anlayacak demiştik ya, bir parantez açmıştık. Kendisi vatandaş arasında dolaşmaya başlayacak ve o zaman gökyüzünden bir ses gelecek demiştik. Mehdi aleyhisselamın da bir görevi var. Onun alametleri nelerdir? Ona geçelim. Mehdi aleyhisselam ilk önce şuralı veya buralı, babasının ismi şuydu, buydu mevzuları oldukça yanlıştır. Birileri Mehdi benim demektedir. Benim babamın ismi de şudur demektedir. Bu mevzular oldukça tehlikelidir. İlk önce onu sizlerle beraber paylaşmaya çalışalım. Mehdi aleyhisselam 4 hak mezhebi kaldırmayacaktır. Efendim bazıları diyor ki Mehdi aleyhisselam geldi, tamam gelecek. Lakin bütün mezhepleri ortadan kaldıracak. Bu da çok büyük bir ayıptır. Bu konulara dikkat etmek gerekmektedir. Deccal'in de nasıl çıkacağı açıkça bildiriliyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam Kudüs'e intikal ettiğinde Deccal'in çıktığını haber alacaklar. Yine Medine'de doğacağı aktarılmış. Mehdi'nin en kuvvetli ihtimal bu. Medine şehrinde doğmayacak olsa ne diye Medine'de doğacak densin? Köyde veya şehirde doğmasının ne önemi var? Bunu ne yapmışlar? Medine'de yazıldığı için hadis-i şeriflerde Medine ne demek? Şehir demek demişler. O yüzden Medine'de değil de bir şehirde doğacak demişler. Yani birileri kendi hocasının veya kendisinin, bizzat öyle adamlarda var ya, Mehdi olduğunu anlatmak için elinden geleni yapacak. Ama bunlar zırvadan başka bir şey değil. Çünkü bir iki tane örnek göstereyim. Mehdi aleyhisselamın yine Rabbimizin mucizelerinden bir tanesidir. Bitmeyen bir hazinesi olacaktır. Bir rivayete göre şu anda Fırat, Dicle nehirlerinden, onun temelinden oraların suyu biraz daha azaldığı zaman öyle altınlar çıkaracaktır ki, dünyanın birçok yerinden efendim mücevheratlar gelecektir. Bunları İslam yolunda kullanacaktır. Bir isteyene 5 verecektir. Aynı zamanda sözü çok tesirli, konuşması herkes tarafından anlaşılan bir zat olacaktır. Kendisinin 40 yaşında müthiş bir ilimle ilimlendirildiğini de programımızın başında sizlerle beraber paylaşmıştık. Hasılı bu aktardıklarımız Mehdi aleyhisselamın öyle sıradan bir insan olmadığını, internette, sosyal medyada ben o beklediğiniz Mehdi'yim zırvalarına kesinlikle dikkat etmememiz gerektiğini bizlere anlatıyor. Mehdi aleyhisselamın görevi İsa aleyhisselama yardımcı olmaktır. Mehdi aleyhisselama peki asker nasıl olunur? İşte burada mutlaka hepimizin düşünmesi gereken bir durum vardır. Mehdi aleyhisselama askeri olmak, çocukluğumuzdan beri büyüklerimizin belki de dua ettiği, değil mi? Amin dediğimiz, efendim, güzel şeyler, beklentiler. Mehdi aleyhisselama kim asker olacak? O Allahu Teala'nın ilmi ezelisinde bildiriliyor ve insanların kapılarına işaret geliyor evvela. Kimsenin haberi yok. Asker olup olmayacağını bilmiyor. O işaretlenen kapılara görevliler geliyor ve sen şu vakitte inen Mehdi'nin askerisin, haydi onun yanına deniyor ve alıp sizi götürüyorlar. İşte o dakikadan sonra anlatıldığına göre ben tevbe edeyim, efendim şu günahlara bir daha dönmeyeyim, kılık kıyafetimi böyle yapayım demenin de bir faydasının olmayacağı anlatılıyor. Bu konu oldukça ilginçtir. Yani o vakte kadar ne yapıldıysa yapıldı, ondan sonrasında büyük pişmanlıklar fayda vermeyecek. Değerli dinleyenler, Mehdi aleyhisselamla ilgili olarak şunu da söyleyelim. Mehdi aleyhisselamın başı hizasında bir bulut onunla beraber gidecek. Bu Mehdi'dir sözünü dinleyin mutlaka diyecek. Yecüc ve Mecüc ile ilgili de bilgiler var. Mesela bu durum Enbiya suresinde geçer. Kur'an-ı Kerim'den alıntıdır. Şöyle yazar. Hatta vakit olsa biraz daha fazla bunları sizlerle paylaşabilirim ama kısa kısa en azından paylaşayım. Enbiya suresinin 96. ayetinde şöyle buyruluyor. Yecüc ve Mecüc set yıkılıp her tepeden akın ederler. Zülkarneyn aleyhisselamın kıssasını aranızda hatırlayanlar var mıdır bilmiyorum. Zülkarneyn aleyhisselam Hızır aleyhisselamla beraber bir yere gitti. O beldede bir binanın göçtü göçecek halde olduğunu gördü. Bir baktı ki oradakiler telaşlanıyor. Ne yapıyorsunuz burada? Yecüc Mecüc'ten bahsettiler. Bizim bütün efendim bitkilerimizi, bütün nebat ne varsa onları mahvetti dediler, bizim her şeyimizi. Yaklaşıyor buraya kadar bizi mahvedecek. Zülkarneyn aleyhisselam da orada demiri, bakırı vesairesini karıştırdı, bir set yapmıştı. O seti kıyamete kadar, ne dedi Zülkarneyn aleyhisselam? Allah'ın izniyle kıyamete kadar bu Yecüc Mecüc burada karantinada kaldı. Bir hapishane gibi düşünün. Ama ne dedi? Kıyamette Allah'ın istediği bir dönemde burayı yıkacaklar. İşte Yecüc Mecüc yiyici. Bütün bitkileri, böcekleri, mahveden tahılları sıfırlayan efendim haşeratlar düşünün. İşte o da kıyamet alametlerinden bir tanesi. Az önce size anlatmaya çalıştım ya, İsa aleyhisselamın gelmesinden önce hem Müslüman nüfusu çok azalacak azalacak, Mehdi aleyhisselam ve kendisiyle beraber yükselecek demiştim ya, işte o kıyamete en yakın zamanda artık Müslümanların sayısı oldukça azalacak. Çok çok çok azalacak ve sonra zaten bir tane Müslüman kalmadıktan sonra da kıyamet kopuyor. Ama öncesinde Yecüc Mecüc denilen o yaratıklar bütün topraklara nüfuz ederek hiçbir yerde bitki bırakmıyorlar. Size bir örnek vereyim. Bir belgesel kanalında şunu duydum. Eğer dedi dünyadaki, buraya dikkat edin, dünyadaki bitkiler şu anda tarımla uğraşılıyor, ne kadar GDO'lu desek de, bir sene, sadece bir sene ürün vermemiş olsa, dünya nüfusunun %40'ı açlıktan ölürmüş. Ve bir sene daha vermese dünyada insan kalmazmış, biliyor musunuz? Düşünün, bize garip geliyor. Bak, bakkala gidiyorsun, buğday yok. Un yapacaksın, tamam fırınlar çalışmıyor. Evde ne yapacaksın? Karnını doyuracaksın. Makarna alacaksın. Makarna neyle yapılıyor? Unla yapılıyor. Stoklarda 100 senelik, 200 senelik bir şey yok. Şimdi çok ilginç. Domates yemiyorsun. Domatesi bırak. Ya hiçbir şey yok yiyeceğin. Bir şey ekemiyorsun. Çünkü Yecüc Mecüc bitirmiş. Böyle hayal ederseniz nasıl bir kıtlık olacağını aklınıza getirirsiniz. Hadi konserve aldınız. Kaç sene konserve alacaksın? Düşün, 50 yıl kıtlık var. 50 yıl hiçbir şey ekilmedi. 50 sene gidecek bir konserve üretilmemiş daha. 1 sene 2 sene gidiyor. Ve petrolü düşünün. Petrol şu anda. Petrolsüz bir şey yapılamıyor. Hadi dünyada petrol gitti. Plastik hiçbir ürün yok. Arabanın benzini yok. Efendim son model araba aldın. Bilmem kaç milyarlık. 500 bin liralık araba aldın. Benzin yok. Ne yapacaksın o arabayı? Teneke parçası. Dizel de aynı şekilde. Benimki gazlı. Gaz neden üretiliyor? O da petrol malzemesi. Benim elektrikli. Hah şuraya gelelim. Elektrik nasıl icat ediliyor? Ne oluyor? O şekilde. Alimler diyor ki güneş ışınları artık eskisi gibi uğramayacağı için ve bu sudan hidroelektrik santrallerinden üretilen elektrikler var biliyorsunuz. Suyun akıntısı bile bitecekmiş o zaman. Düşün ya, senin tankın var, uçağın var ama kimseye zarar veremiyorsun. Uçağı kaldıramıyorsun ki. Televizyon yok, cep telefonları yok. Böyle bir zaman düşünün. İşte o zaman Yecüc Mecüc'ün zamanı denilebilir. Yine Duhan suresinde ki adıyla müsemma Duhan suresi 10. ayetini aktarılıyor. Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle. O duman bildiğimiz duman değilmiş. Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelirmiş. Böyle burnunu kaşındırırmış ama o duman kafire çok şiddetli gelirmiş. Bu anlattıklarım artık kıyamet koptu kopacak zamanlarındaki. Ve güneş normalde nereden doğuyor? Doğudan doğuyor, batıdan batıyor. İlkokuldan beri neyi ezberledik? D harfiyle başlıyor ya, doğmak. B, batmak. Doğu, batı. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Ama o zaman tam tersi. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder ama imanı fayda vermez. Ateşin çıkması. Hicaz'dan bir ateş çıkacak. Oradaki ateş, o alevler ta Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatacak. Gökyüzünde o kadar büyük ateşler çıkacak. Acaba ne ateşidir bunu bilmiyoruz. Yine yer batması görülecek deniyor. Şimdi küçük küçük yerlerde tarlaların aralarında biliyorsunuz böyle çatlaklar oluyor. Obruk deniyor, sonra böyle açılıyor belli bir zaman. Onun daha büyüklerini düşünün. Yüzlerce kilometrelik yer batışları, çöküntüleri görülecek. Bu da kıyametin en büyük alametlerinden bir tanesi aktarılıyor. Şimdi bunlar aktarılanlar hadis-i şeriflerden. Bu rivayetlerden bir tane bana göre şöyledir diyen bir kişinin, bir alimin yorumunu katmadım. Direkt olarak hadis-i şerifler ve farkındaysanız, efendim, bugünlerde moda olduğu için söylüyorum, yoksa hepsine biz iman ediyoruz. Zayıf hadis, şöyle hadis, böyle hadis denmesin diye ortak noktalardaki hadisleri okudum sizlerle. Yani Hakim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Buhari'de, Müslim'de geçen hadis-i şerifleri size aktardım. Bu yere geldikten sonra bu kadar kıyametle ilgili mevzular var. Peki ben Kur'an-ı Kerim'i açtım, okumak istiyorum, Kur'an-ı Kerim sayfaları silindi. Lütfen hayal edin. artık tevbe edip namaz kılmak istiyorsunuz, secde edeceksiniz, ya Rabbi beni affet diyeceksiniz ama yer sizi kabul etmiyor, geri gönderiyor. Bu neyi gösteriyor? Artık alametleri var. Bu şuna benziyor, ölüm anında yapılan tevbenin, yani artık ölüm anı ne demek? Azrail aleyhisselam geldi ki onun gelişi bize inşallah hayırlar getirir, hepimize amin. Ne zaman biz Azrail aleyhisselamı gördük, keyfimiz yerindeydi. Zaten Allahu alem gidişatımız da belli. Ama kendisinin gelişini kötü gördük, Allah korusun, gidişatımız da kötü. Şimdi can boğaza gelip de dayandığı zaman, Azrail aleyhisselamı gördüğüm zaman eyvah ben tevbe ediyorum nasıl diyemiyorsak, ölüm anına kadar, son nefese kadar tevbe kapısı açıktı değil mi? Demek ki bir şeylerin belirtisi çıktıktan sonra tevbe nasıl kabul edilmiyorsa, kıyamet alametleri artık çıkmış, kıyamet neredeyse koptu kopacak, tamam ben bu zamana kadar şunu yaptım bunu yaptım deyip tevbenin de bir faydası olmuyor o zaman. Onlar da oldukça önemli arkadaşlar. Son olarak okuduğum hadis-i şeriflerden kıyametin yaklaştığına delalet edenleri sizlerle bir paylaşayım. 10 tane seçeceğim. 1. Adam öldürmek çoğalacak. Günümüzde çoğalmıyor mu? Her sene bunlar daha fazla medyada yerini almıyor mu? Efendim, dine uymak, dindar olmak, dinin gereklerini yapmak ayıp sayılıyor. Sayılacak demiş. Bugün öyle sayılmıyor mu arkadaşlar? Emri bil maruf, yani iyiliği tavsiye etmek, nehyi anil münker, kötülükten insanları sakındırmak, yapma kardeşim, etme kardeşim, yapma yavrum gibi. Bunları diyecek insanlar azalacak. Faiz yükselecek, tefecilik yükselecek, yükselmiyor mu Allah aşkına? İçki çok içilecek, içilmiyor mu artık? Hele hele Müslüman ülkesi denilen şu güzel yurdumuzda, %90 bilmem kaçının Müslüman olduğu ülkede 100 kişiden neredeyse 40'ı içki müptelası. Rakamlar bunu gösteriyor. Sonra diyor ki İslam'a uymak ateşi elde tutmak gibi zor olacak. Lütfen siz söyleyin, günümüz nasıl? Anarşi çoğalacak. Ben Allah'a iman etmiyorum diyenler özgürce bu fikirlerini söyleyip sokaklarda rahatça dolaşacaklar. O devirde değil miyiz? Yazarları, çizerleri kafasına göre konuşmuyor mu? Ve son iki. Komşuluk neredeyse bitecek, kötüleşecek buyruluyor. Bugünkü komşuluklarımızı görmüyor musunuz? Adam kendi evinde ölüyor, yalnız yaşayan biri. Komşuları onun öldüğünü nereden hatırlıyorlar? Akıllarına geliyor. 20 gün geçmiş, leş kokusu var, bir yerden koku geliyor, nereden diyorlar? Apartman sakinleri, sitede oturanlar yöneticiye söylüyor işte. Hepsi toparlanıyorlar, şu evden geliyor. Çalıyorlar kapıyı, açan yok. Gidiyorlar polise, bir açıyorlar, şişmiş bir ceset. Bizim bugünkü komşuluğumuz budur arkadaşlar. Ve sonra erkeklerin kadına benzemesi, kadınların erkeğe benzemesi. Bugünün tam tabiri. Ve veledi zinaların çoğalması. Bunların hangi biri çıkmıyor? İşte İstanbul'un feth olunması, Körfez Savaşı'nda hatırlarsanız 90'lı yıllarda meydana gelen o petrol kuyularının yanması, Fırat ve Dicle Nehri'nin kurumaya başlaması, bunların birçoğu dinin hafife alınması, Müslümanların ezilmesi, Müslümanların dünyaya düşkünlüğü, bunların hepsi de yakın alametler deniyor. Biz programın başında anlatmaya çalıştığımız gibi sonda da aynısını söyleyerek huzurlarınızdan ayrılalım. Kıyamet ne zaman kopar? Nasıl kopar? Denizler acaba gökyüzüne mi gider? Bundan ziyade biz kendi ölümümüzün bir kıyamet olduğunu unutmayacağız. Bizler ehl-i sünnet inancına mensup olan insanlar olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığına inanacağız ve o yoldan gitmeye çalışacağız. Dua edeceğiz. Biz görmesek bile bizim neslimizden o zor zamanları görecek olanlara Rabbimiz Celle Celaluhu yardımcı olsun. O onların yar ve yardımcısı olsun. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, bütün kötülüklerden muhafaza buyursun amin diye dua edeceğiz. Bazı alametler şu gün nasıl apaçık ortaya çıkıyorsa, bundan sonraki zamanlarda da çıkacaktır. Sanki sistemli bir şekilde aptallaştırılıyoruz. Evet, arabama şunu taktırdım, nasıl olmuş? 3 milyon görüntü. Efendim, burun kılımı şöyle kestim, nasıl olmuş? Bilmem kaç milyon tıklama. Ben başörtümü şöyle örtüyorum, bilmem kaç milyon kişinin izlemesi. Adam, affedersiniz, oturmuş saatlerce bir oyunun, bilgisayar oyununun karşısında, bunu da canlı yayından yayınlıyor. Saçma saçma hareketler yapıyor, 4 yaşındaki çocuğun yapmayacağı hareketler. Bilmem kaç milyon kişi izliyor. Futbolun arkasında milyonlarca insan koşturup duruyoruz. Maalesef hanım kardeşlerimiz saçma sapan şeylerle hayatları devam ediyor. Evlilik programları, yok şu programları vesairesiyle. Moda almış başına gidiyor. Çocuklarımız artık anne babalarına anne baba gözüyle değil, arkadaş gözüyle bakmaya başlamışlar. Saygı neredeyse kalmamış. Böyle aile değerlerinin un ufak edildiği, karı kocanın arasındaki saygının, sevginin parçalandığı, kadınların ayrı telden, erkeklerin ayrı telden, İslam'ın hiç düşünülmediği bir zamanda kıyamete ne kadar yakın olduğumuzun farkında mısınız? Ümidi elden bırakmayalım. Ya Rabbi, ne olur hakkımızda hayırlısını eyle. Bizler aciziz, zavallıyız. Herkesin ve her şeyin sahibi sensin. İnsanların yüzünün kara olduğu o yerde yüzü kara olanlardan eyleme. Ne olur bizleri seni daha iyi anlamayı nasip eyle. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sancağı altında toplanabilmeyi ve bunu başarabilecek dünyada yararlı işler yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi, boş heveslerden, boş saatlerden, kendimizi mahvettiğimiz, ilimsiz geçirdiğimiz o yıllardan ne olur bizi sorumlu tutma. Bundan sonraki hayatımızı öncekinden daha hayırlı eyle. Amin. Bir başka programda buluşmak ümidiyle en emin olana size emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: İbrahim Soydan Erden.
2: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül efem.
1: Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, İlim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

Ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi. Peygamber'e iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi.

Ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini, cennete ikramla girecek kul, iman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın "Anam babam sana feda olsun" dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

Bir başka yıldız. 12 yaşında İslam dairesinde. Soyu 7. babada peygamberle birleşir. Zengin, cömert ve yiğit. Uhud savaşında Resulullah'a gelen bir oka elini tuttu, parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.

0: Cuma'mız mübarek olsun. Lale Gül efem.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyol Dersleri. 31. bölüm başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ. Ve mâ kunnâ lihtediye levlân hedâna Allah mâ tevfîkî. Ve atisâmî illâ bilâni qad câet. Rûsûlü Rabbinâ bilhak. Sallu alâ Rasûlinâ Muhammed. Allah'ım salli alâ Seyyidina Muhammed. Sallu alâ tabîb-i kulûbnâ Muhammed. Allah'ım salli alâ. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat-ı adede malumat. Ve barik ve sellim teslimen kedalike. Euzubillahissemî'ul-alîmineşşeytânirracîm. Rabbi euzubike min hemezâtişşeyatîn ve euzubike rabben yahtarûn. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَيُّهَا الْوَلَدَانِ دَرْسِمِزِ بِرَاز يَپَالِم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا الْوَاحِدُ الَّذِي Hani bir kişi var ki, dört kişi dedik, üçü ilaç kabul etmez dedik, bir tane var ki yakbelu kabul eder, el ilacı, ilacı. Fevve o kimse kimdir? En yekûne olandır, müsterşiden rüşt arıyor. Rüşt ne demek? Yani doğruyu arıyor. Rüşt de, rüştüne erdi, rüştüne erdi, olgunlaştı, kemale erdi, doğruyu buldu, rüşt o demek. Ergenlik şeyine bile deniyor yani, aklı başına gelmek de rüşttür. Bir adam doğru yolu arıyorsa, akilen bir de akıllıysa, şimdi doğru yolu arıyor ama ahmak. O zaten ikinci, üçüncü kısımda ne dedi? Ahmağa ilaç yok dedi. Şimdi doğru yolu arıyorum diyor ama aklı yok, çalışmıyor. Akılsıza da laf anlatmaya gerek yok. Akıllıysa, fehimen, yani çok... Çok güzel anlayışlıysa, anladın mı? Şimdi akıl nedir? El aklu nurul kalbi yumeyyizu bi beynel hak vel batıl. Hadis-i şerifte geçiyor. Akıl bir nurdur. Yani Allah'ın bir, yani nur, ışık falan falan, böyle ışık falan de, hani siz de anlayasın, şimdiki şeyde enerji gibi düşünün. Enerji. Beynin enerjisi, aklın, kalbin, yani ona verilen efendim bir güç. Allah verdiği bir kuvvet bu, güç. Ruh da öyledir, ruh da Allah'ın yarattığı. Fakat beden memleketini yöneten bir güç. Yani fiziki manasında şimdi enerji gibi bir şeyler. Çünkü girse görülmüyor, çıksa görülmüyor, değil mi? Ruhu ne? Uykuda bir dakikada uyuyoruz, bir dakika sonra ayılıyoruz, hiçbir şey gelen giden yok. Ama ruh giriyor, çıkıyor yani. Bu bir kuvvettir, bir enerjidir. Akıl da bir nurdur. Yani bu nasıl bir enerji? Ama bu ne yapar yani? Şimdi akıllıyım, ben akıllıyım. Akıllılık nedir? El aklu ma yubiduke amme vatınil helekat. Seni tehlikeli uçurumlardan uzak tutana derler. Seni cehenneme atana akıl derler mi? Bu adam çok akıllı. Ne yapıyor? Milleti dolandırıyor. Hiç anlamadan kandırıyor. Herifi işe sokuyor, borçlandırıyor, senet imzalatıyor, gidiyor. Bu çok mu akıllı oluyor? Manyağın teki bu. Çünkü kendini cehenneme atıyor bu. Cehenneme atıyor. Akıl ne? Hak ile batılın arasını ayırmaya sebep olan nur. Yani hak Allah indinde doğru olan, batıl Allah indinde yanlış olan. Senin aklın bunu ayırıyorsa, şimdi adam bürokrat, danışman, Ankara'da en yüksek yerlerde, Yargıtay, Danıştay, Taştay falan falan falan. Ayrıca FETÖ'nün uzmanlarını gördünüz. Profesörden aşağı yok. Hepsi akıllı fikirli geçinen, her yerde en yüksek seviyede, değil mi? Akıl var mı? Muhmafi. Muh, mafi muh. Çünkü neden? Hakkı batılı ayırabildiler mi? Bu adamın ne mal olduğunu anlayabildiler mi? 40 sene bir adam yanında durup da hala adamın ehl-i sünnetten çıktığını, batıla hizmet ettiğini, CIA'yı Mossad ajanlarından olduğunu, şimdi de TGRT Haber'de gördüm, ne çıkarttı? Amerika'ya giderken girdiği pasaportun Vatikan'daki özel kardinallere verilen kimlik ve hüviyet olduğunu gösterdi haberler. Ben geçen 2-3 gün evvel gördüm TGRT'de, yani görüntülü gördüm. Belgeyi gördüm, resmi var. Vesikalık çok tanımadım, eski bir resim. Fakat dediler ki, yani bunu diyorlardı. Aytunç Altundal da derdi, bir Türklerden var bir tane, ismini veremezdi korkudan. Erger FETÖ, zaten adamı götürdüler. Aytunç Altundal birden tak gitti yani. Çünkü o adam diyordu ki, bir tane de Türk var, Müslüman var kardinal, baş kardinal diyordu. Anlıyordum ama adam da bir görüşsek belki soracaktım, rastlaşamadık da. Bizim Mehmet Kaya Efendi bir kere görüşmüş, selamımı götürmüşler falan. Havaalanında rastlamışlar falan. Şimdi adamda çok bilgiler vardı. Ama diyordu ki bir Müslüman Türk var Vatikan'dan, kardinal, büyük kardinal. Bilmiyordum, ben tabii yakıştıramıyordum da. Bu kadar da düşünemezdim ki, kardinal yani. O zaman hiçbir şey edemezdim ama acaba diyordum, ama herhalde bu bunu kastediyor diyordum, anlıyordum ama hani bana sorsan bir itikat gibi bu budur diyemezdim. Çünkü şahitlik olmayan bir işte İslamiyet'e göre haramdı, bir şey diyemezdim. Ama şimdi belgesi çıktı, özel kardinallere mahsus kimlikle girdi. Belgesi var. Şimdi sen 40 senedir bu adamın yanındayım diyorsun. Kitaplarını okuyorsun, şusun busun, 30 sene, 20 sene, 10 sene. Anlayamıyorsun. Demek sende akıl yok. Çünkü akıl olsaydı, akıl bir nurdur. Hak ile batılın arasını onurla temyiz eder diyor. Yani seçer. Öyle mi? Seçemediyse demek profesör olmak, doçent olmak, bürokrat olmak, şu olmak, bu olmak, bu akla sahip etmiyor adamı yani. Allah hak ile batılın arasını ayıran aklımızı ziyade eylesin. Amin. Efendi Hazretleri'nin 5 vakit namazdan sonraki duası, çok uzun dua yapmazdı. Zaten imam olduğundan cemaate rahat ederdi yani. Uzun da kıldırmaz aşırı yani, çünkü merkezi bir yerde imam tabii olduğu için. Bunlar sünnet böyle. Kısa dua yapar yani, böyle uzun dualar yapmaz. Cemaatin önündekini diyorum yani, namazdan sonrasını diyorum. Fakat o dualarda devamlı duyduğum bir duası var mı? Devamlı duyduğum. İşte Rabbena la tuzigh terk etmezdi. Kalplerimizi kaydırma. Efendi baba buyurdu ya, evladım çok oku. Bir onu hiç bırakmadığını biliyorum. Bir de Allahümme erinel hakka hakka varzukne ittiba'a. Ve erinel batıla batıla varzukne iştinabe. Ya Rabbi bize hakkı hak olarak göster, ona uymayı nasip eyle. Batılı batılı olarak göster, ondan sakınmayı nasip eyle. Onun için Efendi Hazretleri'nin hiç bırakmadığı yani, bak 5 vakit namazı kulağımla duyardım yani, ön safta kıldığımdan falan duyardım. Bundan dolayı en mühim mesele hakkı batıldan ayırabilmektir. Ayıramadıktan sonra doçent, prof, hoca, hacı hiç fark etmez. Niceleri anlamadan batıla destek veriyorlar, değil mi? Anlayarak da destek veren var. O inadına giriyor. Anlamadan da destek veren var. O zaman da o da akılsızlığa giriyor. Çünkü akıl olsaydı hakkı batıldan seçecekti. Hep hakkın yanında olalım inşallah. Bu adam hatiptir, bu adam iyi konuşuyor, bu adam laf çal ebesi. Böyle şeylerle olmaz yani. Anladın mı? Ya şimdi bu İslamoğlu'nun bu kadar inkarcı görüşü, Adem Aleyhisselam'ın babası var dediği halde adamı dinleyen varsa ve bu dinleyenler de okumuş, yalamış, mürekkep yalamışsa, yani burada denecek bir şey yok yani. Seviye acayip bir şekilde. Bu akıl mantığa uyarmayan, sen aklını bile çalıştırsan, Adem Aleyhisselam'ın babası var demek, Kur'an'ın tümünü inkardır yani. Bütün ayetler ne söylüyor yani? Onun için Allah ehl-i sünnet aklı, ahiret aklıyla bizi müşerref eyledi, Allah mahrum etmesin.
5: Amin.
4: Amin. Şimdi eğer akıllıysa, ondan sonra efendim, aklın yeri nerede? Yer olarak, vücuttaki yer olarak söylüyorsan, kalpte. Akıl nerede? Kalpte. Sen ne zannediyorsun? Kafada zannediyorsun. He? Bakırköy'dekini biliyorsunuz o hikayeyi. Tımarhane doktor kontrole gitti ya, adam akıllandıranları çıkarıyorlar da yatak boşalsın diye. Akıllandığını anlamak için ne yapıyorlar? Soru soruyor. Geldi şeyde diyor ki, Bu ne diyor? El diyor. Bu ne diyor? Efendim kafa diyor. Bu ne diyor? Hepsini doğru cevap verdi. Ya bunun taburcu olma zamanı gelmiş. Her şeyi doğru bildiğini. Çıktı giderken akıl hastası ne yaptı? Affedersin vurarak buna kafa derler. Kafa dedi. Yani o buraya kafa derken doktoru kandırıyormuş meğer. Anladın mı kardeş? Onun için akıl nerede? Başta değil. Akıl nerede? Yaşta değil. Akıl nerede? Kafada değil. Akıl nerede diyor? Efendim, alimler, veliler, el aklu fil kalbi bi menzileti ruhi lil ceset. Ceset için ruh, ceset için ruh neyse, ruhsuz ceset ne oldu? Odun hükmünde gidiyorsun, gömüyorsun. Ha, ceset için ruh neyse, kalp içinde akıl odur. Akıl yoksa kalpte sadece kan pompalar. Başka bir şey yapamaz. Kan pompalar, delinin de kalbi çalışıyor, manyağın da kalbi çalışıyor, öküzün de kalbi çalışıyor. Herkesin kalbi var, kanı pompalar yani. Mesele akıl orada var mı? Hakkı batıldan ayırmak kabiliyeti melekesi. وَكُلُّ قَلْبٍ لَا عَقْلَ لَفَهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَهَائِمِ diyor ulemamız. Hangi kalp ki içinde akıl yok, ha davar, ha öküz, ha o. Behaim menzilesindedir. Behaim dört ayaklılar yani. Onun için kişi akıllıysa, fehimen, efendim, çok anlayışlıysa, şimdi bu da bir acayip bir şey, anlayışlıysa, fetanet deniyor buna, fatınse. Çünkü yani akıllıyla anlayışlı tam da eşit değil ha. Bazı akıllı oluyor, anlayışlı olmuyor. Anladın mı? Yani ikisi falan birleştiği mükemmel olur tabii, mükemmel. Yani anlatıyorsun, anlatıyorsun, uzun anlatmak icap ediyor. İşi dolandırıyor, dolaştırıyor. Değil mi? Sürat-i intikal. Çok mühim bir meseledir. Yani hızlı anlama. Sürat-i fehm. Sürat-i fehm ne demek? Daha lep demeden leblebi meselesi. Efendimiz ne derdi? Kaz demezden göle bakmak lazım. Yani bu anlayışlı olan insanlara bayılıyorum yani. Çünkü benim de işim kolaylaşıyor. Adama uzun anlatmak zorunda kalmıyorum. Ondan sonra hidayet arayacak bir. Akıllı olacak iki. Anlayışlı olacak üç. Yetti mi? Yetmedi. Hepsi var. Ama la yekûnü olmayacak mağlûbel hasedi kıskançlığına yenik düşmeyecek. Çünkü haset devreye girip bir adam bir adamı kıskanıyorsa artık akıl, fikir ne olur? İstop eder. O adam onun hakkında hiçbir doğruyu anlamaz. Beni çekemeyenlerin başına gelen durum gibi. Adama ne anlatırsan anlat. Çünkü adam çekemediği için tedavisi yok. Kıskançlık yani hastalığına tutulmuş. Ondan sonra vel gazabi öfkesine yenik düşmeyecek. Şimdi intikam hissiyle hareket ederek nefis, heyecan, heyecan da Arapça. Hepsi Arapça. Yani nefis ne yapmayacak? Devreye girip kalp atışları hızlanarak bir hırs ve ihtiras ile hareket etmeyecek. Eğer bu durumdaysa efendim bunun cevap verilmelik, nasihat edilmelik bir noktası yoktur. Çünkü anlamaz. Onun için ben bazı şeyleri diyorum ki ümitsiz vaka artık tespit ettim. Ümitsiz vaka olmadan konuşmadım. Ümitsiz vaka olduktan sonra konuşmayı da ulema meşayih mala yani yapıyor. Yani caiz değil diyor yani. Çünkü boşa gider. Adam kıskançlığına yenilmiş. Öfkesine yenilmiş. Evet. Şimdi bunlar sıkıntılı şeyler. Mesela diyelim gazap yani sinir. Bu afetleri var bunun. Sinirli insanda afetler var. Afet ne demek? İşte diyorsunuz zelzele afet oluyor. Sel afet yani. Hatta ne var? Afet kuruluşu da var değil mi devletin? Afat var efendim işte falan. Türkçeleşmiş. Yani musibet bela. Bunun da çok belaları var. Mesela diyelim ki bir tane belası ibadetlerin bütün temeli olan imanı bozar. Aa, imanı niye bozuyor ya? Sinirlenince insan ne olur? Elfazı küfür konuşur. Şimdi onun için insanları gavur etmemek için ne yapmamak lazım? Sinirlendirmemek lazım. Şimdi sen hanımına dersen ki aşuren altı tutmuş, pilavın üstü tutmuş, şunu yapamamışsın, bunu yapamamışsın, bilmem ne, ben bir karı daha alacağım. Karı da der ki sana, alamazsın, edemezsin, tamam burada bir kavga, gürültü, neyse idare eder. Sen sonra bir hediye alırsın, bir şey alırsın, kusura bakma ya, seni kızdırdım, bir şeyler dersin, tabi burada şey. Ama sen dersen ki, Allah'ın bana müsaadesi kardeşim, ne karışıyorsun dediğin anda, hacı hoca anlamam, bu kadınların çoğu sana der ki, ne Allah'ın izni be! Ne Allah tanır, ne kitap tanır. En hocası, en hacısı, bak efendim sana ne derdi? Çarşaflı bir hanım için, illa kızıma işte gelinlik yapacağım, güvelik yapacağım, işte düğünde, Rum düğünü gibi, işte Ermeni düğünü gibi, efendim Rum düğünü gibi yapmayın, Ermeni düğünü gibi yapmayın derdi mesela. Şimdi ben kızıma böyle bir düğün yapacağım. Veyahut erkek kadın karışık veya çalgılı çengeli mesela diyor. Hani bu bir günahtır veya günaha teşebbüstür vesaire. Ama şimdi burada iman gitmez. Ama ne diyor? Gavur olmamada mal olsa, yani şimdi kızdırdığın zaman, sinirlendirdiğin zaman inada bindirir. İnada bindirdiği zaman gavur olmamada mal olsa yapacağım dediği zaman gavur olur. Çünkü Ehl-i Sünnet itikadı Bedül-e Mali kasidesinde, mektubatta çok geçer. Orada der ki, وَمَنْ يَنْفِرْ تِدَادًا بَعْدَ دَهْرٍ يَصِرْ عَنْ حَقِّ دِينٍ ذَنْ سِلَاهِ. Sonunda kelime değişik olabilir, mana aynı. Yani bir adam dese ki, ben bir saat sonra gavur olacağım. Şimdilik Müslümanım, iki sene sonra mürtet olmayı düşünüyorum yani, İslam'dan çıkabilirim dese, o anda gavurdur diyor. Şimdi, gavur olmamada mal olsa lafı insanı kafir eder. Ne yani gavur olmana mal olacak bir şey nedir ki bu onun hatırına gavur olmayı kabul ediyorsun? Zaten o zaman imanına itibar etmiyorsun, sen kafirsin. Tehlike buradadır. Öfke imanı bozar. Ne bu hadis-i şerifte? El gadab yufsidul iman kema yufsidu sabrul asel. Efendim, balı bozan sabır efendim acı bir şey. O onu attınsa balı bozuyor. O nasıl sabır sarı sabır veya neyse işte acı bir maddedir. Balı bozuyorsa, efendim, öfke de imanı bozar. Çünkü neden? Kızan insan, şiddetli kızdığı zaman, efendim ne yapar? Allah buyursa da, Kur'an'da varsa da, hadis-i şerif Resulullah Efendimiz dese de, ben buna inanmıyorum. Bu ne biçim din ya? Bu ne biçim bir hüküm? Dediği anda kafir olur. Onun için ne yapmamak lazım? Şimdi bu konulara girmemek ve insanları kızdırmamak, hanımın olur, çocuğun olur vesaire vesaire. Yani ona namaza kıl, namaz kıl diye çocuğuna vaaz ediyorsun veya namaza kaldırıyorsun. Bir usulü var. Bağır çağır bilmem ne, ondan sonra onu sinirlendirip kafir edecek kadar ileri götürmemek lazım. Gazap imanı bozar, yani öfke. Onun için öfkeye hakim olmak da imanı kurtarır demektir. Bunun tersten geldiğimizde bunu görüyoruz. İkinci olarak ifsadı Allah'ın cezasından efendim korkusunu azaltır. Yani insan düşünecek, ben efendim, ben kızdım bu adama bir tokat atarım veya döverim veya söverim. Bu da bana bir şey diyemez. Peki tamam, benim buna karşı gücüm var. Peki Allah'ın bana karşı ne kadar gücü var? Ya bu adamın hakkını Allah benden ahirette alırsa ben ne olacağım? Bu düşünce sinirlenen insanda kalır mı? Kalmaz. O gazap coştuğu zaman Allah, ahiret, kul hakkı, tokat, kısas, bilmem ne, hiçbir şey düşünmez. Ne? Elinden geleni yapar. Bu da onun büyük afeti olur. Yarın ahirette başını belaya sokar. Ondan sonra efendim, gazap ve öfkesi olan insan düşmanlığı, nefreti, kini bol olur. Bu adamın ilme, amele harcayacağı vakit kalmaz. Bu sinir onu ne yapar? Alıkoyar, meşgul eder, kafasını taktırır, kalbini onu karıştırır. O devamlı o kızdığı insanlarla aldısı, verdisi, nasıl intikam alacağım hırsıyla 20 sene, 30 sene, 40 sene nefret ve kinini, gazabını sürdürüp, anladın mı? En yakınıyla sıla-i rahimi, akrabalığı, ilişkiyi kesen insanlar var. Halbuki halandır, dayındır dedi. Bana ne yaptı, şuna ne yaptı? Ya kardeşim, benim babama şunu yapmış. Senin babana onu yapmış olabilir. Ama senin amcansa, senin halansa, burada sıla-i rahim vardır. Sen ne yapacaksın? Selamı kesmeyeceksin. Nasrın emisini kesmeyeceksin. Bu buğzu nefreti sürdürmeyeceksin. Bu sefer ne oldu? Sıla-i Rahim farz. 54 farzdan biri. Sinir yüzünden, yani sinirin geçmeyince kine döner. Bu kin uzadıkça da Sıla-i Rahim gibi farzları terk ettirir. Çünkü insan kızdığı insana nasılsın iyi misin demez. Selam vermez, selam almaz. Hele bu bir akrabaysa farzı kestirir. Onun için çok zararı var yani. Ondan sonra diyor, yani insan kızdığı zaman diyor kendine bir baksın diyor. Anladın mı? Nasıl diyor böyle kuduz köpeğe benziyor. Yani böyle saldırgan bir canavara benzediğini. Hatta işte böyle sinirli adamlara o anda çekeceksin yani bağırıp çağırırken. Değil mi? Cüneyt Arkın diyor ya, bir kere sarhoş geldim eve diyor. Yaptıklarımı hanımımı diyor videoya çekmiş diyor. Bana bir izletti diyor, ulan bu ne rezillik dedim diyor. O gün bugün içkiyi bıraktım, sonra Yeşilaycı oldu, Yeşilay'ı kurdu yani, değil mi Cüneyt Arkın? Allah selamet versin. Yaşıyor değil mi? Tamam, siz benden daha iyi takip ediyorsun magazinleri, artistleri falan. Ama yaşadığını biliyorum. Şimdi, yani adamcağızı Allah selamet versin, müspet bir insan. Yeşilay'ı şey koruyor, işte içki içilmesin falan falan. Yani insan gazaplandığı zaman, o ya nasıl salya sümük, köpükler ağzından çıkıyor, damarlar buradan çıkmış falan falan. Yani onu tabii biri çekse, sonra ona izletse, ulan bu ne rezillik der yani. Onun için sakinlik her zaman iyidir. Şimdi, öfkesine mağlup olmamak, gazabına mağlup olmamanın faydaları var. Şimdi burada afetlerini saydık. Bu da bunun neleri var? Fevaidi var. Fevaidi ne? 7 tane. Baştaki faydası Allah azim şan cennet vaat ediyor. Vel kazimin el gayza, öfkelerini yutanlara, yutmak yani. Böyle geldi, böyle yutkundum, tamam konu kapanmıştır. Bağır çağır yok. Öfkelerini yutanlara öyle afin annas, insanları affedenlere cennetleri vaat ettim diyor. Bu ayet-i kerimede, Âl-i İmrân 134. ayetinde. İkincisi, hurilerde seçim hakkı veriyor. Yani cennette hizmetçilerinde istediğin kadar hizmetçi seçme hakkı veriyor. Kime veriyor? Bu hadis-i şerifte İbn-i Asakir, büyük muhaddistir, hadis hafızıdır. Ta rahmetli Şehit Bayram Hoca, Şam'a onu ziyarete gitti. Kabrini yani, ha yaşamıyor şimdi, siz de zannettiniz biz de gidelim. Şam'a gitmek zor biraz şu anda da neyse, sıkar ama yani Allah dostan ziyaretinde değer, ayrı dava da. İbn-i Asakir Hazretleri yolun ortasında yatar Şam-ı Şerif'te. Onun tarihi var, 80 cilt. Bu fakirde de var. O 80 cilt tarihinin 23. cildinin efendim 80. sayfasında bu hadis-i şerif geçer. Şam'ın muhaddisidir İbn-i Asakir Hazretleri. 80 cilt yazmış ya Allah. Ne kadar hadis-i şerif yazmış. Tarih kitabı, ama işte Şam'daki şu alimin tarihini yazarken onun rivayet ettiği bütün hadisleri de ne yapıyor? Yazıyor. Bizim kütüphanemizdeki tarihler böyle tarihler. Anladınız mı? Yoksa Piyallotü'de bilmem ne yapmış, orada bilmem ne içmiş, orada bilmem ne zıkımlanmış. Adam İstanbul tarihi yazıyor. Ne kadar gavur gelmişse onları yazıyor. Bir tane evliyadan bahsetti yok İstanbul'da. Ben ne yapayım öyle tarihi yani? Değil mi şimdi? İbn-i Asakir'in tarihu Medine-i Dimeşk. Dimeşk, Şam demek. Şam şehrinin tarihi. Burada hadis-i şerif tabii ravileriyle, o haddesenalı. Evet. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men kezzeme gaydan. Kim öfkesini yutarsa ve ve istatî'en yunfidev. Bir adam sinirlendi ve sinirini infaz etmeye, yani intikam almaya, bağırıp, çağırıp, dövüp, sövmeye de gücü yetiyor mu? Yetiyor. Ha öbür türlü sinirlendirdi seni adam ama senin ona bir şey yapmaya gücün var mı? Yok. Ondan sonra yuttum. Lan neyi yuttun? Çıt çıkaracak gücün yok zaten. Herif bir çakacak, gideceksin. Sen güçlüyken affedebiliyor musun? Yani anladın mı? Öbür türlü o da oradan biraz cennetten nasip almaya çalışıyorsun ama yani bu işlerde dürüstlük lazım. Sen bu adama zaten bir şey yapabilir miydin? Yapamaz. Korkudan ödün kopuyor. Kapıdan çıkınca başlıyorsun. Ulan diyorsun gösterirdim sana ama Allah rızası için sustum. Gösterseydin içerideydin. Yani boşuna kahramanlık yapma. Bir adam gücü yetip de ona yani ne diyorsunuz ona infazına kadir, yani ona dediği tehdidi tehdidini incaza kadir derler buna. Yani korkuttuğun zaman adamı, korkuttuğun şeyi ona yapmaya güçlü müsün, değil misin? Güçlüyken öfkesini yutarsa Deallahu yevmel kıyameti ala ru'usil halaiqi hatta tetekhayyara fi ayl hurşa. Mevla bütün mahlukatın huzurunda mahşerde herkesin huzurunda özel o adamı çağırır. Gel buraya kulum. Ne oldu? Hurilerden istediğin senin olsun. Ha şimdi burada hurisi murisi mesele değil ama hani cennete girsek yeter diyorsun ama ateşten kurtaralım. Ama mühim olan şu, bütün insanların önünde sana bir şeref verilmiş oluyor. Yani. Ey benim kulum diyor. Yani seni çağırması isminden bile yeter yani ikram olarak. Hal böyle olunca bunun müjdesini hatırınıza getirin. Sinirlendiğinizde özellikle hanımınıza falan yani zavallı kadınlara efendisi kan ayaklı derdi hep. Yani böyle vurmak, etmek, hakaret, bağır, çağır, ağlatmak, üzmek erkeklik işi değil yani. Hiç olmazsa amel edin bu hadisle. Hatırlayın bu hadis, tamam mı? Ondan sonra ama hanım şunu der. Ulan orada ahirette o kadar huri alacağına bana kız, bana kız der. Bunlar da böyle bir cins yani. Huri al, yok bu hadisle amel etmesen, bağır der yani, bağır der yani. Acayip bir şey. Halbuki demez ki ya huzurumuz olsun, bu ahiret neyse ne bakalım, ahireti daha görmedik. Yani ahirette zaten haset fesat kalmayacak, onun için mühim değil demez. Ya ahirette kıskançlık alınacak diyorsun, niye alınacak diyor ya. Ya ve nezâne mâ fî sudûri min gillin diyor Allah. Kim ve nefretten ne varsa söküp çıkarttık diyor. Diyor ki alınmasın, kin olmasa, nefret olmasa, kıskanma duygusu olmasa mı ne oldu, cennet mi olur diyor ya. Yani cennete gitmek bile istemiyor. Çünkü neden? Kıskanmayacağından üzülüyor. Kıskanmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Siz de anlıyorsunuz zaten. Alacak verecek yok. Ama işte biz sabır tarafını tercih edeceğiz. Efendim öfkelendik. Ya Rabbi ben buna şimdi dövsem döverim. Bağırırım, çağırırım. Şimdi bunu ağlatırım burada. Ama senin rızan şerifin için. Yuttum ya Rabbi. İşte mahşerde böyle çağrılırsın. Allah cümlemize bu ahlakı nasip et. Üçüncü faydası, Allah'ın azabı sinirini yutandan kalkar. Nebur sallallahu aleyhi ve sellem Ukayli, İmam-ı Ukayli muhaddis, o rivayet ediyor. Men rafa gazabehu rafa Allah Teala anhu azabı. Milletten gazabını, öfkesini kaldırandan Allah azabını kaldırır. Bu yetmedi mi sana? Mevla'nın azabına dayanabilir misin? Hiç olmazsa insanlardan kızgınlığını kaldır ki kurtulasın. Dördüncüsü, çok büyük sevap alır. Yani Seyyidül Beşer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hadis-i şerifte buyuruyor. Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor. Beyhek-i Şuhab-ül İman'da rivayet ediyor. Uydurduk mu şimdi? Her söylediğime kaynak söylüyorum ya. Kendileri bir kaynak vermez halbuki. Kaynağında buyuruyor. Hadis-i şerifinde مَا مِنْ جُرْعَةٍ اَعْظَمُ اَجْرَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدُنِ بِتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالَى. Yutulan lokmalar, yudumlar. Bir 60 sene yaşayan kaç kere boğazından yudumluyor veyahut da kaç kere yutkunuyor? Sayısını Allah bilir, bilmiyorum ama bayağı yutkunuyoruz herhalde. Günde kaç kere acaba? Nefesi biliyoruz 24 bin de. Bu yutkunma işi ne kadar oluyor bilmiyorum. Bu kadar yutkunmalar var, yudumlamalar var, yutmalar var. Ha bu tabii iftardası var, sahurdası var. Bunlar sevap tabii değil mi? Oruçlunun iftarda yediği ne ecir var, sahurda yediği sünnettir, ecir var. Ama Allah indinde bir adam diyor, Allah'ın rızasını talep ederek öfkesini yuttuysa, bu yutmaktan, yutkunmaktan daha ecir ve sevap kazandıracak hiçbir yutkunma yok. Allah en çok öfkesini yutanları seviyor. Beşincisi Allah Teala onu belalardan korur. Sinirine hakim olanlar belalara çok düşmez. Ekseri görüyorsunuz, kaza, bela, trafik hep kimlerden kaynaklanıyor? Ya sarhoşlardan ya sinirlilerden. Öyle mi? Ya sarhoşta zaten sorun yok. O zaten kendi sorun. Bela açıyor adama. Bir de bu sinirli. Yani sinirli adam sarhoştan beter biliyor musun? Ya sarhoş bir şekilde sağa gidersin, sola kaçarsın, kendini bek kurtarsın. Sinirli adamlar iniyor arabadan. Gidiyor adama kurşunu sıkıyor kafasına, gidiyor biniyor arabaya, bir şey olmamış gibi gidiyor. Geçen haberlerde. Niye? Bana far çaktı, bana laf çaktı, bana korna çaldı diye sinirleniyorlar. Şu anda bir haberlerde devamlı. Şemsiye işi, işte bilmem ne. Şimdi şemsiyeyi vuran ne diyormuş biliyor musun? Ya suçlu bu diyormuş. Niye diyormuş şoför mahallinden kalktı? E doğru, haklısın. O şoför de akıllı bir adam olsa, o kadar insanın canı eline teslim edilmiş, orada adam şemsiye vurdu diye sen yine onu yolcular ne yapıyorsun lan desin, çeksinler kenara. Yani sen şoför mahallinden kalktın, işte kaç kişi yaralandı. Tamam. Ama şemsiye vuran hiç kabahati yok sanki. Yani bu sinir Allah'ımıza bütün belaları açar. İnsanlar birbirini öldürüyor sırf sinirden ya. Halbuki tanımıyor adamı ya, yolda ilk görmüş. Ya niye sinirlendim ona, ne yaptı sana ya? Ya böyle. Altıncısı, Allah Teala rahmetini isyan eder, gazabını yutanlara çok merhametle muamele eder. Yedincisi, Allah Teala öfkesini yutanları sever. Sevmesi kadar büyük mertebe olamaz. Habibullah ne demek? Allah'ın sevdikleri yani. Allah'ın sevgilisi olmak ne demek? Hadis-i şerifte buyuruyor, sallallahu teala aleyhi ve sellem, İbn-i Adi rivayet ediyor, Hakim Müstedrek'te rivayet ediyor, Beyhakî Şuab-ül İman vesaire, dolu kaynağı var. Selâsün men künne fî âvâullâhu teâlâ fî kenefî ve setera aleyhi rahmete ve edhalû fî muhabbeti. Üç tane haslet var. Bunlar kimde bulunurlarsa, Allah-u Teala onu kendi rahmetine, rahmetinin zırhının içine sokar. Özel acıdığı kulların içine sokar. Ona rahmetiyle günahlarını ve hatalarını setreder, insanlara rezil etmez, bir de sevdikleri dairesine idhal eder. Bu üç şey nedir? Men idâvutluya şekâr. Bir adama bir nimet verildi, şükretmesini biliyor mu? Mevla buna bu üç tane muameleyi yapar. Ve idâ kadere gafar. Gücü varken bağışlar. Yani intikam almaya gücü var, vurmaya kırmaya gücü var, mağfiret eder. Yani konuyu kapatalım der. Ve idâ gazıbe fetar. Kızdığı zaman gevşer. Sinirlenir ama gazı çıkmış gibi, pişt, havası çıkmış gibi yani iğneyi batırdım balona gibi. Pişt, tamam. Bunlar kimde varsa Allah onu özel muhabbetiyle sever. Onun için ne buyuruyor Allah Teala? وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا Affetsinler, saf etsinler. Saf demek görmezden gelsinler. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz yemin etti ya, yardım etmeyeceğim birine diye. O da hak etmişti ama yine de ayet geldi. اَلَا تُحِبُّنَا يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Seviyorsanız siz de bağışlayın. Bundan dolayı. Ondan sonra efendim, bir de ilaç ve reçete yazayım size. İlaç nedir? Gazaptan kurtulmanın ilaçları, çareleri. Dörttür. Birincisi, abdest almak. Sinirlendiğin zaman ne yapacaksın? Abdest alacaksın çünkü sinir ateş yapar, su ateşi söndürür. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor ve çok da Ebu Davud'da da var. İnnel gazab mine şeytan hulika minen nar. Öfke gazap şeytandan gelir, ateşten yaratılmıştır. Ve innema yutfeun naru bilma. Ateş neyle söndürülür? Suyla fe idâ gazab ahedukum felletevadda. Biriniz öfkelendi, sinir bastı, hemen abdest alsın, hemen. Ondan sonra adamı dövdükten sonra abdest alma. Hemen abdest al. Abdest alırken ne oldu? Öfken geçer. İkincisi, oturmak ve yaslanmak. Yani ayakta sinirlendin, otur. Otururken sinirlendin, kalk. Anladın mı? Uzan. Yani sinirlendiğin hali değiştir. Ortamı değiştir. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? اِذَا غَضُبْ اَحَدُكُمْ وَقَائِمْ فَلْيَجْدِسِ Sizin biriniz ayakta sinirlenirse otursun. فَاِنْزَا بَالْغَضَبُ عَنْ Öfkesi geçti ne âlâ? Geçmediyse وَاِلَّا فَلْيَصْتَجِعْ Hemen yanı üzere yatsın. Bu da ne yapar? Öfkeyi söndürür. Sonra Allah'a sığınmak. Süleyman İbn-i Surade radıyallahu anh sahabedendir. Diyor iki adam Resulullah Efendimiz'in yanında birbirine sövdüler. Oluyor böyle şeyler. Hakaret ettiler. Şöyle. Biz de oturuyoruz. Biri diğerine söverken, sayarken bir sinirlendi. Artık adamın suratı kıpkırmızı oldu. Damarları çıktı falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnni ilâ alemü kelimeten. Biz yanındaydık diyor. Ben şimdi bir kelime biliyorum. Levkâle azâbânü mâici diyor. O kelimeyi söylese bu bulduğu öfke ve sinir gidecek geçecek. Nedir ya Resulallah? Levkâle eğer deseydi eûzü billâhi mineşşeytânirracîm kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bildiğimiz eûzü bildiğimiz. Ama gerçek manasını düşünerek Allah'a sığınsaydı zâbânü mâici diyor. bulduğu kin ve nefret ondan gidecekti. Bir dördüncüsü var, o da özel bir duadır. İnşallah onu da serivat ederim. Şuradan çiziyoruz ve Rabi'u, dördüncü çareyi de okuyoruz. Ondan sonra esas mesele nedir? Bir adam hidayet arıyorsa, akıllıysa, anlayışlıysa, hasetine mağlup değilse, gazabına mağlup değilse ve hübbi şehevat, nefsinin isteklerine yenik düşmüyorsa, böyle kadını gördü mü, efendim din iman, hiçbir şey aklında kalmaz. Kadın görür veyahut bir para, bir dolap döner, bir menfaat gelir ortaya, ooo hiç, hak batıl aramaz. Çünkü mağluptur o isteklerine. Böyle olmayacak. Velcahi mertebe, ilimde olsun, şurada olsun, itibar, bürokrasi, rütbe, makam, mevki, saltanat, bunlara yenik mi? Vel mali, mal düşkünü olmayacak. وَيَكُونُ طَالِبَ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ Dosdoğru yolu arayan olacak. وَلَمْ يَكُنْ سُعَالُوا اَعْتِرَاضُوا عَنْ حَسَدٍ Sorduğu sual, öğrenmek istediği konu veya sana bir şey itiraz ettiyse, o itirazlar an hasedin, çekememezlikten olmayacak. وَتَعَنُّتٍ inatçılıktan olmayacak. وَاَمْتِحَانٍ bir imtihan edeyim, ne çıkıyor bakalım diye niyetiyle olmayacak. Nerede bulacağım böyle adam? Hiç kimseye cevap vermesek yeridir ya. Yani ama size verilir yani. Siz bir şey sorarsanız Allah için sorar. Ve ancak işte bu yakbelül ilaç. Böyle bir talebe varsa, böyle bir cemaat varsa, böyle bir arkadaş varsa, o da sana bir şeyler soruyorsa, sen de bu konuyu biliyorsan, bu ilacı kabul eder. Tedaviye müsaittir. Fecuzu caiz olur en teştegile bir cevabı suali. Bunun suallerine cevap vermekle meşgul olman, buna vakit ayırman caiz olur. Hatta bel yecibu aleyk. Hatta vacip olur. Niye vacip olur? Adam senden hidayet arıyor. Bilmediği bir şeyi Allah için soruyor. Öğrenip amel etmek için soruyorsa, senin de bildiğin bir şeyi söylemen vacip olur. Yani caizden öteye de geçer. Mecbursun iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek de 54 farzdan biridir. Allah Teala Hazretleri kabule karine eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alem. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammed. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين Vatan için canlarını verenleri, kıyamete kadar okunacak ezanların, namazların, zikirlerin, Kur'anların sevabına müşterek eyle ya Rabbi. Allah'ım sen fazl-ı kereminle onlara uzanan elleri kırıp geçir ya Rabbi. Bir an evvel ordumuzu mansur muzaffer eyle. Yani sınırlarımızda, içimizde, dışımızda, efendim, Kürt devletini kurdurmadan, tehlikeleri bertaraf ederek, çevremizde bir tehlike bırakmamalarına muvaffak eyle ya. Şehitlerimiz ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Kabirlerini bu nur ile pür nur eyle. Amin. Yerde bıraktıkları ailelerine sabrı cemil, ecir, cezil ihsan eyle. Allah'ım öyle bütün zürriyetlerini kıyamete kadar ehli sünnet üzere yaşayıp ölmeye muvaffak eyle. Amin. Hediyelerimizi vasıl eyle. Seyyiatlarını mahveyle, hasenat tebdil eyle. Azapları varsa defur of üzâleyin. Allahümme amin. Ya Rabbel Alem. Allah'ım Tayyip Bey'e de ona halis, samimi, onun iyiliğini, vatanın, milletin iyiliğini isteyerek yanında bulunanlara da yardım eyle. Amin. Kötü niyetli insanlar yanında varsa, ajanlar, gizliler, efendim, deşifre olmamışlar, teşhir eyle. Amin. Allah'ım ona bir suikast düşünen veya bu vatana, millete suikast düşünenleri kahru mahru periş. Allah'ım sen hıfzınla muhafaza eyle. Ona şu FETÖ'yü de, şu PKK'yı da temizlemesini nasip eyle. Amin. Bir an evvel bu vatanda sükunet, sekinet üzere, Allah'ım huzur üzere dinini yaşamayı bize nasip eyle. Amin, amin diyen dilerini harcı hamden azad eyle. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi, El Habibil Alil Kadri, El Azimil Cahi, ve alâ âlihi ve sahbihi. Salatu vesselam aleyke ya Resûlallah, salatu vesselam aleyke ya Habiballah, salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Âhirîn. Kud bi eydînâ kad dâkat hîletunâ, fe edriknâ ya Resûlallah. Salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi vesselam. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasıfûn. Selâmün alel mursalîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi. Efendi baba, Hüsmet baba, cemî meşâikhina, şehitlerimizin ve meyitlerin ervâhi için el-Fâtiha. Bismillah.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri. 31. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül efendim. Şimdi reklamlar.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
2: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
7: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme

0: bilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
3: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlük de burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
1: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz. Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül efem.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2 Haziran 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي وَاعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
5: Şimdi salavat-ı şerifenin bazı faziletleri hakkında birkaç hadis-i rivayet edeceğiz. Şimdi Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem kainatın efendisinin mübarek hücre-i saadetleri, yani hücurat-ı şerife, hücurat odaları, odaların bulunduğu yerde mübarek kabri şerifi, 9 eşinin odalarının bulunduğu yerdir. Şu anda kabri şerifin bulunduğu yer, ama önden biraz daha ileri gidiyordu. Yani şimdi biraz ziyaretçiler geçiyor oradan. Türbe geriden yapıldı. Annelerimizin sağlıklarında, yani kıble duvarına doğru, o önden selam verdiğimiz muvaciye-i şerifin o durduğumuz yerde eve dahil idi. Anladınız mı? Çünkü 9 eşinin odaları vardı. Şeyden zannetmiyorum, Mescid-i Nebevi tarafından sabittir. Çünkü evimle minberimin arası cennet bahçesi, orada mekan zaten dar. Ama önden olduğunu biliyorum. Arkadan da Hazreti Ali Fatıma annemizin evi, benim o resimlerde hep durduğum yer, Ashab-ı Suffe'nin önündeki iki saflık yer, orada yine hücurata dahildir ama Fatıma annemizin evi de oradaydı. Tabi Osmanlı ecdadımız, daha evvel Selçuklu dönemi de olabilir. O zaman türbenin demirleri, acayip bir demirleri vardır. Yeşil boyalıdır da, biraz da içeri böyle demirler tabii yüzlerce senedir çök, biraz hafif içeri doğru basmış. Fakat çok kalın, çok acayip bir işçiliği vardır. Onların işte şimdi önünü Kur'anlarla kapattılar Vehhabiler, millet içeriği görmesin diye, ama o eskiden kapak olmadan evvel o görüyorduk orayı, biz de görüyorduk o kapıyı. Oradan anlıyorsunuz zaten, orada demirlerle aynı demirler dört bir tarafın çevrelemektedir. O hücuratın şerifenin üzerinde kabartma bir yazı yazmışlar. Ecdadımız Osmanlı döneminde bir kaside var orada. O kaside bazı beyitlerini Vehhabiler yaldızlarını silmişler. Fakat kabartma olduğu için yazıyı kazımamışlar. Yaldızını silince okunmaz hale getirmişler. Zaten okuyacak adam da kalmadı da. Şimdi bazıları da Allah'a metheden beyitleri silmemişler. Sarılarını, varakları duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i methedenlerin şeylerini, yaldızlarını silmişler. Onların şeyi de vardı da onu da dikkat etmedik. Yani hangi beytin yanına böyle yaldız koyuyorduk, kitapta görmüştüm, o yaldızlı olanlar, silinmiş olanlar. Buradaki beytlere Hücre-i Nebeviye-i Şerife kasidesi diye geçer. O hücuratı dönen hepsi, her birinde iki mısra vardır. Bu tümünü döndüğün zaman iki mısra. Ancak muvaciye-i şerifede levha koydular, üstünü kapattılar. Birinde Mâkâne Muhammed Nevâhad'in âd-i kerimesi. Böyle bir levha var. Tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e selam verdiğimiz muvaciyenin üstünde levha var, yazı. O yeni bir yazıdır. O da yine niye konmuştur? Beyitleri kapatmak için konmuştur. İki tane muvaciyenin devamında Hazreti Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e selam verilen noktada da yine bir uzun levha koymuşlardır. Tam hatırlamadım. İnnallâhu melâketi orada olabilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili ayetler ama dava nedir? Beyitleri kapatma davasıdır. Zaten öbürlerinde de yanlara dönen ve arka kısımdakilerinde bazılarını, yaldızlarını silmişlerdir. Bu kasideye ne denir? Kasidetül Hucretin Nebeviyyeti Şerife. Şerefli hücrenin kasidesi denir. Bu şimdi ilginizi çekecek. Yani bu kasideyi yazan kimdir ki? Bu zat ne kadar ihlaslıdır ki? 1400 senedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabeden ne şairler değil mi? Abdullah ibn-i Ravahaler gelmiş, Kâb ibn-i Züheyrler gelmiş, Hassan ibn-i Thabitler gelmiş, sahabeden olsun. Ki Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer Efendilerimiz de iyi şairdiler. Ondan sonra tabi'in, tebe'i tabi'in, etba'i tebe'i tabi'in ilk üç asrı düşünemiyorum. Ne kadar muhaddis, ne kadar müfessir, ne kadar ulema evliya düşünemiyorum. Müçtehitler gelmiş değil mi? Müçtehitler, fakihler. Ondan sonra tabii meşayih gelmiş. Abdülkadir Geylaniler, Ahmet Rifailer, Şah-ı Nakşibendler. Ya artık sayma Ebu'l-Hasen Şazeliler, sayabilir miyiz şimdi? Bu kadar evliya, onların da hepsinin şiirleri var. Divanları var bazı evliyanın. Bu kadar Beyazıt Bestamiler, Cüneyt Bağdadiler, say. Bu kadar evliya gelmiş. Kıyamete kadar saysan ismini bitiremezsin. 14 senenin evliyasını nasıl sayacaksın? Bu kadar 14 asır diyeceğim. 14 sene diyorum. Yani 1400 sene yani 14 asrın velilerinden bahsediyorum. Bu kadar zevat gelmiş geçmiş. Bu hücre kasidesi, hücre kasidesinin yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbesinin üstünde yazılmayı, nakşedilmeyi, yüzlerce senedir orada durmayı hak etmiş. Bu bir manevi berekettir. Manevi izinle nasip olur. Manevi izinsiz oraya nasip olmaz. Bu manevi izne bu kadar sahabe, ulema, evliya içerisinden bir kişiye, öyle kaside şey değil çünkü derleme değil. Yani ondan bir tane, bundan bir tane değil. Bir kişiye nasip olmuş. Bu ne ihlasmış? Bu ne maneviyatmış? Bu ne halmiş? Komutanlar gelmiş. Fatihler, Yavuzlar gelmiş, geçmiş. Değil mi? Selahaddin Eyyubilerinden tut. Neler gelmiş yani? Efendim, Alparslanlar, Nurettin Zengiler. Bu kadar zevat, kiram. Allah hepsine kabirlerine nurlar yağdırsın. Amin. Bunlara nasip olmamış da hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem methetmişler. Şiirler söylemişler, nesirler söylemişler, hikmetler söylemişler mutlaka. Kainatın Efendisi'nin hakkında sallallahu aleyhi ve sellem men medehani velev bi beytin ve cebet lehu şefaati. Bir beyitle, tek iki mısra bir beyitle bile beni methedene şefaatim vacip olur diyor. Bu bir aşk meselesidir. Şevk meselesidir, iştiyak meselesidir. Efendim, herkese de nasip olmaz zaten öyle bir beyit söyleyebilmek meselesidir. Ama bu kaside kime nasip olmuş? Yani hücrenin duvarlarında nakşedilen kaside-i mübareke kime nasip olmuş? Bu ihlas kimde? Birinci Abdülhamid Hazretlerine nasip olmuş. Abdülhamid-i Evvel. Bu bizim meşhur Abdülhamid Hazretleri, tabi o da onun torunu da, Abdülhamid-i Sani. İkinci Abdülhamid, o değil. Hangisine nasip olmuş? Birinci Abdülhamid Hazretlerine nasip olmuş. Miratül Harameyn isimli eserde Eyüp Sabri Paşa bunu beyan eder. Ve bu beyitleri orada almış ve yazmış. Hucurat-ı Şerife'nin duvarlarının fevkine nakşedilmeyi hak eden yani Nazım'ının ihlası. Ne diyor? Enşe hazil yetimetel asma elleti istihakkat bi ihlası Nazım ya entunkaşe fevke cüduranil hücurati şerife. Eyüp Sabri Paşa diyor bunu Miratül Haremeyn'de. İki ciltlik kitaptır. Mekke Medine hakkında yazılmış. Bu diyor yetime-i asma, yani yetime sadefinde tek inci. İki falan üç olsa bile çok makbul olmuyor. Sadefinde tek yetişen inci çok pahalıdır. Yetim de o mana tek kalmış ya, babası ölmüş olsa yetim oradan geliyor da. İşte bu kıymetli, yani cevheri fert yani. Biricik mücevher demek yani, hani sizin anlayacağınız. Bu kasideki Nazım'ının ihlas sebebiyle Hucurat-ı Şerife'nin duvarlarının fevkinde nakşedilmeyi hak etmiş. Yani Allah tarafından, Resulullah tarafından, Celle Celaluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem tarafından hak etmiş olan bu beyitleri kim yazdı? Es-Sultan Abdülhamid'il evvelu, birinci Abdülhamid Sultan, birinci Abdülhamid yazdı. Rahmetullah teala rahmeten vası. Allah kendisine çok geniş rahmetiyle rahmet eylesin.
6: Amin.
5: Amin. Bu zatın kabri şerifi nerededir? He? Sirkeci'dedir. Bir, ikinci Abdülhamid Çemberli Taş'tadır. Birinci Abdülhamid Han Hazretleri Sirkeci'dedir. Hemen o karın biraz arkasına kalıyor. Oradan düz gittin mi sağa giriyorsun. Hafif sağa gittin mi hemen soldadır. Postanenin yanında herhalde. Postaneye yakındır. Postane yakındır ve orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayak izi vardır. Kabrinde orijinal ayak izi vardır. O ayak izi Şam'daydı. Sonra işte bu mübareğin manevi, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan manevi yakınlığı ile bizim padişahlarımızda neler var? Ne büyük padişahlarımız var? Bir padişah bütün velileri sollamış ya. Demek padişahlık ne olmamış? Süleyman Aleyhisselam'ın peygamberliğine mani oldu mu? Davud Aleyhisselam'ın nübüvvetine mani oldu mu? Olmadı. Adam hem padişah hem veli aynı zamanda olabilir. Azdır ama olabilir. İşte 1. Abdülhamid, yani ben de tabii padişahlar arasında tabii Fatih'in yeri bir başka, Yavuz'un yeri bir başka falan, ama bu 1. Abdülhamid meselesi de kimse bunu bilmez. Ve 1. Abdülhamid Beylerbeyi'deki camiyi yaptıran zat aynı zamanda.

0: efendim hicri olarak 1191'li şeyde hicri takvime konuşuyoruz. Yani 1191 artık ne demek oluyor? 1200 desen efendim işte 238-39 sene, 240 senelik bir geçmişi var, gerisi var. Yani şu 2. Abdülhamit daha yakın, o daha evvel. Bu itibarla bu büyük velinin, bu büyük padişahımızın yazmış olduğu, inşaat etmiş olduğu kaside mübareke şu anda duruyor elhamdülillah. Yani kainat efendisinin duvarların üzerinde nakışları durmaktadır. Bu da onun sevabının devam ettiği, Osmanlı ecdadımızın hayratının devam ettiğini gösterir. Onun için de amelleri kesilmemiştir, bereketleri onlara ulaşmaktadır. Şimdi bu kasideyi okuyacağım inşallah. Mana vereceğim yani. Kasideyi okuyacağım. Kaç beyt? 16 diye hatırlıyorum. Bakalım. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 beyt-i şerif var. Bu beytler efendim Ravza'nın mübarek duvarlarının üzerinden esintiler getirecek. Rahmetler gerektirecek, bereketler indirecek, yağdıracak. Hatlar, seri hatlara geçmişiz. Salavatlar arz ediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kulağına ulaşıyor. Onun için okuyalım Bismillahirrahmanirrahim. Ya Seyyidi, Ya Resulallah, huz biyedi. Bu bir Türk. Türk. Anası babası Türk, oğlu Türk. Arapları aciz bırakmış. Arapları aciz bırakmış. Aşk coşarsa Türkiye Arap'ı geçirtir, değil mi? He? Bir de bakarsın adam bir şey bilmiyor, sabaha alim kalkmış. Çünkü neden? Ledün ilmi gelir, manevi ilham gelir. Tabi padişahlarımız Arapçaya vakıf idiler. Çok güzel Arapça da bilirler, Farsça bilirler. Kaç lisan mı? Fatih 4-5 lisan biliyordu, değil mi? İşte yani ilimsiz, kültürsüz de bir yere varılmıyor. Şimdi bakın yani şu manalara bakın. Ya Seyyidi, Ya Resulallah, huz biyedi, ma li sivake ve la elvi ala ehadi. Ey efendim, ey Allah'ın elçisi, tut elimden diyor. Yani ahirette beni bırakma, dünyada beni bırakma, himmetinden mahrum. Elimden tut. Hani düşen ne yapar? Birine elini uzatır, değil mi? Tut elimden, beni çek, kurtar manasına geliyor. Şimdi bu beyti Vehhabiler hazmedebilir mi? Hele Resulullah vefat etmiş, onlara göre işi bitmiş haşa. Değil mi? Haşa kelle. Tut elimden olur mu? Ben selamda da, hani bir Resulullah Efendimiz'e salat selam okuyoruz ya, orada huz biyedi, tut elimden geçiyor. Dur bakayım sen. Bir buluyorum, bir kaybediyorum. Benim de işlerim böyle. Allah Allah. İşaretliyorum hem de ters yeri işaretliyorum. İlginç bir adamım ya. Evet. Düğümleri çözecek kıymetli salavat. Es-salatu vesselam bi'adedi ilmillah. Bu da o manaya geliyor. Allah'ın bildikleri sayısınca salat selam olsun. Aleyke ve alâlike ya Resulallah. Sana da, ehli beytine de ya Resulallah. Eğizni seri'an sürat diyecek, çabucak bana yardım et. Bunu hazmedebilirler mi? Tut elimdeni hazmedemezler. Tam o arada eskiden kapılar açık değil idi. Gece birinci ezana yakın açarlardı. Bütün millet kapılarda doluşurduk. Beklerdik, beklerdik. Hani Ravza'dan yer kapanlar koşuyor. Ben de şu arkada da olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sıfır olayım. Hani aramızda hiç insan olmasın. Bu bekçiler, görevliler için haz etmiyorum. İşte onlar aramızda olmasın diye en ön şeye giriyorum. Teheccüd mihrabın oraya. Tabii millet de koşturuyor. Pat pat pat. Nasıl koşuyorlar? Kapı açılır açılmaz cennet bahçesine girmek için. Kapıda bayağı bir beklerdik. Yarım saat, bir saat tabii ayakta oturuyorsun oturuyorsun. Yaklaşınca bekliyorsun böyle. Acayip bir heyecan oluyordu. Hangi kapıyı açacakları belli değil ama. Şimdi bütün kapılarda ona göre herkes bir istihbarat yapıyor, bekliyor. Bir de baktın en dipteki kapıyı açmış. Sen burada bekliyorken ravza dolmuş. Bir açıyorlar en yakın kapı diyorsun. Ulan bunlar ne zaman gelmiş? Ta Bab-ı Mecidi'deki kapıyı açıyorlar. Böyle işlerde yapıyorlardı. Onun için çok heyecanlı oluyordu biliyor musun? Aynı anda bir oradan bir buradan bir çapraz açıyorlardı. Cık, Allah Allah oradan koşuyor buradan koşuyor. Ya ayıptır arkadaş patküt yapmayın Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında falan. Böyle geceler vardı. Medine geceleri çok mübarek gecelerdi onlar. Ne veliler orada kapıda, ne alimler kapılarda. Hepsi kurban olsun Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Feda olsun hepsi. O kapıda kimin ilmi, kimin veliliği söker o kapıda? Herkes ona ümmet olmaya uğraşıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şimdi artık hepten ayaklandık. Millette birbirine sıkıştık, izdiham ediyor. Kapı da açılmak üzere. Ben de bu salavatları okuyorum. Biraz da sesli mi okuyorum? Bir yandan yeşil kubbeye bakıyorum. Tam yeşil kubbenin altındayız. Önümdeki Vahabiymiş meğer. Gecenin üçünde ne işin var olmuşsun Vahabi? Git sabah namazına gel daha. Ondan sonra adam ben biraz tabii ne kadar olsam da hafif sesli okuyorum ben. Usulümde de biraz öyle var yani. Kulağım duysun hesabı. Benim kulağım duyarken seninki de duyuyor tabii ki. Ona dengeleyemiyorum onu. Huzbiyedi'ydi, eğisni, işte bana yardım et, Huzbiyedi, bir döndü geri. Huzbiyedi, he dedi bana, Arapça söylüyor. Ne Huzbiyedi'si diyor ya, ölmüş gitmiş diyor, sen ne konuşuyorsun diyor bana. Ya şimdi ben bundan nasıl uğraşayım, iki polis çağırsa beni götürürler. Polisler hepsi mi abi? Bir kere götürüyordular, aldılar beni birkaç kere. Zor kurtardım yolda. Resulullah Efendimiz'in eskiden yine o şeyler yok. Şimdi araya nöbetçi şey koydular, onlara da ayaklık yeri yaptılar. Tam demire bitişik, rabıta yapayım diye demirlere dayamışım kafamı. Böyle dalmışım da biraz huzur üzere oturuyorum, böyle bir yaptılar falan, ben de zuhurat görüyorum zannettim. Keşfim açıldı zannettim. Bir de baktım polis başımda. Kalk diyor götürüyor, aldı beni götürüyor. Nereye götürüyorsun beni? Sen diyor ne yapıyorsun diye, demire başını şu niye dayadın, şöyle yaptım, böyle yaptım. Yahu dedim aşırı uykusuzum, geceden uyumamışım. Böyle yana yamulmuşum, uyumuşum, kalmışım bir şeyden ama canım rabıta anlatılabilir mi ona? Zor kurtardım canımı. Nereye götürü belli değil. Onun için işte böyle. Şimdi korktum onunla uğraşmaya, uğraşacağım da hemen polis çağırıyorlar. Senden ilmi tartışmaya girmez ki. Cühela. Hemen polis çağırıyor, bu diyor şirk yapıyor. Vay müşrik diyecekler, beni alacaklar. Onun için dedim estağfurullah falan dedim şimdi estağfurullah falan adam diyor iman tazele diyor ya estağfurullah da kurtarmaz seni diyor bana. Allah Allah. Allah Resulullah'ın üstünde yazıyor Huzbiyedi'yi tut elimden. Orada yazıyor şu an. Onlar varakları silmişler. Ama varakları silersin de bu milletin kalbinden nasıl Resulullah'ın aşkını sileceksin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yavur oğlu uğraşıyor. Dünya kadar oğlunun oğlu var. Hepsi uğraşıyor Resulullah'ın aşkını silmek için. Ama bu millet daha çok sevecek onu sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi ondan bahsedilmekte çok feyiz ve bereketlere nail olacağız inşallah. Bu beyitlerse bereket olacak inşallah. Evet, bu salat selam çok önemli. Mesela burada Evliyaullah şöyle söylüyor. Rabıta üzere okuyabilirse 100 kere ya As-salatu vesselam bi adedi ilmi illa aleyke ve ala alike ya Resulallah eğizni seri'an. Seri'a veya hatta durabilsin. 100 kere yani 10 dakika tutmaz abi belki de. Uzun bir salavat değil. Dünya ahiret bütün işlerini Allah kolay eder. Rızkına genişlik, kesbine kazancına bereketler yaratır. Kalbinde bulunan bütün üzüntü, kederleri ve belaları başından def eder. Bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nazarı, inayetleri ve mededi himmetleri içerisinde daim olur. Her gün 313 kere okusa, bir niyeti varsa o gayeye mutlaka nail olur. Salatü selam söyle, cuma gecesi 1000 kere okursa, ne isteği, dileği varsa alel fevr anında yerine gelir. Anında. Mesele huzur ve rabıta meselesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin önünde kendini düşün, yeşil kubbeyi düşün. 1000 kere okusa. Şeyh Necati Rahimullah'ın beyanına göre cuma gecesi 1000 kere okuyorsa ikinci cuma gelene kadar her gecede 1000 kere okusa muradına o kadar çabuk ulaşır ki acayip sırlardan biridir diyor. Denenmiş, tecrübe edilmiş sırlar. Daha burada malumat veriyor. Sayfa 68'de bu salat selam. Bana yardım et. Elimden tut. Bana himmet et manalarına geliyor. Şimdi Abdülhamid Hazretleri diyor ki ey benim efendim, ya seyyidi, ey benim efendim, ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, huz bi edi, direkt hitap ediyor. Yani gayip sırasıyla değil, sen benim elimden tut diyor. Şey de diyor ya kaside-i burada sahibi, in lem tekun fi ma'adi ahiden bi edi فَضْلًا وَإِلَّا فَقُولْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ. Şimdi yani ya Resulallah diyor, eğer diyor ahirette benim elimden sen tutmazsan, lütfedip elimden tutmazsan bana ne desinler diyor, ey ayağı sırattan cehenneme kaymış adam desinler diyor. Sen tutmadığın adam sırattan kayar diyor. Onun için sultanımız da ne diyor, tut elimden ya Resulallah diyor. Mali sivake, benim senden başka kimsem yok. Vehhabi buna dayanabilir mi? Sildikleri beyitlerden başında bu geliyor. وَلَا اَلْوِيَا لَا حَدِ Ben kimseye dönüp bakmam. Kimsenin tarafına yönelmem. Sen var iken ya Resulallah diyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَاَنْتَ نُورُ الْهُدَى فِي كُلِّ كَائِنَةٍ وَاَنْتَ سِرُّ النَّدَى يَا غَيْرَ مُعْتَمَدِ Görüyorsunuz fasahatı, belagatı, anlıyor musunuz? Arap değilsiniz herhalde ama şiirin veznini nasıl tutturduğunu anlıyor musunuz? Esas manalar tutmuş tabii. Her meydana gelen olayda, her başa gelen hadisede hidayet nuru sensin. Yol gösteren ancak sensin. Ben tesirru ne de ya gayra mu'temedi. Manevi meclislerin, Allah ile olan içtimaların, Miraç gecesi Kabe Kavseynlerin, evet nasın sırrının sahibi sensin. Ey benim en hayırlı itimat ettiğim güvencemsin ya Resulallah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu bilmiyorum silmişler mi? Orada yıldızlarla bir kitapta vardı. Keşke onları şey etseydim. Hanginden sildiler? Mesela şunu şimdi kesin sildiler, onu biliyorum. Birinciyi sildiler. Üçüncü وَاَنْتَ حَقَّنْ غِيَاتُ الْخَلْقِ اَجْمَعِهِمْ وَاَنْتَ هَادِ الْوَرَى لِلّٰهِ ذِسَّدَدِ Sen diyor bütün mahlukatın tamamının, insanların, cinlerin, hatta meleklerin, melekler de Resulullah'a muhtaç sallallahu teala aleyhi ve sellem, rahmetellil alemindir Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, bütün yaratılmışların yardımcısısın, imdadısın diyor. Vehhabi buna dayanabilir mi? Ne diyorsun şirk, mirk, ne kafası adam ya. Allah verdi ona o yetki. Allah verdi ona o yetki. Sahabe-i kiram ona diyorlardı böyle. O bunu kabul ediyordu, itiraz etmiyordu. Sahabe de mi dinden çıktı aşağı? O sağlığında diyorlar. Kabrine de gelip diyorlardı. Bilal ibn Haris geldi radıyallahu anh. Ne dedi kabrine? İstezkillâ li ümmetike fennum gaddelekum. Susuzluktan kırıldık ya Resulallah. Allah'tan ümmetin için yağmur iste bizim için. Sula bizi diyor. Sahabe bu ya. Sen mi anladın şirki de sahabe anlamadı be? Sen bütün kainatın, mahlukatın mededisin. Bunlar zaten medet, mevlüt anlar bir medet çekerler biliyor musun? Meded ya sahibel imdad. Onlar 80 elif çekerler. Benim o kadar nefesim yetmiyor, bizim o polloyu da ayırmalamayı bilmiyorlar. Veriyorlar müezzine ekoyu, bana eko veren yok hocam. Ne olacağız ha böyle kaldık ha buraya? Allah'tan sese kuvvet girdik, rezil olmadan çıktık içinden yani. Neyse, bizim arkadaşlar ayakta uyurlar da biraz. Ekoyu da ayarlayana kadar, diyor ki o da senin ayarın yok ki ben ayar vereyim diyor. Birden okuyorsun bir şey diyor. Aylardır okumuyorsun. Şimdi okuman tuttu diyor bana şimdi. O da haklı. Tümenin başındaki de haklı. Ben ne yapayım? Ama benim işime belli olmaz. Sen yine tetikte ol. Evet. Ne buyuruyor? Sen diyor bütün mahlukatın hepsinin mededisin, imdadısın. Medet ne demek? Medet yardım et ya Resulallah işte. Mevlüt anlar diyor. Medet ya sahabelim der. Uuu! Vehhabiler bir duyuyorlar bu kat. Medet mi? Küllüm müşrik diyorlar. Hepiniz yavursunuz diyorlar. Niye Resulullah'tan yardım istedi? Ya senden mi yardım isteyeceğim? Senin dirim para etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş ama manen hayattadır. Sen ayakta gezen ölüsün. Sen ayakta gezen ölüsün. Çünkü sen cahilsin. Bütün ilimler Resulullah'tadır sallallahu aleyhi ve sellem. İlim sahibi ölür mü? Senin gibi cahiller ayaktayken ölmüş. Ve entehadil vera lillahidisse dedi. Bütün mahlukatı, bütün alemleri Allah'a hidayet eden, Allah'ın rızasına ulaştıran ve kavuşturan sensin ya Resulallah diyor. Doğru mu diyor? Evet. Yani doğruluk sahibi Allah. Hidayetin sahibi olan Allah'a eriştiren sensin. Hidayeti yaratması Allah'a aittir. Yolu göstermesi sana aittir. Yaratmak Efendimiz'de yok haşa. Ya men yekûmu mekâmel hamdi münferiden lil vâhidil ferdi lem yûled ve lem yelidi. İşte anlasanız yıkılmanız lazım ha buralara da. Ha böyle duruyorsunuz. Ben ne yapayım? Fesahat çok fesahat. Aşk konuşturuyor bu işleri. Şairlikle olmaz bu laflar. Ey diyor Allah'a hamd etme makamında tek başına duran, o doğrulmamış ve doğurmamış, vahid olan, bir olan, tek olan Allah'a hamd etmekte bütün melekler, bütün peygamberler, bütün alimler, bütün veliler, Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar hepsi bir tarafa, ey hamd makamında tek başına duran Muhammed Mustafa, sen tek başına ayrı bir taraftasın diyor. Bütün alemlerin yaptığı hamdin yerini tek senin hamdin doldurur diyor. O Allah nerede hamd etti? Miraç'ta hamd etti. Orada Allah'a kimse hamd edebildi mi? Mevla'yı kimse görebildi mi? Onun hamdi kimsenin hamdine benzemez. Ya men tefeccaratil enharu nabi'aten min isba'ayhi feravvel ceyşe bil mededi. Ey Resulullah sen öyle bir zatsın ki parmağından ırmaklar fışkırdı. Böyle coştular taştılar da iki parmağının arasından çıkan ırmaklarla bütün orduya medet oldun. 1500 kişilik ordu su yok bir şey yok abdest aldı. Gusül lazım gelenler gusül yaptı. Çanakları, tabakları doldurdu, kapları boşalmıştı yolda. Hepsini de doldurdular. 1500 kişi, parmağın buradan çıkıyor. Zemzemden de üstün, Havz-ı Kevser'den de üstün. Ah o parmaktan çıkan sudan bir damla bulabilir miyiz acaba? Ama saçını değen su bize büyük bir kuvvet oluyor değil mi? Çünkü neden? Parmak ona bitişik, saçı ona bitişik, onun parçasına değmiş oluyor. Buradan çıkan da ona değmiş oluyor. Bize de bayağı bir Allah ikramlar yapıyor elhamdülillah. Evet. Bütün orduyu suya kandıran sensin ya Resulallah diyor. Ya. Bunlar kalmıştır. Hamd makamında teksin, işte parmağından ırmaklar çıktı ve abiye çok dokunmuyor. Çünkü onlar hadiste de yani olan hadiseler. Ama şimdi mesela bu çok fena. Bunu mutlaka sildiler. Kün inni idâ messeni taymun yuravvi'uni ekûlu ya seyyides sâdâti ya senedi. Bana diyor bir zulüm, bir haksızlık, bir bela, musibet dokunduğu zaman, beni ürpertirdiği, korkuttuğu zaman ben diyor Allah'tan sonra ne derim? Ey efendilerin efendisi, ey benim dayanağım, senedim, istinadım sensin ya Resulallah derim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vehhabi hiç çok rahatsız eder bu iş.
1: Çok.
0: Dayanamaz buna. Benim senedim, dayanağım sensin dediği anda yahu kullar içinde demek istiyor ya. Allah'tan sonra demek istiyor. Kullar içinde sen gidiyorsun, maaş aldığın patrona dayanıyorsun. He? Amirinin, memurunun elini ayağını öpüyorsun. Ondan sonra ben Resulullah'ın sakalını öpüyorum, gavur oldun diyorsun bana. Hırkasını öpüyorum, dinden çıktın diyorsun bana. Ondan sonra sen gidiyorsun, efendim kralının, ağanın paşanın anlını manlını her yerini yalıyorsun. Sen niye gavur olmuyorsun? Öpmekten gavur olursa sen daha gavur olman lazım. Burada Kral Abdullah'ın da yaptığı iyiliği unutmayalım. Allah hasenatını ziyade eylesin. Kabrin nur eylesin. Onda o biraz değişikti. Vefat eden kral. O mesela buraya geldi Topkapı Sarayı'nda. Şeyi ziyaret edince, Hırka-i Şerif falan şeyleri görünce bayağı duygulandı. Ondan sonra yanındaki bir Vahabi hoca görevlendirmişler. Devletten geliyor ya. Efendim dedi, şirk mirk bilmem. Ne konuşuyorsun demiş. Ağlamam geldi burada demiş be. Sus otur aşağı demiş. Krala bir şey, bir de şeye geldi o. Muvaciye'yi ziyarete geldi. O bizi Vehhabiler geçiriyorlar ya, el kaldırtmıyorlar, dua ettirmiyorlar falan. Açtı ellerini böyle. Kral diye bir şey de yapamıyorlar. Uuu dinden gitti. Kral çöktü, devlet çöküyor. Vehhabiler böyle. Kral bir açtı ellerini böyle. Onun için ben ona dua ediyorum. Onun büyük bir hayrı var. O da nedir? Cami-i Şerif'i 24 saat açık tutan odur. O zamana kadar yatsıdan sonra kapanıyordu 3'e kadar. Şimdi bütün gece açık olmasında onun ruhuna hediye gider inşallah. Evet. Külli şefi'an ile rahmani min zeleli ve emnun aleyye bima la kâne fî haledi. Sen Rahman'a müracaat et de benim için şefaatçi ol. Benim ayak kayıntılarım, zellelerim çok vuku bulmuştur. Benim çok ayağım kaydı, günahlarım oldu ya Resulallah. Ne olur bana o kadar ihsan et, o kadar cömertçe bana ikram et ki aklımdan bile geçmesin ya Resulallah diyor. Yani aklıma gelmeyecek kadar ikramını beklerim. Şimdi bak o kaside duruyor, bu kadar evliyaya nasip olmamış, onların şiirleri kitapta kalmış, bunun şiiri mübarek padişahımızın orada yüzlerce senedir duruyor. Bu nasıl bir iştir arkadaşlar? Bu Osmanlı için iftihar vesilesi olarak yetmez mi? Bu millet neler yetiştirmiş? فَنْظُرْ بِعَيْنِ الرِّضَى لِي دَائِمًا اَبَدًا وَاسْتُرْ بِفَضْلِكَ تَقْصِيرِي مَدَ الْاَمَدِ Daima, ebediyen, sonsuza kadar bana rıza gözüyle bak. Ne olur benden hoşnut ve razı ol. Fazlınla, lütfunla, kusurlarım, küsurlarım olmuşsa nihayetsiz bir şekilde sonsuza kadar kusurlarımı ört. Fazl-ı kereminle benim ayıplarımı görme ya Resulallah diyor. Vahabi buna çok fena bozulur. Sen ne konuşuyorsun ya falan. Bu işler Allah'a ait. Ama Allah Teala Habibine izin vermiş, müsaade vermiş, ikram etmiş, şefaat hakkı vermiş. Sen, Allah vermiş diyoruz da sen kendi kendine uyduruyorsun. فَاطِفْ عَلَيَّ بِعَفِّمْ مِنْكَ يَشْمَلُونِي فَاِنَّنِي عَنْكَ يَا مَوْلَا يَلَمْ اَحِدِي Çok acayip Arapça yani ha. Affınla diyor bana yumuşak davran. Öyle bir müsamahalı ol ki diyor, bütün beni kaplasın senin müsamahan. Çünkü ey benim efendim dostum, Mevla dost demek. Ey benim dostum diyor, ben senden hiçbir zaman dönmedim, ayrılmadım. Senden fazla insanlar içinde kimseyi sevmedim. Onun için bu sevgime bağışla diyor. İnni tevesseltü bil muhtari eşrafi men. رَقَسْ سَمَاوَاتِ سِرِّ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ Ben Allah'ın seçtiği o muhtar, muhtar seçilmiş demek. Allah'ın seçtiği o zat ki yedi kat göklere yükselenlerin en şereflisi, bir olan, tek olan Allah'ın manevi sırlarının sahibi olan o muhtar ile tevessül ettim. Yani onu araya koydum, Allah'ımla arama koydum onu. رَبُّ الْجَمَالِ تَعَالَ اللّٰهُ خَالِقُهُ O Allah ki onun Allah'ı. Ben hangi Allah'a tevessül ettim? Bütün güzelliklerin sahibi olan Allah ki Onu yaratan o Allah'tır ki فَمِسْلَهُ فِي جَمِيعِ الْخَلْقِ لَمَجِدِ Ben onun gibisini bütün yaratılanlar içerisinde asla bulmadım diyor. Ve bulamadım diyor. İşte o Allah'ın sırrıdır. Ben de o zat ile tevessül ettim. خَيْرُ الْخَلَائِقِ اَعْلَى الْمُرْسَل۪ينَ ذُرًا ذُخْرُ الْاَنَامِ وَهَاد۪يهِمْ اِلَى الرَّشَد۪ي O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün mahlukatın en hayırlısıdır. Gönderilen peygamberlerin kulp bakımından tutunduğu, sarıldığı, yapıştığı makam bakımından en üstünüdür. Onun tutunduğu kulplara hiçbir peygamber tutunabildi mi? Beyt-i Mamur'a kim gitmiş? Sidretül Münteha'ya kim ulaşmış? Kabe Kavşeyn-i Evedna sırrına kim ermiş? Onun için zirvede ondan yücesi yok. Bütün ümmetlerin azığı, azığı ne demek? Bedenlerin, ruhların gıdası, şifası, devası, rahmetellil alemin ya Allah acıdığı için bize göndermiş. O olmasa ekmek bulamayız yemeğe. Su bu damla yağmur yağmaz gökten. Levlâke levlâk lemâ halektül eflâk. Sen olmasaydın, sen olmasaydın. Felekleri de melekleri de yaratmazdın. Cenneti de cehennemi de yaratmazdım. Adem'i de yaratmazdım. Öyle buyurulmuş hakkında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün alemleri rüşte kemale erdirici, maddi manevi olgunluklara ulaştırıcı. Yani onun hadis-i şerifleri ve gösterdiği yol ve getirdiği şeriat-ı İslamiye ve sünnet-i nebeviye olmasa bu millet ne halde olurdu ya? Avrupa'nın halini görüyorsunuz. Kafirlerin durumunu görüyorsunuz. Hiçbir değer yok. Hiçbir kültür yok. Hiçbir insanlık yok. Yamyam olmuşlar. Yamyam olmuşlar. Gelen muhaciri yolda kalmış, denizde kalmış, batırıyor yani. Adamlar böyle hayvandan beter. Ayı adamı kurtarır, bunlar adamı boğar. Köpek adamı kurtarır. Bir insanı kurtarır, bunlar adamı öldürür ya bunlar. Onun için biz İslam ile insan olmuşuz. İslam'ın, Resulullah Efendimiz'in bereketiyle sallallahu aleyhi ve sellem bugün yaşıyoruz. Ve yiyoruz, içiyoruz. Bütün bereketimiz Muhammed Mustafa'dandır sallallahu aleyhi ve sellem. بِهِلْ تَجَأْتُ لَعَلَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ لِي هَذَا الَّذ۪ي وَف۪ي ظَنِّي وَمُعْتَقَد۪ي Ben ona sığındım. Ola ki Allah beni affeder. Ben böyle inanıyorum, böyle düşünüyorum, hüsnü zannediyorum. Rabbimin beni Resulullah hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem ona bağışlayacağını itikad ediyorum diyor. Koca Sultan Abdülhamid Han aleyhir rahmetu vel gufran Efendimiz. Femenhu lem yezel de'bi meda umri ve hubbuhu inde rabbil arşi müstenedi. Onu met etmek yaşadığım müddetçe benim adetim olacak. Ömrüm, hayatım, nefesim oldukça, kaldıkça sürekli işin ne derseler Muhammed Mustafa'yı met etmek diyeceğim sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hubbu inde rabbil arşi müstenedi. Arşın Rabbi Allah katında neyle geldin sorarsa, ne getirdin sorarsa, dayanacağın hangi amelin var sorarsa Resulullah'ı sevmektir diyeceğim. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem. عَلَيَّزْكَ الصَّلَاةِ لَمْ تَزَلْ اَبَدًا مَعَ السَّلَامِ بِلَا حَصْرٍ وَلَا عَدَدِ Salatların en temizi, en makbulü, ebediyen, sonsuza kadar, nihayetsiz olarak, selamlarla beraber, hasırsız, adetsiz, sınırsız, sayısız olarak, hepsi onun üzerine olsun. وَالْآلِ وَالصَّحْبِ اَهْلِ الْمَجْدِ قَاطِبَةً بَحْرِ السَّمَاحِ وَاَهْلِ الْجُودِ وَالْمَدَدِ Ehli beytinin de üzerine olsun. Sahabesinin de üzerine olsun. Bütün ululukların, değerli, izzetli makamların sahipleri olan cömertlik deryaları, manevi medet ve imdadın ehli ve laikleri olan ehli beytin ve sahabenin cümlesinin de üzerine sayısız ve sınırsız en makbul salatlar ve selamlar üzerlerine yağsın. Amin diyor. İşte bu bizim padişahımız bir Türk padişahının değil mi? Böyle bir Arapça kasideyi Resulullah aşkıyla, muhabbetiyle sallallahu aleyhi ve sellem yazması münasebetiyle manevi alemde kabul olmuş ve kainatın efendisi benim duvarlarımın üzerine bu nakşedilsin diye müsaade buyurmuş ki yüzlerce senedir bu beytler Hucurat-ı Şerife'nin üstünde durmaktadır. Kıyamete kadar daim eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Yeşil kubbe yıktırma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Şimdi yeşil kubbenin yıkılmaması ayrı bir şey. Ne yaptılar? Hazreti Osman Efendimiz'in kubbesi yıktılar. Hazreti Abbas Efendimiz'i yıktılar. Fatma Anamızı Ehl-i Beyt'i yıktılar. Bütün sahabenin kubbelerini yıktılar. Eski Osmanlı'da Cennetül Bekî'yi görmüyor musunuz? Türbeler var hep. Uhud'da Hazreti Hamza yıktılar. Yeşil kubbeye geldiler, durdular. Oradan ileri gidemediler. Peki o zaman iktidarda kim vardı? Vehhabiler vardı. O adamlar Taif'e girdiler, 10.000 tane alimi kestiler. Taif'in sokakları kan revan gitti. Benim bastırdığım bir kitap var, tercümesini yaptırdığım. Nedir o? Eddürar Hüseniye Arapça adı da, yani Vehhabilerin reddiyesi hakkında, Vehhabiye reddiye diyor. O kitabı okumanız lazım. Orada onlar neler yaptıklarını efendim Zeyni Dahlan, Ahmed İbni Zeyni Dahlan Hazretleri, Şafiilerin Mekke müftüsü, Evliyaullah'ın reisi o dönemde, o zat bu kitabı yazmıştır. Biz tercüme ettik onu. O kitabı okuyun mutlaka. Çok ilim istifade edersiniz. Vehhabiye reddiye. Orada yazıyor Taif'te neler yaptıklar. Milletin karısını, kızını, Müslümanların tarikat ehlinin hep ganimet saydılar, tecavüz ettiler. 10.000 alim kestiler Taif'te. Her yeri yaktılar, yıktılar. Medine'de de geldiler, yıktılar. Yeşil kubbeye geldiler. Allah dokundurmadı. Onlar dünyanın hiç kimseden korkmazlar. O zaman zaten iletişim aletleri yok, internet yok, şu yok mu yok. Ta Hindistan, Pakistan, Türkiye duyana kadar bir ay geçer. Hep bir iki günde yıkarlar. Yıktırdı mı Allah-u Teala? Yıktırmadı. Bu neyin delilidir? Allah-u Teala kabri şerifin üstünde kubbe olmasından razı mıdır, değil midir? Razıdır. Çünkü orada onların onu yıkamaması, dikkat edin, yani Osmanlı zamanında yeşil kubbe olması o kadar önemli mesele değil. Vehhabi ihtilalinde yıkamaması önemli bir hadise. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Bu büyük bir manevi tasarruftur. O sallallahu aleyhi ve sellem, o yeşil kubbenin alemleri çoktur yani. Her sabah akşam 70.000 melek oradan içeri yağıyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veriyorlar, ziyaret ediyorlar, nöbet devri teslim yapıyorlar. 70.000 melâke-i kiram. Evet. Onun için o zaman yıkılmadıysa kıyamete kadar da yıkılmayacaktır inşallah. Artık bundan sonra biraz zor zaten. Bütün dünya İslam alemi artık her şeyden haberi var. Anında da haber yayılıyor ve tetiktedir. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu yeşil kubbeyi seyretmeye devam edeceğiz. Kainatın Efendisi'nin nurları vuruyor oraya. Değil mi? Ne diyor? Ya eyyühe'l kubbetül

0: نور جميع الممالك. Ömer Melahçi, Allah kabrini nur eyle ya Rabbi. Büyük bir alim veliydi, meczupların şeyhiydi Medine'de, Efendi Hazretleri'nin dostuydu. O okurdu bunu çok. Ey yeşil kubbe! Ne oluyor sana diyor. Öyle bir güzelliğin, öyle bir nurun var ki hiçbir renge benzemiyor, hiçbir kubbeye benzemiyor. O nur hiçbir yerde, o yeşil hiçbir yerde yok. Bizi güzelliğinle hayran bıraktın. Yeşil kubbe cevap verdi, dedi ki diyor, güzelliğim Muhammed'den geliyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bütün dünyayı, alemleri nurlandıran, güneşin, ayın nuru kendinden alınan zat. Benim nurum ondan geliyor, sen benim nurumu nerede bulacaksın dedi diyor. Yeşil kubbe cevap verdi diyor. Onun için o yeşil kubbe ve altındaki o kubbetül hadra, onun altındaki hücurat-ı şerife, ravza-i şerife, mescid-i nebevi-i şerif, harem-i şerif, Medine-i Münevvere, ya Rabbi tekrar tekrar ziyaretlerini müyesser eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi yanında selam vermeyi nasip eyle. Allah'ım malımızla, canımızla, Allah'ım sıhhatle, afiyetle, çoluğumuzla, çocuğumuzla nasip eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım ölene kadar mahrum etme ya Rabbel alemin. Allahümme amin Allah. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi sellem. İyi oldu mu size bu beytleri okumam? Bir feyiz geldi mi? Bir bereket. Elektrik aldınız mı elektrik? Kaçak elektrik kullanmayın. Burada doğru elektrik var. Ha. Şimdi bu Vehhabilerin yaldızlarını sildikleri bu mübarek kasideyi ben ne yaptım? 24 ayar altınla yazdırdım. 24 ayar altınla yazdırdım. Tabii bana yardım edenler oldu, hediye yapanlar oldu. Bunu altınla yazdırdım. Osman Çiçek hocamız, Hattat, büyük Hattat, Davut Bektaş, meşhur Hattat hocamızın talebesi. Ona yazdırdım bu beytleri. Üzerine de Muvacih-i Şerife'yi elle. Bunu aslı bende. Patent hakkı bende. Aslı bende. Üstüne de Kadem-i Şerif, mübarek Kadem-i Şerif'inin resmini çizdirdim. Bu tarafına da Nali Şerif'inin resmini çizdirdim. Sağını solunu da altınla, güllerle bezendirdim. Fakat tıpkı basım diyordum ya size. Dediler ki bu bizde kalacak. Ya ben de kıymetli malım yani. Dedim ne kadar kalacak? Bir ay kaldı. Gülüne kadar, desenine kadar tek tek tek tek uğraştılar. Canları çıktı. Bir rengin içinde üç desen çıkıyor. Bir desende üç renk çıkıyor. Hepsini dediler ki hoca bize müsaade etsin. Dedim edeyim. Ve böylece tıpkı basım yani bendeki biraz daha büyüyor ama tıpkı basım ama hiçbirine bugüne kadar bastıklarımızın benzemiyor. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve sellim. Muvacih-i Şerife. Bu beyitler demin okuduklarımın tamamı buradadır. Altında da imzası var, hatta imzası ve 1. Abdülhamid'in yazdığı ve kaynak verilmiş Miratül Haremen kitabından sayfa verilmiştir. Böylece mübarek olsun inşallah. Allah Teala kainatın efendisine feda eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Vehhabilerin şerrinden halas eylesin.
1: Amin.
0: Oraları ehli sünnete iade eylesin.
1: Amin.
0: Rahat ziyaretler nasip eylesin.
1: Amin.
0: Huzurunda durup dua edebilmek nasip eylesin.
1: Amin.
0: Bütün sahabenin yerlerini yeniden isimlerini yazmak, görmek, okumak nasip eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Ecdadımızın ruhunu ihya eylesin.
1: Amin.
0: Abdülhamid Han'a, 1. Abdülhamid ve Sair Selahattin Ali Osman'a rahmetiyle muamele eylesin.
1: Amin.
0: Nuruyla tecelli eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Subhan rabbiyal ali ila alil bab alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin muhammedin wa ala alihi washabihi ajma'in allahumma inna nas'aluka aljanna wa na'udzu bika minan nar allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar allahumma inna nas'aluka aljannata ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka min nabiyyika muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam أَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ آمِنَ اللَّهُ مِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهم ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم يا رب العالمين دعاءlarımızı kabul için buyurun اللهم salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımız husulü için, Fahri Kainat Efendimizin ruhu şerifine şu mübarek saatte bizzat mübarek kulağıyla duyması niyetiyle ve irtikadiyle ve hüsnü zanniyle arz olunmak üzere buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah, es-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun. Esselamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2 Haziran 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Burası Gönül Bahçeniz Dalegül Efendim.
5: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül efendim. Şimdi reklamlar.
1: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Arnavutköy'de İstanbul'da

0: bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
3: Taşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz. Desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Selamun Aleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
6: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
7: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
8: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Reklamları dinlediniz. Hayırlı cumalar.

0: Cuma'mız mübarek olsun.
1: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sunar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي وَاَتْصَامِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمُ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kıymetli kardeşlerimiz, evvela şu şeyi ilan edeyim. Yarın dua kabul saati 19.05'te başlayacak. 45 dakika kala inşallah Kehf suresi, Hizbul Bahri Şerif, Esma-i Dirisiye okunarak dualar ediliyor. Allah Teala kabule karin eyleyip icabet saatine muvaffakata muvaffak eylesin. Amin. Vekillerin emiri İbrahim Efendi sellem, Allah Hoca Efendimiz, Allah hayırlı uzun ömürle muammer eylesin, sıhhat ve afiyetini daim eylesin, nazarlardan, şerlerden muhafaza eylesin. Kıymetli hocamız, yine Efendi Hazretimize çok bağlı, Şura Müceddidi hocalarından çok büyük alim Ömer Mahmutoğlu Hoca Efendi, çok büyük ilim sahibidir. İsmail Hünerlici Hoca Efendi zaten tanıdığınız, bildiğiniz kıymetli Hoca Efendi kardeşimiz, Şura Müceddidi hocalarımızdan. Onların da katılımıyla 31 Ekim'de Yesevi tur ile umre yapılacak. İbrahim Efendi hocamız da inşallah sağlığı yani iyidir, gidecek. Ekonomik servisli ve 40 vakit yani Medine-i Münevvere'de 40 vakit namaz kılınacak şekilde programlar, hatmi şerifler yapılacak, sohbetler yapılacak. Onun için yerinizi ayırtın gitmek isteyenler. Şimdi mevsimlere göre herkesin değişiyor durumu. 31 Ekim'de gitmek münasip olanlar. İbrahim Efendi hocamız gibi bir Allah dostunun efendim inşallah ruhiyetiyle müşerref olurlar. 0212 alan hattıyla 912 çift 020 telefonundan Yesevi Tur'un irtibat kurulabilir. Yani bilgi almak için işte ben detayları tabii bilemiyorum. Onun için bilgi almak isteyenler Allah'ımız hocamıza da hocalarımıza da hayırlı saatle afiyetle gidip gelmeyi mübarek dualarla, müstecap dualarla dönebilmeyi nasip eylesin. Amin. Hepimize niyet ettiklerimizi yapacak hayırlı uzun ömür nasip eylesin. Amin. Sıhhat ve afiyet bahşe eylesin. Amin. Kazadan, beladan, eşrarın şerlerinden muhafaza eyleyip, bütün niyet ettiğimiz hayırlı ibadetleri ve hizmetleri itmama muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Efdal salavatike adede malumatike ve barik ve sellem teslimen kezalik. Şimdi efendim geçen şeyde Hoca Efendiler getirmiş ama ben göremedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlid kıssası ve mucize demek özlü hayatı. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu evin resmidir. Zaten ben de önündeyim, ziyaretteyim. Bu evvelki kapaklarda bu yoktu. Sonraki kapaklarda bu kondu, öyle hatırlıyorum. Elhamdülillah. Bu da bir hatıra olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le anılmak bakımından. Arkada da mührü şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mührü şerifine itikat ve hürmetle bakmanın faziletleri. Burada çok ilim var, şimdi vakit yok. 661-663 arasında bunlar zikrediliyor. Bu mührü şerif, bu kitaplar tabi belden aşağı tutulmaz. Biliyorsunuz bizim hiçbir kitabımız belden aşağı tutulmaz. Belden aşağı konulmaz çünkü bunlar hep ayet dolu, hadis dolu. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtı şerifinde, o zahri şerifinde olan mührü şerifteki tüylerden yazılmış yazılar. Bu mührü şerife bakmanın çok faziletleri var. İnsan her gün baksa, her sabah baksa neler neler neler yani. Efendim, şeyde de hatırlıyorum da bakayım. Zararlara karşı mührü şerifte neler yazılıyor? Manaları nelerdir? Abdest alıp sabahleyin bakarsa akşama kadar muhafaza olur. Akşam bakarsa sabaha kadar Allah onu hafız eder. Ay başında bakanı sene sonuna kadar tüm belalardan yani yıl başında olması lazım. Yolculukta bakanın yol seferi mübarek olur. Baktığı sene ölene imanlı çene kapamak nasip olur. Ömründe bir kere dahi muhabbet ve imanla kendisine zanneden Allah Teala kendisine kavuşuncaya kadar istenmedik. Her türlü şeyden hafzeder, muhafaza eder. Evet. Onun için birçok burada faziletler yazılmış, özelliği yazılmış. Zürkani Hazretleri'nin beyanı veçile 661-662-663 gidiyor. Bu böyle kıymetli bir kitaptır. Baskısı da çok kalitelidir yani. Hakikaten ben de bu kaliteden taviz vermiyorum. Basacak şirketlere diyorum sakın bunu başka türlü basmayın. Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siyeridir. Ayrıca geçen bir beyitten bahsettim. Muhammed Bekri el-Mısri Hazretleri'nin beyitleridir. Şeyh Nemir el-Hatib işte Efendi Hazretlerimize gelmişti dedimse Medine-i Münevvere'de ziyarete asansöre yolcularken ona sordum. O da bu beyitleri söyledi. Sonra ben onu kitapta buldum. Tabii orada ayaküstü bayağı uzun beyitler var, ben onu ayaküstüne o da okuyamazdı. Yalnız bunu söyledi bana. Accil bizâ billedî eşteki. 72 kere tekrar ediliyor ve murada hasıl oluyor. Şimdi bu beyt-i şerifleri geçen sayfa veremedimse sayfa 668'de başlıyor. 68, 69, 670. Orada bir tanesini 669'da bir mısra kırmızı yaptım. O kırmızı olan 72 kere tekrar edilecek. Biliyorsunuz Seyyid Muhammed el-Bekri Salatül Fatih kendisine gökten bir kağıtla nazil olan velilerin şahıdır, padişahıdır Muhammed el-Bekri Hazretleri. Evet, bu beyitler hacetlerin yerine gelmesi için mücerreptir buyurmuş, denenmiş. Gecenin ahirinde yani seher vaktinde elden geldiği kadar salavat-ı şerife, hele ki bu gece cuma gecesidir. Cuma gecesi salavat-ı şerife okunmanın en muazzam gecesidir. Salavat-ı şerife okunduktan sonra bu beyitler okunuyor. Accil bi'zâbille diyeşteki bu 72 kere tekrar ediliyor. Ne diyor? Ma arsala rahmanu ev yursilu min rahmetin tes'adu ev tenzilu fi melekutillahi ev mülkihi min kulli ma yahtassu ev yeşmelu. Rahman Teala ne kadar peygamber gönderdi geçmişte, ne kadar rahmet gönderdi ve bundan sonra kıyamete kadar ne kadar rahmet gönderecekse, bunlardan hangisi gökten yere iniyorsa, hangisi yerden göğe çıkıyorsa, bunların hangisi Allah'ın melekût aleminde bizim görmediğimiz alemlerdeyse veya mülk aleminde bizim gördüklerimiz alemlerdense, bunların hangisi hususi ise, hangisi umumi şumulli ise, illa ve tahal Mustafa abduhu nebiyyu muhtaruhul murselu vasıtatun fiha ve aslun laha ya'lemu haza kullu men yaqilu. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Taha ismiyle de mevsuftur. Allah'ın kulu, nebisi, seçtiği Resulüdür. Bütün bu rahmetlerin, peygamberlerin, bütün bereketlerin vasıtası, vesilesi, esası, temelini teşkil eden Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Aklı olan herkes bunu bilir diyor. Zerre kadar aklı olan. Fe'ul bi min kulli ma teşteki fe innehu'l merci'u'l mev'ilu ve hutta ehmâle'r raca'a indehu fehve şefî'un daimen yukbelu. Sen neden şikayetleniyorsun? Ağrım var, sancım var, hastalığım var, kanser oldum, ülser oldum, büyülendim, cinlendim. Sen Resulullah'a sığın. Çünkü Allah Teala onu sığınak yapmış. Vesile yapmış. Aracı yapmış. Onun hürmetine isteyen reddolmaz. Şikayetlendiğin şeylerden ona sığın. Çünkü uğrak yeri, sığınak yeri ancak odur. Ümidinin yüklerini onun yanında indir. Salavat-ı Şerife okuyarak, rabıta yaparak ne kadar ümidin varsa bütün yüklerini onun yanına indir. Çünkü o şefaati reddolunmayan daimi bir şefaatçidir. Yani ne demek? Sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile aracımızdır. Vesilemizdir. Ve nadi in ezmetun enşebet azfaraha ve istahkemel mu'zalu ya ekremel halki ala rabbihi ve hayra men fihim bihi yüselü. Kat messenil kerbu ve kem merratin ferraçte kerben bazuhu yüzhilu. Allah Allah. Nasıl bir nidalar, nasıl bir şeyler efendim. Sen diyor başına bir bela, musibet gelip tırnaklarını sana takarsa, müşkilatın muhkemleşirse, çözümsüzleşirse, artık çarem kalmadı dediğin anda de ki ey Rabbi nezdinde mahlukatın en keremlisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, ey kendisiyle Allah'tan bir şey istenen, yüzü su hürmetine dua yapılanların en hayırlısı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, bana büyük bir sıkıntı dokundu. Kaç kere sen öyle belaları açtın ki bazısı adamı tümden götürecek kadar şiddetliydi. Ama sen kaç kere, ne kadar Müslümanların musibetlerini açtın Allah'ın izniyle. Onun için, şimdi buradan sonrası Efendimiz'e nida. فَبِالَّذ۪ي خَصَّكَ بَيْنَ الْوَرَى بِرُتْبَةٍ عَنْهَا الْعُلَى تَنْزِلُ. Bu kadar yarattıkları içinde bütün yücelerin bile kendisinden düşük kaldığı bir rütbeyi sana tahsis eden Allah'ın hakkı için. Allah-u Teala ki sana o rütbeyi tahsis etti, ondan yukarı rütbe yok, bütün üstün mertebeler ondan aşağı kaldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada o beyt geliyor, kırmızı yer. Acil bi izhabillezî eşteki. Şikayetlendiğim şu işin giderilmesinde acele et. Yani Allah'a aracılığını acele devreye gir. Acele et. Fe in tevekkafte fe men es'elû. Sen de duraklarsan, ben kimin kapısına gideyim? Aracı olarak senden büyük vesilem yok. Anladın mı? İşte orayı 72 kere tesbihenle alacaksın. Sayılar burada anahtarın dişleri gibidir. Fazla eksik olmama. Accil bi izhabillezî eşteki. Tam rabıta, yeşil kubbe, muvace-i şerife. Accil bi izhabillezî eşteki. Accil bi izhabillezî eşteki. Arada salavat-ı şerife okursun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi. Ve len terâ a'ceze mitsin. 72 bitti. Devam ediyorsun. Fe in tevekkafte fe men es'elû. وَلَنْ تَرَى اَعْجَزَ مِنِّي فَمَا لِشِدَّتٍ اَقْوَى وَلَا اَحْمِلُوا. Benden daha aciz bir ümmetini göremezsin. Hiçbir zorluğa dayanamıyorum, hiçbir güçlüğe tahammül edemiyorum. Acındıracaksın, yalvaracaksın, alttan alacaksın, havaları bırakacaksın, kibri gururu terk edeceksin, kapıya dayanacaksın. فَحِيلَتِي ضَاقَتْ وَصَبْرِي اِنْ قَزَى وَلَسْتُ اَدْرِي مَا الَّذ۪ي يَفْعَلُوا. Çarelerim darlandı, sabrım tükendi, ne yapacağımı bilemiyorum. فَاَنْتَ بَابُ اللّٰهِ اَيْ يُمْرِئِنْ اَتَاهُ مِنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُوا. Allah'ın kapısı ancak sensin. Başka kapıdan gelen o kapı giremez içeri. Resulullah söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyke sallallahu ma safahat zehrar revabi neşmetun şem'elu vel âli vel ashabi ma garradet sâciatun umluduha muhtalu müsellimen ma fâhatrul hima ve tâbe minhün neddü vel mendelu. Manalarını da yazdım. Kafanızda kalmaz diye. Daha ne yapayım size ya? Arapçasını yazıyorum, manasını yazıyorum, kaynağını yazıyorum. Size bir kalıyor amel etmek. Ondan sonra onu da amel etmiyor. Geliyor bana, hoca şuram sıkıştı, buram darlandı, başıma bela geldi. Ya arkadaş, kitaplarım 113 kitap olmuş, 50 bin sayfayı geçti. Bu kadar ilim yazdım size ya. Ya arkadaş, bunların içinde bir çare bulamadıysam ben sana ne yapayım ya? Oku diyorum, okumuyorsun. Salavat-ı Şerif okumuyorsun. Şunu zikret, zikret. Sen bana dua et. Ya arkadaş, sen ne beleşçi bir adamsın ya. Ondan sonra da tutturamıyorsun işte. Tutturamıyorsun. Şu milletin perişanlığına bak. Perişan. Maddi manevi. Herkes hasta, sıkıntı, geçim dal. Ya şu zikir kapıları varken, şu salavat-ı şerifler varken. Ah arkadaşlar. Allah'a sığınmayı beceremedik. Resulünü aracı etmeyi beceremedik. Beceriksiz bir adamlar olduk. Beceriksiz. En başta ben. Terzi şey bulsa çöküğünü dikermiş yani. Ama ben size söylüyorum. Bu sayfa, bu beyitler kaçıncı sayfada başlıyor? Beyitlerin fazla yani 667 başlıyor. Beyitler okunma 668, 669, 670'te bitiyor. 3 sayfa tam. Ama kısa yani işte şu okuduklarım kısa. Yalnız o accil bizabille diyecekse ki kırmızı yer 72 kere. Oraya dikkat. Son 671, 672'de de manalarını yazdım, Türkçelerini. Bu anlattığım manaları yani size yazdım. Allah Teala bu kitap var ya, bu kitap, bunun misli bulunmaz. Sırf arkasındaki mührü şerife baksan, bir salavat okusan hayatın değişir ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellem. Şey teslim ediyorsunuz, yerine gidin. Teslim ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bakın. Evet. Şimdi kardeşlerim, Mevlid-i Şerif'i elhamdülillah Vehhabiler, Selefiler çatlasa da patlasa da kutladık elhamdülillah. Kutluyoruz. Bu Cuma gecesi Mevlid-i Şerif'in ayındayız, hatta haftasındayız. Şu anda yani 12. geceyi geçeli birkaç gece oldu. Dolayısıyla Mevlid-i Şerif haftasındayız. Bu Mevlid-i Şerif ihyası yani kutlamaları Mekke ehlinin Mevlid-i Nebevi Şerif bu Vehhabilikten evvel yani Vehhabiliğin başlaması hemen hemen 250 sene kadar var. Değil mi hocam? İbn-i Abdülvahab yani bir 200 sene falan kesin var. Yani bunlar yayılmadan evvel bu İbn-i Abdülvahab denen necis herif bu ortalığı karıştırmadan evvel, bu sapık mezhebi İngilizler tarafından da bir ajandı, kurdurulmadan evvel Mekke'de Mevlid-i Nebevi Şerif'in kutlama adetleri hakkında bazı şeyler şimdi okuyacağım. Meşhur gezgin, Rahale gezgin demek, İbn-i Cübeyr el-Endelüsi Hazretleri bunu efendim Rihletü İbn-i Cübeyr diye bir rihle yazmış. Onun 82. sayfasında bunu söylüyor. Tarihi bir vesika olarak çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in menzili diyor. Yani doğduğu ev Mekke-i Mükerreme'de şu anda da elhamdülillah. Yani o bir duvarların aynısı durmuyor tabii. Ama yerinde o kütüphane olarak da olsa Allah'tan o yer korundu. Mevla orayı korudu yani. Vehhabiler kütüphane yaptılar falan ama işte yıkamadılar elhamdülillah. Daha da yıkılmaz inşallah. Efendim, o menzili mübarekin kapıları açılıyormuş. Mevlid gecesi, 12. gece. Bütün insanlar teberrük için Rebiülevvel, özellikle Rebiülevvel'in pazartesi gününde, pazartesi günü de tabii doğum günü olduğu için, bazı kere 12'si pazartesi gününe gelmez. Bu sene gelmedi mesela, salıya geldi. Ama özellikle pazartesi günü Rebiülevvel ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Mevlid ayı hem de Mevlid günü pazartesi diye Mekke-i Mükerreme'de kutsal yerler Osmanlı döneminden kalma, tabi oralar korunmuş, mukaddes mevziler açılıyordu. Mekke'de bu meşhut bir gündü, yani bütün insanlar ziyarete geliyorlardı. Mübarek ev küçük bir yer ama giriyorlar, işte salavat-ı şerife okuyorlar, çıkıyorlar, onlar giriyorlar, onlar çıkıyorlar, böyle efendim ihya ediliyordu. Yine meşhur muhaddis Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi rahimeullah anlatıyor. Bu da Mevlid-i Şerif, Beyanül Mevlid-i Şerif isimli eserinin sayfa 58'de buyuruyor. Lazalel Harameyn-i Şerifeyn. Bak İbnül Cevzi Abdülkadir Geylani dönemi, yani 500'lerde. Ta o zamandan evveli söylüyor. Harameyn-i Şerifeyn ne demek? Mekke Medine halkı ve Mısır ve Mısra vel Yemeni, Mısır halkı, Yemen halkı ve Şam halkı ve sair-i biladil Arab, bütün Arap beldeleri, minel meşrik vel mağrib, doğular, batılar, yahtefilûn bi meclis mevlidin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mevlid meclisleriyle kutlamalar yapıyorlar. Bak daha 900 sene evvel İbnül Cevzi gibi bir muhaddis, bir de bakın Mekke, Medine, Mısır, Yemen, Şam, bütün Arap beldeleri, daha İstanbul falan fetholunmamış İbnül Cevzi döneminde. İstanbul'un fethinden çok evvel. Dolayısıyla bütün İslam beldelerinde mevlüt ne oluyormuş? Kutlanıyormuş. Meclisler kuruluyor. وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ اِلَى الْشَهْرِ بِلَوَّلْ رَبُولَوَّلْ اَيْنِنْ Hilali gözüktüğü zaman ferahlanmalar, sevinmeler, bayramlara وَيَتَمُّونَ اَيْتِمَامًا بَل۪يغًا Çok son derece dikkat kesilirlerdi. Çok ciddiyetle önem verirler. Aleyhissema, Kur'anlar okunur, kasideler okunur, Mevlid-i Şerifler okunur, vel kıraatli Mevlid-i Nebi, Mevlid-i Nebi kıraatları yapılır. Ve yene alûne bizâlike, bak, koca muhaddis, müfessir, yani Allame-i Cihan, Ebu'l-Ferec. Ecran cezilen ve fevzen azîmen, çok büyük ecirler, sevaplar alırlardı, çok büyük kurtuluşlara nail olurlardı, diyor. Şimdi bunlar, efendim, tarihi vesikalar. Bu adamlar gelene kadar, bir de bu mevlid okunmasına karşı çıkanların sıkıntısı. İmam-ı Rabbani'den bahsediyorlar. Ben onu mevlid kıraatı kitabın başında yazdım. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin orada beyanı var. Mevlid kıraat, o toplanmak, okumaya ne mani var, diyor. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında şeyhinin oğullarının da katıldığı mevlid okuma meclislerinde çeşdiyeler enstrümanlı alet kullanıyorlar. Enstrümanlı aletler Şafii mezhebinde caiz olan var. Maliki'de fetva veren var. Şafii'de fetva veren var. Hanefi'de de fetva veren var, İmam-ı Nablusi gibi. Fakat Hanefi mezhebindeki müftabi olan fetva, cumhurun görüşüne göre enstrüman aletler haramdır. Ondan dolayı İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin itiraz ettiği konu ne? Bizim geçen okuduğumuz Mevlid kıraatı, Efendi Hazretleri de bu şekilde Mevlid kıraatını dinledi. Kaç kere Seyyid Malik Hazretleri'nin yanında ayağa kalktık, salavatlar okundu, ayakta el ele tutuştuk. Mekke'de, Medine'de Efendi Hazretleri ile beraber bulunduk biz. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin itiraz ettiği konu ne? Başka bir mektubunda diyor ki, Mevlid kıraatında şeriatsızlık olmazsa buna ne mani var, diyor. Kim dedi ki, diyor, Mevlid kıraat edilmez? Anladın mı? Halbuki esas mesele ne? Çeşitlilerin o zaman enstrüman aletleri, hala da onlar bayağı bir enstrüman kullanıyorlar. Ha, buna da fetva veren bazı mezhepler var mı? Var. Ama Hanefi mezhebinde bu caiz değil. İmam Rabbani Hazretleri de diyor ki, bu şekilde enstrüman aletleri katarsanız caiz olmaz, diyor. Mevzu bu. Bunu kalkıp da mevlüt okumak bidattır, mevlüt okunmaz demek vehabiliktir yahu. Vehabiliktir. Bunlara dikkat edin. Yani böyle laflar size söyleyenler olabilir. Ama bunlar cahillerdir. İmam Muhaddis Fakih Ebu'l-Abbas el-Azefi es-Sebti. Bu çok büyük bir. Bu da 500'lü yani diye hatırlıyorum. Çok eski bunlar. Buyuruyor. Verakat fi hadaratil meriniyin. Muhammed bin Abdülhadi Menuni'nin kitabı. Sayfa 517-518 arasında geçiyor bu. İnne yevmel mevlidin nebevi, Resulullah'ın doğduğu gün, 12. günü, kâne yüttehazı utlaten âmmeten bi Mekke'tel mükerreme, Mekke'de genel tatil olurdu. Azefi kaçtı hocam? Ben 500'ü biliyorum. 900 sene evveli falan konuşuyor. 900 sene evvel Mevlid günü Mekke'de neymiş? Genel tatil. Ya tabu belki de Osmanlılardan evveldir. Azefi ben 500'lü biliyorum. Ve tüftü fi ebbabül Kâbetil müşerrefe liye ümmezü var. Kâbe'nin kapısı açılıyordu. Mevlid hürmetine bütün insanlar Kâbe'nin içine giriyorlardı, namaz kılıyorlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu ev açılıyordu. Bu da önemli bir not. Buyur. 633. Daha şeyden evvel hocam, Osmanlı'dan evvel. 633. Daha Osmanlı'dan evveli anlatıyor. Vefatı 633 yani bu zatın vefatı. Bahsettiği konular 500'lü yıllardan bahsediyor. Hicri. Mekke'de Mevlid günü neymiş? Tatilmiş. İnşallah ben ölmeden Türkiye'de de Mevlid'in tatil olduğunu göreceğiz inşallah. İnşallah. Yine Rahale, büyük gezgin, müerrih Muhammed bin Abdillah Tanci, Tıneci de olabilir. Ha bunun esas adı İbni Batuta, duymuş olmanız lazım. Meşhur gezgin İbni Batuta. İbni Batuta anlatıyor. İbni Batuta da çok eski adam. Onun da kitabı var. Tuhfetün Nuzar fi Garabil Emsar ve Acabil Esfar. Birinci cilt 101. sayfede. İbni Batuta, biliyorsunuz İbni Teymiye'nin dönemi o. 700'lü falan herhalde. Çünkü İbn Teymiye'nin Şam'da Emevi Camisi'nde hutbe okurken minberden inerken Allah benim böyle indiğim gibi iniyor dediğine şahit olan adam İbn Battuta. Onun için İbn Teymiye'nin bozukluğunu anlatanlardan. O zaman işte nasıl olursa işte bir dönem çıktı öyle. Sonradan hapislere attılar falan. Ulema devreye girdi. İbn Teymiye bir ara biliyorsunuz bir başrolleri yaptı ama ondan sapıttı. Sapıklıkları çıkınca indirdiler aşağı, zaten hapishanelere attılar falan. Şeriat alimleri. 770'li işte dedim sana İbn Teymiye dönemi olduğundan anladım onu. İbn Battuta söylüyor. Babul Kâbetil Muazzama fi Safa'l-Ledi beyne Hacer-i Esved ve Rukn-i Iraki. Hacer-i Esved ile Rukn-i Iraki arasındaki kapı, şu andaki kapının durduğu yer orası. Yuftehu fi kulli yevmi cumati ba'de's salâ. Her cuma günü cuma namazından sonra açılıyormuş. O zaman cemaat az tabii ya. Şimdi açsan ne olacak? Millet birbirine ezer kapıdan girerken 15-20 kişi ölür. Hacer-i Esved'de adam ölüyor da yani. Düşün Kabe'nin kapısından herkes girmeye kalksa şimdi. O zaman her cuma namazından sonra Kabe'nin kapısı açılıyor. Ve yuftehu kezalike fi yevmi mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Mevlid günü Kabe'nin kapıları Mekke'de açılıyor. Bak bunlar 900 sene evvel, 800 sene evvel, 700 sene evvelki tatbikatlar. Mevlid gününe yapılan hürmetler ve tanzimler ve göstergeler. Yani şeyde tabii klimalar da biraz sigortalar atmıştı falan. Kandil gecesi de çok 8300 kişi gelmiş. Tabii her taraf dolmuş. Ben onun için çok uzun bir sohbet yapamadım. Yani sohbeti Mevlid'i çıkartmazsan 1 saat 10 dakika sohbet yapmışım. Kandil gecesi 1 saat 10 dakika sohbet yaptığım vaki değil tarihte. Ama size acıdığımdan. Kendime acıdığımdan değil. Siz de diyorsunuz ki biz püfür püfür oturuyoruz. Ya ne oturuyorsun? Kadınlar çok sıkıntı çekmiş sıcaktan. Bana da malum olmuş. Evliya değilim de aptala malum olur. Eptal de değilim de aptala malum olur. İçime sıkıntı geldi yani. Neyse ki yani şimdi bıraktık da gidemiyorlar. Boğulsunlar mı yani? Tabii şimdi tedbirler alındı. Bundan sonra bir şey yok. 8 bin değil 18 bin de gelse inşallah. Fark etmez. Şeyleri ayarladık. Volterler yükseltildi, bilmem neler yapıldı. Her şeyi yaptırdık elhamdülillah. Arkadaşlar ilgilendi. Ondan sonra efendim, erkeklere çok yansımamış olabilir, kadınlara çok yansımış. Yani onlar bunları anlatacaktım. Vakit bulamadım. Kayda geçsin. Bunlar da bir ilimdir. Kayda geçsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine konuşuyoruz burada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra İmam Muhaddis, büyük muhaddistir ha, müerrih. Hepiniz ne duyun? Sehavi Hazretleri, Şemsüddin-i Sehavi. Biliyorsunuz İmam Sehavi'nin çok önemli bir eseri var tabii. Ondan çok kaynak veriyorum. El-Kavlül Bedi'i Fis-Salat Alel-Habib-i Şefi'i sallallahu aleyhi ve sellem hakkında salavat kitabı yazmıştır. İbn-i Hacer Eytemi de yazmıştır. Et-Durrul Menzud. Fis-Salat ala sahibil makamil Mahmud olacak o da. Bunlar büyük alimler hep salavat kitabı yazmışlar. Resulullah Efendimiz'in şefaatine nail olmak için. Ben de şimdi önümüzdeki senenin adak kitabı 40 salavat-ı şerife hakkında 40 hadis. Hepsi sahih, hepsi kaynaklı. Şer, şer, şer doldurdum. Malzememi bitirdim, koydum kenara. İnşallah bir daha seneden evvel birkaç ay kala tercümelerini yapacağım. Arapça bütün kaynaklarımı koydum kenara. 40 hadisin, ama 40 hadis de tabii en azından 300-400 sayfa olur. 40 hadis salavat hakkında işte bunlarla şeyimi yapıyorum yani. Mezarda yatağımı yapıyorum, mezarda yatağımı hazırlıyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaat beklentisi içindeyim inşallahurrahman. Arkama salavatla ilgili çok kitaplar bırakırım inşallah. Tabii çok ilimler hiçbirinde yazılmamış. Mesela Salli Barik. Hepiniz Allahümme salli Allah'ın barik okuyorsunuz. Manalarında o kadar izah var ki. Salavat ne demek? Salli ne demek? Barik ne demek? Niye kemal salleti ala İbrahim? Niye bu kadar 224 bin peygamber var da sadece kemal salleti ala İbrahim? Niye sade İbrahim aleyhisselam? Adı ne? Salatı İbrahimiye. Niye bu salat en eftal salavat? Tahiyyatta sade niye bu okunuyor, öbür salavatlar okunmuyor? Neler neler neler neler doldurdum orada. Tabi Arapça, şu anda siz bir şey anlamazsınız. Hep Arapça kitaplardan topladım. Ben şimdi önce malzemeyi topluyorum. Ne gibi? Mutfakta önce ne lazım? Yemek yapmadan evvel, değil mi? Patlıcan, patates, fasulye lazım yani, pirinç. Malzemeyi toplamazsan istediğin kadar aşçı ol. Ne yapacaksın? Bir daha senenin hatta ölmezsem, sağ kalırsam 40 salavat-ı şerife muazzam ilimlerle dolu. Hiç de salavatla ilgili o konuları bilmediğiniz konuları yaptım bu sefer. Evet. Bütün şerhlere bak. Kaç tane şerh taradım yani. İnşallah. Bir şimdi İbn Hacer'in Fethül İlah kaldı. İşte yarın öbür günde onları, ondan notlarımı bitirdi mi bitti. Ama tercümeyi şimdi yapamam. Tefsire çişer diyeceğim. Tefsire Ruhul Furkan'a bir ağırlık vermem lazım. Arada şimdi öbür kitaplar çıktı. İnşallah Rahman. Bir yandan sohbetlere devam ediyorum. Beşinci cilt efendim sohbetleri çok güzel hazırlanıyor. O da inşallah çıkar. Onu zaten devamlı yapıyorum. Durmak yok. Gece gündüz çalışmak var. Çalışmak var. Hastaneye bile kağıtları istedim. Niye? Doktor dedi belki bir iki gün kalırsın kanama olursa. Elhamdülillah kanama olmadı ama işte bir iki gün kalsaydım sohbetleri almıştım yani. Anladın mı? En kolay ona çalışıyor çünkü. He. Ona göre siz de Efendi Hazretlerimizin eserlerinin, bu kıymetli eserlerin, hep Efendinin öğrettikleri, hep Efendi Hazretlerinin gösterdiği yollar, hep onun tanıttığı alimler, hep o ilimleri, o teşvik etti bizi. Onun için biz o yolda devam ediyoruz. Evet. İmam-ı Sehavi Hazretleri anlatıyor şimdi bak. Ve emma ehlü Mekke'te. Mekke ehline gelince, Mekke ehliyle Medine ehlinin eskiden amelleri ve tatbikleri İslam'da hüccetti. Mesela İmam-ı Malik biliyorsunuz Medine alimi diye geçiyor hadiste. Sahih hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Malik'in ismini vermemiş ama Alimul Medine, Medine'de bir alim çıkacak, bütün dünya ilmi ondan alacak buyurmuş. O hadis, sahih hadis kimin hakkındadır? İmam Malik hakkındadır. İmam Malik Hazretleri de Medine-i Münevvere'de yaşamıştır, ilimlerini almıştır. Medine-i Münevvere'de de vefat etmiştir. Müçtehitlerde dört müçtehitten bir tanesi Medine-i Münevvere'dedir. Değil mi? O da İmam Malik Hazretleri. İkisi Bağdat'tadır. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri'dir. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri radıyallahu anhu ecmaîn. Biri de Mısır Kahire'dedir İmam Şafii Hazretleri. Dört müçtehit. Fıkıh mezhebi bize kadar gelen. Müçtehit yüzlerce binlerce vardı. Ama mezhepleri bize kadar intikal eden dört büyük müçtehitimiz var. Allah hepsinin şefaatlerine nail eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli ve sellem. Ama mesela İmam Malik fetva verirken Medinelilerin o dönem, tabi o dönem ki Medineliler sahabenin torunları. Yani İmam Malik diyelim İmam Malik tabiinden değil. İmam-ı Azam 8 sahabe görmüş. Bu 4 müçtehitten tabiin olan bir İmam-ı Azam'dır. Çünkü onun yaşı biraz daha eskidir. İmam Malik tabiinden değil ama tebaî tabiinden midir? Tebaî tabiinden midir? Yani sahabe göreni görmüşse tebaî tabiin oluyor. Belki o da değil. Bir sonradır ama İmam-ı Azam Efendimizle görüşmüşler tabii. Medine'de görüşmüşler. Dolayısıyla mesela İmam-ı Malik fetva verirken der ki mesela hadisler var, müçtehitlerin beyanları var, sahabenin beyanları var, tabiinin beyanları var Ama orada der ki, Medine ehlinin ameli bu yöndedir. Çünkü o dönemdeki Medine ehli kim? Sahabeyi görenleri görenler. Yani o sahabeyi göreni görmüş, o onun babası sahabeyi görmüş, o Resulullah'ı görmüş. Medine ehli böyle. Onun için onlar bir şey yapıyorlarsa, demek ki bu Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem görünerek geldi. Çünkü ümmet dalalette birleşmez. Medine ehlinde bu amel varsa. Tatbikat meselesi. Mesela teravih kaç rekat kılıyorlar? Yani teravih kaç rekat kılıyorlar mesela? Medine ehli 36 rekat teravih kılıyordu. Yani İmam Malik der mi ki mesela? Medine ehlinin ameli teravih kaç kılıyorlardı? 36 rekat kılıyorlar diye hatırlıyorum. Çünkü Mekke'de kaç kılınıyordu? 20 rekat. Ama 20 rekat ama her 4 rekatta bir tavaf yapıyorlardı arada. Medineliler de dediler ki bizde tavaf imkanı yok. Biz de rekatı çıkaralım dediler. O 36 oldu. Anladın mı? Yani ben onu diyorum ya, 20'den zorlananlar kafamı bozmasın 36'ya çıkarırım diyorum. Ben çıkarmıyorum 36'ya. Medine ehlinin amelinde 36 var zaten İmam Malik. Ben çıkartmıyorum. Ben kimim? Tövbe estağfurullah ya. Yani kafamı bozmayın derken 8'e hiçbir rivayet yok diyorum yani. Ama 36'da kitapta rivayet var. 8 hiçbir kitapta yok. Kafamı karıştırmayın. Ha. Onun için Medine, Mekke elin ameli. Mesela birçok fukaha, müçtehitler hep ne diyorlar? Bir meseleyi anlatıyor. Diyor ki Mekke ehlinin tatbikatı da bu yöndedir. Bu ne demek? Çünkü o zamanki Mekke ehli, şimdiki Mekke ehli değil, ulema evliya dolu. Şimdiki gibi önüne gelen Vahabi bilmem ne karma karışık olmuş mezhepsiz kitapsız Mekke'ye giriyor yani. O zamanki Mekke ehli, Medine'nin tatbikatı çok önemli. İmam Sehavi diyor ki Mekke ehli madinul hayr vel bereketi. Mekke ehli demek diyor bütün hayırların ve bereketlerin madenidir diyor. Yani kendine diyeceğim ve İmam Sehavi 500 sene evvelki bir alim. İmam Suyuti dönemi. Yani 500 sene evvel ama o da kendinden evvelki Mekke ehlinin tatbikatlarından bahsediyor. Fetevecceune ilel mekanil mütevatir beynen nas ennehu mahallu mevlidi sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Mekke ehli toplanır mevlid gecesinde ne yaparlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu yer olarak insanlar arasında mütevatir. O evin olduğu yer var ya o kitabın kapağındaki resmi. Orası Safa ile Merve arasından çıkınca, biliyorum bilmiyorum bu kadar ömreye gidiyorsunuz gitmiyorsunuz. Gittiğinizde o evi mutlaka bir ziyaret edip öyle kuşluk vakti falan açık. Kütüphane olarak açıyorlar. Kitap alıyorsun okuman bahanesiyle oturuyorsun işte salavat-ı şerife okursun çıkarsın. Kuşluk vakitleri açılıyor. Dışarıdan da gitsen salavat-ı şerife okursun olur kapısına gidersin oraya müsait. Anladınız mı ne taraf? Safa ile Merve'den çıktığın zaman şeye doğru, Hira Dağı'na, Hira tarafına doğru. Hira tarafına doğru gidin. Biraz gittin mi hemen sağda. Ebu Kubeys'in dağın altında. Efendim, orası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu ev olarak mütevatir. Yani ittifak var. Çünkü bu zamana kadar Vahabiler çoktan kaybetmişti. Onu da Allah korudu işte. Bütün yerleri kaybettiler. Oraya yöneliyorlar. Bütün Mekke'li raca ebulugu kulli minun bidal gel maksadı bu maksada yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine ulaşmak için ve zidü itimamu bi alamil id bayram gününden daha fazla dikkat ediyorlar ve daha büyük kutlama yapıyorlardı. Bak İmam Sehavi söylüyor. Mekke ehli hayır ve bereketlerin madenidir diyor. Mekke ehli Mevlid gününde bayram gününden daha fazla kutlama yapıyorlar. Biz şimdi Mevlüt'te yaptığımız kutlama buna göre az mı kaldı? Az kaldı. Değil mi? Bayramda daha herkes süslü giyiniyor, bilmem hediyeler, şeyler, haçlıklar, şekerler, bilmem neler. Bizimki yine bizde neyse bir lokum mokum idare ettik bir şeyler de. Aldınız mı lokumları? İnşallah. Bir daha sene 5 koyacaksınız içine dedim. Ben demedim şimdi. Başkan dedi de şimdi üstüme almayayım. Ben de kabul ettim yani. Dedim tabii ya dedim. Millete dedim, evine götürecek çoluk çocuğuna dedim. Ne şifa, ne şifa. Bereket. Anladın mı? Mahmut Eren öyle diyor. Sakın o lokumdan yemeyin. Yiyen diyor. Yiyen diyor, peygamberi sevmeye başlıyor demek istiyor yani. Anladın mı? Ondan korkuyor yani. Ne olacak o lokumdan yiyen? Resulullah'a aşkı artar. Muhabbeti artar. Anladın mı? O da zannediyor ki cübbeliyi seversiniz sonra diyor. Onun için o lokumu yemeyin diyor. Ya ne alakası var ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Tabii ne kadar insan yemezse lokum bize kalır yani mesela. Bizim zorumuzdan değil. Biz de itikadı olanlara dağıtırız inşallah. Bu kadar itikadı olanlar, isteyenler var dünyada. Onlara dağıtırız. Nasipsizlere ne lazım? Mevlid-i Şerif okunmuş, saç-ı şerif suyla yapılmış. Şimdi bayram, bayram. Şam-ı Şerif'te vesairede, Mağrib'de, Merakeş'te, Fas'ta, Tunuslar'da, oralarda o zaman bir ay kutlanıyordu. Bir ay, Rebiülevvel'in tamamı devlet merasimleriyle. Bunu evvela Türkler başlattı zaten. İlk Mevlüt kutlamalarındaki yani, Mevlüt hep var da, böyle bir büyük bir devlet törenleriyle beraber. Neydi, Kökberi miydi? Erbil kralı, Erbil. O zaman Erbil, Türk hükümdarı vardı. Kökberi olacak. O ne de at şeyler kesiyordu, inekler, koyunlar, efendim binlerce, on binlerce sofralar, bütün alimler, velilere efendim hediyeler, hilatlar, elbiseler. O çok bu işi yaygınlaştırdı. Ondan sonra da Mısır'a geçti falan, bütün dünyaya bu ulaştı. Hatta kalle en yetehallefe an ahadun min salihin ve talihin. Ondan sonra ve Said'in siyeme şerif sahibül Hicaz, Hicaz'ın o zaman Osmanlı dönemi. Hicaz'ın şeref Resulullah'ın torunu, Hicaz'ın görevlisi, valisi katılıyordu. Kadılar katılıyordu, alimler katılıyordu. İyi kötü, yani kötü adamlar bile geri kalmıyordu. Ne kadar bozuk adam olsa Mevlid günü mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evini ziyarete Mekke'de. Yani adam icabında salih bir adam değil. Ama herkes o yani Ramazan bayramı, Kurban bayramından daha büyük kutlama oluyordu Mevlid kutlamasında. İşte burada Sekavi söylüyor. Ondan sonra o zamanki kadıyı söylüyor. Şeyh Burhanettin işte İbn-i Zahira el-Mekki meşhur alim. Sonra gelenlere yemekler yediriliyor. Ondan sonra çok helvalar dağıtılıyor. Çok kaliteli, fahir diyor. Fahir demek çok kaliteli yemekler, etler, butlar dağıtılıyor. Ondan sonra çok büyük sofralar kuruluyor. Bütün insanlar davet ediliyor. Efendim tabii ki devlet gücü de arkanda olursa tabii yani o zaman herkesi de davet edebilirsin. Büyük sofralar kuruluyordu ve böylece kutlanıyordu. Bunu da kim anlatıyor? El Mevlidur Rabi fi Mevlidin Nebi isimli kitapta efendim Molla Aliül Kari El Mevlidur Rabi isimli eserinde. Bunları hep bulalım bu mevlidler hocam ya. El Mevlidur Rabi. Sayfa 15'te de bu konuları İmam-ı Sekavi'den naklediyor.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam edecek.
1: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
0: Şimdi reklamlar.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duası.

0: yetmiş diyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
3: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
1: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar

0: düzgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahoska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahoskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
4: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
2: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
7: Reklamları Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
8: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam ediyor.
2: Yine böylece İmam Cemalüddin Muhammed Carullah el-Kureyşi el-Mahzumi Rahimullah Efendim El-Cami'ul Latifi Fazlı Mekke'te ve Ehliya ve Bina'il Beyt-i Şerif isimli eserinde sayfa 201'de bunu anlatıyor. Diyor ki ve ceratil adetü bi Mekke'de Mekke'de şöyle bir adet vardı. Fi leyleti sani aşara min şerrabil evvel fi kulli am her sene Rebiülevvel ayının 12. gecesi, işte geçen burada yaptığımız gece, Gazi Mekke, o zaman Şafii'ymiş Kadı Efendi, Viladet-i Şerife mahallini ziyaret için, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu evi ziyaret için, akşam namazından sonra büyük bir heyet Mekke'de toplanıyor. Kadılar var, fukaha var. O zaman ne fakihler, İbn-i Hacer-i Heytemiler, Aliül Kariler hep Mekke'de. Zaten Mekke'deler, kabirleri de Mekke'de yani. O zaman da bulunan bütün ulema, fukaha, ayan, gözde zevat katılıyor. Ondan sonra aşiret reisleri, kabile reisleri vesaire. Ondan sonra fanuslar, o zaman böyle ışık yok. Fanuslarla beraber mumlar yakıyorlar, kandiller yakıyorlar. Ondan sonra büyük kalabalıklarla beraber izdiham oluyor ve bu şekilde ne yapıyorlardı? Mevlid-i Şerif evini ziyarete gidiyorlardı. Yine Kutbuddin-i Nehrivali el-Hanefi Hazretleri Allame, o da El-İ'lam bi'alam Beytillahil Haram kitabında sayfa 355-356'da bu konuyu işliyor. Diyor ki Mevlid-i Nebi gününde Amine validemizin evi, Amine validemiz aleyhissalatü vesselam annemizin evi ziyaret ediliyor. Rebiülevvel'in 12. gecesinde her sene mescitte toplanıyorlar, Kabe-i Muazzama'da Mevlid-i Şerif'e izdiham kalabalıklarla Mevlid'e yürüyorlar. Ondan sonra ulemadan bir zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mevlid'inin fazileti hakkında hutbe okuyor. Ondan sonra işte Devlet-i Aliye-i Osmaniye'ye o dönemde yönetime dua ediliyor. Sonra Mescid-i Haram'a dönüyorlar. Mescid-i Haram'ın makam-ı İbrahim'in arka tarafında mescidin ortasında saflar kuruyorlar. Zemzem suyu ile görevliler var. Onlara zemazime deniyor. Zemazime yani zemzem suyu dağıtmakla görevli olanlar. Ondan sonra herkese zemzem-i şerif ikram ediyorlar. Ondan sonra işte Kadı Efendi'ye hilat giyindiriliyor. Efendim yatsının sonra yatsı namazına bazı işte büyüklere, alimlere hilat demek pahalı kıymetli kaftanlar giyindiriliyor Mevlid-i Şerif hürmetine. Sonra yatsı namazına ezan okunuyor. Cemaatle yatsı namazı Kabe-i Muazzama'da kılınıyor. Ondan sonra Harem-i Şerif'in efendim nazırı görevli devlet tarafından görevlisi işte ağasıyla beraber fıkıh alimleri vesaire Mescid-i Şerif'ten büyük bir kafileler halinde Mevlid-i Nebi'yi ziyaret ediyorlar. Evi Hane-i Saadet'i ziyaret ediyorlar ve oradan dağılıyorlar. Buraya çöldekiler geliyor, Hazar'dakiler geliyor, Badiye'dekiler geliyor, Cidde'den geliyor. O Mekke vadilerinde kabileler var. Hala bile Bedevi kabileler var. Bütün kabileler o gece geliyorlar. Çok ferahlanıyorlar, bayram ediyorlar, kutlama yapıyorlar. Onun için Şah Veliyullah Dehlevi, duymuşsunuzdur. İmam Rabbani Hazretlerimize de bağlıdır yani. Habibullah Can Canan Mazar Hazretlerimizin arkadaşıdır. Bazı rivayetlerde mürididir. Büyük bir alim. Hindistan'ın en büyük hadis isnatçısı. Müsnedül Hint, İmam Muhaddis Şah Veliyullah Dehlevi Hazretleri buyuruyor. Evet. Füyuzul Harameyn. Kitabının adı Füyuzul Harameyn. Sayfa 80-81'de. Bir mevlid gününde Mekke-i Muazzama'da bulundum diyor. Yani o herhalde 300 sene evvel, 250-300 sene evvel yaşamış. Habibullah Can Canan-ı Mazar Efendimiz'in ders mektupları var birbirine. Beraber bulundular. Yani mevlid günü baktım ve herkes salavat okuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irhasatını, işte irhasat ne demek? Peygamber olmadan evvel yani doğduğu gece olan alametleri anlatıyoruz ya işte cinne, Kabe, efendim Mevlid evine doğru secdeye kapandı. Bir taşı düşmeden tekrar geri döndü. Melekler cemaatten indiler. Abdülmuttalip tavafta şaşırdı. Baktı Kabe, Amine validemizin evine doğru secdeye yapıyor. Neler ben Mevlid gecesi çoğunu anlatamadım yani. Ama evvelki Mevlidlerde çok anlattım yani. Nesef-i Şerif kitabını okuyun. Bak bu Mevlid ayı münasebetiyle Necatül Valideyn anne, onlarda da çok ilimler vardır. Bunları hep yazdım size. İrhasatı zikrediyorlar. İrhasatı anladınız. Mucize var, irhas var. Mucize ne demek? Peygamber olduktan sonraki harikulade gösterdikler. İrhas ne demek? Peygamber olmadan evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme görülen harikuladelikler. Değil mi? Üzerinde bulut, devamlı bulut geçiyordu. Daha 25 yaşındayı anlatıyor Meysere'nin ticaret kafilesiyle Hatice validemizin ticaretiyle gitti ya Şam'a doğru. Mesela oradaki hadiselerde onlar o zaman pek nübüvvet verilmemişti. O ayrı dava. O ruhlar aleminde hepsinden evvel peygamberiydi de zahiren nübüvvet verilmemişken mesela devamlı bulut üzerinde değil mi? Rahip Nestora, Rahip Behira ne dediler mesela? Bütün ağaçlar ona doğru secde ettiğini gördük. Bu ahir zaman nebisiydi. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençti. Sonra ne dediler? Bu ağacın altında ancak bir nebi oturur. Bu da geldi bu ağacın altına oturdu. Ağacın gölgesi üzerine eğildi. Bütün bunlar irhasat oluyor. Ne demek irhasat? Yani peygamberlik verilmeden önceki harikulade işler. Yani mucize manası mucize. Manası mucize ama nübüvvetten sonrasıyla öncesini ayırmak için anladın mı sen? Öncesine irhasat deniyor, sonrasına mucizat deniyor. Bunları zaten birkaç kere de söyledim ama unutulan şeyler. Sonra diyor Mekke-i Mükerreme'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvelki bi'setten önce deniyor. Bi'set. Bi'set peygamber olarak gönderilmesi 40 yaşında. Bi'setten önceki faziletleri, övgüleri, senaları, bütün insanların ona işte Muhammedül Emin demeleri, onun ahlakı, onun harikuladelikleri, işte doğumundan, doğum gecesinden, hatta annesinin hamile kalma gecesinden başlayan bir süreç. Ondan sonra ta Abdullah Efendimiz'in sulbündeyken, yani ta dedelerinin sulbündeyken, yani Adnan dedesinden ta geliyor. Adnan dedesinden ondan sonraki dedelerinde mesela İlyas dedesi var değil mi? O Adnan'a giden Nesebi Şerif'te İlyas isimli bir dedesi var. Mesela o İlyas oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hac mevsiminde onlar da o zaman biliyorsunuz cahiliyet döneminde de çıkıyorlardı Muzdelife'ye Arafat'a. Daha hac döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onun belinden yani kaç dede evveli büyük dedesi yani. İlyas dedesinin sulbünde Efendimiz'in lebbeyk dediği kulaklarıyla dışarıdan duyuluyordu. Lebbeyk Allahümme lebbeyk okuduğu sulbünden okuduğunun sesi dışarıda duyuluyordu. Yani ta Adnan dedesi ki Adnan dedesi falan hemen hemen Musa aleyhisselamdan önce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Adnan dedesi Musa aleyhisselamdan önce hatta Musa aleyhisselamın şeyinde Ma'at İbni Adnan. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi Adnan'ın oğlu Ma'at. Hatta Ma'at oğulları olacak. Musa aleyhisselamla harp edecekler. Bir savaş oluyordu. Musa aleyhisselam da bindirecekti bunlara kazanacaktı. O zaman Musa aleyhisselama vahiy geldi. O ahir zaman bile gelecek Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dedesidir. Ona zarar veremezsin. Onu ve adamlarınla savaşamazsın. Geri çekil. Musa aleyhisselama Mevla savaş ettirmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesiyle. Yani orada bir Araplarla işte aralanıp bir şeyler oldu falan. Ma'at dedesi. O da tam Musa aleyhisselam döneminde. Yani Adnan dedesi Musa aleyhisselam döneminin bile öncesi. Anladın mı? Bütün o dedelerinde ben orada Nesebi Şerif diye bir kitap yazdım. Bir Müslüman o Nesebi Şerif'i okumadan nasıl durur ya? Hele ki Mevlid ayında o Nesebi Şerif kitabındaki ilimler hiçbir yerde yok. Hiçbir Türkçe kitap da bulamazsın. Topladım onları o kadar. Niye? Ben buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bu'istü min hıyar Ademoğullarının en hayırlı atalarından gönderildim. Benim atalarım kadar hayırlı atalar kimsede yok diyor. فَاَنَ خِيَارٌ مِنْ خِيَارٌ مِنْ خِيَارٌ Seçilmişlerden seçilmişlere geldim. Sizin baba bakımından, ata bakımından, nesep bakımından, soy bakımından, şeref bakımından en hayırlınız benim diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَاَنَ خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ اَبَنْ وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا Hanesi en hayırlı benim, soyu en hayırlı benim, ataları en hayırlı benim diyor. Hala Vahabiler kalkmış, anası babası cehennemlik diyor ya. Ne şerefsiz adamlar bunlar ya. Bu kadar sayı hadis var benim anam babamdan daha hayırlı yok. Resulullah cehennemliğe hayırlı der mi ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. O Nesebi Şerif'i niye yazdım? O Necatül Valideyn, ana babası kurtuluşu. Orada ne ilimler var? Göreceksin işte oralarda neler var? İrhasat var. Mesela fil senesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in viladeti, doğumu. Fil senesi ne? Fil ne? Ebrehe'nin fillerinin Ebabil'le kuşlarla beraber helak edilmesi. O nedir? İşte en büyük irhasattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne karnındayken oldu o iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne karnında sen geldin Kabe'yi işgal edeceksin. Edebilir misin işte? Allah ne yaptı? Kâsfin mekül yenilmiş, içilmiş, bilmem ne edilmiş. Yaprak gibi efendim ortaya saçtı. Bunlar hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderileceğinin mukaddimelerindeki harikulade olaylar. Yani mucize desen de bir şey rahatsızlık yok da özel ismi neymiş? İrhasat. Bunlara dikkat edelim. Onun için diyor Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri Mekke-i Muazzama da diyor Mevlid gecesinde diyor Mevlid gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden önceki faziletleri ve bu yaşananlar önceki peygamber olduktan sonrakinin kimse sayamaz. O kadar mucizesi var, o kadar fazileti var. Kimse sayıp bitiremez. Allah'tan başkası bilemez. O kadar fazileti var Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için ne diyor? Yuribanu onun başına aklına ne atukum bi femi. Fe inne fazla rasulillahi leysa lehu haddun fe yuriba an hunatukum bi femi. Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihim. Resulullah'ın faziletlerini diyor, ağzıyla konuşan hiç kimse anlatamaz. Niye? Çünkü sınırı yok. Durduğu bir yer yok. Durduğu bir yer olmayanın hangi konuşma bitirebilir? Mevzu bu yani. Orada diyor, onun için Bi'setten öncekileri okuyorlardı diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bi'setten sonrasını zaten tarifi kabil değil. Bi'setten öncekileri işte sayıyorlardı, anlatıyorlardı diyor. Ben de diyor Mekke-i Muazzama'da Kabe'de bulunuyorum diyor Şah Veliullah Hazretleri. Feraitu envaran sataat defaten vaide. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında konuşmalar, alimler yapıyorlar diyor. Ben de Hindistan'dan gelmişim diyor. Ya o zaman orada meşhur da olmayabilir kendisi belki. Bir nur parladı diyor. Bir kerelik. Bir kere diyor böyle bir nur parladı. La kulinne etraktu abi basarıl ceset. Cesedin gözüyle sade gördüm demiyorum. Vela kul edrakte basarı ruhi fakat. Sade ruhun gözüyle, kalbin gözüyle gördüm de demiyorum. Vallahu alemi keyfe kâne lemru beyni azâ ve zâlik. Kafa gözü tam demiyorum. Ruh gözü, kalp gözü tam demiyorum. Öyle bir hal yaşadım ki diyor Mekke-i Mükerreme'de Resulullah anlatılırken sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Mevlüt günde. Sonra feteemmeltü düşündüm taşındım. Bu nurlar nereden parladı bana? Yani bizzat gördüm diyor. Tilkel envar fe veceddu min kıbelil melâkel müvekkelîn bi emsâli adil meşâhid ve bi emsâli adil mecâz. Sonra hemen anladım diyor. Bu mübarek Mekke-i Muazzama işte makam-ı İbrahim, Hacer-i Esved'in orası, Mevlid-i Nebi Efendimiz'in doğduğu ev. Burayla görevli meleklerin nurları. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in met edildiği, bahsedildiği, mevlid kıraat edildiği, bürde kıraat edildiği gibi bu meclislerle görevli özel melekler var. Sonra anladım ki o meleklerin nurlarını gördüm diyor. Çünkü burada böyle durup dururken ne gördüm ben dedim diyor. Bu meclislerle görevli, bak şu anda bu meclis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in metiyesi meclisidir şu anda. Ne anlatıyorum deminden beri? Kime anlatıyorum deminden beri? Kendimi mi anlatıyorum beş para etmez adamı? Muhammed Mustafa'yı anlatıyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ha. İşte onun için bu meclislerle görevli melekler vardı. O nuru herkes görmüş. Sen Şah Veliullah mısın mübarek? Meleklerin nurunu göreceksin. Ama gayba iman, eftal iman. Görmeden iman ettik biz. Tamam mı? Bazımızda da görenler de var. Görenler de var. Bak bir talebe gördü mesela. Oftan Ali Hoca atmış dün videoyu. Bir talebe gördü. Sakal-ı Şerif'te ziyaret ediyorduk diyor. Güneşin yanında öyle bir nur parladı, güneş sönük kaldı, küçücük çocuk anlatıyor. Ondan sonra diyor, sakalı şerif gitti, o ışık güneşin yanından gitti diyor. E şimdi o çocuk günahsız, hafızlık yapıyor, küçücük çocuk hafızlık yapıyor, o görmüş. Anladın mı? Senin benim gibi günahlarla mülevves adamlar, senin benim gibi derken sizi tenzih ederim, benim gibi diyelim şimdi. Milleti nasıl bilinsin, kendim gibi kabilinden yapmayalım yani. Siz mübarek adamsınız. Ama bize görünmüyor diye yok demek, değil. Onun için körün görmemesi güneşin ziyasına zarar vermez diyor İmam-ı Rabbani. Ma darra şemsed duha fil ufku taliaten en la yara dav'aha men leyse zâ basari. Basarı basireti olmayanın görmemesi güneşin kuşluk vaktindeki parlak ziyasına asla bir zarar veremez. Vehhabi misin, Selefi misin, ne bilmem ne belasın, ne pislik itikadın varsa sen bunları inkar edebilirsin. Ama biz bunlara iman ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem methedildiği zaman ruhu Resulullah bedeni şerifiyle beraber hazır olur. Nazır olur. Mevlüt okunan yerde bir hususi huzur ile bulunur. Bunda şüphe yok. Siz de maşallah yazın ortasında en sıcak zamanda bu kadar millet köyde kendi tatilde yine 10 bine yakın insan gelmesi. Tabii şeyleri konuşmuyoruz. Televizyonlardan, radyodan, YouTube'lardan onları konuşmuyoruz. Onlar yüz binleri, milyonlara bazı ulaşıyor. Onları konuşmuyoruz. Yani buraya bu zamanda gelmek, bu niçin geliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkı için geliyor, muhabbet için geliyor. Onun hazır nazır olduğu mecliste bulunayım diye geliyor kardeşim ya. Bize ne itikatsızlardan? Evet. Sonra diyor, وَرَائِتُ يُخَالِطُ اَنْوَارُ الْمَلَاكِ اَنْوَارَ الرَّحْمَةِ bizzat gözlerimle meleklerin nurlarıyla Allah'ın rahmetinden yağan nurları birbirinden farklı şekilde sonra ikisinin birbirine karıştığını o meclislerde bulunanlara Mekke-i Mükerreme'de o mecliste bulunanları kapladığını gözümle gördüm diyor. Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri. Yani Mevlid'e böyle değer veriyorlar. Bak özellikle bak ne diyor hep 12. gece 12. gece Mevlid gecesi Mevlid gününden bahsediliyor. Bunun önemi olmasa bu kadar evliya bu kadar ulema bundan bahseder mi kardeşim ya? Sonra ne oluyor? Efendim evet Muzafferuddin Kökbörü Hazretleri Kökbörü işte bu Erbil Atabeyliği Atabeylik kimin adı? Hükümetlerde Atabeylik dediğin zaman kimin devleti oluyor bu? Türk. Atabeylik lafı kimlere mahsus? Araplar Atabeylik der mi? Bu Türkçe bir kelime. İşte Muzafferuddin Kökbörü Hazretleri Erbil Atabeyliği hükümdarı. Yani bu şey tabii hocam. Hicri değil. Miladi 1207. 1207 ne demek? Bundan 800 sene. Şu anda 2026. Yani 1207 düşün 800 küsur sene evvel Muzafferuddin Kökbörü yine bu büyük ziyafet tertip edip çok koyunlar, kesme develer, sofralar, hediyeler, ikramlar alimlere dağıtma işini yine Türklerden Muzafferuddin Kökbörü Hazretlerine nasip olmuş. O başlatmış bunu. Ben hatırladığım kadarıyla Hicri 400 küsurlara tekabül ediyordu. Efendim anladın mı? Zaten 800 sene geri gitti yani işte şimdi. 1400'deyiz yani. Yok belki de 600'lere tekabül ediyor. Selahaddin Eyyubi'nin meşhur komutan Selahaddin Eyyubi'nin nesiymiş bu? Komutanlarından biriymiş. Neredeki komutan? Erbil'de. İşte orada bu kutlamaları yaptı. Bütün alimler, İbnül Cezeriler, bütün alimler bunları kabul etti mi? Kabul etti. Meşru saydı mı? Meşru saydı. Bu kutlamaların caiz olduğuna fetva verdi mi? Fetva verdi. Bir tane itiraz eden, bidat diyen çıktı mı? Çıkmadı. Kim geldi? Dünyanın sonunda İbn-i Abdülvehhab geldi. Bidat, bidat, şirk, dalalet, şirk, dalalet diye diye bu merasimleri yasakladılar ve mevlüt okurken yakalananları hapse attılar. İşkenceler yaptılar. Mevlüt okuyanlara kafir dediler. Bunlar böyle zındık bir tayfadır. Bu asrın haricileri. Allah şerlerinden ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. Amin. Amin. Şimdi meşhur hadis-i şerif İbn-i Mace'de var, Tirmizi'de var. En sahih hadisler ne buyuruyor? İnne Allahe kad ecara ümmeti en teçtemi'a ala dalaletin. Allah benim ümmetimi dalalette birleşmekten muhafaza etmiştir, kesinlikle korumuştur. Kaç tane bu hadis-i şerif var? Şimdi ümmetten bir kişi sapıtabilir mi? Sapıtabilir. 3 kişi sapıtabilir mi? 30 kişi sapıtabilir mi? Sapıtabilir. Ama bütün ümmetin alimleri, özellikle fıkıh alimleri ve hadis alimleri, tefsir alimleri yanlış bir işte birleşir mi? Birleşmez. Allah benim ümmetimi dalalette birleştirmez. Birkaç kişi sapıtabilir. Birisi Mutezile olur, bir alim Cebriye olur. Ama ümmetin alimlerinin cumhuru dalalette birleşmez buyuruyor. Bu sahih hadis. Peki sen ne diyorsun? İbn-i Abdülvehhab çıktığı zaman ne dedi? Bütün ümmet dalalettedir dedi. Benim dışımda, bizim dışımızda bütün ümmet müşrik oldu dedi. Peki sen nesin, kimsin ya? Birisi ona, onu hapt etti, rezil etti. Hadis-i şerifin de kaynağı da sahih. Dedi ki her Ramazan'da, her iftarda kaç kişi azat oluyor dedi. Hadiste 600 bin kişi. Her iftarda 600 bin kişiden 30'la çarp. Yani 1 milyon da en sahih rivayet diyelim, ittifaklı 600 bin. 600 binden çarp 3 kere 6. Kaç ediyor? 36 ne ediyor? 3 kere 6 kaç ediyor? 18. Ya yani 18 milyon mu ediyor? 1 milyon 800 bin mi ediyor? He? Lan ne biçim adamsınız ya? Siz bu kafayla evin bütçesini nasıl denkleştireceksiniz ya? Tabii ki karıyı, çoluk çocuğu perişan eder sizin kafaya. Mübarek adam, bir hesabı söyleyemiyorsunuz ya. 18 milyon diyorlar. Son karar mı? Evet. Tamam hacı abi. 18 milyon dedi. Dedi ki sana tabi olan kaç kişi var dedi. Sana tabi olan şu anda kaç kişi var dedi. Birkaç bin çapulcu. Bedevileri toplamış, milleti keseceğiz, ganimet alacağız, karılarını alacağız diye toplamış birkaç bin çapulcuyu çölden. E dedi kardeşim hadis diyorsun, sahih hadiste alır. Her Ramazan'da bu var. 18 milyon zaten senede cehennemden azat olan var. Sen hepsine müşrik diyorsun dedi. Rezil oldu kaldı yani. Onun için şu anda dünyada Vehhabilerin sayısını toplasan birkaç milyonu geçmez. 2 milyar Müslüman var ya, 2 milyar. Her gece kafir dedi zındıklar ya, bu selefiler bu abi. O hanzalalar var ya, bunu bilmem ne, bayıncuklar, kayıncuklar. Bunlar Allah şerlerinden muhafaza eyle. Bütün millete kafir dediler ya. Onun için yani arkadaşlar, ne diyeyim size, Mevlid'in önemini daha tam anlayamadık. Türk milletine daha tam anlatamadık. Müslüman kardeşlere tam anlatamadık. Hala gereken bir kutlamayı yapamıyoruz. Siyerler okunmalı. Şu özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki yazılan eserler okunmalı. Çoluk çocukla toplanıp okunmalı. Bunlara bir hediye, ikramlar takdim edilmeli. Bazı yarışmalar, soru cevap yarışmaları yapılabilir. Mevlid ayı Rebiülevvel münasebetiyle şu kitaptan size soru soracağız. Gençlere dağıtılabilir. Ondan sonra onlara bir hediye, ömre çekilişi, bir kitap, işte kitap da belki ucuz kalır. Ömre bir şeyler. Teşvik. Mevlid ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında işte kaç tane hadis-i şerif ezberledin? Medresede okuyanlar salavat-ı şerif hakkında hadis-i şerifler ezberlemesi hakkında. Herkes bir şeyler yapabilir yani. Müderris medresesinde ben kürsüde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bir çiçekten yaz gelmez. Bu Mevlid'in tazimi hakkıyla yapılamıyor. Çünkü Diyanet de çok sönük. Diyanetin faaliyetlerini görüyorsunuz. Yani ben pek bir şey duymadım. Yani Mevlid haftası münasebetiyle ne yaptı? Tabii bir yerde topla bir konferans, manferans belki veriyorlardır. Ama bu sadece konferanslar. Diyanetin elinde çok güç var. Yüz binlerce imam müezzin kadro var. Yüz binlerce cami şerif var. Buralarda salavat meclisleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat meclisleri, bir mevlid kıraatleri. Ne olacak be, her imam açsın bir mevlid okusun. Olmadı Süleyman Çelebi'nin Türkçe mevlidini okusun. Bir şeyler yapılması lazım değil mi kardeşim? Siz bunun için maaş alıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidini anmayacağız da ne yapacağız? Başka ne işimiz var? Beş vakit namaz bir saat sürmüyor. 23 saat ne işimiz var? Yani maalesef çok sönük geçti. Türkiye'de çok sönük geçiyor. Yani Ürdün'de devlet kutluyor. Fas'ta devlet kutluyor. Bütün dünya oluk akıyor. İngiltere, Londra'daki yürüyüşleri görsen. Londra'daki Pakistan cemaatleri, Birileviye cemaatleri, Veysel Abdülkadir Genazen torunları. Londra'nın caddeleri, şeyleri bana ne videolar geliyor. Pakistan, Hindistan yıkılıyor. Türkiye'de maalesef ölü toprağa serpilmiş. Bir şey yok. Bu ne ruhsuzluk, bu ne şuursuzluk ya? Bunu canlandırmalıyız. Belki sohbetimi yaparım ama herkesin bu kadar tanıdığınız dernek var, şu var, bu var. Şimdi bir federasyon oluşturuldu elhamdülillah. Onlara da bir daha seneye kadar artık bir teşvik yapalım yani. Bir şeyler yapılsın yani. İnşallah Rahman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden hoşnut ve razı olsun. Amin. Böyle yaparsak hoşnut ve razı olur. Baksana İmam Malik Hazretleri demin dediği gibi tabi'in de değil, tebe'i tabi'in. Yani sahabeyi Göreni de görmemiş, göreni göreni görmüş yani. Anladın mı? Tebaî tabiîn olmuş. Tabiîn olsa sahabeyi görmüş olurdu. Tebaî tabiîn olunca sahabe göreni görmüş oluyor yani. Sahabeyi de görmediği için evet. Ama İmam-ı Azam vermiş, tabiîn olduğunda ittifak var. Burada da çok güzel bir şiir ve bana gönderdiler. Onu da çok beğendim. Fatih Sultan Muhammed Han aleyhirrahmetü vel gufran. Onun bir şiir divanı var. Padişahların ekserisi şair idi. Hatta Abdülhamid evvel, birinci Abdülhamid biliyorsunuz Hücre Kasidesi Ravza'nın üzerinde şu anda yazılıyor. Ben de onu bastırmıştım bir ara tabii evvelden. Altınla yazdırmıştım. O ya seyyidi ya, seyyidi, ya Resulallah huzbiyedi ve la elvi ala hadi diye çok meşhur bir kaside olarak dokunuyor. O birinci Abdülhamid'i Sirkeci'de yatıyor. Onun kabri şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakiki ayak izi var. Hakiki. Replika değil. Hakiki ayak izi var. Orada ziyaret yapın. Sirkeci'de. O birinci Abdülhamid çok büyük evliya. Bütün padişahlardan üstün olan tarafları var. Çünkü Hücre Kasidesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşığıydı. İmam Murtaza Zebidi'den de hadis icazeti almış. Çok büyük alim ve veliyullah idi. Birinci Abdülhamid'i evvel. Beylerbeyindeki camiyi yaptıran, Beylerbeyi camisi sahildeki Abdülhamid evvel cami. Allah kabrini nur etsin derecesine. Onun da öyle ne kasideler var. Bütün padişahlar divanlar yazmış, kasideler yazmış. Ve bunlar içinde en mühimi de Resulullah'a metiyeler yazmış. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Memmede hani velev bi beyt, velev bi beytin şefaatülehu. Bir beyt bile beni methetmek için söyleyene şefaat ederim. Dolayısıyla bundan dolayı tabii bu manevi bir hadistir. Kaynakları hadis kitaplarında senetli geçmiyor ama Evliyaullah'tan nakledilen bir hadis-i şeriftir. Yani mana aleminde buyurmuş. Onun için yüzlerce, ne binler, ne yüz bin, ne milyonlar yani. O kadar Efendimiz'e metiye yazılmış, çoğu bize de ulaşmamış olabilir tabii çünkü yazma eserlerin. Dolayısıyla her alim, veli ne yapmış? Bir beyitle, en azından iki beyitle, üç beyitle methetmeye çalışmış. Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han aleyhi rahmet vel gufranın da şeyi kendi adıyla yazmıyor. Şiir yazdıkları zaman müstehar şey kullanıyor. Mahlas mı diyorlar? Neydi o? Mahlas kullanıyorlar. Onun mahlası neydi? Avni. Fatih Sultan'ın adı mahlası nedir? Avni. Avn yardım. Allah'ın yardım ne? Arapça. Avni. Avni yazdığı zaman altında kim o? Hazreti Fatih. İşte onu yazmış. Ne diyor bak? Zülfünün vasfında tumar eylesem eşarımı, kaşların vasfında oğlan cümleye tuğra düşer. Ne anladınız? Bir şey anlamadınız tabii. Mihrümeh abicre arzı hüsnederlermiş sana, liyik kadri anların bu işten aşağı düşer. Daha da neler yazmış yani. Bak ne diyor? Zülfünün vasfında tomar eylesem eşarımı. Yani bu şiirler yazsam tomarlarla, yani ciltler dolusu şiirler yazsam, sırf senin zülfünün güzelliğinin, cemalinin, saçlarının, işte efendim güzellikleri hakkında tomar tomar şiirler yazsam, ferman gibi yapsam, fermanın üstüne ne lazım? Tuğra lazım. Kaşların vasfında olan, sırf o güzel kaşlarının vasfını, tarifini, nitelemesini yaparken yazdıklarım cümleye tuğra düşer. Yani senin bütün güzelliklerini ferman gibi yazsam, ciltler dolusu kitap yazsam, üstüne de bir tuğra yapacak olsam, sırf kaşlarını methettiğim beyitler üzerine tuğra olur diyor. Yani hep orada da kaşlarının güzelliğini yapıyor. Mihrümeh abicre, yani güneşle ay, ab su demek. Ab işte arzu husne derlermiş sana. Yani suda görünüyor ya güneş, geceliğin ay. Mehtaplı gecede ne oluyor? Suya çıkıyor. Değil mi? Denizde de görülür, havuzda da görülür diyelim. Güneş ve ay güzelliklerini sana arz edeyim derken suyun içerisinde kendi güzelliklerini sunuyorlar. Liyik kadri anların bu işten aşağı düşer. Fakat diyor senin güzelliğinin yanında ne güneşin güzelliği, ne ayın güzelliği, ne hüsnü endamları hiçbir şey sana yanaşamaz, devamlı aşağı düşer diyor. Devamlı aşağı düşer. Yani bu zatlar daha bunlar gibi onlarca yüzlerce mısralar yazmışlar. Kanuni de şairdi. Bildiğim kadarıyla Yavuz'da da var. Bütün bu Selatini Ali Osman, ondan evvelki sultanlar tabi Arapça şiirler vesaire. Düşünsene birinci Abdülhamid Arapça yazmış. Şiiri Arap edebiyatında zirve yani onun şiiri. Ya Seyyidi Ya Resulallah Huz Biyedi. Ne acayip bir şiir. Araplar şu anda kasidelerde onu okuyor. Dolayısıyla bu sultanlar niye büyük adam olmuşlar? Niye korunmuşlar? Devletleri niye muhafaza olmuş? Mevlüt gecesine nasıl değer vermişler? Mevlüt gününe nasıl tazim etmişler? O kutsal emanetlere Topkapı Sarayı'ndaki dairede kendi elleriyle o dairenin tozlarını almışlar, padişahlar süpürmüşler. O tozları toplamışlar Hırka-i Şerif odasındaki vesaire efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in işte kılıçları var vesaire mukaddes emanetler var. Yavuz Sultan Selim getirdikten sonra özellikle daha da tabii toplandı İstanbul'da. Bütün o odanın özel daire kutsal emanetler odasının temizliğini kimseye bırakmamışlar. Temizliğini bilfil kendileri yapmışlar. Ondan sonra o tozları vasiyet etmişler. Kefenlerine koydurmuşlar. Kabirlerine koydurmuşlar o tozları. Şifa niyetine koklamışlar. İşte sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle tazim edersen, değer verirsen, hürmet edersen, Resulullah da seni muhafaza eder, mülkünü muhafaza eder, sana şefaat eder. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şeriatı muhafaza kalmazsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı saygı edep azalırsa, hürmet tazim azalırsa bunun alametleri olarak mevlide değer verilmezse, mevlid ayına, mevlid gecesine, mevlid kandili şerifine, tamam mı sen? Mevla da bunu görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mededini çeker, himmetini çeker. Ondan sonra geldiğimiz durum ortada. Bütün millet pahalılık çeker, kıtlık çeker, kuraklık çeker yani. Çünkü neden? Bizim rahmetimiz, bereketimiz, şefaatçımız, vasıtamız, vesilemiz Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem bu milletin gençlerinin, çoluklarının, çocuklarının, evlerinin ocaklarında ne kadar Resulullah anılıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar bahsediliyor? Ona ne kadar salavat-ı şerif okunuyor? Ondan sonra ne bereket bekliyorsun? Ne bereket bekliyorsun? Kainatın efendisini unutan bir ümmet, ezalı bir ümmet, peygamberine cefalı bir ümmet, peygamberin sünnetlerini terk etmiş bir ümmet, sabah namazlarının cemaatlarında camileri boş bırakmış bir ümmet. Allah bunlara rahmet eder mi? Allah bunlara bereket verir mi? Sabah namazları, camiler, beş vakit namazlar boş. Benim en büyük sünnetim cemaatle namaz diyor. Cemaati bıraktınız, sapıttınız diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne buyuracak sana ya? Onun için tabii sadece mevlid okumakla, sadece salavat-ı şerif okumakla yetmez. Bugün yazdırdım daha İbnül Cevzi kitabında Bostanül Vaizin ve Ravzus Samin olacak devamı herhalde. O eserinde bu hadis-i şerifi alıyor. Hadis-i şerifin müjdelerini yazıyor. İşte efendim sallallahu aleyhi ve sellem salavat okuyanların faziletleri anlatıyor. En sonunda diyor ki وَاَذَا كُلُّ مَا دَعِ الْفَرَائِزِ. Salavat okumanın faziletleri, işte bu salavat kitabında şimdi onları okuyacaktım da bayağı da bir vakit geçti. Salavat-ı şerife okumanın manaları var, sonra edepleri var, sonra salavat-ı şerife okumanın faziletleri var. O kavrayıcı zikirler yapmak, o çok önemli. Bir adedi ilmillah. Geçen bir adedi halkillah dedim mesela. Bir adedi ilmillah. Her salavatın sonunda koysa bir adedi ilmillah, bir okuduğu salavat olur, katır katır katır trilyarları geçer. Çünkü Allah'ın ilminin sonu yok. Bir adedi ilmillah, bir adedi ma fi ilmillah da var, bir adedi ilmillah da var, bir adedi halkillah da var. Mesela en kısasını söylüyorum. Öbürü zaten adedi halkı ve rıza nefsi uzunu var. Şimdi ondan sonra burada daha birçok, belki bir önümüzdeki derste de bunu yaparız inşallahurrahman. Bu salavat-ı şerifelerin faziletleri bitmek tükenmek bilmiyor. Ama İbnül Cevzi'nin dikkat çektiği önemli husus şudur. Diyor ki وَاَذَا كُلُّ مَا دَعَ الْفَرَائِزِ. Bir adam farzları yerine getirmiyorsa, bu ne kadar salavat okusa bütün sevaplarından mahrum olur. Önce farzlar. Yani ne demek? Beş vakit namaz kılmayan. Beş vakit namaz cemaatle kılınması da bazı mezheplerde farz. Bazı mezheplerde vacip. Terk edilmesine asla müsaade olunmuyor bir şey. Yani cemaatle namaz kılmayanın da işi zor. Yani erkekler hakkında konuşuyorum. Cemaatle kılmak lazım. Dolayısıyla Ramazan'da oruç tutmuyor veyahut hac farz gitmemiş, zekatı güzel hesap etmiyor, hesabını yapmıyor, vermiyor. Ondan sonra sıralı günde 10.000 salavat okusa. Ne olacak? Müjde çok ama başta farzları eda geliyor. Ama tabii ki bütün faziletli amellerin sonu yok. Veyahut da mekruhlar çok. Veyahut da küçük günahlar çok. Ama bütün bunlardan sakınma şartı getirirsen zaten o zaman kimse ne yaparsa yapsın bir kuruş sevap alamaz yani. Öyle de bir şey diyen yok. Ama farzları şart koşuyorlar. Ayette, hadiste hangi fazilet varsa farzları eda edenler içindir. Farzları eda etmeyenler için bu faziletler maalesef geçmez. Bunu da söylemek lazım. Çünkü bazı insanlar bakıyorum namaz kılmıyor, zikir yapıyor. Ha zikir yapmasın mı? Ya zikir yapmasın diye de gidip de şarkı türkü söyleyeceğine Allah desin. Ya Allah desin, ya Rahman desin. Allahümme salli desin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed desin. Ben bir şey demiyorum. Ama şunu diyorum, bu kadar müjde var ki salavat-ı şerifede. Mümkünat yok. Yani o sevaplar, mesela bir salavat okusa diyor, üç gün günahını yazmamasını meleklere emreder diyor. Şimdi meleklere emreder diyor, üç gün günahını yazmayın. Salavat-ı şerif okusa, ya şimdi tamam da salavat-ı şerif okusa üç gün günahını yazmaz. Zaten bir misafir bir eve gittiği zaman kaç günlük ona bakman gerekiyor? Ya misafiri ağırlamanın fıkıhta hükmü nedir? Üç gün. Zaten bir salavat okursan üç gün Resulullah'ın misafirisin. Günahın günahın yazılmıyor. Tam günahın yazılmıyor da yatsıyı kılmıyorsun, akşamı kılmıyorsun. Bu hadis sana uyar mı? Akşamı yatsıyı kılmayanın günahı yazılmamış olur mu yani? En büyük günah işliyorsun şirkten sonra namazı kaçırdın. Onun için yani müjdeleri dikkatli anlamak lazım. Ama aşk ile salavat okumak, ihlas ile salavat okumak, rabıta ile salavat okumak, bu tabii ki katlıyor, katlıyor, katlıyor. Ama gafil olarak okusan da sevabı var mı? Yine var. Gösteriş olarak okusan sevabı var mı? Yok. Ama Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Bak şimdi. Gösteriş için salavat okusa milletin içinde, Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Çünkü diyor, Mevla buyuruyor ki, Habibime dua etti, duayı geri çevirmem diyor. Gösterirdi. Ama adama sevap verir mi? Vermez. Peki gafletle okusa, rabıta yok, bir şey yok, huzur yok, Allah'ım salli falan böyle okuyup duruyor. Gafletle okusa sevap var. Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Gösteriş için okursa sevap var mı? Yok. Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neler yazdım, neler yazdım, neler yazdım. Bu adak kitabında da o kadar ilimler yazdım. Yani bu hafta çıktı işte. Efendim 100 kaçıncı risale oldu? 113. risale oldu. Bu da Hıska yayınlarından sizlere arz edildi. Bundaki ilimler, yani o Kur'an'daki bütün ayetlerle birlikte salat selamlar, Mevlid ayı çıkmadan bir hatim yapalım inşallah. Zaten salavatlar 456 ayetle beraber salavatlar 100 sayfa. 100 sayfa bir şey değil yani. Kur'an-ı Kerim'den 200 kadar bir şey. Anladın mı? 200-300 kadar bir şey yani. Bir de bunun şeyi öyle değil. Sayfalarındaki şeyler yani satırlar Kur'an sayfasından az. Toplasan yani. 1/3 eder bir sayfanın. Anladın mı? O bakımdan öyle söylüyorum. 200-300 etmez yani. Okuyalım, başlayalım, sandan çalalım. Hem ayetleri okumuş olalım. Hem Resulullah'ın bütün sıfatlarını Kur'an'da geçen sıfatlarla okuyalım. Şu Mevlid ayını böyle güzel ihya etmeye çalışalım, değerlendirelim. İnşallah daha önümüzde 2 hafta daha var Mevlid-i Şerif'ten ve faziletlerinden bahsetmeyi Rabbim nasip eylesin. Evet kardeşlerim. Bursa İnegöl'de Sanayi Camisi'nin adı değiştirildi. Bence de münasip oldu. Ahmet Arslan Aslaner Hoca Efendi çok kıymetli bir hocamızdı. Efendi Hazretlerimiz çok severdi onu. Bizim tarikatten değildi. Hatırladığım kadarıyla Eskişehir'de Hilmi Efendi Hazretlerine bağlıydı. Şeyhi de büyük veliydi. Efendi Hazretlerine de değer verdiği bir veliydi. Çok hizmet etti İnegöl'de, Bursa'da. Bütün efendim camilerde vaaz etti. Nişancada da efendim her pazar sohbetine gelirdi. Burada Mecidiyeköy'de imam dururdu. O zaman sabah namazını Fahri Efendi hocamız ona kıldırtırdı. Çünkü Efendi Hazretleri İsmail camide kılıp gelirdi. Efendi gelmeden evvel sabah namazını Nişancada da bu Ahmet Aslaner hocamız bana da çok şey sohbet ettirdi beni Bursa'da falan camilerde. Sonra da Mekke'de vefat etti. Tam biz haçtaydık, Arafat'taydık. Efendi Hazretleri'ne haber geldi, vefat etti. O zaman Efendi Hazretleri dedi hemen gidelim dedi. Cenaze efendi yıkadı ve Cennetül Mala'da Hatice annemizin orada defnetti Efendi Hazretleri. Kıymetli bir hocamız. Allah rahmet eylesin. Kabri nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Bir resmi varsa belki de bu ilanla beraber resmi vardı da hemen ister canım. Resmini de koyalım mübarek hocamızın. Mekke'de hep okuyorum. Her gittiğim Cennetül Mala'ya ona özel okurum. Ahmet Aslaner hocamızın adıyla değiştirildi. Tescil yapıldı. Cuma namazında bir açılış ve dualar yapılacak. Herhalde anladığım kadarıyla Vali Bey vesaire bazı erkan da orada hazır. bulunacak. İnegöl ve civarında bulunanlar, kalabalık cemaatin ne kadar kalabalık, Allah o kadar sever cumada kalabalık bir cemaatle dualara amin deriz. Dersiniz inşallah Rahman. Biz de hocamızın ruhuna bugün okuruz sonunda inşallah Rahman. Sihirle ilgili eserden çok ilim var, vakit yok. Bakarsınız içeriğine. İnşallah çok ilimlerden istifade edersiniz. Ben şimdi mesela bunu yazdıktan sonra her yatmadan evvel okumuyordum onları. İki taneyi okuyorum şimdi. O iki taneyi okuyorum. Of! Rüyalarım canlı yayına geçti. Bak o ayetleri okuyorum. Hele ki biz Şura'na Bismillahirrahmanirrahim falan, rüyalar acayip. Yani uyuyamıyorum rüya görmekten. Yani rüya uykumu bozuyor. Onun için o ayetleri size 160-161 çok önemli. O ayetlerde çok tesir gördüm. Ben de yeni başladım yani. Ben okumuyordum onları. Ben öbür sünnetleri okuyordum da. Bu sihirle ilgilileri okuyorum. Yani acayip bir rahatlama var. Rahatlama var. Onları okuyun. 160'ta, 161'de. Zaten o ayetleri okuyup yatana ne müjdeler ne müjdeler. Orada sayıyor Semüre Hazretleri. Evet, bu dergi çok önemli. Çıktı şimdi. Tabii ki Eylül sayısı bu. Resulullah Efendimizin faziletleri ve salavat-ı şerifin meziyetleri. Ben çok uzun bir yazı hazırladım. Ağustos'ta yayınladım. Bir. Bu iki. Eylül'de bu yazıyı mutlaka okuyun. Çok ilim yazdım. Çok ilim yazdım. Sonra bu Eylül'de de devam ediyor. Ekim'de de, Kasım'da da devam ediyor. Aralığa kadar dört yazı hazırladım. Bunu Resulullah'ın aşkı ve hatırı için. Ben bunu yazmasam da başka bir yazı da koyarım oraya. Ama buna özel emek verdim. Kendim alıntı malıntı yapmadım. Hiçbir yerde olmayan ilimleri yazdım. Onun için burada emek var. İkinci sayısı, yazının ikinci sayısı burada çıktı. Efendim, bu çok önemli. Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri'nin sohbetleri zaten feyze gark oluyor insan. Efendi Hazretleri'nin yanında gibi oluyorum yani o sohbetlerini dinlerken, okurken. O dördüncü sayfeden başlıyor. Ondan sonra burada Ahmet Şimşirgil Hoca'nın yazısı çok dikkatimi çekti. Her ay yazı veremiyor. Bu yazıyı çok önemli. Ehl-i Sünnet itikadı bakımından bunu mutlaka okuyun. Sayfa 38'de. Diyanet Vakfı'nın bazı yayınları Ehl-i Sünnet itikadına muhalif zehir saçıyor. Bak, Diyanet Vakfı'ndan öyle yayınlar çıkıyor ki mezhepsiz reformistlerin bazı yayınları, her yayını değil. İşte burada onu anlatıyor. Mesela Enbiya Yıldırım, ben ona da reddiye yapmışım evvelce. Diyanet eski şeydeydi, şimdi var mı bilmiyorum. İşte Halis Aydemir ekibindeydi. Onun kadar bozuk itikadlı değilse de bunda sıkıntıları var. Yüzyıla damga vuran alimler diye bir kitabı çıkmış. Tabi reklamını yapmayalım. Allah muhafaza, kimse evine ocağına sokmasın da. Burada ne kadar bid'at ehli reformist varsa onları çok büyük alim diye methetmiş. Şimdi bu da Diyanet Vakfı'ndan, ya bu kadar reformist mezhepsizin methedildiği bir kitabın yani ne işi var? Bu hususta Ahmet Şimşirgil Hoca Efendi'yi takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. Bu işlere çok hassas davranıyor. Onun için bu yazıyı okuyup kimlerin reformist, kimlerin yanlış itikatlı olduklarını son devrin hoca müsveddelerinden, bunları görürsünüz. En azından onların kitaplarının görüşlerinden uzak durursunuz inşallah. Bu çok önemli. Sonra Emre Altınkum Hoca Efendi'nin bu yazısı da çok önemli. Ben bizzat okudum baştan, ben okuyorum da zaten. Bu kervan yürüyecek. Allah'ın izniyle Efendi Hazretleri'nin kapısının yürüyeceği, Mehdi'ye kadar ulaşacağı, muhafaza olunacağı. Ama bu arada bu İsmail Han'ın yaptığı yanlışların, dalaletlerin, felaketlerin, iftiraların ve tarikatı ne kadar bozduklarına dair çok güzel ilimler yazmış Emre Hoca Efendi. Tabii buna başka hocalar pek cesaret edemiyor. Maalesef Hoca Efendiler'de cesaret çok kıt. Bu Emre Hoca'yı da takdir ediyorum, tebrik ediyorum Hoca Efendi. 42. sayfada bu yazı çok önem arz ediyor. İnşallah bu yazıyı da okursunuz, amel edersiniz, istifade edersiniz. Lale Gül dergisi sizlere arz ediliyor. Yeni sayısı yeni çıktı. İçinde çok ilimler var. Esas bir şey var da şimdi söylemeyeceğim dedim. Bir şeyini satmak istiyor musun? Bir şeyin satılması için yazılıp içine konacak zikir. Sayfa 79. Bence kafanızda bir tek bu kalacak yani diye düşünüyorum. Evet. Bu da burada ilk olarak yazıldı. Kitaptan kaynağı da var. Allah amele muvaffak o eyleye. Amin. Sübhane rabbil aliyil alel vehhab. Elhamdülillah rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahibi ecmain. Onu at şeyde. Yunus'a. Ahmet Hoca Efendi'nin resmini yapan bir evliya görün. Hac zamanı Kabe'de vefat etmiş Hacı Hamza Efendi Hazretleri'nin değer verdiği bir evliyanın resmini görün bari. Kendini görmediniz, resmini görün. Ben ayranını bile içtim mübareğin elinden. Elhamdülillah. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Efendim, kadın cemaatlerden Serpil, Hayriye, Sıdıka, Nazengül, Gülsüm, Betül, Mukaddes, Münire, Fatıma, Hatice, Hanım Fatıma, Zeynep, meyitelere rahmet eyle, kabirlen nur eyle, derecelen âli eyle, seyyatlarını mahveyle, azapları var saraf eyle. Erkeklerden Adil Barçın, kıymetli abimiz cenazesinde bize nasip oldu, dualarını yaptık. Efendinin sadık müridi, salih bir zat, takva sahibi velilerden Mehmet Sekman, Gürkan, Fethi, Sedat, Hayder, Mehmet, Mücahit, Hacı Ragip, Hayrettin, Osman, Ahmet, Süleyman, Metin, Ferhat, Halit, Musa, Yetkin, Hasan, Savaş, Mustafa, Şeyhmus, İsmail, İdris, Ramazan, Şahin, Yusuf. Ya Rabbi, soyadlarını sana malumdur. Kabirlerdeki halleri sana malumdur. Her birerleri amelleriyle senin huzurunda rehin kalmıştır. Rehin bağlarını çöz ya Rabbi. Azapları varsa kaldır ya Rabbi. Rahmetel aleminin hürmetine merhamet eyle ya Rabbi. Bize de anlan hâle hallendik de azar-ı asan ölüm nasip eyle ya Rabbi. Her birerlerin ervahine vasıl olmak üzere. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanu ve Celle celal ve amene ve aluke ve la ilahe gayruk ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, ervahine vasıl eyle, ruhaniyetine haberdar eyle Allah'ım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه. Şu mübarek cuma gecesinde buyurdu Habibim sallallahu aleyhi ve sellem, ekseru aleyhi min salati yevmel cumati ve leyletel cumati fe inne salatekum maruzatun aleyye. Salatlarınız bana arz ediliyor, ben cuma gecesi cuma günü vasıtasız işitiyorum. Kulağımla sizi duyuyorum. Melekler başımda bana arz ediyor. Cuma gecesi günü özellikle ben de işitiyorum. Size dua ediyorum. Size selam gönderiyorum. Cevap veriyorum. İstiğfar ediyorum. Buyurdu Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Şu mübarek cuma gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Pâki tırnakına hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Yetiş ya Resulallah, ya Rabbi Habibine şahit eyle Habibini, cümlemize şahit eyle, bu seslerimize, aminlerimize şahit eyle ve bize duacı eyle. Bütün dualarını, selamlarını, bereketlerini, şefaatlerini üzerimize vasıl eyle. Evimize, ocağımıza, salavat-ı şerife okunan her yere ulaştır ya Rabbi. Bizi bu bereketten mahrum etme ya Rabbi. Ölene kadar salavat nimetinden mahrum etme ya Rabbi. Dilimize her daim salavat-ı şerifeye alıştırmak nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, Habibil Mahbub, Şafil İlel ve Müfericil Kurub. Ve alâ aleyhi ve sahbihi sellim. Bu salavat-ı şerifeler hakkında yazdığımız kitaplar hürmetine ve bu kitaplarda yazdığımız ayetler, hadisler bereketine ve adak senelerdir yaptığımız bunca adak kitaplar hürmetine bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinden, himmetinden mahrum etme ya Rabbi. Şikayetinden emin eyle ya Rabbi. Razı olduğu ümmetlerine dahil eyle ya Rabbi. Onu üzecek, ona eziyet verecek işler yapmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Sabah akşam amellerimiz ona arz ediliyor. Güzel ameller görmesini, bizi istiğfar etmesini, hamd etmesini nasip eyle ya Rabbi. Onu üzecek ameller yapıp da ona arz olunmaktan, onu üzmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem'i son nefeste imdadımıza yetiştir ya Rabbi. Rüyada görmek nasip eyle. Sonra uyanıkken yakazaten görmek nasip eyle. Eğer ki makamımız yükselmezse, keşfimiz açılmazsa da vefat etmeden evvel umumi müminlere vaat edilen, rüyada görenlere özellikle söz verilen müjdeye nail eyle ya Rabbi. Onu görüp ölmek nasip eyle ya Rabbi. İman ile çene kapamak nasip eyle. Şehadet kelimesiyle ahir kelamlarımızı hitama erdir ya Rabbi. Gazze'ye yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle, Doğu Türkistan'a yardım eyle. Beni İsrail'in bütün planlarını iptal eyle. Amerika ile Avrupa Birliği arasını açılmasını nasip eyle. Netanyahu seçimleri kaybetmesi nasip eyle. Ondan sonra gelenlerin de bu zulümden biraz olsun ya Rabbi, bu zulme ara vermelerini ve bu zulümden vazgeçmelerini nasip eyle. Bir an önce Gazze'dekiler evlerini, ocaklarını yapmalarını nasip eyle. Yuvalarını temin etmelerini, dönmelerini.

الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين آمين بنية القبول الفاتحة. Ha şey okuyacaktım, bürde okuyacaktım ben. Bürdeden sadece Mevlid bahsini okuyacağız inşallah bu mübarek Cuma gecesinde. Hemen Mevlid bahsi kısa. 25 beyit okuyalım. Siz de Mevla'ya sallileri sesli söyleyeceğiz. Hepimiz sesli söyleyeceğiz inşallah Rahman. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeden.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Bu bir yeniden iletimdir. Şimdi reklamlar.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Haydar olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Haydar aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorunu çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
5: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
6: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
0: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatip şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğu ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
8: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2: Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Cuma Vaazları başlıyor.
10: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve nebiyyina ve şefii'ina ve habibina Muhammed وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Çok aziz ve pek muhterem kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Yüce Rabbim cumanın bereketi içerisinde bizleri lütfuna, keremine, ihsanına mazhar kılsın. İbadat-ı taatımızı ahsen-i kabul ile makbul buyursun. Dualarımızı müstecap, günahlarımızı mağfur eylesin. Rabbim cümlemizi rızasında daim kılsın ve daha nice cuma günlerine, cuma bayramlarına sağlıkla, sıhhatle ve afiyetle eriştirsin. Değerli kardeşlerim, akan giden zaman içerisinde Yüce Rabbimize kul olmaya çalışıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Müminin yaratılışındaki gaye, daha doğrusu insanın yaratılışındaki gaye malum. Hep vaazlarımızda, sohbetlerimizde bunu söylüyoruz. Alemlerin Yüce Rabbi Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak ve ona kul olmak gaye. Yüce Rabbim gerçek kulluğun zevkini bize tattırsın, dua ediyoruz. Mevlana'mızın dediği gibi Rabbim şefaatlerine nail etsin. Siz diyor, bizim yediğimiz aşk ekmeğinden, o kulluk tadından bir tatsanız, tandır ekmeğinin üzerine toprak saçardınız diyor Hazret. Buna benzer bu manada sözü. Alemlerin Yüce Rabbi eşyanın hakikatine olduğu gibi ermeyi, yaratılıştaki sırra vakıf olmayı, bu esrarın içerisinde kulluktan neşe ve zevk almayı cümlemize nasip etsin. Ama dünya hepimizi kendi ile o kadar çok meşgul ediyor ki değerli kardeşlerim, dünyaya bakmaktan ruhumuzun tatmin olacağı, ruhumuzun asıl gıdası olan manadan, maneviyattan, zevk almaktan uzaklaşıp gidiyoruz maalesef. Halbuki insanı insan eden manevi yönüdür. Manevi yönüdür. Şair de öyle diyor. Akbil alen nefsi ve istekmil fadailaha fe ente bir ruhi la bil cismi insanun. Kendine dön, nefsine dön, ruhuna dön ve faziletlerini tamamla, kemale erdir. Zira sen bedeninle değil, ruhunla insansın. Ruhunla insansın. Yüce Rabbimiz bize ruhumuza yönelmeyi, ruhumuzu mütekamil kılmayı, kemale erdirmeyi nasip etsin. Bugünün dünyasında bu teneffüs edilen hava ile, bu yenilen rızıklarla zor ama kahraman insan da zoru başarana denilir biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Değerli insan olmak, kıymetli insan olmak, kahraman insan olmak da kolay değil. Mücadele etmek lazım, çalışmak lazım, gayret etmek lazım. Yani ecdadımızın gayretinin onda biri bizde olsa bugün çok farklı olurduk değerli kardeşlerim. Çok da. Veya şöyle söyleyeyim, dünyaya gösterdiğimiz himmetin, dünyaya bağladığımız gayretin onda birini ruhumuz için, ibadat-ı taatımız için, kulluk için ayıracak olsak durum çok farklı olurdu. Durum çok farklı olurdu. Alemlerin Yüce Rabbi lütfetsin, kerem buyursun, kerem buyursun. Sahabenin haline bakıyoruz. Yani yaratılıştan şanslı insanlar, bereketli insanlar ama bize nazaran çok daha gayretliler. Tabii peygamberlerin hali bambaşka. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hali, peygamberler tamamen özel insanlar. Ama sahabe-i kiram efendilerimiz öyle, selef dediğimiz mübarek insanlar, yatağını serer büyüklerden bir zat her gün, kıymetli kardeşlerim, böyle eliyle okşar, sen çok rahatsın, sende istirahat etmek hakikaten çok güzel ama cennet yatakları senden çok daha güzel ve yatağını da sermeyi de ihmal etmez. Senden çok daha rahat, çok daha güzel, çok daha değerli der. Sabaha kadar ibadet ve taatla meşgul olurlarmış. Yani selefimizin gayreti, onların Cenab-ı Hak Hazretlerine kulluktaki aşk, arzu ve tatbikatı bize nazaran çok daha farklı. Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi dünya bizden öyle şeyler koparıyor ki her şeye eş olan şeyler onlar alıp götürüyorlar. Yüce Rabbim bu halimizi daha da güzel eylesin, bizleri kulluğunda daim eylesin ve de yüce zatına layık kul Habibine layık ümmet eylesin. Değerli kardeşlerim, mühim olan kul olmak dedik de Kur'an-ı Kerim'e, Ra'd suresine ve de ayatı ilahiyeye beraber bakacağız. Ra'd suresinden birkaç ayeti kerimeyi sizlere okumak istiyorum. Bilmiyorum bugün tamamlayabilir miyiz? Rabbim ömür verirse gelecek haftalarda da devam ederiz konuya. Yüce Rabbim alemi İslam'a birlik, dirlik, güzellikler nasip etsin. Yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı kılsın. Filistin'de can veren kardeşlerimizin makamını âli eylesin. Oradaki o güzel insanların işini kolay getirsin. Yüce Rabbim dinimizin, İslam'ımızın, Kur'an'ımızın düşmanlarına kainatı yarattığı o yüce kudretiyle müdahalede bulunsun, iltica ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'imize bakıyoruz. Estağfirullah. اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ اَعْمَى. Rabbimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme böyle hitap buyuruyorlar. Muhammed'im sana Rabbinden, alemlerin yüce Rabbi Allahu Zülcelal Hazretlerinden indirilen ayatı ilahiyenin gerçek olduğunu, hak olduğunu bilen kişi hiç kör olan gibi olur mu? Görmeyen gibi olur mu? Kıymetli kardeşlerim, herkes Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi gördüler o günün dünyasında. Ebu Bekir'in Sıddık da gördü, Ebu Cehil de gördü. Ömerül Faruk da gördü, Ebu Leheb de gördü. Hazreti Osman-ı Zinnureyn, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri de gördü. Utbeler, Şeybeler, kendilerini çok akıllı sanan o müşrikler, sanadiydi Kureyş deniliyor. Kureyş'in önde gelenleri de gördüler. Hepsi beraber gördüler. Hatta şöyle rivayet olunur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'nın karşısında oturuyorlar. Ebu Bekir'in Sıddık yanına geliyorlar, bakıyorlar. Güneş gibi görüyorlar. Nur gibi görüyorlar. Ya Resulallah ne kadar güzelsiniz. Ne kadar güzelsiniz. Bakmaya kıyamıyorum. Doğru söyledin ya Ebu Bekir. Gel otur. Aradan birkaç dakikalar geçiyor. Ebu Cehil oradan geçiyor. Bakıyor Resulullah'a, haşa. Ne kadar çirkinsin ya Muhammed. Ne kadar çirkin görünüyorsun gözüme diyor. Ona da buyuruyorlar aleyhissalatu vesselam. Sen de doğru söyledin. Sen de doğru söyledin. Etrafta bulunanlar ya Resulallah bu sözü biz yani kavrayamadık tam. Ebu Bekir kardeşimize de doğru söyledin dediniz. Ama Ebu Cehil'e, Amr ibn-i Hişam'a da doğru söyledin dediniz. Onlar baktılar, ben de kendilerini gördüler buyuruyor. Kendilerini gördüler. Hani şairin dediği gibi öyle diyor. Halk icre bir ayineyim, herkes bakar kendin görür diyor şair. Onlar, Ebu Bekir imanının nuruyla baktı, sadakatiyle baktı, dürüstlüğüyle baktı, insanlığıyla baktı, ben de kendini gördü diyor aleyhissalatu vesselam. Ama öbürü, ötekisi, zerrelerine kadar küfürle dolmuş, Rabbim muhafaza buyursun, inkarla dolmuş, düşmanlıkla dolmuş. Baksanıza ne diyorlar? Yani özür diliyorum değerli kardeşlerim, insanlar, hiçbirimiz böyle kopamıyoruz o halden. İnsanlarla değil, hayvan gibi insanlarla biz mücadele ediyoruz diyorlar. Müslümanları öyle görüyorlar Filistin'de. Rabbim muhafaza buyursun. Ne kadar şanssızlık, ne kadar bedbahtlık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyorlar. Doğru söylediniz her ikiniz de diyorlar. Nitekim yıllarca baktılar, mucizeleri gördüler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her şeyiyle onların imana gelmesi için gayret etti. Ama olmadı, olmadı. Bakıyorlar, görmüyorlardı. Kur'an-ı Azimüşşan, Yüce Rabbimiz böyle buyuruyorlar. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا. Sen ne kadar onları hidayete, doğru yola, istikamete, İslam'a, güzelliğe çağırsan da Muhammed'im, seni işitmiyorlar. Seni işitmiyorlar. Asıl şurasını ayeti kerimenin söyleyeceğim. وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Onlar sana bakıyorlar ama seni görmüyorlar buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Ne kadar enteresan ayeti kerime. وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ اِلَيْكَ. Onların sana baktıklarını görüyorsun. Göz göze geliyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Utbeler, Şeybeler, her neyse müşrikler. وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ اِلَيْكَ. Sana baktıklarını görüyorsun ama وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Seni görmüyorlar ya Muhammed. Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem, seni görmüyorlar. Bugün de böyle değil mi kıymetli kardeşler? Bugün de böyle değil mi? Müminlerin halini görüyorlar. Hadi biraz biz meseleyi farklı mütalaa edelim. Kur'an-ı Kerim'i görüyorlar. Ehli hakikati görüyorlar. Camilerimizi görüyorlar. Cemaatimizi görüyorlar. Minareleri görüyorlar. Müminlerin o nur cemalini mesela o toplumun içerisindeki güzel insanları görüyorlar. Diyormuş ki içlerinden bir tanesi, yahu şunlardan güzel yüzlü bir tanesini görsem dişlerimi kıracağım, dişimi kıracağım diyormuş. Gazetede böyle söylüyor. Şunlardan yani, ama mazur, bakıyor da görmüyor çünkü. Bakıyor da görmüyor. Her göz, yine Mevlana'mıza gidiyoruz. Her göz gözü Cenab-ı Hak Hazretlerini görseydi mahlukat, hayvanat da görürdü diyor. O farklı şeyler söylüyor ama ben bu kadar söylüyorum. Yani her göz gözü görseydi diğer mahlukat da görürlerdi. Görmüyorlar. Allah Allah, ve terahum yanzuruna ileyke ve hum la yusirun. Görmüyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi görmedikleri için, hakikatlere ermedikleri için İslam'a evet demediler. İşin sırrı şuradaymış. Fe innaha la ta'mal absar velakin ta'mal kulubul lati fi sudur. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde Cenab-ı Hak Hazretleri böyle buyuruyorlar. Muhammed'im, asıl bu gözler kör olmaz. Asıl görmeyen gözler, asıl kör olan gözler bunlar değil. Velakin ta'mal kulubul lati fi sudur. Fakat kalplerdeki, gönüllerdeki gözler kör olur buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Kalplerdeki, Rabbim gönlümüzün körlüğünden, kalbimizin körlüğünden, ruhumuzun körlüğünden bizleri muhafaza buyursun. Evet, sahabenin gördüğü gibi, selefin gördüğü gibi belki göremiyoruz ama görmüşüz de iman etmişiz elhamdülillah. Elhamdülillah. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ta bugünün Müslümanlarına 1400 yıl evvelden ihvanımı özledim, onları görmek istiyorum diye buyuruyorlar. Anlattık daha evvel. Elhamdülillah, her şeye rağmen, bütün noksan halimize rağmen iman etmişiz, inanmışız, gönül vermişiz. Kur'an'ımız önümüzde, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi ve muhabbeti kalbimizde. Ya Rabbi, mahşerde bizi bu ikrar ile haşret diye dua ediyoruz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor ya Akif'imiz. Gerçekten öyle. Rabbim bu iman neşesinden hayatımız boyu, bilhassa son nefesimizde bizleri mahrum eylemesin de kelime-i şehadetlerle, kelime-i tevhidlerle yüce Rabbimize teslimi can eyleyelim inşallah. Efemen ya'lemu ennemâ unzile ileyke min rabbikel hak kemen huve a'ma. Muhammed'im, sana Rabbinden indirilen şeylerin, ayat-ı ilahiyenin, Kur'an ayetlerinin hak olduğunu bilen hiç kör gibi olur mu? İnnemâ yetezekkaru ulul elbab. Bunu ancak diyor Kur'an-ı Kerim, Allah böyle söylüyor, bunu ancak akıl sahipleri idrak eder. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Rabbimize çok şükürler olsun değerli kardeşler. Elhamdülillah. Hani şair, ne kadar mücrim isem yine olmam gamnak diyor ya, ne kadar günahkar olursam olayım yine de asla kederli de olmam, kedere düşmem, perişan olmam, ümitsiz kalmam diyor yine de. Çünkü müminiz, Rabbimize inanmışız, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gönül vermişiz. Yani yarın inşallahurrahman, her zaman söylediğim sözü bir daha söylüyorum değerli kardeşlerim. Babacığım, bir gün sohbet ediyoruz. Bazı şeyleri tekrarlıyor tabii. Mevlana Hazretleri'nin beyitlerini tekrarlıyor, kendi sözlerini tekrarlıyor filan. Bir şeyi söylerken yine söyleyeceğinde dostlarımızdan birisi demiş ki, kalbinden daha sağ kendisi, gidip sorma imkanımız var. Yahu demiş, bunu 50 defa duyduk sizden hocam demiş, belki demiş içimizden. Babacığım da dönmüş ki, 51. defa olsun yine söylüyorum demiş. Mahcup oldum, utandım diyor. Hocam benim böyle diyor, bir iznillah sanki gönlümden geçeni duydu ve bildi diyor. Dedi ki diyor, adını da söylüyor ama ben söylemeyeceğim, 51. de olsa bir defa daha söyleyeceğim dedi diyor. Yani 50 de olsa, 100 de olsa bu hakikati yine söylemeye devam ediyoruz. Elhamdülillah ki müminiz. İmanın şerefiyle aziziz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun yolcusuyuz. Rabbim bizi mahşerde bu ikrar ile haşretsin. İnanmayanlar varsın, beğenmesinler. İnşallah asıl şunu söyleyeceğim. Mahşer gününde belli olacak. Mahşer gününde belli olacak. Yani mesela bugün onlardan gene İslam ile, Kur'an ile, Müslümanlarla alay edenlerden bir tanesi bugün gene gitti. Bakıyor, baksın bakalım. Böyle Müslümanlarla alay ediyordu televizyonun ekranlarında hep. Tahkir ediyordu Müslümanları. Bizimle alay ediyordu bizi. Baksın bakalım bir şimdi bir orada bir. Evet. Yüce Rabbim, iman nimetinden bizi mahrum etme. Bunu ancak akıl sahipleri. Ha, demek ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şunu anlıyoruz değerli kardeşlerim. Gerçek akıl sahipleri iman eden insanlardır. Çok para kazanıyor. Karun'un da serveti çoktu. Çok akıllı adam, dünyayı idare ediyor. Firavun da öyleydi. Nemrut da öyleydi. Ebu Cehil de kendini çok akıllı görüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bütün düşmanları çok akıllı görüyorlardı kendilerini. Bugün de öyle. Müminleri, Müslümanları bugünün haline rağmen hala tahkir ediyorlar. Aklı çalışmıyor bunların, kafası yok bunların diyorlar. Varsın öyle desinler bakalım. Ama gerçek akıllılar kimmiş? Onlar yarın mahşerde, huzuru ilahide kendilerini elbette alemlerin yüce Rabbi Allah'ın huzurunda ispat edeceklerdir. İmanlarıyla, salih amelleriyle, güzel davranışlarıyla, Allah'a kulluklarıyla, Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'a teslimiyetleriyle inşallahurrahman. Peki kimmiş bu akıl sahipleri? Asıl bu ayatı ilahiye üzerine duracağız. Birkaç belki vaazımızı alacak bunlar. En az iki vaaz tahmin ediyorum. Üzerinde durmaya çalışırız. Yüce Rabbim konuşmamızı bereketlendirsin ve istifade etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Kimdir o akıl sahipleri? Akıllı olanları Kur'an'da Rabbimiz şöyle sıralıyorlar. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ. Onlar akıl sahipleri öyle kişilerdir ki, yani hanları, hamamları, servetleri, arabaları, ne bileyim şunları, bunları, villaları, yani onlara, ona servet düşmanı olduğumuzu zannetmeyin. Ama batıl, yani haram parayla elde edilenini söylüyoruz. Onlar mı yoksa kimlermiş bakıyoruz beraber. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ. Onlar alemlerin yüce Rabbi Allah'u Zülcelal Hazretlerine ezelde verdikleri sözü tutup وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ Verdikleri sözleri bozmayanlardır. Ahdlerine sadık kalanlardır, dürüst davrananlardır. Verdikleri sözde ne pahasına olursa olsun sözümüzü... Çocukluk günlerime gidiyorum değerli kardeşlerim. Hani oyun oynuyoruz falan mesela kendi aramızda arkadaşlarımızla ya. Erkek sözü mü diyorduk mesela ya. Değil mi efendim? Söz mü diyorduk. Rabbimize vaktiyle söz vermişiz. Ta ruhlar halinde, ruhlar aleminde, alemlerin yüce Rabbi sordu bize. Elestu bi rabbikum, Kur'an-ı Kerim. Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ne dedik kıymetli kardeşlerim? Kalu bela, evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin, Allah'ımızsın dedik. Yani şimdi bundan vazgeçmek dürüstlüğe, erkekliğe sığar mı? Yani diyecekler ki hanım kardeşlerim biz işin içinde değil miydik? Tabii canım. Bütün ruhlar. Söz gelimi söylüyorum öyle ben. Cemaatime hitap ettiğim için söylüyorum. Kadınımızla erkeğimizle hepimiz dedik ki evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Bu sözden dönmek olur mu kıymetli kardeşlerim? İşte biz cami cemaati olarak bu sözden dönmedik elhamdülillah. Dönmedik, dönmeyeceğiz de yüce Rabbime güvenerek söylüyorum. Onun keremine ne kadar günahkar. Kıymetli kardeşlerim ben bilhassa genç kardeşlerime şöyle söylüyorum zaman zaman. Günahlardan korkmayın. Günahlardan korkmayın. Bizim bütün günahları affeden bir Allah'ımız, bir Mevlamız, bir Rabbimiz var. Zaten mümin büyük günah işlemez. Zaten mümin büyük günah işlemez, tamam mı? Bu konuda önce bir antlaşma yapalım. Yüce Rabbim muhafaza buyursun. Mümin şirk koşmaz. Mümin içki içmez. Mümin zina etmez. Mümin yalan söylemez. Mümin iftira etmez. Mümin anne ve babasına asi olmaz. Mümin sihir ve büyü yapmaz. Mümin askerden kaçmaz. Küçük günahlar... Peygamberlerin haricinde herkes, hoca da olsak, hacı da olsak, şeyh de olsak, mürşit de olsak, mürit de olsak, kadın da olsak, erkek de olsak hepimiz bu günahları işliyoruz. Bazen gözümüz kayıveriyor, bazen sürçülisan ediyoruz, bazen dinlememiz gereken bir şeyi dinlemiş oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, olur. Ama bizim öyle bir Mevlamız var ki bütün günahları affediyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Allah Allah! Ey günahlara girerek kendilerine, nefislerine zulmeden, hallerini israf eden, hallerini, davranışlarını boşa götüren kullarım! Ama Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Hani Uhud Harbi'nde Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerini Seyyid-i Şühedâ'yı şehit eden bir vahşi vardı ya, sonradan İslam'a geldi, onu zaman zaman anlatıyorum, çok tatlı. Gelecek haftalarda bir daha anlatalım inşallah Rabbim ömür verirse. Onun hatırına, onun İslam'a, onun imana gelmesi için inen ayetlerden biridir bu. Ey kendilerine zulmeden, nefisleri konusunda israfa giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Siz tövbe ettikçe, siz samimi oldukça, siz dürüst davrandıkça, siz Allah'ın huzuruna, dergahına kaçtıkça alemlerin yüce Rabbi bütün günahları affeder diyor. Bütün günahları affeder. Onun için günahlardan korkmayalım ama imanımız sağlam olsun. Kıymetli kardeşlerim. İmanımız sağlam olsun, itimadımız sağlam olsun, Allah'a güvenimiz sağlam olsun, kulluğumuz sağlam olsun. Namaz kılmakta dürüst olalım, tamam mı? Durduğumuz zaman alemlerin yüce Rabbi Allah'ın huzurunda duruyoruz deyip de namazımızı adet kabilinden değil, Rabbimizin emri olarak bir ibadet olarak kılalım. Bütün davranışlarımız da öyle. Özümüzde, sözümüzde, davranışlarımızda, Rabbimize olan teslimiyetimizde, Allah'ımıza olan güvenimizde dürüst olalım, samimi olalım, kullukta samimi olalım. Cenab-ı Hak Hazretleri affedecek, affedecek. Ha, Rabbim nasıl olsa affeder diye bu hale mağruren, bu hale aldanıp da günah işlemek ahmaklıktır. özür diliyorum. Tamam mı efendim? Ağır oldu belki bir kelime ama ancak öyle ifade edebiliyorum. Yani canım Allah affeder yahu, Erhamur Rahimindir. E ondan sonra haram halal ver Allah'ım, kulun seçmez yer Allah'ım demiş. Olur mu öyle şey ya? Sen kılı kırk yaracaksın, titiz davranacaksın ama olur ya bir yerden bir kaçıntı farkında olmadan olabilir. Misal, bütün gücünle gayret edeceksin ama dalgınlık olabilir. İşte o yerlerde de alemlerin Yüce Rabbi rahmet ve merhametiyle müdahale edecek. Yani Yüce Rabbimizin merhametinin sınırsız ve sonsuz olduğunu bileceğiz ama bile bile günah işlemek de gafil insanların, bu defa hafifleteyim, gafil insanların işidir. Ha, farkında olmadan insan dalgınlık edebilir, yanılabilir. İşte o günahlardan korkmayın diyorum ben de. Cemaatime, kıymetli kardeşlerime ümit veriyorum. İnşallah bu konudaki hadisi kutsiyi gelecek haftalarda okuyalım. Yüce Rabbimiz kulum benim huzuruma geldi de diyor. Hadisi kutsinin sonunda böyle buyuruluyor. Ey kulum, benim huzuruma geldiğin zaman bana şirk koşmadan gelirsen, bana sağlam bir imanla gelirsen, güzel bir temizlikle gelirsen, isterse günahın arz ile semalar, gökler arasını doldurmuş olsun, ben de o kadar mağfiretle sana, o kadar bağışlama ile sana icabet ederim ve günahlarını bağışlarım, affederim. Bizim böyle bir Mevlamız, böyle bir Allah'ımız var. Onlar bırakın inanmasınlar, onlar itimat etmesinler, onlar kulluk etmesinler. Biz kuluz, biz huzurdayız. Ama günahımızı da itiraf ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Alemlerin Yüce Rabbi Allah-u Zülcelal Hazretlerine verdikleri sözü tutanlardır onlar. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْسَاقِ Ahdü misakı da bozmayanlardır. Ben kulum diyenlerdir akıl sahipleri. Yüce Rabbim Kur'an'ında anlatıyor akıl sahiplerini. Hani ben söylesem, bir başka söylese, alim de olsa acaba mı ki denilebilir ama Yüce Rabbimiz bunu tespit ediyor. Ben akıllıyım diyebilmesi için bir kişinin demek ki kul olması lazım. Kul olması lazım, kul olması lazım. Mevlana'mızın dediği gibi. Men bende şüdem, bende şüdem, bende şüdem. Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum diyor. Ama kulluğun hakkını veremediğim için Rabbimin huzurunda mahcubum. Utancımdan başımı öne eğmişim. Her bende şevet şaat ki azat şevet, men şaat ezanem ki turabende şüdem. Her köle azat olunduğu zaman, kölelik kaydından kurtulduğu zaman neşelenir, huzur bulur, sürur bulur. Ben ise diyor ne zaman sana gerçekten kul ve köle olursam işte o zaman şad olurum ya Rabbi. Rabbim bizi kulluğunda daim eylesin. Evet, verdiğimiz söze sadık kalmayı bize lütfeylesin, kerem buyursun ki ama bu bizim elimizde, irade bizim elimizde değerli kardeşler. Tercihi biz yapıyoruz. Tamam mı efendim? Tercihi biz yapıyoruz. Yol kavşağına geldiğimiz zaman, cennet ve cehennem diye yollar ikiye ayrıldığı zaman insanlar kendi iradeleriyle ayrılıyorlar. Kendi iradeleriyle. Yahu diyor, şimdi profesör geçiniyor bir adam var. İsmini de veririm ama vermeyeyim. Fitne olabilir. Her şeyi söyler ondan sonra bir hoca kardeşimiz kalkar da sen şöyle söyledin derse bu defa ondan kendine göre şikayetçi oluyor. Ya açıkça söylüyorsun. Açıkça söylüyorsun. İnanmıyorum diyor. Eğer diyor, geçenlerde bir bazen dinliyorum acaba ne diyor bu adam diye. Eğer diyor hakikaten diyor Allah'ın varlığına inanacak bir şey bulsam inanacağım diyor. Böyle söylüyor açıkça. Ahirete inanmıyor mesela. İnanmıyor. Nasip meselesi kıymetli kardeşler. Nasip meselesi ya. Nasip meselesi. Ama tercih de bizim ha. Cennet ve cehennem kavşağına geldiğimiz zaman cennetten tarafı müminler olarak biz kendimiz tercih ediyoruz. Yolda yazıyor. Kocaman levha halinde, trafik levhaları gibi yazıyor. Bu tarafa gittiğin zaman cennete gidersin diyor. Biz düşe kalka efendim kendimizi zorlayarak, nefsimize sahip olarak o tarafa gidiyor. Ama öbürü diyor ki, yahu diyor baktım diyor, baktım aynen böyle tabiri, baktım diyor bizim takımın hepsi bu tarafta diyor. Eşkıya, zalimler, hainler, ahlaksızlar, soysuzlar, namussuzlar, içkiciler, kumarcılar hepsi bu tarafta diyor. Öyle olunca diyor cennette zaman mı geçer yahu diyor. Ben diyor bu tarafı tercih ediyorum diyor. Dedem, nenem duyduğu zaman ne diyordu? İlâ cehenneme zümera. Öyle değil mi kıymetli kardeşlerim? İlâ cehenneme zümera. Yani Kur'an tabiri tabii. O tarafı kendin tercih ediyorsan cehenneme gidebilirsin tabii. Tercih meselesi. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Kur'an'da Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Küfredenler, inkar edenler grup grup cehenneme yönlendirilirler. Hatta اِذَا جَاءُوهَا فُتُحَتْ اَبْوَابُهَا Kapısının, cehennemin kapısına yönüne geldiler mi? Cenab-ı Hak Hazretleri onları biraz bekletiyor. Ondan sonra kapıları açılıyor. Ayat-ı ilahiyenin yani bu ayetler üzerine hep durmayı arzu etmişimdir. Cenab-ı Hak Hazretleri bir tek vav harfiyle Kur'an-ı Kerim'de dünyaları dolduran bir mana veriyor ayat-ı ilahiyeye. Hatta izâ câûhâ futuhat evvâbuhâ. Cehennemin kapısına geldikleri zaman bir bekletiliyorlar. Ondan sonra cehennemin kapıları açılıyor. Önce bir korkuyorlar, bir titriyorlar. Efendim, acaba içeride nasıl bir azap var? Gelişlerinden belli, geldikten sonra kapılar açılıyor, sonra melekler وَقَالَ لَهُمْ حَسَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Size bu günü, bu korkunç azap gününü anlatan ve de Rabbinizin ayetlerini anlatan peygamberler gelmedi mi? Evet geldi. Geldi diyecekler. وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ Rabbim korusun. Ama kafirler üzerine Allah'ın azabı gerçekleşti. Bugün cehennemlik olduk diyecekler. Müminlere gelince وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Takva sahibi olan müttaki kullar, Allah'tan korkan kullar da, müminler de, inananlar da, onlar da zümreler halinde, toplu cemaatler halinde, toplu olarak grup grup böyle cennete sevk edilirler. Hatta اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا Müminler cennete girdi, geldikleri, cennet kapısının önüne geldikleri zaman kapıları açık bulacaklar. Evvelden açılmış olacak. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ene evvelu men yakra'u babel cennet cennetin kapısını ilk çalan ben olacağım ve ilk defa bana açılacak, ondan sonra bir daha da kapanmayacak buyuruyorlar. Belli ki ondan sonra da kapanmayacak. Melek soracakmış, kimsin? Ene Muhammed. Ben Muhammed'im. Allah'ın Resulüyüm. Ahir zaman peygamberiyim. Yani bu kadar hakkımız olsun. İnşallah diğer peygamberlerimiz bize sitem etmezler, kırılmazlar. Halilullah İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Adem aleyhisselamdan Resul-i Ekrem Efendimiz'e gelinceye kadar bütün peygamberler o cennete Resulullah'ın açtığı kapıdan girecekler. Tamam mı efendim? Ben ve ümmetim önce gireceğiz buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Ben ve ümmetim cennete önce biz gireceğiz. Halbuki hocam ahir zaman ümmetiyiz, en son gelmişiz. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Resulullah'ın şerefine, Allah'ın Resulü'nün bereketine ilk defa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem girecek. Ardından da biz gireceğiz inşallahurrahman. Rabbim lütfetsin. Orada da cemalinin karşısında bizleri böyle lütfuyla, keremiyle birleştirsin inşallahurrahman. Efendim, وَفُتُحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ Vazifeli melekler, cennetin kapısında duran melekler diyecekler ki selamun aleyküm, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. طِبْتُمْ Siz dünyadayken ne güzel ameller işlediniz. Elhamdülillah müminiz. namazlarımızı kılıyoruz, oruçlarımızı tutuyoruz, zekatlarımızı veriyoruz, haramlardan kendimizi alıyoruz, içki içmiyoruz, zina etmiyoruz, kumar oynamıyoruz, göz göre göre faizle iştigal etmiyoruz, Allah'a isyandan sakınıyoruz. Ama dediğim gibi günahkar da olabiliriz. Ha, onları da merhametle karşılayan, bağışlayan bir Allah'ımız var bizim elhamdülillah. Cennete girdikleri zaman tıbtum, ne güzel ameller işlediniz siz dünyada, ne iyi ettiniz, ne iyi ettiniz. Hani dostlardan biri sürpriz yapıyor bize, aniden çıkıp geliyor. İlâ teşbih ve lâ temsil, yahu ne iyi ettin de geldin be, Allah senden razı olsun diyoruz ya, tıbtum o demek işte, ne iyi ettiniz. Fedhulûhâ hâlidîn, girin ve cennete ebedi olarak orada kalın diyecekler. Yani gençler, genç kardeşlerim, namazınız, beş vaktiniz tam olsun dediğimiz şunun için, o gün oraya rahat girelim, o kapıdan rahat geçelim. Tamam mı efendim? İlk girenlerle girelim. Azap görmeden, ateşini, cehennemin dumanını, sıkıntısını, gümbürtüsünü görmeden, duymadan ilk girenlerle beraber girelim diye. Aman namazlarımızı kılalım diye onun için söylüyoruz. Aman zekatlarımızı tam verelim diye. Aman yani hocam biraz biz genciz, biz biraz bir şöyle bir yaşayalım dünyanı. Yahu dünyada yaşasan ne olacak kıymetli kardeşim? Delikanlım, yiğitim, dünyada yaşasan ne olacak? Dünyanın zevklerinden istifade etsen ne olacak? Gerçek nimetler yarın alemlerin Yüce Rabbi Allahu Zülcelal Hazretlerinin huzurunda. Rabbim bizi cennete giren, o nimetlerden istifade eden ve cemalini görenlerden eylesin. اَلَّذ۪ينَ يُغْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ, Allah'a verdikleri sözü tutanlar, وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ, ahdi bozmayanlardır akıl sahipleri buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Biz Rabbimin lütfuyla, keremiyle, muhafazasıyla, korumasıyla, bizi hidayette kılmasıyla ahdimizi bugüne kadar bozmadık. Bundan sonra da bozmayacağız Allah'ın inayetiyle. Devam ediyor ayeti kerimeler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani demek ki devam edemeyeceğiz. İnşallahurrahman gelecek hafta Rabbim ömür verirse ayat-ı ilahiyeye devam ederiz. Akıl sahipleri kimdir? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresinde öyle anlatıyor değerli kardeşlerim. Allah'a verdikleri sözü tutmayanlar. Yani ruhlar alemindeyken biz bu sözü vermişiz. Küçüklüğümüzde öğrettiler. Daha bu işin yani esprisini diyeyim kavrayamamıştık. Henüz tam anlayamıyorduk ne demek. Ne zamandan beridir Müslümansın? Kalû bela zamanından beri, kalû beladan beridir. Ne demek kalû bela? Cenab-ı Hak Hazretleri ruhlara sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalû bela. İşte biz o zaman evet demiştik değerli kardeşler. Onun için bu ahd üzere devam ediyoruz. Yüce Rabbim yanıltmasın, şaşırtmasın. Ayeti kerimeyi alalım. Fazla da sözü uzatmadan İnşallahurrahman Rabbim lütfederse gelecek hafta devam ederiz diye ümit ediyorum. Sağlı billah. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ. Bir tek ayeti kerime ama dünyaları dolduran mana. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلْ. Bu ayeti kerimenin diyor müfessirlerimiz bir özel manası var, bir de genel manası var. Nedir genel manası? İşte o verdikleri söze sadık kalıp Cenab-ı Hak Hazretlerinin, Allahu Zülcelal Hazretlerinin yerine getirilmesini istediği şeyleri yerine getirenler. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ, Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirenler. Genel manada İslam'ın ve Kur'an'ın yerine getirilmesini istediği her şey. Onun için tekrar tekrar perçinliyorum. Onun için namaz kılıyoruz. Onun için Ramazan geldiği zaman oruç tutuyoruz. Onun için zekatımızı veriyoruz. Zekat farz olanlara. Onun için mesela hacca, kurraya yazılmış. Rabbim bana hac etti diye kardeşim 7 sene, 8 sene, 10 sene, 11 senedir bekliyorum hocam diyor. Şuradaki niyet var ya. Allah'ın inayetiyle işte o mübarek bir niyet, güzel bir niyet. Kur'an'da ismim çıkarsa diyor, gideceğim Allah'ın inayetiyle. Hem para veriyor, hem meşakkate katlanıyor, hem zorlanıyor, hem yerine göre. Olsun, biz müminiz. İslam'ın 5 şartından biri. Tamam mı efendim? Evet. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُّنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلْ. Cenab-ı Hak Hazretlerinin ifa olunmasını emrettiği şeyleri yerine getirenler, özel manası genel manada bütün kulluk şartlarına riayet edenler, özel manada ise akraba ziyaretini ifa edenler, akraba ziyaretini göz ardı etmeyenler, akraba ziyaretine bağlı kalanlar diyor müfessirin-i kiram hazarat. Çünkü İslam bu konuya gerçekten çok önem veriyor, çok değer veriyor. Günümüzde maalesef. Yani telefonla bile akraba ziyaretlerini devam ettirmek, akrabalık münasebetlerini devam ettirmek, telefonla bile olsa razıyız günümüzün dünyasında. Ama birbirinden maalesef uzaklaşmışlar. Hadis-i Kudsi'de de Cenab-ı Hak Hazretleri asla razı olmuyor, bunu ifade ediyorlar. Değerli kardeşlerim, akraba ziyareti çok önemli, çok, çok. Gelecek hafta inşallah bu konuyla ilgili olarak birkaç hadis-i şerif okuyalım. Biz müminiz ve Müslümanız. Rabbimizin emirlerini yerine getireceğiz. Ve yahşevne rabbehum, onlar Rablerinden, Mevla-i Müteal Hazretlerinden haşyet üzere olurlar. Gönüllerini Allahu Zülcelal Hazretlerinin sevgisi, muhabbeti ve korkusu doldurmuştur. Ve yahafune su'el hisab, kıyamet gününde hesabın zorluğundan da korkarlar o müminler diyor Rabbimiz. İnşallah bu konulara da gelecek haftalarda elimizden geldiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla temas etmeye çalışalım. Yüce Rabbim bize ahdimize sadık olmayı nasip etsin. Ya Rabbi, şöyle karar kılalım değerli kardeşlerim. Sen bizi insan olarak yarattın. Ama bir İslam beldesinde yarattın. Müslüman anne ve babalardan yarattın. Müslüman kardeşler arasında, cemaati arasında yarattın. Biz de sana kullukta daimiz. Biz de sana yine ben illallah derim dediği gibi şairin, biz de bu ahitten, bu karardan, bu sözden vazgeçmiyoruz ya Rabbi deyip kulluğumuza devam edelim inşallah. Onun için gençlerime bir daha tembih ediyorum, bir daha hatırlatıyorum. Bu kulluğun baş, efendim, bu emre itaatin, bu görevlerin en başında

0: Sık diyecekler. Beş vakit bile çok. Eğer müsaade ederse Rabbimizden bu beş vakti de daha aşağıya indirmesini iste. Resulullah buyurdular ki yok. Rabbimin huzuruna o kadar çok döndüm ki utanırım artık dediler ve beş vakit kaldı. Şimdi kimi insanlar acaba üç müdür, beş midir falan onun kavgasını onun için yapıyorlar. Musa aleyhisselam Rabbimizin bildirmesiyle ta vaktiyle bilmiş. Ama beş vakit. Günde ne diyoruz? Günde beş defa dünyanın dönüşünü durduracaksın ve huzuru ilahide ispatı vücut edeceksin. Dediğim gibi, ya Rabbi sen bizi insan olarak yarattın. Bir de üstüne iman şerefi verdin. Biz de senin huzurundayız diyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Kulluk sözümüzden, ahdimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu ahdi bozmayacağız. Yüce Rabbim mahşerde bizi bu ikrar ile haşreyle diye dua ediyoruz. Rabbim ibadat-ı taatımızı ahsen-i kabul ile makbul buyursun. Günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Cümlemize halalından bol rızık ihsan eylesin. Çile vermesin, keder vermesin. Ümmeti Muhammed'in dertlilerine deva, hastalarına şifa, borçlularına edalar nasip etsin. Filistin'de çile çeken kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Dünyanın her yerinde Allah'ın dinini ikame için çalışan ve gayret eden kardeşlerimize melekleriyle yardım eylesin. Mazlumların elinden tutsun. Zalimleri Kahhar ismi celilinin tecellisiyle kahru perişan eylesin ve bizleri kulluğunda daim eylesin. Yüce Rabbim cümlenizden ve bütün ümmeti Muhammed'den razı olsun. Cumamız tekrar mübarek olsun. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Cuma Vaazları sona erdi.

0: Hazreti Fatıma radıyallahu anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından kısa bir süre önce, "Ya Resulallah, senin yüzünü bundan sonra göremeyeceğim" diye ağladığında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi çağırmış ve "Ya Ali, hilyemi yaz ki vasıflarımı görmek, beni görmek gibidir" buyurmuşlardı. Nahifi şöyle der: "Hakikaten bir kimse hilye-i şerife yazsa ve ona çok nazar eylese, Allah Teala o kimseyi hastalık ve sıkıntılardan ve ani ölümden hıfzeyler. Şayet bir yere yolculuk ettiğinde yanında taşırsa, o yolculuğunda daima Hak Celle ve Ala'nın muhafazasında olur."
1: Cumamız mübarek olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
2: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
3: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah, Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
7: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
0: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
0: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.

0: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
3: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Reklamları dinlediniz. Cumamız mübarek olsun.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Rahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah. Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah. Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah. Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah. Gözeten ve koruyan Allah. Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El halik ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: Allah, el bari ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: Allah, el musavvir ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran

0: gören Allah.
1: Allah, Allah, El Hakem ya Allah, Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.

ve mağfireti pek çok olan Allah. Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah. Pek yüce ve yüksek olan Allah. Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: işlerin hikmetli olan Allah.
1: El-Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye

kullarının dostu olan Allah. Ancak kendisi

sonsuz varlığının sayısını bilen Allah. Bütün varlıkları icat eden Allah. Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah. Can, hayat ve sağlık veren Allah. Canlıları

İstediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren

gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah.

gizli olan Allah'ım.

tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah. Çok lütufkar.

Lük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yap.

alemleri aydınlatan Allah. Hidayet veren Allah.

0: Tarihte hayatının tamamı en ince teferruatına kadar tespit edilen tek peygamber ve tek insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun bütün fiil, söz ve duyguları an be an kaydedilerek tarihe bir şeref levhası halinde geçmiştir. Hayatı kıyamete kadar gelecek nesillere örnektir. Kur'an-ı Kerim'in Kalem suresinde onun için, "Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin" buyurulmaktadır. O, Kur'an'ı yalnız lafzen öğreten bir muallim değil, aynı zamanda Kur'an'ı yaşayan canlı bir örnekti. Cabir radiyallahu anh, rivayetinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Celle Celaluhu beni güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdi" buyurmuşlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar rikkatle incelmiş, hassas bir kalbe sahipti ki bir gün yere tüküren bir adam gördüler. Mübarek simaları birdenbire kızardı ve kala kaldılar. Sahabi koşuştu, tükrüğün üstünü örttü, ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yollarına devam ettiler.
1: Cumamız mübarek olsun.

0: Cuma'mız mübarek olsun.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. En faziletli günlerinizden biri Cuma günüdür. O gün bana çokça salatü selam getiriniz. Zira sizin salatınız bana arz olunur. Cumanız mübarek olsun.
3: Lale Gül Efendi, herkesin radyosu. Yalnız değilsiniz. Lale Gül FM her an yanınızda.
4: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul, cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Üzerine güneş doğan günlerin hayırlısı Cuma günüdür. O gün Hazreti Adem halk olunmuş, o gün cennete konulmuş ve yine o gün çıkartılmıştır.
2: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.

0: Cuma vakti oldu. Hemen bir abdest almalıyım.
1: Hayrola Abdülbaki, bu telaşın ne?
0: Duymuyor musun? Selalar okunuyor Yusuf amca. Cuma'yı kaçıracağız.
1: Ben selaları duyuyorum da sen niye vaktinde hazırlanmadın?
0: Seni gide sorum Yusuf amca. İşlerden başımızı kaldırabiliyor muyuz?
1: Dünyanın işimi biter Abdülbakim. Hem cuma saatinde iş yapmak olur mu?
0: Haklısın Yusuf amca. Cenab-ı Hak bizlere ibadet için iştah versin.
1: Amin amin. Murat'ı beklemiyor musun?
0: Bu cuma gelemeyeceğini söyledi. Boş ver Yusuf amca. Kendi düşen ağlamaz. Sen git, ben abdestimi alır almaz geliyorum.
1: Lakin kim özürsüz ve önemsemeden 3 cumayı terk ederse Allah onun kalbini mühürler. Hem Müslüman duyarsız kalamaz Abdülbaki.
0: Adamın işi başından aşkın Yusuf amca, ne diyeyim?
1: Ne diyeceksin Abdülbaki? Bilmeli ki bütün mezarlıklar dünyada işleri yarım kalmış insanlarla doludur.
2: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman Allah'ı zikre, ibadete koşun. Alışverişi, işi gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Namaz vakitleri arasında namaz, iki cuma arasında cuma namazı, iki Ramazan arasında Ramazan küçük günahları siler. Hadis-i şerif.
4: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gün FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gün FM.
3: Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. En faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salatü selam getiriniz. Zira sizin salatınız bana arz olunur. Cumanız mübarek olsun.
5: Lale Gül Efendi, herkesin radyosu. Yalnız değilsiniz. Lale Gül FM her an yanınızda.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. En faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salatü selam getiriniz. Zira sizin salatınız bana arz olunur. Cumanız mübarek olsun.
5: Lale Gül Efendim, herkesin radyosu. Yalnız değilsiniz. Lale Gül Efendim.

0: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
1: Bir soru, bir cevap.
2: Çalıştığım şirket namaz kılmamıza ve cumaya gitmemize izin veriyor, sağ olsunlar. Allah razı olsun bu tip işverenlerden.
3: Amin. Rabbim sayılarını arttırsın.
2: Amin. Allah razı olsun hocam. Bulunduğumuz yerde bir cemaate bağlı öğrenci yurdu var. Cuma günleri cuma namazı için biz buraya gidiyoruz ama camiler de mevcut bu arada. İstersek oraya da gidebiliriz. Biz yurdu tercih ediyoruz. Umuma açık bir yer. Herkes girip namazını kılabiliyor. Öğrencilerle ve halkla beraber namaz kılıyoruz. İmam olsun, müezzin olsun, hutbe, vaaz, her şeyi sanki camideymiş gibi eksiksiz ifa ediyoruz. Bir arkadaşım, herkes açık olsa da

0: olma şartı yoktur. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğu yurt, kurs neresiyse burası veya medrese, orada cuma kılındığı dışarıda biliniyor ise ve dışarıdan cuma namazı kılmak için oraya gelen kimselere herhangi bir engel konulmuyor ise bu durumda kişi kendi tercihindedir. Burada namaz kılmasında herhangi bir mani, herhangi bir problem söz konusu değil. Tabii fitneye sebebiyet de vermemek gerekir. Yani işte bunlar bizim camimize gelmiyor, burada kılıyor. Acaba bizim camilerimizde namaz olmaz mı? Veya farklı farklı düşüncelere sebebiyet verme gibi durumlar varsa onu bilmiyoruz. Ama böyle bir durum olmadıktan sonra ister işte orası medrese olsun veyahut da işte bir yurt olsun ya da işte bir dernek olsun veyahut da bir cami olsun. Evet. Herkesin orada namaz kılmasına müsaade edilip de iznam diye tabir ettiğimiz ve cumanın kılındığı da işte dışarıda ilan ediliyorsa burada namaz kılmakta herhangi bir mani olmaz. Artı bir de zuhra ahir namazı da zaten cumanın akabinde kılındığı için bu da ihtiyatsa dediğinde cumanın sıhhatiyle alakalı bazı şartlarda sıkıntı varsa ki bu fukahanın tartıştığı konulardandır. Taaddüdül cema'a gibi yani birden fazla bir yerde birden fazla yerde cuma namazının kılınması gibi. Ve bu da zaten kılınıyor ihtiyasa dediğinde. O yüzden bu kardeşlerimiz nereden feyiz alıyorsa, nereden hoşnut oluyorsa, nerede işte o kalp huzurunu yakalayabiliyorsa orada kılmalarına da mani bir durum
1: olacak. Talebeyle falan kılarken de insanlar böyle bir şekleniyor hocam. Evet. Bakıyor ufak ufak çocuklar böyle güzel böyle temiz. Onlarla kılmak daha hoşlarına gidiyor. Tabii belki ki. O anlamda da gitmiş olabilir.
0: Olabilir.
2: Bir soru, bir cevap. Cumamız mübarek olsun.
3: Lale Gül efendim, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
5: Ve'lemu ennallâhe azze ve cel. Bilin ki Allah, kad iftarada aleykumul cum'a. Allah cumayı farz kıldı. Ferizaten mektubeten, kat'i bir farz. Şimdi devamı çok zarif. Fî mekâmi hâza, bu mekanda. Ya ilk ya, ne acayip. Fî şehri hâza, bu ay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicreti yapıyor. Fî âmi hâza, bu yıl 622. İlâ yevmel kıyâme. Kıyamete kadar devam edecek diyor. Cuma kıyamete kadar kesilmeyecek. Ta Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam gelme durumunda Mescid-i Aksa'larda kılınacak. وَمَنْ وَجَدَ اِلَيْهَا سَب۪يلًا. Cuma'ya gitme yolu bulan hastadır efendim, yani engellenmiştir. Hani ya. Cuma'ya gidecek olanlara kıyamete kadar cuma farz. Şimdi geldik esas noktaya. فَمَنْ تَرَكِهَا ف۪ي hayati. İlk cumada söylüyor Resulullah'ımız ya. Bu cuma namazını hayatımda اَوْ بَعْد۪ي ahirete gittikten sonra kim terk ederse cuhuden biha, inkar ederek istihfafen biha, basite al olarak. Ve lehu imamun adilun. Mucizeye bakar mısın? Adaletli bir namaz kıldıracak. En başta Resulullah Efendimiz, sonra Hazreti Ömerler, sonra efendim Selçuklu, Osmanlı, hızlı söyleyelim. Cumalar kılınıyor, Şeyhülislamlar vesaire. Ondan sonra dünyada ahkam-ı din kaldırıldı. Devamını okuyalım o zaman. Adil olanlar var. Ev cairun. Yani günahkar. Hatasıyla, kusuruyla. Ama cuma kılınacak ortam var. Şimdi Türkiye'de var mı yok mu? Avrupa'da var mı yok mu? Yani cumayı nerede kılabiliyorsan, kılacak ortamın, ahkam-ı din var Osmanlı dönemi gibi. Ahkam-ı din yok ama namaz kılınacak, burada bir imkan var. Bak 3 tane madde de saydı orada. İnkar ederek, gereksiz diyerek, yok Türkiye'de olmaz falan. Ne demek bu ya? Yok şartlar tutmuyormuş. İlk kılındığı yerde hangi şart tutuyor? Devlet yok, sistem yok, hiçbir şey yok ortada. Cumayı kılacak ortam olduğu halde cuma kılmayana ilk hutbe. Fela cemeallahu lehu şemlehu. Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin diyor. Ha burada. Peygamber beddua eder mi? Eder etmez, ben bilmem. Ya bir cuma ya, cuma ya. Sen şakaya mı alıyorsun bu işi? Mevla Teala ve Kadis Hazretleri, her gün camiye gitmen gerekir. Hadi gidemedin. Ya bari haftada bir de mi gidemiyorsun ya? Bir camiye uğramayacaksan, kiliseye de gitmiyorsun. Gavur musun, Müslüman mısın? Ya kusura bakma yani şimdi bu ifade bu. Cuma ya, cumadan öteye bir şey mi kalıyor? Arkadaşlar, cumanın bahanesi yok. Rabbim ülkemize ve İslam alemine şu cuma selametini nasip eylesin.
6: Amin.
5: Bir cuma ya. İki, devam ediyoruz. Vela ba barekallahu fi emrihi. Allah işlerine bereket vermesin. Bakıyorsun milletin evi, arabası, bağı, bahçesi, park edecek yer bulamıyorsun. Yollar kilitli, trafik. Var ki millet bunlara ulaşıyor. Allah bereketini versin. Sahip olduklarınızda Allah huzur nasip eylesin. Bakın burayı da tek tek izah edeceğim. Vela bareke lehu fiyem. Allah bereket vermesin. Ne demek bu? Senin bedenin Kur'an okuyamıyorsun. Zikir yapamıyorsun. Allah'ın razı olduğu teraziye koyabileceğin doğru dürüst bir ibadet yok. Çoluk çocuğun böyle. Ecdadımız 10 kişiden 3 tanesi, yani Osmanlı'da 10 kişiden 3'ü hafızdı. Şimdi

0: 30 bin kişiden bir kişi hafız.
1: Bereket bu işte.
0: Mal, mülk, eğer çok para, efendim köşkler bereket olsaydı çok net söyleyeceğim. En bereketli Karun olmalı. Öyle ya, yani sen bunu para olarak görüyorsan en çok parası olan Karun. Veya Amerika'daki Trump. İstanbul'da bile binaları var adamın. Yani para, mal, mülk, yatlar, katlar, özel uçaklar değil bu bereket. Onlara sahipsin, ölünce transit cehennem. Bu mu yani? O değil. Bereket şu bedenin Allah sevgisiyle. Çoluk çocuğun Allah'ın emrine uygun. Evlatların ahirete şefaat kaynağın oluyor. Malın seni cennete götürüyor. Zekat veriyorsun, hayır hasenat yapıyorsun. Çalıştırdığın adamın hakkını tıkır tıkır ödüyorsun. Herkes sana dua ediyor. Çalıştırdığın adamı sana beddua ediyorsa, senin paran faizlere, haramlara bulandıysa, zekat nedir bilmiyorsan, cumaya dahi gitmiyorsan, senin neren bereket kalmış ya? Bereket kavramı nedir arkadaşlar? Para değildir. Bereket, canımız ahiret terazisinde tonlarca sevabı. Malımız tonlarca sevabı. Çoluk çocuğumuz ahirette bize teraziye sevap getiriyorsa bereket odur. Onun için dua edelim. Allah canımızı, malımızı, yuvamızı, her halimizi ahiret terazisinde sevap olarak koyacak bereketi nasip eylesin.
2: Amin.
0: Akıllı insanlarsınız. Peygamber az konuşur, meseleleri özetler. İlk hutbe. Cuma'yı terk edenlerin Allah iki yakasını bir araya getirmesin. Allah işlerine bereket vermesin. Ela vela salate lehu, namazı da yok. Vela vudu lehu, abdesti de yok. Vela zekate lehu, zekatı da yok diyor. Yani acayip bir şey. Cuma acayip bir şey. Vela birre lehu hatta yetub. Onun iyiliği de yok tövbe etmedikçe. Biliyorsunuz 3 cuma terk edildi mi kalp mühürleniyor. Başka hadis-i şeriflerde bunlar geçer. Şaka değil bu işler. Ben bunu şuna benzetiyorum. Dikkat. Dinimizin hükümleriyle askerin yapısını birbirine benzetiyorum. Nasıl? Komutan diyor ki asker, düşman geliyor, operasyona gideceğiz. Emredersin komutanım diyor. Hemen hazırlığını yapıyor. Eğer gitmezse düşman gelir mahveder. Vatan elden gider. O emredersin. Ya git komutanım ya, ben çayımı içiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Celle Celaluhu. Allahu Ekber ezan okunuyor. Hayya ala salah gel. Allahu Ekber. Buradayım ya Rabbim. Haydi gel. Selalar okunuyor. Ezanlar okunuyor. Cuma'ya. Gelirim ya Rabbim. O da genel bir içtima. Gideceğiz. Mazeret varsa ayrı hastasın falan. Gideceğiz. Şimdi soru şu. Askerle benzetiyorum dedim ya. Biz ülkemizin en seçkin askerleriyiz. Huduttayız. Bütün askeri eğitimini almışız. Soru şu. Sıralı olarak hudutta 24 saat nöbet tutmamız lazım. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ancak dedik ya biz çok güçlü askeriz. Sadece bir saat nöbet tutsak, biz çok güçlü olduğumuz için düşman bizim kışlada çay içsek bile çayımızın sesinden korkar. Bir saat nöbet tutalım. 23 saat boyunca hududu açık bıraksak. Düşman senden korkar mı? Cevap ver. Korkmaz. Yani sen güçlüsün mü geç onu. Namaz dediğimiz bu. Yani sadece günde bir defa olmuyor. Nöbet tutuyoruz. Sabah buradayım nefis ve şeytandan. Öğleyin, ikindi, akşam, yatsı budur arkadaşlar. Onun ucunu bir açtın mı nefis mahvediyor. Şeytan mahvediyor. Filmler, diziler, internet mahveder. Rabbim şu bedenimizi kendisine teslim etmeye muvaffak eylesin.
2: Amin.
0: Bakın kıymetli hazırın. Bu meseleyi özetleyeyim. Allah Celle Celaluhu insanlara bütün kainatın yaptığı ibadeti bütününü kendisine iman eden kullarına nasip ediyor. Nasıl? İspatlayalım. Bak çok mühim bir mesele. Yukarıya doğru baktığımızda ne var? Siz söyleyin. Yok la tavan demiyorum ya. Haklısın tavan hakikaten ha. Ya mübarek dışarı çıktığınızda gökyüzü var ya. Sen de haklısın kardeşim. Nasrettin Hoca. Mübarek Nasrettin dedim gülüyorsunuz ya. Namazı anlatacağız da ama Nasrettin Hoca'yı anlatayım. Nasrettin Hoca kadı olmuş. Hanımı demiş ki ya vallahi bizim hoca maşallah bayağı evet, olur ama dedi yani tam da inanamadı. Hani insan kendi çocuğu mesela bir yetkili bir şey olur, bir alim böyle büyük ilim ehli. Şimdi hanımı çarşafı giymiş, efendim kadıl kudat bakmış, hakikaten hoca kürsüye oturmuş. Dava gelmiş, biri anlatmış meseleyi demiş, haklısın demiş. Öbürü anlatmış, sen de haklısın demiş. Allah Allah, hepiniz haklısınız hadi gidin demiş. Davayı çözmüş. Eve gitmiş, hanım demiş ki ya hoca ben senin kadı olduğun, kadı büyük rütbe, yani tesettürümle geldim, ondan sonra davayı merak ettim dedi ya. Ne oldu? Ya adam anlattı, dedin ona haklısın. Öbürü anlattı, ona da haklısın. Vallahi hanım sen de haklısın dedi ya. Haklısın kardeşim. Ne yapsın he? Ver ayarı gitsin. Şimdi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu bize tevdi edilen mübarek namaz. Göğe doğru baktığımızda arkadaşlar bakın 7 kat semada bütün melekler namazı kılıyorlar ya. Kıyamda, rükûde, secdede, celsede 7 kat semaya bakıyorsun. Namazı Mevla serpiştirmiş. Bak dikkat lütfen. Aşağı iniyoruz dünya. Dünyada olaya baktığımız zaman dağlar kıyam halinde. Bütün kuşlar böyle, behaim hayvanlar böyle, balıklar rükû halinde. Ağaçlar. ağaçlar nebatat ve necmu ve şeceru necim denir o nebatat otlar ve şeceru ağaçlar yescudu secde halinde. Bir namazını ne yapıyorsun? Yedi kat sema bütün meleklerle. Bütün mevcudattaki efendim dağlarla taşlarla o ibadeti yapıyorsun. Namaz dünyadan ağır demiş ecdat bu işte ya. Namazı terk ediyorsun kalkıp cumayı da terk ediyorsun. Rabbim bizi kendisiyle meşgul eylesin.
1: Amin.
0: Ela ve la teummenne imra'a racülen. Dikkat edin bir kadın imam olmaz. Herkesin bir yeri var. İki şeye itaat farzdır. Az önce onu söyledik. Bir, komutana itaat. Farz. Niye? Vatanı kurtaracaksın. İki, imama itaat. Farz. Niye? Beraber namaz kılmazsa namazın olmaz. Ya sen git rüküye ben sonra gelirim diye böyle namaz olur mu yani? Ela vela tu em arabi muhaciren la yem fajir müminen illa en yaharu bi sultanin yakafu seyfehu ve savtehu. Rabbim bütün ibadetleri yer yerinde yapmaya muvaffak eylesin.
1: Amin.
2: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
3: Cumamız mübarek olsun.
4: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Filistin bombalarla atom bombasından fazla bomba atılmış, hastaneler vurulmuş, yüzlerce ceset şu anda 5000 cesedi toplu mezara defnetmişler. Orada defneden, defin işleriyle uğraşan beyaz sakallı mübarek yaşlı bir zat diyor ki 5 senede yani normal Gazze halkı burada yaşarken 2,5-3 milyon 5 senede bu kadar cenaze olmadı. 30 günde 5 seneden fazla şehidimiz var diyor. Ve onları tek tek mezar kazıp kefen bulup falan defnedecek güçleri yok, imkanları yok. Defnederken de defnedeni bombalıyor. Hastanede entübe olanı bombalıyor. Kanser hastanesinde cihazlara bağlı olanı bombalıyor. Hamile kadınları bombalıyor, çocukları bombalıyor. Onun için adam çocuğu ölmüş, sermişler, kefenlemişler, sermişler. O da gidiyor, çocuğunun kefeninin üstüne, yüzü açık değil, kefeninin üstüne böyle elini değiyor. Çocuğunun adı Yasin imiş. Yasin, Yasin diyor Arapça. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme selam götürür. Selam götürür. Çünkü o yavru cennete uçtu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kavuştu. Bütün ümmet vefat eden mümine Resulullah'a kavuşuyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yasin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam götür ama şikayet arz eyle ki ya Resulallah söyle ki ümmetin senin ümmetin Gazze'yi terk etti. Senin ümmetin Gazze'deki Müslümanları yardımsız bıraktı. Senin ümmetin Gazze'nin paramparça olmasına göz yumdu. Sen onlardan razı olma diye çocuğuyla selam gönderiyor. Bu selam ulaşır mı? Bu selam çoktan ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten her daim aramızda ruhaniyetiyle beraber bu cemaatlerin şu anda toplandığımız meclisimizde de hazır ve nazır. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Estağfirullah ya yunnebiyyü İnne arsalnake şahiden. Ey Nebi Zişan, biz seni şahit olarak gönderdik. Şahit olarak. Şahit kime derler? Görgü tanığına derler. Seni mahkemeye şahit yazsalar, hakim de sana sorsa, böyle böyle bir olay olmuş, şu şunu dövmüş, şu şunu bilmem ne etmiş. Evet. Sen de buna şahit olmuşsun. Sen bunu gözlerinle gördün mü? Sen de desen ki, yok efendim ben orada değildim, birilerinden duydum. Hakim sana ne der? Çık dışarı be! Ne getirdiniz bunu? Ben şahit diye yazılan bir adam, ben görmedim, duydum. Böyle şahit mi olur? Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve selleme? seni şahit olarak gönderdik. O zaman şu anda bizim bu toplantımıza şahit midir? Nasıl şahit olmadan ahirette şefaat edecekken, Mevla'ya buyuracakken, bu adam geldi buraya, bu cübbeli ayet okudu, hadis okudu, bunlar davet edildiler, davete icabet ettiler, felancalar davete gelmediler, Allah için toplananlara şunlar geldiler, bunlar hep şahitlik meselesi. Bütün وَقُلْ يَعْمَلُوا yine ayet-i kerimesine buyuruyor, Habibim onlara söyle ki, amel edin. Yani namaz kılın, oruç tutun, zikir yapın, cihat yapın, yardım yapın Müslümanlara. فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Allah yaptığınız bütün amelleri görüyor. Bundan sonra da görecek. Burası tamam. Ama peşinden ne diyor? Resulü de görüyor ve görecek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda burada bizi görmüyor ve bizden haberi yoktur demek ayet ve hadislere muhalefettir. Onun için Salatül Fatih kitabı son Mevlid'deki adağımda hazırladığım Arapça tarafı 80-90 sayfa, Türkçe tarafı 450 sayfa. Burada bu manalar açıklanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl hazır oluyor? Onunla uyanıkken görüşenler var. Şu anda uykuda değil, uyanıkken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti geliyor. Şekle bürünmüş vaziyette görüşenler var, veliler var. Mahmud Efendi Hazretlerimiz onlardan da Allah derecesini âli eylesin, şefaatine nail eylesin. Uyanıkken görüşenlerdendi. Buna şahit olanlar var. Şimdi demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin bu durumundan razı değildir. Yasinlerle babalar selam gönderiyor ve şikayetleniyor. Kimden? Bizden. Bu ümmet biziz. Bunun Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i yok. Hep bütün Müslümanlar tek ümmetiz. Bu ümmet vazifesini yapmıyor. Gazze'ye karşı vazifesini yapmadı bu ümmet. Yapmadı. Yani bir miting bile yapıldı, 1,5 milyon katıldı. Normal seçimlerde bile 4-5 milyon katılım oluyorken, bir mitingde bile 1,5 milyon. Nedir 1,5 milyon? Yani 10 milyon, 20 milyon almayacak şekilde Müslümanlar bir araya gelip dualar yapılmalıydı. Efendim, zikirler okunmalıydı, hatimler okunmalıydı vesaire. Farkındaysanız, sönük, ruhsuz, şuursuz, tabii ben gece kalkıp dua yapıyorum, sen teheccüde belki ağlıyorsun, gözyaşı döküyorsun ama insanlarda tevbe etmek yok, namaza başlamak yok, içki içenlerde bırakmak yok, zina eden terk etmek yok, kimsede bir değişen bir şey yok. Orada Müslümanlar gözümüzün önünde mezbaha gibi doğranıyor, biz burada aynı günahlara devam ediyoruz. Herkes eline bir internet şey almış, akıllı telefon. Telefonda ancak YouTube'da Gazze'deki bebeğin görüntüsü, yok babası ölmüş çocuğunu kucağına almış, onunla dönüyor. Yok efendim, öbürü beriki, kesilenler, boğazlananlar, hastanelerin acıklı durumu, bunları seyrediyor. Ondan sonra vah vah vah vah vah, Allah Yahudinin belasını versin falan, amin, bir de benden. Ama öğlen namazı geçiyor. Ya burada bu Müslüman kardeşlerim, burada benim günahlarım yüzünden Yahudi galip geliyor. Ben namaza başlamazsam, bu kadar Müslüman, içki, kumar, faiz, fuhuş, bu Müslüman coğrafyada %5 namaz kılan varsa, sabah namazında, cemaatta, İzmit'te, merkezde, İstanbul'da, Sultanahmet'te, Süleymaniye'de, Ayasofya'da 5-10 kişi yoksa, Allah duaları kabul eder mi? Mevla bu millete yardım eder mi? Gazze senin çileni çekiyor. Gazze benim günahımı çekiyor. İmtihan oraya yüklendi. Onlar şehit oluyor, kazanıyor. Ama biz, şikayetler bizim hakkımızda Allah'a, Resulüne gidiyor. Ve ahlar gidiyor. Ve haklar tereddüt ediyor. Biz Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız? Bir çeşit yemek Ya bugün bir çeşit mi yaptın hanım ya? Ne var? Bir yanmış kabuk bulmuşsun ye de bir de çorba varsa daha ne istiyorsun? İki çeşit yetmiyor. Üç çeşit yetmiyor. Uykuya doymuyor. Sabah namazına kalkmıyor. Teheccüde nereden kalkacak? Sabah namazına kalkmıyor. Cemaata gitmiyor. Kaza borçları var. Öyle başka işler yapıyor. Maç seyrediyor. Şimdi ölse ahirette ne cevap verecek kazalarına? Kabirde ilk namazdan sorulacak. Orada Gazze'deki Müslümanların canlı yayında durumları artık ya. Eski dönem değil ki. Canlı yayında ya. Kesildikleri, doğrandıkları ya. Bunu bir insan görüp de ben ne yapabilirim? Tamam şuraya yardım edeyim. Kızılay'dır, AFAD'dır vesairedir işte. Oradan yardım gider mi? Gidiyorsa tamam gönder. Bu yeter mi? Dua yapayım. Tamam dua yapalım. Beş vakit namazı vakti vaktine kılıyor musun? Kılmıyorsun. Duan kabul olur mu? Olmaz. Gazze'ye senin bir duan kaldı ulaşması için. Başka bir şey yapamıyoruz. Elimizle gidip yetimleri alıp gelemiyoruz. Hastaneye onları alıp da getirip de tedavi edemiyoruz. Orada da gidip bir yardım yapamıyoruz. Bir duamız erişecek. Duamız, biz de namaz kılmıyorsak, istediğimiz kadar dua yapalım, duamız da kabul olmuyor. Namaz kılman da yetmez. İyiliği emretmezsen, kötülükten ne etmezsen, karına, kızına, çoluğuna, çocuğuna, yakın komşuna, uzak komşuna, yakından uzağa doğru ilerlemek suretiyle Allah'ın dinini, namazı, abdesti, helalı, haramı anlatmazsan, hele hocalar, hocalar reddiye yapmazlar, öbürü kaderi inkar eder, öbürü İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eder, öbürü hadis-i şerifleri inkar eder, öbürü mezhepleri inkar eder. Hoca bunlar, sapıtmışlar. Diğer bizim ehl-i sünnet hoca efendiler bir şey konuşmazlar. Şimdi başıma iş açmayayım, mahkemeye beni çağırırlar, ona bulaşmayayım, buna dalaşmayayım, oturayım, medresede okutayım veyahut hatmi şerif yapayım, yaptırayım, benim vazifem bu kadar derseler, ne oldu o zaman? Efendi Hazretleri, hayatı boyunca bu hadisi okudu ya. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Mutlaka şeriatın emirlerini, yasaklarını insanlara tebliğ edip iyiliği emredeceksiniz. وَلَتَنَوْنَ عَلْ مُنْكَرِ Kötülükten nehyedeceksiniz. Mutlaka ama. Ben hoca değilim, alim değilim. Ben sana sohbet yapıyorum. Ha bu sohbet şimdi bizim YouTube sitesine konuyor. Eskisi gibi dünyanın bir tarafından gelmesine lüzum yok. YouTube'dan canlı dinleniyor veyahut oradan sen parmağından bir basıyorsun, tek düğmeyle bütün grup arkadaşlarına onun linki gidiyor. Ne yapmış oluyor adam? Dur bakalım ya, Ahmet Efendi ne attı acaba diyor senin arkadaşın. Bir basıyor dinliyor. Oradan bir şey öğreniyorsa, namaza başlıyorsa, içkiyi bırakıyorsa, efendim, bütün sevabı sana ortak oluyor. Halbuki sen hoca değilsin. Vaazı da sen yapmadın. Ama hoca ona ulaşamıyor. O da hocayı tanımıyor, bilmiyor, bulmuyor, ulaşamıyor. Sen aradan bir link atmakla, bir mesajla, ya şu sitede bir sohbet var, ayet hadis okunuyor, şunu dinle demekle vazife yapmış oluyorsun. Eskisi gibi dağ, bayır, çayır, köy yine gezmek lazım, ayağına gitmek lazım. Ama tebliğ kolaylaştı. Biz her ay 15'te bir İzmit'e geliyorduk. Adapazarı'na gidiyorduk. Bursa'ya gidiyorduk. Konya'ya gidiyorduk. Afyon'a gidiyorduk. Eskişehir'e gidiyorduk. Gece yollarda dönüyorduk. 5 saat gidiş, 5 saat geliş. Sabah Efendi Hazretleri tefsire bekliyor. Uyku yok, bir şey yok. O vaziyette onlarca sene, 10 sene, 20 sene vazife yapmaya çalıştık. Hepiniz burada tabii ki bazınızın yaşı müsait değil. Yaşı müsait olanlar, şahit olanlar var. Şimdi ne oldu? Kolay oldu. Evde oturuyorum, mektubat dersi yapıyorum her çarşamba. Ne ilimler, ne ilimler. Ehl-i Sünnet itikadı İmam-ı Rabbani Hazretleri. İsteyen oturduğu yerden dinliyor. Arabada giderken dinliyor canlı. YouTube'dan. Pazartesi Şifa-ı Şerif sırf Resulullah anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar ilim var. Hazır kulağın dibinde. Perşembe Fatih Mescid'de canlı yayın. Lale Gül'den, televizyondan, radyodan veriliyor. E şimdi biz milletin ayağına giderken daha fazla insana ulaşıyorduk. O zamanki imkansızlıklar olmasına rağmen ya. Şimdi herkesin elinde, cebinde bir tuş kadar yakın, millet gevşemiş, ayet dinleyeyim, hadis dinleyeyim, durum nereye gidiyor? Hiç. Hadi kendi dinledi. E iyiliği emredeceksiniz, kötülükten nehyedeceksiniz. E ben hoca değilim. E hazır burada. Ayet okumaya kalksan yanlış okuma tehlikesin var. Mana vermeye kalksan hocalardan duyduğunun kafanda yarısı kalır, yarısı kalmaz, yanlış konuşma tehlikesi var. Bu risk de kalkıyor. Al bunu dinle. Üyelik parayla değil. Hiçbir şey parayla değil. Bedava hizmetler var. Yüzlerce, binlerce saat sohbet oluyor ya senede. Bu millet bunları tebliğ etse, hele ki namazla ilgili, kebair günahlarla ilgili, işte ana baba isyanla ilgili, şu anda eşcinsellik, livata, lezbiyenlikle ilgili 7-8-9 sohbet yapılmış bu Gazze olaylı Mevlid'den evvel. Yeni yapıldı bu sene. Bunlar insanlara ulaştırılsa, bu sizin vazifeniz değil mi? Ben link atmayı bile bilmiyorum, mesaj yazmayı bile bilmiyorum ben. Ama siz biliyorsunuz. Fuzuli fuzuli, paranız da yok. Ondan sonra lüks arabalara bakıyorsunuz. Alamayacağınız şeyleri seyrediyorsunuz. Vah vah vah, görüyor musun millette ne para var ya, bizde para yok diye hayıflanıyorsunuz. Kimi atları izliyor, kimi itleri izliyor. Herkesin bir hobisi var. Onların belki bir maçları takip ediyor, bilmem ne bilmem ne. Ulaşamayacağı şeylere kafayı takıyor. Ne gereği var? Ölüm var, ahiret var. Zaten yakında öleceğiz. Cennette bütün nimetler var. Ama kime? İyiliği emredip kötülükten nehyeden ve kendi de amel edenlere. Yoksa ne olacak? Eğer iyiliği emretmezseniz, kötülükten nehyetmezseniz, vaaz-ı nasihat yapmazsanız veya kendiniz hoca değilseniz, onları insanlara ulaştırmazsanız, bugünün yolu bu. لَيْسَلِّطَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ Allah en kötüleri başınıza musallat edecek. Şimdi Gazze'ye Allah en kötü gavurları musallat etti. Filistin'e en kötü gavurları musallat etti. Değil mi? Suriye'ye en kötü zındıkları, bidat eli şiaları musallat etti. Yemen'e Husileri en kötü bidat eli şiaları musallat etti. Bak, Lübnan, Hizbullah, Şia zındıkları Lübnan'ı karıştırdı, bütün Lübnan'da Ehl-i Sünnet'i perişan etti. O liman bile, Lübnan'da bir liman patladı aylar evvel. Bir liman patladı. Ondan sonra Lübnan'da bütün millet açlık sefalete düştü. Çünkü çok büyük bir ekonomik kriz hasıl oldu. Onu da Hizbullah patlattı. Lübnan'daki Hizbullah patlattı. Bak dikkat et. Allah musallat ediyor belaları Müslümanların Ehl-i Sünnet'in başına. Lübnan'da %20 Hristiyan var. %20 Hristiyan var. Büyük bir rakam. O Hristiyanlar da Arap Hristiyan. Mısır'da da Arap Hristiyanlar çok var. Yani bu da bir acayip bir mesele. Türklerde Hristiyan yok, Araplarda Hristiyan var. Nasıl iştir ben anlamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Araplardan gönderilmiş. Kur'an Arapça olduğu halde nasip meselesi. Ondan sonra ne olacak? Şimdi Allah en şerlileri musallat etti. Irak'ın başına yine Şia'yı musallat etti. Ehl-i Sünnet Müslümanlar hiç güvenleri yok. Sabah namaza giderken alimlere bir araba çarpıyor. Ehl-i Sünnet ulema teker teker Irak'ta kesiliyor, doğranıyor. Dünyanın ahvali, her yerde zulme uğrayan Ehl-i Sünnet Müslümanlar. Ehl-i Bid'at Şia görüyorsunuz, bütün İslam milletlerini karıştırdı, her yerde iç savaş çıkarttı, her yerde iç savaş çıkarttı. Azerbaycan'a karşı Ermenileri tuttu, İran Ermenilerle beraber oldu, şu son olaylarda da öyle. Efendim ne yaptı? İslam ümmetinin başına musallat edildi. Ne buyuruyor? iyiliği emretmezseniz, kötülükten nehyetmezseniz, mektubat derslerini, çarşambaları dinleseydiniz, belki seneyi geçti, İmam Rabbani Hazretlerimiz hep ehl-i sünnet dışı itikatları olan özellikle Şia-i Şenia'nın zararlarını beyan ediyor. İnsanlara şuur veriyor. 400 küsur sene evvel yazdığı mektuplarıyla bugüne ışık tutuyor. Dinleyen yok, dinleten yok. Bu sefer ne oldu? Bütün İslami coğrafyada bidat ehli Şia iç savaş çıkarttı. Şimdi bu iç savaşlar çıkmasaydı, Yemen, eski Yemen, güçlü Yemen olsaydı, Irak, Saddam dönemindeki güçlü Irak olsaydı, Suriye, bu işgal, efendim, üçe bölünmüş, Esed rejimi zaten Nusayri, Nusayri de Şia'nın nesi? Bir kolu. Hizbullah da nesi? Şia'nın bir kolu. Her yeri onlar batırdı, bitirdi. Ondan sonra Lübnan, yine Hizbullah vasıtasıyla limanı mimanı patlatılarak bütün ekonomik şartlar bitti. 70 yaşında kadın, geçen Lübnan'dan hocaefendiler geldi, 70 yaşında kadınlar konteynerların başında çöplükten ekmek topluyor ve bir ekmeğe tav oluyor. Açlık oyunu bozar, zor oyunu bozar. Ne yaparsanız bana yapın demek durumuna geldi. Namus tehlikeye girdi. Lübnan şu anda bu vaziyette. Ürdün zaten İngiltere'nin vilayeti olmuş. Öbürü Yahudi'nin eyaleti olmuş. Birleşik Arap Emirlikleri bilmem nesi. Suud'un durumunu görüyorsunuz. Kabe'nin imamı kalkmış. Filistin'e yardım etmeyin. Fitnelere karışmayın. Başınızdaki yöneticiler ne diyorsa onu yapın diyor. Kabe'nin imamı da bunu diyor. Durum bu. Allah nasıl yardım etmez? Allah yardım etmez mi? Allah aciz midir aşağı? Şu dakikada Yahudi'yi bitirir. Melek ordularıyla bitirir. Lazım değil. Bir melek yeter. Ordulara lüzum yok, Allah buyuruyor. Ne buyuruyor? Estaizu billah ve ma enzelna ala kavmi min ba'di min cündin minessemâi ve ma künnâ münzilin. Habib-i Neccar Hazretleri Antakya'da İsa Aleyhisselam'ın iki elçisi geldi. Onu imana davet ettiler. O da onlardan bir mucize istedi. Onlar da orada kötürüm bir çocuğu vardı. Hasta. Hemen çocuğu okuttular. Hiç yürüyemeyen çocuk başladı koşma. Habib-i Neccar Hazretleri de dedi, ben size iman ettim. Tamam. Siz haksınız dedi. Ondan sonra geldi, Antakyalılara vaaz etti. İşte Yasin-i Şerif, ikinci sayfası tümüyle bundan bahsediyor. Yasin'in ikinci sayfası, Vadrib Lehum sayfası, bütün bunu anlatıyor. Ne dedi? Ya kavmi ittebi'ul murselin. Ey benim kavmim, Resullere tabi olun. Bunlar Allah'ın elçileri. Sizi bir olan Allah'a ibadete davet etmeye geldiler. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا شَرِكُمْ اَجْرًا. Sizden ücret ve para istemeyenlere tabi olun. Şimdi birçok hocalar, akademisyenler konferansa çağrılıyor, sohbete davet ediliyor dernekler ve vakıflar tarafından. Ben 30 sene Adapazarı'na 40 sene. Adapazarı'na ilk geldim 12 yaşımda. Orhan Camisi'nde vaaz ettim. Şu anda benim yaşım 60. 48 sene evvel. Çoğunuz belki doğmamıştınız, bir kısmınız. Bir kişiden para istedin mi? Bana yemek yedir dedin mi? Demedim. Adamı şimdi davet etmişler konferansa. Hocayı, sonra da demişler ki, bir sebeple konferans iptal oldu. O da demiş ki şimdi, siz bana 35 bin lira söz vermiştiniz, ben iptal etmedim, siz iptal ettiğiniz için sohbeti yapmasam da 35 bini hesabıma yatıracaksınız. Memleketteki duruma bak. O zaman Ne dedi Habib-i Neccar? Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Buraya dikkat edeceksin. Bana yemek yedireceksin, bana şunu vereceksin, para vereceksin diyen sohbeti dinlenmez. Ve hum onlar mühtedun. Hidayete ermiş, Allah'ın hak yolunu bulmuş rasullerdir diyor. Ve mâ liye lâ abudu llezî fetarani ve ileyhi turcaun. Beni yoktan yaratan Allah'a ibadet etmeyeceğim de kime ibadet edeceğim? Ne oldu bana ki yaratanıma ibadet etmeyeceğim? Ve ileyhi turcaun. Siz de o Allah'a döneceksiniz. Ama putlara tapıyorsunuz. Ben de bilmiyordum. Şimdi Allah'ın elçileri geldi. İmanı öğrendim. Allah'ı bildim. Ben ona ibadete döndüm. Siz de Allah'a döneceksiniz. Ne cevap vereceksiniz dedi. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِ آلِيَةً. Ben Allah'ı bırakıp başka ilahlar, tahtadan, bakırdan, heykelden, puttan, insandan, inekten, filden, fareye bile tapan var ya Hindistan'da. Hindistan öyle bir yer ki benden başka her şeye tapıyorlar ya. Beyi de bir manyak bir durum görme. Fareye tapan var ya, maymuna tapan var. İnek zaten baş ilah. İnek. Hindular ineğe tapıyorlar. Ya ben diyor, Allah'ı bırakıp başka ilahlar edinebilir miyim ki? İn yuridnir rahmanu bi durrin. Rahman bana bir zarar vermeyi murat etse, beni hasta etmeyi, beni öldürmeyi, benim gözümü kör etmeyi, benim ayağımı efendim felç etmeyi, elimi çolak etmeyi Allah murad etse ne olur? La tughni anni şefaatuhum şey'en. Dünya bir araya gelse, hepsi yardım etmeye kalksa, zerre kadar şeycik bile bana fayda veremezler. Abi, dünya bir araya gelse şimdi, Gazze'den Mevla azabı, yani bu zulmü, bu Yahudi'yi Allah durdurmasa, kimse durdurabilir mi? Durduramaz. Mevla niye böyle yapıyor? Mevla buyuruyor ki, وَاتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى. Ben sizden şehitler almak istiyorum. Çünkü onları kazandıracağım. İki, ben diğer İslam ülkelerinde yaşayan, güven içinde, rahat içinde, yedi önde yemedi arkasında diğer Müslümanları imtihan ediyorum. Onları kazandırıyorum. Bakalım diğerleri kim kazanacak, kim kaybedecek. Şimdi biz tehlikedeyiz. Gazze'dekiler tehlikede değil. Esas azapta biziz. Şu anda biz bir vicdan azabı çekiyoruz. Yardım edememekten. İki, biz buna sebep olduk. Namazları terk ettik, cemaati terk ettik, haramlar işledik. Toplum olarak günahkar bir toplum olduk. İslam ümmeti olarak Yahudilere uyduk. Hristiyanların modalarına uyduk. Onlar gibi kıyafet giydik. Karılarımızı onlar gibi saçlarını başlarını boyattık, tarattık. Evlerimizi Hristiyan Yahudi evi gibi döşedik. Kanunlarımızı İsviçre, İtalya'dan aldık. Ondan sonra biz belayı baştan hak ettik. Allah koca Osmanlı Devleti'ni elimizden aldı. Ondan sonra başımıza işte gördüğünüz üzere ezanları Türkçe'ye çevirenleri, efendim Allah demeyi yasak edenleri, camileri ahır eden tek parti döneminin efendim milli şeflerini musallat eyledi. Şu anda da bir nesil yetişti. %12 İmam Hatip ilahiyatlarda, düşün ki dışarılarda %12 din dersi veren okulda ateist deist var. Bizi o hale getirdi. Bize Allah yardım eder mi ya?
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül efendim. Şimdi reklamlar.
1: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
2: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
3: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorunu çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
5: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
6: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
7: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444 29 89. Kovacı dede iletişim numarası.
10: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ. bin külliyeye bedeldir bir insana sohbet götürmek.
11: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 80 80. 0549 691 80 80. Burası Lale Gül FM.
0: Cumamız mübarek olsun.
13: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
14: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil müttakîn ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُنَا النَّب۪يُّ الْكَر۪يمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ الشَّاهِد۪ينَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Derslerimizde hemen hemen her derste ifade ediyoruz. Aklımızın, düşüncemizin, istidadımızın icabı Halik-i Zülcelal'imizden dünyada ve ahirette saadet istiyoruz, kurtuluş istiyoruz, bitmeyen, tükenmeyen nimetlerin darı ve Cenab-ı Hakk'ın saadet diyarı olan cennetini ve cemalini istiyoruz muhterem müminler. Haddi zatında pahalı bir meta. Koca Üstad Bediüzzaman öyle diyor. Hayati tecrübelerimiz, ilmimiz ve imanımızla şunu anladık ki, cennetin kazanılması kolay değil, cehennem ve ateşin yaratılmasında da büyük hikmetler var diyor. Muhterem müminler, biz ateş ve gazaptan Allah'a sığınıyoruz. Ama her ne kadar cenneti kazanmak kolay değil ise de biz müminler olarak zora talibiz inşallah. Fahri Kainat sahih bir hadisi şeriflerinde اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةً اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةً اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةً diye buyuruyorlar. Allah'ın metaı pahalıdır. Allah'ın metaı pahalıdır. Allah'ın metaı pahalıdır. Peygamber Zişan Efendimiz üç defa böyle rahmete lil alemin neşesine sahip olan en yüce peygamber, bizden büyük gayret, büyük feragat, büyük fedakarlık istiyor muhterem müminler. Ama her çibadabat cehennemden süratle uzak olmanın yolunda Allah'ımızdan hem dünya ve hem de ebedi Adem'in, ebedi alemin saadetini niyaz ediyoruz inşallah. Muhterem Müslümanlar, yol belli. nizam belli, mürşit belli. Yol İslam yolu. Daraballahu meselen tariken müstakimen. Peygamber Efendimiz böyle yerde de çizerek bir gün tarif ettiler. Dost doğru bir yol. Hemen hemen her derste benden duyuyorsunuz. Ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen fettebi'ûhû ve lâ tettebû sübüle feteferraka bikum an sebîlih. Benim mutlak ve muhakkak sırâtı müstakîm cennete giden en doğru yolumdur. Bu yolu takip ederseniz cenneti, rızayı ve cemali bulursunuz buyuruyor Halik-i Zülcelal'imiz. Muhterem Müslümanlar, yol İslam. Nizam, bu yolda yürüyen kulların dikkat edeceği, rikkatle üzerine eğileceği, çelik pençeyle sarılacağı ve ömür boyu amel edeceği nizam, Kur'an-ı Hakim ve Sünnet-i Muhammedi. Rehber, bu yolda bir rehbere ihtiyaç var. Çünkü havfi, hatarı çok derin bir yol. Sağında, solunda, Mevla muhafaza buyursun, korkulu şarampolları var. Sırat-ı müstakimde yolu bilen bir rehber ve delile ihtiyaç var. O da Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri. Muhterem cemaat, eğer bir insan sırat-ı müstakimde yürürse, bu yürüdüğü ömür müddetince Hazreti Kur'an'ı nizam kabul eder, onunla mütehalli ve mutallik olursa, bu ahlak ve fazilet, bu amel ve ibadetin içerisinde rehber olarak da Peygamber Efendimiz'in izini takip ederse, şimdiden müjde ediyorum, bu yolun müntehası cennettir ve cemaldir inşallah. Bunu şimdi bir dava olarak ortaya koydum ya, şimdi bu davayı, bu ilahi ve Rabbani meseleyi 2x2 4 halinde şartlarıyla birlikte Kitab-ı Kerim'imiz Kur'an-ı Hakim'den görelim. Bakalım Allah kelamı ne diyor? Estaizu billah. Vel müminûne vel müminâtu ba'duhum evliyâ-ı ba'd. Ye'murûne bil marufi ve yenhevne anil munkar. Ya Rab. İnanan erkekler, mümin olan erkekler, inanan hanımlar, mümine olan hanımlar, bazuhum evliya'u baz, bazısı bazısının yaridir, dostudur, yaveridir. Geçen ayeti kerimenin fıkrasına geçen dersimde bir saat harcadım efendiler. Yalnız müminin içtimai yönünü, cemaat olarak Müslümanların riayet etmesi gereken şartları, birlik, dirlik, vahdet, gönül birliği, ruh birliği, güç birliği üzerinde ayetler, hadisler okuduk. Bugün dersin mukaddemesi olarak ferdi müminin halinden birkaç cümle

Aynaya bak bakayım, kendinde bu fazilet ve güzellikleri görebiliyor musun diyor. Mantığa hitap, güzel bir hitap muhterem Müslümanlar. Ezelden ebede Müslümanları kemale erdiren ve müminleri en güzel neşeye ve hale ve kemale kavuşturan İslam. Ve biz de elhamdülillah Müslümanız muhterem müminler. Hep beraber hamd ediyoruz değil mi? Alemlerin yüce Rabbine biz müminiz ve Müslümanız elhamdülillahi teala. Şu halde aynaya baktığımız zaman üzerimizde bu nuru, latife olarak söylüyorum tabii, bu feyzi, bu bereketi sağından da bakılsa, solundan da bakılsa, önünden de bakılsa, arkadan şöyle yürüyüşünü de bir seyredecek olsak, bu mümindir demek her zaman imkan içindedir muhterem Müslümanlar. Vekarıyla, edebiyle, yüksek ahlakıyla, temkiniyle, istikamet ve dürüstlüğüyle, etrafına karşı saygısıyla, mahlukata karşı şefkat ve merhametiyle mümin daima melek haslet ve pırıl pırıl adeta dünyamızı zinetlendiriyor desek yerli yerine cümle oturmuş olur muhterem müminler. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de müminin fert olarak vasfı. Estaizu billah. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Yani camimizi dolduran Müslümanları birer birer mümin olarak şöyle bir tetkik ve taharriden geçirdiğimizde mümin olarak bu sıfatlar üzerinde bulunması gerekir. Allah böyle diyor Kur'an'ında. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah yanlarında zikredildiği zaman, Allah'ın adı anıldığı zaman gönüllerinde ürperti meydana gelir. Maşukumun, yüce Rabbimin, Halikimin ismi anıldı diye gönüllerinde sevgi, haşyet ve ürperti meydana gelir. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdetum imâna. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri o müminin yanında, o müminlerin arasında, içinde okunduğu zaman imanlarının nuru artar. Kuvveti ve gücü ziyadeleşir. Aslında Maturidiye'ye göre, Eymeyi Hanefi'ye göre iman ziyadelik ve noksanlık kabul etmez muhterem Müslümanlar. El-imanu la yezidu ve la yenkus. Ve fakat kemalat itibariyle, yaprakları, çiçekleri ve meyveleri itibariyle ziyadeleşir ve ziyadeleşir ve ziyadeleşir. Ebu Bekir'in Sıddık Hazretleri'nin imanı gibi belki 3, belki 5, belki 10, belki 1000 imanı tartacak güce erişir. Sohbetlerde devamlı geçiyor. Fahrül Murselin, Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık Hazretleri'nin imanından bahsederken levvüzile imanu Ebi Bekir'in ma'i imanı ümmeti leturacahu aleyhim. Ebu Bekir'in imanı eğer tartılsa benim devrimden kıyamete kadar ümmetimin imanından ağır gelir diyor Fahri Kainat. Nasıl imansa, nasıl nursa, nasıl tasdikse, nasıl sıddıkiyetse, nasıl kemalse yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Sıddık-ı Ekber'in imanından neşe almayı bizlere de nasip etsin inşallah. Muhterem Müslümanlar, bir müminin halinden bahsederken ikinci vasfı buymuş. Kur'an'dan zevk alacak. Kur'an okumaktan haz duyacak. Kur'an nizamına ittiba ve iktida etmekte neşesi ve sururu artacak. Kur'an dinledikçe imanının kemalatı, nur ve feyzi taşacak. İki. Üçüncüsü, ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine de tevekkül ederler. Muhterem Müslümanlar, gerçek müminler dünyevi işlerinde tedbirlerini alır, Allah'a tevekkül eder, teslim olur, itimat ederler. Yani bir mümin mutlaka Cenab-ı Hakk'a tevekkül edip itimat edecek. Yoksa Müslümanlar dünyacıların dediği gibi ben yaptım, ben yarattım dedi mi belasını buldu demektir. Allah'ımız muhafaza buyursun. Ehli sünnete göre el-abdü kâsibun ve'r-rabbu hâlikun. Muhterem müminler, ehli sünnete göre

El abdü kâsibun ve rabbu hâlikun. Kul kesbeder, çalışır, kazanmak için terler. Rahmeti indiren, filizleri sürdüren, çiçeklere meyve veren, arıya bal yaptıran, kainata bereketi lütfeden ve Cenab-ı Halik-i Zülcelal Hazretleri ki Halik'imizdir, halk eden ancak odur. Onun dışında muhterem Müslümanlar, bizimki sadece yolunda bulunmaktan ibarettir. Mesela tarlayı ekiyorsunuz, yağmur yağmadı mı tohumları karınca taşıyıp gidiyor veya toprakta çürüyor. Benim eski arkadaşlarımdan bir Muharrem diye kardeşim vardı, kabri cennet olsun. Böyle yağmurun yağmadığı güz köye gider, tohumu atar, gelir, boynunu büker böyle derdi. Hocam tohumu kuruya attık, Allah'ın rahmetinden başka bizi kimse kurtarmaz derdi. Eğer rahmet yağarsa toprağa rutubet gelecek, o rutubetle buğdaylar, arpalar, yulaflar kabuğunu çatlatacak, oradan gelen filizlerden başaklar meydana gelecek ve alem bununla merzuk olacaklar. Yoksa Cenab-ı Halik-i Zülcelal ve Kemal Hazretleri rahmetini indirmedi mi herkes kalmış demektir. Semanın bakır, yerin tam takır olduğunu düşünün. Ya muhterem Müslümanlar, bazen ciyak ciyak bağırıyorlar, mahsul kalkmadı, o bir tarafı sel bastı, diğer tarafta kuraklık ve emsali şeyler, sonra arkasından yüz binler ton ithalat, sonra kasada para yok. Ve netice itibariyle insanoğlu ciyak ciyak bağırmaya başlıyor. Ey mümin kardeşim, bundan evvel tedbir alsaydın, Halik-i Zülcelal'ine tam itimatla teslim olsaydın, rahmetini isteyip arşa elini açıp dualarınla ilahi rahmeti canibi uluhiyetten talep edip isteseydin, Mevla da duanı reddetmeyip bereketleri şarıl şarıl yağdırsaydı, bu karanlık günleri, bu yokluğu görmezdin demesi gerekir insanın, değil mi muhterem Müslümanlar? Ama hocam, sen bunu bilmiyorsun ya, biz laikiz şimdi. Öyle rahmet duasına çıkar da Allah'tan rahmet istersek laikliğimize halel gelir. Muhterem müminler, yahu biz eski Müslümanlığımızda dururuz elhamdülillah. Yani ecdadımızdan, eslafımızdan, Allah Resulü'nün sahabesinden devraldığımız Müslümanlığı aynen ve bir milim noksansız kıyamet sabahına kadar devam ettirmenin azmi ve iradesi içerisindeyiz muhterem Müslümanlar. Öyle olunca elimiz sadece muhtaç olduğumuzda değil, 24 saat arşına açık, ya Rabbi bizi maddi ve manevi rahmetinden mahrum etme diye dua edeceğiz ve yalvaracağız. Muhterem Müslümanlar, gerçi ana dersimizde de geçecek ama müminin vahşından bahsederken şu ayet-i kerimeyi tamamlayın bakınız. اَلَّذ۪ينَ يُقُيْمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar ki namazlarını kılarlar ve Allah'ın verdiği şeyin zekatını vererek müminlere, fakirlere, gariplere, yolculara, mücahitlere, ehli ihtiyaca ellerini açarak şarıl şarıl infakta bulunurlar. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Onlar hakkı ve layıkıyla müminlerdir. Muhterem cemaat, ben size formülü verdim, ayrıca vereceğim de var. İyi bir mümin, Allah'ın alnından öptüğü bir mümin olmak için bu mühim vasıflar ve sıfatlar bizde bulunacak. Tekrar ediyorum, bakınız, hatırınızda kalsın. Allah'ın adı anıldığı zaman sadirleri, kalpleri ürpertiyle dolar. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarının nuru artar ve ziyadelenir. Ve bütün dünya işlerinde iradelerini sarf edip kesbettikten sonra, çalıştıktan sonra yaratan Yüce Mevla'dan nimetlerini isterler, Allah'a itimat eder, tevekkülde bulunurlar. Namazlarını vaktinde doğru dürüst kılarlar ve zekatlarını da fukara lehine hesap ederek verirler. Onlar işte hakiki müminlerdir. اُلَّٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ. Şimdi mümin kardeşim, sen beni hem dinle, hem de kendi hesabını, muhasebeni kendin bir yap bakayım. Ayette zikredilen bu beş sıfatla aran nasıl acaba? Hepimiz kendi nefsimizi daha iyi biliriz, değil mi muhterem Müslümanlar?
Tabi yasaklar ayrı ayetlerde zikrediliyor. Dersimiz yasaklara ait olduğunda onun üzerinde duracağız. Şimdi emirler manzumesi ve müminin, gerçek müminin 5 mühim fazileti. Mümin namaz da kılacak, mümin zekat da verecek. Ama o biri diyor ki, sadece siz mi müminsiniz? Biz de müminiz diyor, biz de Müslümanız diyor. Seni biz camide hiç görmedik. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Böyle demek hakkımız mı Allah'ınızın aşkına? Seni biz camide hiç görmedik. Bayram namazında gibi bile Müslümanlar, bayram namazında bile sel gibi muhabbetlere akarken sen horul horul uyuyordun. Ömrümüz boyu coşarak bir defa ağzından eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demedin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye şöyle bir gürlediğini görmedik ve duymadık. Bu kadar malın var, zekat verdiğini işiten yok. Bu hakede ve hakede. Kur'an-ı Kerim'den bahsedildiği zaman Kur'an kurslarının aleyhindesin. Allah korkusu üzerinde durulduğu zaman imam hatiplerin aleyhindesin. Allah'a tevekkül gerektiği zaman sen bana paradan haber ver diyorsun. Yani müminin gerçek vasıfları Kur'an'da zikredilirken bunların karşılığına kendine göre kendi tanrı umdelerini koymuşsun, onlara meşgulsun. Böyle olunca darılmaca yok. Hazreti Kur'an öyle kolay kolaya aldanmaz muhterem Müslümanlar. Biz de Kur'an ehliyiz. Gerçek ölçülerin üzerindeyiz. Yüce Rabbim bizi kamil imana eriştir diye dua ediyoruz. Bu sıfatlarla bir kimse muttasıf olursa ulaike humul mu'minune hakka, onlar hakiki müminlerdir. Lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiretun ve rizqun kerim. Rabları nezdinde onlar için dereceler vardır, mağfiret vardır, bitmeyen, tükenmeyen rızıklar vardır. Lehum derecatun inde rabbihim. Ya Rab. Muhterem Müslümanlar, burada size şunu hatırlatıyorum. Cennetin bütün makamları amellerin karşılığıdır. Yani cennetin kapısından giriyor. Mesela hafıza dinliyor ki, cennetin kapısından girerken Kur'an-ı Kerim'in lafzını hamil, ahkamıyla amil, hikmetiyle kamil olan bir hafız kardeşimize deniliyor ki, hafız efendi gir cennete, en son okuduğu ayeti kerime en son makamındır. Şu halde Kur'an hasret olan gerçek bir hafıza 6666 makamat-ı ruhaniye cennette de kapıdan girerken müjdeleniyor. O vakit lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiretun ve rizqun kerim. Rableri nezdinde onlar için dereceler vardır. Ve her kemal neşesine karşılık bir derece daha. Hatta şunu da söyleyeyim mi latif olarak muhterem Müslümanlar? Mesela Allah yolunda mallarını verenler için ayrı bir cennet, Allah yolunda canlarını verenler için cennetü şühedâ diyor Peygamber Efendimiz. Şehitler cenneti. Buhari-i Şerif'te bir sahih hadis, Peygamber Efendimizin rüyası. Uzun uzun sağında Cibril, solunda Mikail seyrediyorlar. Birçok alemleri görüyor. Cennete de giriyorlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la Sare validemizi, küçükten ölen yavruların cennette onların terbiyesiyle meşgullar, onu da görüyor. Sonra yüksel ya Muhammed, yükseliyorlar. Bir cennet ki içerisinde hep yiğitler var. Hatta ben bir şey ilave edeyim mi? Gerdanı kanlı yiğitler. Gerdanı kanlı yiğitler. Efendiler, burası neresi? Ya Resulullah, burası şehitler cenneti. Alnından kurşun yiyen, gerdanı kanlı bu kişiler, Fahri Kainat'tan bugüne yahut da Hazreti Adem'den bugüne Allah yolunda can feda eden şehitlerdir. Muhterem Müslümanlar, ben şöyle diyorum, bakınız, şimdiden mallarınızı Allah yolunda vererek dininizi, şahsiyetinizi, canınızı, her şeyinizi kurtarınız. Yoksa eğer malınızı vermeye razı olmazsanız bir gün malınızı da canınızı da kurtaramazsınız Müslümanlar.
Bak bunu defterinize yazınız, Tahir Hoca kardeşinizin sözü. Dinara geldiği gibi bir zelzele malınızı da canınızı da gömebilir Müslümanlar. Rabbimiz muhafaza buyursun. Allah'a iltica ediyoruz. Müminler, bir Bosna Hersek, Rabbimiz muhafaza buyursun. Bir Bosna Hersek. On binlerce Müslüman hanımının iffet ve namusu halaldar oldu, yerle bir oldu. Yüz binlerce insan kıtır kıtır kamplarda kesildi. Hem de vücutları, uzuvları birer birer kesilmek suretiyle ve hakede ve hakede önünüzde Cezayir, Bosna Hersek, Filistin 40 küsür senedir 50 seneye yaklaştı. Azerbaycan, Çeçenistan, Keşmir ve hakede ve hakede. Şu halde cennet vatanımızda cennetin tadını çıkarmak için yaratılmış bahtiyar insanlar, bahtiyar Müslümanlar, mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda biraz sonra gelecek mücadele ediniz ki saadet devamlı kaderimiz olsun. Cenab-ı Hakk'ın cennet ve nimetleri bizim için mukadder bulunsun inşallahü teala. Muhterem müminler, müminin vasıflarından bahsettik ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de şöyle bir soruyoruz. Kur'an'da ayetle bunu öğrendik ya Resulallah. Bir de bize siz lütfeder misiniz? Gerçek mümini cemaat içerisinde nasıl tanıyacağız? Muhterem kardeşlerim, Türkiye'de %99, onda 9 İslam diyarı diyoruz. Türkiye %99, onda 9. Yani %1, %3, %5 ya çıkar ya çıkmaz. Hep İslam diyarı değil mi? Ama şöyle baktığımızda ben size insafla hoca kardeşiniz olarak soruyorum. Acaba %9, onda 9 olan bu Müslümanlar gerçek manada Allah ve Resulünün istediği gibi Müslümanlar mı? Evler buram buram iffet kokan Kur'an'la kurulmuş aileler mi? Çarşılar Allah'ın istediği gibi mazbut alışverişle terazisine, ölçüsüne, kantarına, hesabına dikkat ediliyor mu? Namazlar vaktinde. Hocam namazlar deyince diğer bütün ahvalimizi de Allah biliyor ama 3 tane oğlan şu kadar da kız doğurduk namaz kıldıramıyoruz diyor Hacı Efendi. Hoca Efendi'ye soruyorsunuz. Hoca Efendi'ye soruyorsunuz. Gözü yaşlı. Meslekimi devam ettirmesini ne kadar söyledim ama söz geçiremedim hocam diyor. Neslimde elim kesildi diyor. Benim doğurduğum benim yolumdan arkamdan gelmedi. Neslimden alimler yetişmiyor diyor. Ve hakeza ve hakeza. Bakınız Peygamber Efendimiz iyi bir mümini tarif ederken tamamını okumam mümkün değil. Muhterem müminler, saatimiz hiç vefa etmiyor. Ama bir iki fıkrasını okuyorum bakınız. Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar. El müminu ledel hakkı esirun. Bak mümin kardeşim. Resulü Zişan ne buyuruyor? El müminu ledel hakkı esirun. Gerçek mümin hak katında, hak için, hakkın nuru içerisinde esirdir. Yani müminin hayatı hürriyetlerle dolu olması gerekir. Ama mümin bir şeye esirdir, o da hakkın esiri. Bakarken hakla bakar. Dinlerken hakkı dinler. Söylerken hakkı söyler. Tutarken hakkı tutar. Yürürken hak yolda yürür. İş görürken haklı olduğu ve hak olan işi görür. Muhterem Müslümanlar, Necip Fazıl'ı koca üstadı rahmetle yad ediyorum. Allah onu da bizde affetsin, kabri cennet olsun inşallah. Ben diyor hiçbir şey için değil, ancak hak nezdinde esirim. Muhterem Müslümanlar, Necip Fazıl'ın sözü bu. Önünde bir fıkrası daha vardı ama hatırıma gelmedi. Ben hiçbir şeyin değil, ancak hakkın esiriyim. Onun için dünyadaki bütün hürriyet anlayışlarım bu açıdan mutalaa edilmeli diyor. Muhterem Müslümanlar, hani göz hürdür, hakka bakacak. Dil hürdür, hak söyleyecek. Teyit ediyorum. Kulak hürdür, hakkı dinleyecek. Muhterem Müslümanlar, hakkı dinleyecek. Acaba bizim hacamca
televizyonun önünde bakarken, dinlerken, konuşurken hakkı mı duyuyor, hakka mı bakıyor dersiniz. Derslerimde devamlı olarak buna işaret ediyorum Müslümanlar. Ayağınızı denk alınız, ömrün arkasında kabir ve mahşer var muhterem müminler. 3 günlük dünya hayatının keyfini çıkaracağım diye sakın ola ki bir ömür şehvet sahneleri seyrederken geçmesin. Sonundaki nedamet hiç fayda vermeyecek muhterem müminler. Ben hocayım, vallahi yakayı kurtaramazsın. Ben hacıyım efendim, haccını döndüğün gün akşam sıfırlar, ben sana söyleyeyim. Evet, Necip Fazıl şöyle diyordu, hakikati hürriyet hakka esarettir. Duyuyor musunuz Müslüman? Delikanlı kardeşim, sen defterine not et bunu. Hakikati hürriyet hakka esarettir. Onun için ben hür değil esirim diyor. Şahit olunuz mahşerde, ben de ancak hakka esirim. Bütün hürriyetlerim ve zevklerim hakkın elinde kayıtlıdır. Cenab-ı Halik-i Zülcelal tevfik ve hidayetini üzerimizde daim kılsın inşallahu teala. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz mümin hakkın katında esirdir. Bütün hürriyetleri Kur'an'a göredir, sünnete göredir, Hazreti Muhammed'e göredir, esnafa göredir, ulema ve müştehitlere göredir. Dedikten sonra Fahri Kainat يَعْلَمُ اَنَّ عَلَيْهِ رَقِيبًا عَلَى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَبَطْنِهِ وَفَرْجِ Müslüman her gidiş gelişinde, mümin bütün harekatı sekenatında şunu bilir ki üzerinde bir görüp gözeten vardır. Öyle mi Müslümanlar? Soruyorum size, öyle mi? Yani gören bir Allah vardır değil mi? Görüyor, biliyor, duyuyor, kalbinin rakkasesini, fısıltısını dinliyor, ona göre hayrın mükafatını, şerrin cezasını çektirme celal ve kudretine sahip değil mi muhterem Müslümanlar? Öyle olunca ben az evvel söylediğim gibi hadisten alarak Allah'ın murakabesini, Cenab-ı Hakk'ın daima takip ettiğini düşünerek hareket eden bir Müslüman olmak istiyorum Müslüman. Bakacağım acaba ibretle bakabiliyor muyum? Dinleyeceğim acaba öğrenip de amel edebiliyor muyum? Söyleyeceğim acaba cemaatime faydalı olabiliyor muyum? Tutacağım veya yiyeceğim acaba halal mı meşru mu? Gideceğim, yürüyeceğim. Acaba gittiğim yerden Allah razı mı? Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an tabiriyle inne rabbeke lebil mirsad. Öyle mi Hafız Efendi? İnne rabbeke lebil mirsad. 24 saatin 24'ünde Allah görüp gözetip duruyor. Nasıl mı? Karanlık gecede kara taşın üzerinde kara karıncanın, vallahi mübalağa etmiyorum Müslümanlar, olduğu gibi size, hatta benim söylediğim bile onun ilmi yanında bir nakisadır. Ben bir şey söylemiş olmuyorum bunu söylerken, ancak aklıma göre tarif yapıyorum. Karanlık gecede kara taşın üzerinde kara karıncanın ayak sesini, kalbinin rakasesini, haneye mi gittiğini, daneye mi gittiğini, aç mı olduğunu, tok mu gezdiğini hem bilir hem de rızkını münacatına göre verir muhterem Müslümanlar. İlmi ilahi mahlukata bu kadar ihatalı bakmaktadır. Muhterem Müslümanlar, isterseniz buraya bir latifeyi de hemen ilave edeyim. Sultan Süleyman karıncadan söz açıldı da elimizdeki eserler İmam-ı Gazali İhyası'nda naklediyor. Sultan Süleyman Aleyhisselam 3 gün istisgaya çıkmışlar rahmet duasına. 3. gün dua ediyorlar. Havada bulut falan yok. Cemaatte bir meyusiyet var, bir hüzün var, bir keder var. Ama Sultan Süleyman Aleyhisselam o anda bir müjde veriyor. Aziz ümmetim, kıymetli cemaatim, kardeşlerim diyor. Allah'ın zayıf mahlukatından bir karınca geldi benim yanımda. Ön ellerini kaldırarak arşın sahibine dua etti. Rahmetimiz yağacak diyor. Şarıl, şarıl, şarıl, şarıl.
Cenab-ı Hak rahmetini ihsan ediyor. İstediğimizi de verdi, istemediğimizi de verdi Mevla diyor. Muhterem Müminler. Muhterem Müslümanlar, rahmet duası deyince ben de bir hatıramı arz edeyim size, bakınız. Bazen de Hazar dersin arasında böyle hatıralara ihtiyaç var. Ladikli Hacı Ahmet'e sağlığında Ladik'ten haber göndermiş. Ladik ve etrafındaki köylerde Kadınhan civarında rahmet yok. Birkaç hoca kardeşimizi de çağırdım. Tahir hoca kardeşimiz de gelsinler. Hacı Pınar denen o pınarın üzerinde. Kurşunun etekleri dağın şöyle yamacı güzel bir yer. Kardeşlerimiz bilirler. Sarayönü kavşağına varmadan biraz evvel solda böyle güzel tatlı bir yamaç. Orada istisga için toplanmışlar. Biz de vardık Konya'dan. Baktım yaşlı insanlar var. Belviranlı merhum Hacı İsmail Efendi var. Karamanlı Osman Efendi Hoca var. Saydığım ve sevdiğim insanlar. Ladikli Hacı Ahmet Ağamız var tabii. Ahmet Ağa, bu yaşlı zatların yanında bana bir şey teklif etmeyin. Biz onların duasına amin diyelim. Hayır hocam dedi. Olduğu gibi söylüyorum. Büyükler böyle dedi. Siz de biraz konuşma yapıp dua edeceksiniz dedi. Muhterem kardeşlerim, duadan evvel kısa bir konuşma yaptım. Konuşma esnasında Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bir feyiz, bir bereket onların hürmetine, onların hürmetine, o mecliste olan büyüklerin hürmetine bir bereket. Ben Hacı Ahmet Ağamızın 25 sene sohbetim var öyle ağladığını görmemiştim. Baktım gözyaşları böyle şarıl şarıl akıyor adeta. Tabii hepimiz kendimizi o aleme kaptırmış olduk. Ders esnasında onu dedim. Efendiler dedim, biz buradayken veya Konya'ya varınca rahmetiniz yağacak, dereleriniz coşacak, tarlalarınıza sel bile gelecek dedim. Benim ne keşfim var ne kerametim var. Sadece gözyaşlarına baktım şöyle halimize, verdi gitti elhamdülillahi teala. Çeşmi giryan bayede tüm tıflı hurt, kemhur an nan raki nan abidu purt diyor. Aşk eri Mevlana, sana ağlayan çocuğun gözü gibi göz lazım diyor. Duyuyor musun aziz cemaat? Hani çarşı ortasında 3 yaşında 4 yaşında bir çocuk annesini babasını kaybeder de feryadı basar ya. Yavuz Sultan Selim'i kabirden çıkarsanız dahi yüzüne bakmaz. İlla anne baba diye feryadı basıyor. Çeşmi giryan badetet baydetün tıflıhur. Sana o çocuğun gözü gibi ağlayan bir göz lazım. Şu dünya şehvetlerinden gençler, gençler, aşk eri Mevlana öyle diyor. Şu dünya şehvetlerinden biraz çekiliniz, şerefinizi aldı götürdü diyor. Şu halde muhterem müminler, öyle bir neşeye insan kendisini kaptırdı mı, Cenab-ı Halik-i Zülcelal keşf ve keramete ihtiyaç yok, lütfunu gösteriyor. Konya'ya biz geldik, arkadan Ladikli Hacı Ahmet Ağamız haber göndermiş. Hocamıza selam söyleyin, istediğimizi de verdi, istemediğimizi de verdi Mevla diye. Muhtacız, elimizi arşa açıyoruz. Maksudumuza ermek, muradımıza nail olmak için Mevla-i Mütealimize temiz gönüller, temiz eller, temiz rızıklar, temiz kalpler, yıkanmış ruhlarla dua ettikten sonra hiç maksudunu vermez mi hiç diyor şair. Hiç maksudunu, matlubunu, muradını vermez mi hiç Mevla? Bekliyor böyle bir yalvarış ve yakarışı. Muhterem kardeşlerim, demek ki insan Mevlasının gördüğünü, gözettiğini murakabe edecek. Rabbim görüyor, Rabbim biliyor, Rabbim duyuyor diyecek. Evvelce anlattığım bir kaziyeyi burada anlatmadan geçemem mümin kardeşim. Mutlaka anlatacağım. İsterse 51. anlatış olsun. Hazreti Ömer hilafet devresinde kendisi bizatihi devriye geçiyor. Devrin halifesi. Medine'nin en uzak mahallelerine kadar bizatihi gece sabahlara kadar kendisi devriye geziyor. Şıraları kontrol ediyor. Duvar arkasından gelen iniltileri dinliyor. Ya muhterem Müslümanlar, biz başımızda Hazreti Ömer gibi baş istiyoruz. Biz başımızda Hazreti Ömer gibi iniltilerimizi duyacak, sesimize cevap verecek, halimizden anlayacak, mana ve ilahi yönümüzde bize rehber olacak,
dünyalık mal ve canımızı teminat altında tutacak, her halükarda bize yar ve yaver ve dost olacak sahipler istiyoruz Rabbi Zülcelal'imizden. Bu bir duadır muhterem Müslümanlar. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Allah-u Zülcelal isterse mani yok, halk edecek inşallahü teala. Hazreti Ömer bir kapının önüne geliyor, kulak veriyor. Bir anneyle kız şöyle konuşuyorlar muhterem Müslümanlar. Mesele daha iyi anlaşılacağı için misal veriyorum Devri Ömer'den radıyallahu anh. Anne diyor ki kızına, yetişkin bir kızcağız. Kızım diyor, yarın yarım güğüm sütümüze, yarım güğüm de su doldur, bir güğüm olsun, seni gelin edeceğiz. Cihaza para lazım diyor anne. Kız diyor ki anne, devrin halifesi Ömer bunu duyarsa, bilirse ne yapar bizi? Tozumuzu savurur sonra. Anne, kızım ahmak olma, Ömer'in o kadar derdi çok ki bizim işimizle mi meşgul olacak? Meğer Hazreti Ömer de dinliyor bunu. Ya muhterem kardeşlerim, kızın ikinci verdiği cevap annesine. Anne diyor, Ömer bilmezse Allah biliyor. Allah duyuyor, Allah görüyor diyor. Hanım kızın bu sözüne annenin kanı kuruyor, ikinci bir cevap daha bulamıyor, veremiyor. Peki sen bilirsin diyor. Hazreti Ömer eve gidiyor, oğlu Abdullah'a falan çadırda yahut falan kulübede bir kızcağız var, bir anayla kızın böyle ben sesini duydum, o kıza dünür ol, oğlumu alacağım diyor. Onlar göçmen yahu, bir kulübede oturuyorlar. Hatun, bize mal ve servet değil, asalet lazım, asalet diyor. Oğlumu evlendireceksin, asalet lazım. Kızını vereceksin, gelineceksin, asalet lazım. Koluna arkadaş takacaksın, asalet lazım. Sır verip dert dökeceksin, asalet gerek. Bir davada beraber can ve baş vereceksin, yanındaki arkadaşında asalet gerek. Ve hakeze, ve hakeze. Mümin kardeşlerim, her halükarda bize asalet sahibi mümin kardeşlere ihtiyaç var ki onlar Mevla'nın bu rakip oluşunu, hem de siz evvelce duymuştunuz, Cenab-ı Cebrail parıl parıl surette, temiz elbiselerde geldiydi Cibril hadisinde. Peygamber Efendimiz'e İslam nedir diye sordu, iman nedir diye sordu. Üçüncü soru olarak da وَمَا الْاِحْسَانُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ İhsan nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz böyle cevap veriyordu sallallahu aleyhi ve sellem. اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ İhsan, Allah-u Zülcelal'e öyle ibadet edeceksin ki onu görüyorsun gibi. Diyor musun mümin kardeşim? Giderken, gelirken, dururken, yürürken, bağda, bahçede, handa, hamamda, çiftte, çubukta, camide, çarşıda, yolda ve evinde, kulübende ve karanlık gecede ve çöl ortasında Rabbini görürcesine. فَاِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَقْ Eğer sen onu görmüyorsan, o seni görüyor. İhsanın ikinci mertebesi, makamı bu. Sen onu görmüyorsan, ki ricalullahın halini onlara teslim ediyoruz. Dünyada ancak baş gözü, kalp ve baş gözüyle gören Allah Resulü, evliya ve ricalullah da tecelliyat ve envarını görüyorlar Cenab-ı Hakk'ın. Ama biz görürcesine eğer yapamıyorsak, Rabbimiz bizi görüyor. Müslümanlar, aziz kardeşlerim, tembih ediyorum. Kulağınızda çınlamalı. Söz söylerken Rabbim beni görüyor. Bir şeye bakarken Allah'ım beni görüyor. Mahzunlu bir şeye baktık mı yüzümüz kızarmalı, dilimiz titremeli, ondan çekilmeyiz. Niye? Rabbimiz görüyor çünkü. Gayrimeşru bir şey dinlerken Rabbimiz görüyor. Ve hakeze, ve hakeze. Muhterem Müslümanlar, Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri ve sahabe ve selefin edebi böyleydi. Allah'ı görürcesine, Allah'ın kendilerini gördüğüne katiyetle %100.000 inanarak amellerini ona göre ayarlarlardı. Muhterem Müslümanlar, müminin ferdi ahlakından bahsederken bir iki sıfatını da söyleyeyim. Nefis muhasebesine bırakacağım sizi. Bakalım bizde bu söylenen şeyler Allah Resulü'nün buyruklarından hangileri var? Nasıl kazanmalıyız onları?
Hadis-i şerif muhterem Müslümanlar. El müminu bi hayrin ala kulli hal. Mümin her halükarda hayır üzerinedir. Hadis-i şerif. El müminu bi hayrin ala kulli hal. Her halükarda mümin hayır üzerinedir. Yanında kimse görsün veya görmesin, tarlasının ortasında veya çöl ortasında veya dağın tepesinde ve şahikasında olsun, daima hayır üzerine olacak. Hani bazen dedelerimiz söyler ya, hayır konuşacaksan hayır konuş diye. Hadisin maali o muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felyekulil hayra evliyeskut. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. Eğer bir kimse Allah'a, ahirete inanıyorsa hayır söylesin veya sükût etsin. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felyuhsin cârahu. Bir kimse Allah ve ahirete inanıyorsa komşusuna iyilik etsin. Ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felyukrim zayfahu. Bir kimse Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Peygamber Efendimiz bir çırpıda 3 tane undeyi beyan ediverdiler muhterem Müslümanlar. Münasebet alınca daima söylüyorum. Müştehidimiz İmam-ı Azam Efendimizin yüzüğünün kaşı üzerinde kulil hayra ve illa feskut yazılıymış. Kulil hayra ve illa feskut. Ya hayır söyle ya sükut et. Mümin kardeşim, mahşerde iflas etmemek istiyor musun? Kapı Camii'nin muhterem cemaati, mahşerde iflas etmemek istiyor muyuz? Dilimizle konuşacağımızı aklımızın, izanımızın, vicdanımızın süzgetinden, filtresinden getireceğiz. Acaba bu konuştuğum şeyden Allah razı midir, değil midir? Ben size evvelce söylemiştim. Peygamber Efendimizin uzun bir hadisinde çok kutsi ve mübarek Muhammedi tavsiyeleri var. Bunların en sonunda öyle diyor. Ya Muaz, sana bütün bunların özünü, hulasasını tembih edeyim mi, haber vereyim mi? Evvelce duydum. Buyur ya Resulallah. Peygamber Efendimiz mübarek parmağıyla dilinin ucundan tutuyor. Küffe aleyke hâdâ. Diline sahip ol. Müslüman kardeşim, ben de tembih ediyorum. Allah'ın aşkına diye zorlayarak tembih ediyorum. Dilinden söylediklerine sahip ol, onları kontrol et. Niçin? Ya Resulallah, dilimizle konuştuklarımızdan da mahşerde sorulacak mıyız? Fekületke ummuk ya Muaz. Yazıklar olsun sana ya Muaz. Mahşerde insanları burnu üzerine ateşe sürükleyecek olan dilleriyle kaldırdıkları hasatlarıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dilleriyle kaldırdıkları hasatlarıdır. Öyle olunca hıfzul lisan selametül insan. Muhterem Müslümanlar, bunu şunun için söylemiş oldum. Kamil bir mümini anlamak için diline kulak vermek kafi. Birçok ölçüleri var. Birçok ölçüleri var. Kamil demeyeyim de Hacı Veysel hocamıza efendim kamil mümin filan demişler. Babam, kamil insan diyorsun. Ben kamilinden geçtim, sen ma insan göster diye vermiş Hoca Efendi Hazretleri. Yani kamil mümin olarak tabii Rabbimizin gök kubbesi altında neler var da muhterem Müslümanlar, evvela kendi nefsim için söylüyorum. Mümin olarak dilimize sahipsek kazancımız mahşerde büyük olacak inşallah. Ve bir de beni anlamak için konuştuğuma bakacaksın. Tamam mı? Hatır için söz söyleme. Ne ben söyleyeyim ne sen söyle. Beni de seni de öbürünü de başkasını da anlamak için şahsiyetül insan tahte lisanihi. İnsanın şahsiyeti lisanının altındadır. Habo. Hocam, bu demek bu Kur'an'ın aleyhinde, bu imanın aleyhinde, bu Allah'ın aleyhinde, bu Resulünün aleyhinde, bu İmam Hatiplerin aleyhinde konuşanların dilinin altındaki şahsiyetleri ne olur bunların? Seni. Thumma innakum inda rabbikum thumma innakum yawmal kıyameti inda rabbikum tahtasimun. Yaka paça Allah'ın huzuruna hep beraber varacağız inşallah muhterem Müslümanlar. Evet, hep beraber varacağız. Orada kainatın yüce halikine dertlerimizi dökeceğiz. Mahkeme-i Kübra'nın büyük hakimi, Ahkemül Hakim'in karar vererek
mükafat vereceğine mükafat verecek, ceza çektirmek istediğine de ceza çektirecek. Muhterem Müslümanlar, müminin bir vasfından daha bahsediyorum. El müminu heyyinun leyyinu cevadun semhun lehu hulukun hasan. Mümin kardeşim, eğer şu bir hadisle hepimiz amel etsek, Kapı Camii'ndeki şu cemaat, Alem-i İslam'daki 1,5 milyar kurtulur ve memleketimizde ne anarşi ne kötülük kalır. Şu bir hadisteki vasıfla eğer hepimiz amel edecek olsak. Hocam çok mühim herhalde, neymiş o? El müminu heyyinun leyyinun cevadun semhun. Mümin mülayim insandır. Mümin suhuletli ve kolay tabiatlı, etrafına karşı yükü olmayan insandır. Cevadun, mümin sahi ve cümert kişidir. Etrafı ata ve ihsanını görür ancak. Cimri değildir, fakir değildir, cevat insandır. Lehu hulukun hasen, mümin için Allah'ın ahlakıyla, Resulünün ahlakıyla ahlaklanma fazileti mukadderdir. Müminin ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Müminin ahlakı Resulünün ahlakıdır. Müminin ahlakı Kur'an'ın ahlakıdır. Hocam, müminin ahlakı Allah'ın ahlakı diyorsunuz. Muhterem Müslümanlar, tabii zatı hakka göresi var. Müminin şahsına göre, kudretine göre, tevfikine göresi var. Tecelli bakımından. Tamam mı? Onun için Peygamber-i Zişan Efendimiz tehallakû bi ahlakillah ve bi ahlakı Resulillah diye buyuruyorlar. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız, Resulünün Hazreti Muhammed'in ahlakıyla ahlaklanınız. Eğer böyle olursa, muhterem müminler, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, eğer Cenab-ı Hak lütfeder de böyle olursa, o kimse düdüğü çaldı demektir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan rahmeti ilahiye ermiştir. Resulünün ahlakıyla ahlaklanan da şefaat-ı Mustafa'ya nail olmuştur. Evliyanın ahlakıyla ahlaklanan da himmet almıştır. Değme gitsin artık muhterem Müslümanlar. Dünyada da Mesud ölürken güle güle ölecek. Mahşerde de gülerek huzurullah'a gelecek. Akıbeti de cennettir inşallahü teala. Evet. Muhterem Müslümanlar, şurada ta genç hocalığımda bir notum var, bakınız. Müminin, gerçek müminin 4 tane ahlakı varmış ki bu ahlak ebdal denen, büdela denen, yediler dediğimiz büyük veliler de bulmuş. 4 tane ahlak. Müminin ahlakı denince bunu da söyleyeceğim. Daha kaydımda çok hadis-i şerif var. Kur'an zaten belli ayatı ilahiye ama bugün ayetin, mevzumuz onun ayetin ikinci fıkrasına geçmiş olacağız inşallahu teala. Muhterem kardeşlerim, ebdal dediğimiz, yediler dediğimiz, hani kırklar yediler sözü geçer ya nas arasında, yedilerin 4 esas ve temel ahlakı varmış. Bakınız onlar nelermiş. Yani bir mümin de biri olsa dünyaya yeter denecek kadar mühim bir vasıf. Birkaç vasıf. 1. Sehavetün nefs. 2. Selametü sadr. 3. Errahmetü lil halk. 4. Ennasihatü lil müslimin. Muhterem Müslümanlar, ebdalin bu 4 ahlakı hepimiz için çok lazım. Hocalara başta lazım, hafız ve imamlara çok daha evvel lazım, hacıyım diyenlere çok daha evvel lazım. Hele hele yaşlılar, ahirete yaklaştılar, kefen gözlerinin önünde, salteneşir kapılarına yakın. Cenab-ı Hak akıbetimizi hayra getirsin inşallah. Muhterem Müslümanlar, büyüklerden Fuzayl İbni İyaz'a bir zat bana bir nasihat et diye varmış. Fuzayl İbni İyaz, gençliğinde eşkıya reisiydi, sonra tövbe etti, evliya reisi oldu. Fuzayl İbni İyaz, efendim bana bir vasiyet eder misiniz, bir nasihat eder misiniz diye varıyor. Cevaben öyle diyor, evladım baban öldü mü? Efendim Allah'ın rahmetine kavuştu. Babasının öldüğünden ibret alıp hazırlanmayana benim nasihatim tesir etmez, buyurun diyor. Ya muhterem Müslümanlar. Çünkü babayı gönderdik, anneyi gönderdik, sıra bizde. Ölüm sırası bizde. Sülalede en yaşlı biziz muhterem Müslümanlar, sıra bizde. Babası ölüp de omuzunda kabre götürdüğü halde ibret almayana benim nasihat ve sözüm tesir etmez, buyurun diyor. Şimdi siz de
siz de ben de bu yönde ölümün bize ne kadar yakın olduğunu beraber tefekkür, tezekkür, teemmül, tekattür, tekayül etmeye devam edeceğiz muhterem Müslümanlar. Ben şu dört şeyi söyleyeceğim. Ezanımız tamamlanıncaya kadar ebdalin dört mühim ahlakından birincisi sehavetün nefs. Nefsini hak ve halk yolunda harcamakta sahi insanlar. Nefsini hak yolunda ve halk ümmeti Muhammed için harcamakta sahi insanlar. Ebdalin birinci vasfı bu. Yani ne demek? Hakka hizmet yolunda şairin dediği gibi muhterem Müslümanlar. Bedenimde bin canım olsaydı kaş. Eski Arapçayla, efendiler eski Türkçeyle. Bedenimde bin canım olsaydı kaş. Her biriyle bir kez olsaydım feda sana diyor. Her biriyle bir kez olsaydım feda sana. Bir can değil ya Resulallah. Bir can değil ya Resulallah. Keşke bedenimde bin can taşısaydım da birer birer Muhammed'in yolunda sana feda olsaydım diyor. Muhterem Müslümanlar, ebdalin ahlakının biri buymuş. Allah yolunda, Resulü yolunda can feda etmeye her an hazır insanlar. Ebu Bekir'in Sıddık canlı misal. Ebu Bekir'in Sıddık canlı misal. Bir gün yalvarıyor. Elini açmış arşa, boynunu bükmüş kıbleye dönük Resul-i Zişan'ın huzurunda böyle dua ediyor. Ya Rabbi, benim vücudumu öyle genişlet ki cehennemi benim vücudum doldursun, içine düşen bir tek insan, bir tek insan ve Müslüman kalmasın, yanmasın diyorum Allah'ım diyor. Ebu Bekir Sıddık. Muhterem Müslümanlar. Ve bakınız Sıddık Ekber'in hayatına, eserler ve kitaplara bakınız, böyle diyor. Cesedimi o kadar büyüt ki Allah'ım, cehennemin her tarafını benim cesedim doldursun, ben her tarafı doldurayım da ateşte yanan bir tek ümmeti Muhammed kalmasın Allah'ım diyor. Bediüzzaman. Ah Bediüzzamanım, ah ah koca üstad, ah ya. Dünya ne günler görüyor, gel de gör. Bediüzzaman öyle diyor muhterem Müslümanlar. Eğer benim ateşte kalmamla ümmeti Muhammed cennete girecekse Allah'ım şahit ol, ben ebedi kalmaya razıyım diyor. Bu da Bediüzzaman'ın muhterem Müslümanlar. Demek ki Bediüzzaman'la Sıddık-ı Ekber arasında geçen bütün erbab-ı kemal sehavetün nefs, kendilerini İslam ve Allah yolunda feda etmekte zerre kadar tereddüt etmemişler. Bir, sehavetün nefs. İkincisi, selametü sadir. Allah. Öyle bir kalbe sahip ki İbadullah'tan hiçbir kula karşı gönlünde kötü niyeti yok. Herkes için iyi düşünüyor. Bak bakayım o elindeki kitaba. O tasavvufi, ahlaki, imani, İslami kitaba bak bakayım, oraya ne diyor? Kendinden yaşlı birini görürse, bu zat daha yaşlı, Allah'a daha çok istiğfar etti, benden Allah'a daha yakın, ben ondan daha günahkarım. Kendinden yaşlı daha küçüğünü görürse, bunun yaşı benden daha küçük, benim yaşım daha fazla olduğu için daha çok günah işledim, bu benden daha hayırlı. Kendinden daha alim bir kimse görürse, bu zat alimdir, günah bile işlese sabunu yanında, yıkanır temizlenir, sabunu suyu yanında bu zatın. İlim adamı için, onun için büyüklerden bir zatın sözü, ilim adamının aleyhinde söylemeyin, onun yıkanma imkanı kolaydır. Çünkü bilgisi vardır, Allah'a çabuk döner diyor. Cenab-ı Hak gidip de bir daha dönmeyenlerden etmesin muhterem Müslümanlar. Tabii kötüsü çok korkun. Çünkü zelletül alim, zelletül alem denilmiş. Alimin ayağı kaydı mı halkın ayağı da kayar gider. Onun için kara cübbeli, kalbi küfürle dolu, ağzı ilim yapan kimseler, Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, kafirlerden korkmam, bu tiplerden korkarım ümmetim üzerine diyor Allah'ın Resulü. Münafıkun alimül lisan, facirun alimül lisan. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar, siz kalbinizi şimdi, sadrinizi yoklayın. Ümmeti Muhammed'den hiçbir kimseye karşı gönlünüzde kötü bir niyet bulunmasın. وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا. Hafızcığım öyle mi? لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَغُفُرْ رَحِيمٌ. Katiyen gilli kış olmayacak. Selamet sadır. Hemen kesiyorum, ezanımız okundu. Okundu mu senin? Evet efendim. Üçüncüsü, اَرْرَحْمَةُ لِلْحَلْقِ.
karıncadan file, bilhassa insanoğluna azami merhamet sahibi olmak. Ebdal'in üçüncü ahlakı. İstisnasız herkese karşı merhamet sahibi olmak. Çünkü men yerham yurham ve men la yerham la yurham. Merhamet edene Allah da merhamet eder. Mahlukat tarafından eder. Mahlukat tarafından, halk tarafından da merhamet olunur. Merhamet etmeyen taş kalpli insanlara Allah da merhamet etmez, kullar da merhamet etmez. Onun için merhametli, rahim insan olmak ne kadar mühim muhterem Müslümanlar. Bütün mahlukat-ı ilahiye karşı. Evet. Ya Abdallah, Abdullah ibn Mesud öyle diyor. Ya Abdallah, tuba leke in kunta rahimen liberiyetillah, in kunta raufen liberiyetillah. Ya Abdallah, Allah'ın bütün mahlukatına merhametli olursan ne mutlu. Allah'ın bütün canlarına karşı rauf, şefkatli davranırsan ne mutlu. Abdullah ibn Mesud dönüyor. Ya Resulallah, vallahi bir suyun içerisinde giden karıncayı görsem çöple hemen durur onu çıkarırım. Mahlukat-ı ilahiye karşı bu kadar merhametle doluyum demek istiyor. Muhterem Müslümanlar, Errahimuna yerhamuhumur rahmanu yevmel kıyame. İrhamu men fil arzu yerhamukum men fis sema. Ey insanlar, arz üzerinde olanlara merhamet ediniz. Zira siz arz üzerinde olanlara merhamet ederseniz Rahman olan Allah ve bütün ehli sema da size rahmetle muamele ederler. Ebdal'in dördüncü ahlakı. Muhterem Müslümanlar, bugün gene ilk fıkrada kaldık. Ayicelenin kalan kısmına geçemedik. Gelecek cuma dersimizde inşallah kalan kısmına geçeceğiz. Emri bil maruf, nehyanil münker bahsi. Dördüncü bu muhterem Müslümanlar. Ve nasihatülil müslimin. Kıymetli kardeşlerim, Ebdal'in, büyük velilerin, kamil insanların dört ahlakından dördüncüsü, karşısına gelen her mümine hayırı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek, nasihat etmek, hakkı tavsiye etmek. Ya muhterem müminler, köşe başında, yol kenarında, ağaç gölgesinde veya mağaranın kapısında veya çarşıda veya yolda veya nerede olursa olsun bir kardeşinle, bir otobüste, bir dolmuşta, bir sohbette efendim, herhangi bir yerde görüştüm, daima hayrı tavsiye etmek müminin ebdalin ahlakıdır. Daima hakkı tavsiye etmek, daima iman ve aşkı tavsiye etmek, daima en doğruyu, en güzeli tavsiye etmek. Sahabe birleştiler mi ayrılırken vel asri okurlardı. Müslümanlar, sahabe bir mecliste birleştiler mi? 2-3 arkadaş hasbuhal ettiler mi? Ayrılırken estaizu billah vel asr. İnnel insane lefî husur illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr okurlar, sadakallahul azîm der, ondan sonra dağılırlardı. Kısaca mana veriyorum, vel asr, asra kasem ederim ki innel insane lefî husur, Allah böyle buyuruyor, insan cinsi, insan nevi husrandadır, helaktedir, felakettedir, ziyandadır, ancak müstesna olanlar. İllellezine amenu ve amilussalihati. İman edip güzel güzel ameller işleyenler, sonra ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr, hakkı tavsiye ederler, sabrı tavsiye ederler. Muhteremler, dinlediniz değil mi? Bütün hem cinsimize, bütün kardeşlerimize iman ve salih amelden sonra hakkı tavsiye edeceğiz. Ya ama hocam, beyimizin keyfi öyle demiyor. Onun keyfine göre yapacak mısın? Ey vallahi yapmayız. Müslümanlar, beyimizin keyfi kendine göre hoca istiyor. Kendine göre söz ve lakırt istiyor. Kendine göre sohbet istiyor, kelam istiyor. Ey vallahi bin kıyamet kopsa yapmayız ve yapmayacağız. Allah'ın Kur'an'ında buyurduğu neyse, Hazreti Resul'ün getirdiği neyse, ashab-ı kiramın ışık tuttuğu hakikat ve gerçekler neyse, biz Osmanlıyız. Osmanlı sultanımızın, sultanlarımızın, büyüklerimizin, dedelerimizin gösterdiği neyse onların üzerinde mutala yürüteceğiz. Hakkı ve sabrı tavsiye ederek öleceğiz inşallahu teala. Sallu ala rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü.
kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümre-i salihine Mevla ilhak

0: eyleye. Dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara edalar nasip ve mukadder eyleye. Cümlemize ve bütün inanmış kullarına cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytan.

0: kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile kürsüden gönüllere. Kürsüden gönüllere.
1: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül'e.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurban

0: itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
1: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
3: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.

0: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
1: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
0: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
2: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dua kabul saati, akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, 3 gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmaması garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizb-ül Bahar okunuyor. Hizb-ül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizb-ül Bahar. Onun için Hizb-ül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile dua kabul saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
7: Ecir
3: sunar.
7: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor. ...22. bölüm başlıyor.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında, yani gönderdiği mektuplarında ihvanına, sevenlerine itikat meselelerini anlatıyordu. Ve son olarak aklın tam bir delil olmadığını, hüccet olduğunu fakat hücceti nakısa olduğunu, eksik delil olduğunu, hücceti baliga olmadığını, hücceti baliga yani delillikte zirveye ulaşmış ve Allah-u Teala'nın azabını kendisine bağladığı bir delil değil. Çünkü neden? Bir adam akıllı olsa da peygamberlere kavuşmasa, fetret döneminde olsa ona azap yok. Demek ki akıl tam bir delil olsaydı, sen niye beni bulmadın, bu aklınla İslam'ı bulmadın, helal haramı bilmedin diye onu sorgulardı. Niye sorgulamıyor peygamber göndermeyince, akıllı da olsa adam? Demek akıl yetmiyor. Akıl yetseydi peygambersiz de akıllılara azap ederdi. Ama peygambersiz azap yok. Ne demek bu? Peygamber gönderilmeden delil tamamlanmıyor demek. Burayı anlatıyordu geçen mektubumuzda, dersimizde. Burada kaldık. Şimdi bir soru cevap yapıyor. Fenkıyla eğer denilirse sellemle biz kabul ettik ennel akle akıl nakısun noksandır. Gayru teammin tamam değildir. Ne hususta fi haddi zati, yani kendi başına fi hakkı marifetil ahkamil ilahiyeti celle şenuhu. İlahi hükümleri anlama hususunda. Yani Allah'ımızın hükümlerini hükümleri derken işte helal, haram, işte içki haram, zina haram, işte efendim domuz eti haram, balık eti helal mesela. Bunları bilmekte akıl yeterli değil. Yani bunları akıl tespit edemez. Biz bunu kabul ettik denirse. Velakin lime la yecuzu, niçin caiz olmasın en yahsule, hasıl olması lil akli, akıl için vade husulü tasfiyeti ve tezkiyeti, tasfiye ve tezkiye hasıl olduktan sonra lehu kendisi için. Yani tabii her akıl için demiyoruz ama diyor. İşte az yemek, az içmek, az uyumak işte falan. Bu Hindistan'da bir bazı mezhepler var. Berahime, Cukiye gibi. Bunlar kendini şeye çekiyorlar. Ne onun adı? Riyazata çekiyorlar. Riyazat demek işte hayvani gıdalar falan yemiyorlar. İşte az yiyorlar, insanlarla görüşmüyorlar falan filan. Bazı şeyleri var onlar, usulleri var. O usullerini tatbik ettikten sonra efendim bunlar hatta halın üzerinde havada uçup da bütün milletin gözünün önünde halın üstünde uçabiliyorlar. Bunlar Hindistan'da varlar. İmam Rabbani Hazretleri zamanında bilhassa vardılar. Şimdi var mılar bilmiyorum. Yani kendilerine göre böyle ayete hadise göre değil zaten. Kur'an bir şey bilmezler. Fakat tasfiye ve tezkiye yapıyorlar. Yani nefislerini bir nevi arındırıyorlar. Artık bu arındırma, şimdi de bir şeyler yapanlar var ya, işte efendim midesi için bir şey uyguluyor, işte şu kadar su içeceğim, bir şey yemeyeceğim, bilmem ne, miden temizlenecek gibi. Bunlar da kalbin arınması için kendilerine göre bir kaideler gerçekleştirmişler. İşte insanlarla görüşmeyecek, etmeyecek, şunu yapmayacak, bunu yemeyecek, bunu içmeyecek. Özellikle bu hayvani gıda meseleleri, yani et, süt gibi ürünler. Bunlardan uzak durunca falan, ona da bir nevi şeyler, hafiflikler, hıffetler hasıl oluyor. İşte böyle uçuyor, kaçıyor bir şeyler. Belki diyor akıl tam yetmez ya, helal haramı bilme ama işte bazı usullere riayet edilerek, felsefecilerin yani filozofların usullerine riayet edilerek, işte Eflatun dedi ya nahnu kavmun müezzebun, yani İsa Aleyhisselam'ın mucizelerine inandı ama peygamber olarak ona tabi olmadı. Gel bize rehberlik et, biz ona tabi olalım beraber dediler. Dedi biz mühezzep bir toplumuz. Bizi tehzip edene hacetimiz yok. Bizi tehzip eden ne demek? Yani biz ahlakımızı safileştirmişiz. Şimdi bunlar da kendine göre bir ahlaki, hani bazı görüyor biliyorsunuz gavurlarda mesela bazı kriterler var. Ahlaki kriterler yok, etik bilmem ne bir şeyler. Şimdi kendine göre bunlar bir şey yaparlar. Efendim insanlara şöyle davranmayacaksın, şununla konuşmayacaksın, şununla görüşmeyeceksin, görüşürsen şöyle yapacaksın işte neyse. İşte, o sana tokat atsa sen öbür tarafını çevireceksin veyahut da ilişkilere bir sistem geliştiriyorlar. Ondan sonra böylece ne oluyor? Akılları süzme oluyor. Ruhları kendilerine göre arınmış oluyor. İşte efendim yani dinsiz, Allah'tan ayet, hadis, din gelmemiş. Kendi kendilerine mantıklı yollarla kalplerine ve nefislerine ve akıllarına bir arındırma usulleri geliştirmişler. Birisi derse ki diyor, bu kadar filozoflar geldi geçti dünyada, bunlar da kendilerine, ruhlarına, nefislerine, akıllarına bir şeyler kazandırdılar. Bazı melekeler, safa halleri, bir arınmışlık, bir durulmuşluk, bunlar oldu yani yaşanmış tarihte. Şimdi o zaman deriz ki tamam akıl helalı haramı tek başına bulamaz. Ama bu usullere, metotlara riayet ettikten sonra lehu akıl için olamaz mı? Münasebetün, bir ilişki ve tısalün, bir irtibat, bila keyfin. Yani tabii şekil vermeyelim yine çünkü Allah'la ilgili konuşulacağı için şekilli demiyoruz. Neyle ittisal olacak? Bir mertebetil vücub, vücub mertebesiyle. Yani Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz zorunluluğu, kendi varlığı kendinden olan makamı. Tealet ve tekaddeset. O mertebe yücedir ve münezzehtir. Eğer böyle bir irtibatı bir adamın aklı, yani peygamberler sizi konuşuyor şimdi. Peygamberler devre dışı, yani işte Aristo, işte efendim Eflatun gibi bir tip, bir adam. Kendi nefsini, kalbini, aklını neyse işte her türlü usulü deneyerek safileştirdi, arındırdı falan. Bu adam Allah'ın makamıyla bir irtibat kuramaz mı? Şekilsiz tabii. Yani sanki bir ilham alma kabilinden. Feyekuze alamaz mı el ahkame? Hükümleri yani mesela şu helaldir, bu haramdır. Min hünake vücub mertebesinden tabii helal haram ancak Allah yapabilir. Ama bitilkel münasebeti o aklına ve kalbine kazandırdığı safilik, arı duruluk, işte saflık, temizlik, iyi niyetlilik, dürüstlük de işte. Hani bu yetmiyor mu? Bitirgen münasebeti o ilgiyle ve ittisali o alakayla mesela Allah'tan ona ilhamlar gelemez mi? Şunu yap, şunu yapma, şu şuraya git, şuraya gel, şu helal, bu haram, bu yasak, bu serbest. Yani biliyorsunuz cahiliyet döneminde de bazı insanlar doğru yolda gidebilmiş. Yani toplumun sapıtmasına uymamış. İnsanlar çıkıyor tek tük de olsa. Cahiliyet döneminde, fetret döneminde bile çıkabiliyor. Demek ki iyi niyetli olmaları, dürüstlükleri, adaletleri yani insanlara karşı yaklaşmalar vesaire. İşte neyse hele bir de bunun felsefi mukaddimeler işte yani kaidelere riayet olmadan da oluyor. Bir de kaidelere kurallara uymuşsa bu adam hayatı boyunca bu adam acaba bir manevi irtibat Allah ile kuramaz mı? Yani Cibril gelmiyor, melek gelmiyor, peygamber olmuyor bu adam. Ama şimdi bakıyorsun bazı gavurlarda bile bir ilham var. Adam şimdi diyor ki içime şöyle geldi diyor gitmedim diyor işte uçak düştü ben kurtuldum. Ya da şunu yapma diye dendi bana. Yani böyle rüyada gören var. Uyanıp konuşan var. Dediği çıkan var. Yani bu kadar da Müslüman olmayan insanlardan şu anda yaşadığımız dünyada da görüyoruz bunları. İlginç hadiselerle karşılaşmış. Ama diyor ki ben aklıma uydurdum veyahut da içimin sesini dinledim. Böyle laflar çıkıyor. Fela yahtacu ihtiyaç olmaz hineycin o takdirde ilel biyaseti peygamberliğe. Yani böyle bir şey diyemez miyiz? Ya peygamber olmadan da olur. Elleti öyle bir yaset ki ya o bir vasıtatil melek. Yani buna da Allah'tan gönderimler geliyor. Bildirimler oluyor. Ama melek vasıtasıyla bizim bildiğimiz melek vasıtasıyla olandır. Melek vasıtasıyla olan bir yasete ihtiyaç duyulmaz. Melek vasıtası olmadan yani Allah adamın içine direkt sezgi, buluş, bulgu gibi şeylerle de Allah atamaz mı bu doğru bu yanlış? Denilirse eğer bu soru da 4 satır soru var. Şimdi soruyu güzel anlamazsan cevabı hiç anlayamazsın. Böyle denilirse ücibe buna cevap verildi ki ennel akle akıl ve in hasale ne kadar hasıl olsa da lehu akıl için tilkel münasebetü bir ilişki düşünülebilir. Vel ittisali bir nevi irtibat diyelim. Farz ettik ki doğruluğu, dürüstlüğü, saflığı, iyi niyeti vesaire vesaire birçok iyilikleri veyahut da bir bazı şeyler eskiden denenmiş olan bazı yolları tatbik neticesinde akıl Mevla'nın manevi makamıyla bir irtibat kurdu diyelim. Velakin la yezulu kaybolmaz hani ondan ettealluku alakalanması neyle bihazel cismil heyulaniyi bu gördüğümüz beden yani elle tuttuğumuz gözle gördüğümüz, dokunduğumuz bu beden efendim yani ham maddesi elle tutulup gözle görülen heyulani demek yani bir maddeden oluşan maddi ham maddesi olan cisim. Çünkü ruhun aklın, kalbin, ruhun o tarafa gittiği zaman bir ham maddesi elle tutulur, gözle görülür, bir mayası bir hamuru yok. Ama bu cismin var. Çünkü gidiyorsun işte suya kadar gidiyorsun. İnsanın yaratıldığı su. Oradan geriye gidiyorsun. Toprağa iniyorsun. İşte yemeklere, gıdalara geliyorsun. Oradan toprağa geliyorsun. Yani her şeyinde elle tutulur bir tarafı var. Yani maddi bir cisim var ortada. Aslı da maddi yani. Nereye kadar geri gitsen maddi. Ama kalpte, akılda, ruhta maddi bir boyuta varamıyorsun. Elle tutulur, gözle görülür. Bir şeysi yok. Şimdi bir akıl ne kadar mükemmel olursa olsun diyor. Ne kadar arı duru olursa olsun, safi olsun. Tasfiye görmüş, tezkiye görmüş, temizlenmiş, her şey olmuş. Fakat cisimden bir külliye bütünüyle ilgisi kaybolmaz. Şimdi ben akıllı bir insan olabilirim. Kalbim de çok temiz olabilir. Ruhum da çok olgun, kamil, mükemmel, mükemmel bir ruhum da olabilir. Diyelim ki benim her şeyim tas tamam. Manevi boyut tarafında. Fakat benim bu bedenden ilgim kesilir mi? Zaten bedenden ilgim kesilirse bende ulaşım kesiliyor. Ya adam zaten ölüyor. Öldüğü zaman ruhu ölmüyor ki. Ruhun bedenden ilgisi kesiliyor. Ruhun bedenden ilgisi kesilince zaten ölüyor. Ölüm odur. Ölüm ruhun ölmesi değil. O zaman bir ruh, bir akıl, bir kalp ne kadar olgun, kamil, mükemmel, musaffa, müzekka, müezzep olsa arınmış, durulmuş, her şey tertemiz. Yani Mevla ile irtibata elverişli falan. Bunun bedenden ilgisi tamamen kesilmez. Niye kesilmez? Kesilse zaten senin onunla işin kalmıyor. Onu konu edemeyiz ki ölmüş. Ölmüşü nasıl konu edeceğiz? Yani o bir şeyi bilebilir mi? Nasıl bilecek öldü? Bir şey bana anlatabilir mi? Nasıl anlatacak öldü? O zaman bizim ondan istifademiz için mutlaka onun diri olduğunu tasavvur etmemiz gerekiyor. Çünkü diri olmayanla hiçbir irtibat biz kuramayacağız. Neye yaradı bu iş? İstediği kadar adam mükemmel olsun. Ölmüş. Zaten bütün ölüler zararsızdır. Bütün teröristler bile ölse zararsız hale geliyor, etkisiz hale geliyor. Şimdi faydasız da hale geliyor. Dünyanın en büyük alimleri, evliyası. Ölmüş, etkisiz hale geliyor. Yani manevi tasarruftan bahsetmiyorum. Senin ona iletişime geçmen artık düşünülemiyor. O zaman senin bana anlattığın ne anlatıyorsun sen bana? Peygamber gelmeden adamın aklı mükemmel olur, kalbi düzgün olur, şusa böyle olur falan. Bu adam Allah'la irtibat kursa helal aramı bir şekilde sezemez mi? İç buluşunda efendim bulamaz mı? Şimdi sana diyor ki sen dersen ki bu adamın bedeniyle hiç irtibatı kalmadı. Zaten senin onunla görüşmen konuşman imkanı kalmadı. Konu kapandı. Sen dersen ki yok bu hayattayken olacak. Zaten hayattakini konuşuyoruz. Hayattayken olunca o zaman bunun bedeniyle mutlaka irtibatı olacak. Bedeniyle irtibatı oldu mu ne olmuyor? Velâ yâsûlâ hâsûl olmuyor öyle o beden için ettecerrudü teammü. Tam bir soyutlanma. Çünkü hayatta adam baygın bile olsa, bir adam komada bile olsa hayatta olduğu için ruh bedenden tam soyutlanmıyor. Çünkü soyutlansa ölmüş olması gerekir. Tam soyutlanmayınca ne oluyor? Fetekünü o zaman oluyor. El kuvvetül vehmiyetü. Vehmetme gücü. İnsanda bir vehmetme var. Vehmetme gücü ne biliyor musun? Olmayan bir şeyi var gibi düşünme. Hani ne diyorsun? Vehim evhamın müfredidir. Tekili. Çoğulu evham gelir. Biz Türkçe'de bunu çok kullanıyoruz. Diyoruz ki bu adam evhamlı. Ne demek evhamlı? Olmayan bir şeyleri var zanneder. Şimdi gelir oradan Efendim ya bu evde işte şöyle cinler var, bilmem neler var. E delilin ne? İşte delili yok hiçbir şey. İşte şuradan şöyle bir şey esiyor gibi oluyor. Esiyor gibi oluyor olan olmaz ki. Bir şey eserse oradan buradan yaprak kıpırdaması lazım. Ben böyle bakacağım. Kıpırtıyor mu perde? Yok. Yaprak? Yok. Kitap yerinden oynuyor mu? Bir şey düşüyor mu? Yok. Nasıl rüzgar esiyor burada? Rüzgar esiyor. E ben duymuyorum rüzgar. O evhamlı. Ne demek evhamlı? O olmayan şeyi var gibi düşünüyor. Şimdi vehim gücü her insanda var. Bazı kere bizler de birden bir karanlık oluyor, birden bir şey oluyor. Işıklar sönüyor, bir yola gidiyoruz. Bir şey mi var acaba? Var acabalar. Bunlar ilim değil, bilgi değil, delile dayanmıyor. Hemen bir şey geliyor insan içine. Yani düşünce geliyor. Şimdi bu vehim gücü fi akıbi o insanın ökçesini arkasını bırakmıyor. Daimen. Sürekli bırakmaz. Çünkü neden? Bir insan hayattaysa bunun aklı, kalbi, ruhu, nefsi hepsi bedeniyle ilgili demek. Zaten tüm ilgisi kopsa ölü olur. Peki bedeniyle bunların alakası varsa ruhunun, aklının, kalbinin bedenden de neşet eden vehim gücü var. Bu vehim olmayan bir şeyin var gibi düşünür. Bu adamda bu var mıdır? E çünkü adam hayattadır, adamda vardır. Çünkü vehim demek olmayan bir şeyi var gibi düşünmek. Bu ölüde olmaz. E demek ki diri de olur. E diri bunlardan ayrı kalmaz. Her hayatta olan da bir acabalar. Böyle oldu mu acaba? Bu mu demek istiyor? Burada şöyle bir şey mi var? Ben görmüyorum ama var mı? Gibi evham olabilir. Ve la tetruku bırakmaz el kuvvetül mütehayyiletü hayal gücü. Zeyle hayali onun hayal eteğini asla. Şimdi insan varsa insanda bir takım kuvvetler var. Hani kuvvetler ayrılığı diyorlar şimdi. Devlette kuvvetler ayrılığı bozulduğu zaman zaten devletin düzeni bozuluyor. Değil mi? İçişleri Bakanı, emniyet ayrı olması lazım, askeri ayrı olması lazım. İşte Danıştay'ı var, Sayıştay'ı var. O onu denetleyecek bilmem ne bilmem. Bunlar çorba olduğu zaman, kuvvetler birleştiği zaman ne oldu? Herkes yanlış yapsa kimse denetlemiyor. Devlet çöküyor. E insan bir beden, bir hükümet gibidir, bir devlet gibi bir şey. Şimdi burada kuvvetler ayrılığı var. Çünkü bu kuvvetler birbirine karışırsa vehim akla karışır. Hayal zekaya karışır. Ne hafıza kalır ne bir şey. Zeka sana diyor ki ben bunu hatırlıyorum bu var diyor. Orada hayal de karıştığı için acaba yok da hayal mi ediyorum dersin. Ama şimdi ne diyorsun? Var olduklarını bildiklerime kesin konuşuyorum mesela. Çünkü ne benim hafıza gücüm vehim gücümden ayrı. Alanları birbirine karışmıyor. Alanları birbirine girerse ben ezberimde olan her şey için acaba demem gerekiyor. Çünkü neden? Hafıza gücüne ne karıştı? Kuvve-i mütehayyile karıştı. Hayal gücü. Şimdi bizde mesela ne gibi sıcak su soğuk karışmasa veyahut da iki denizi Allah birleştiriyor işte ne oluyor? Tatlı su tuzlu su karışmıyor. İşte Allah da bize öyle güçler koymuş birbirine karışmıyor. Karışsa zaten bir tane akıllı adam kalmayacak. Çünkü hepsinde evhamı galip gelecek. Bende de evham, ben akıllı olabilirim. Bende de evham yok mu? Var ama ona dur diyebiliyorsun. O gücün burada sınırı var. O sınır orada kalıyor. Akıl bunun sınırı var. Herkes sınırında durunca adam da makul bir adam oluyor. Sınırlar karıştığını düşün. Ne dediğine inanacaksın bu adamı? Bir var diye bir şey söylüyor. Ondan sonra acaba var mı ya diyor. E bu adamı kim dinler? Ben şimdi böyle bir sohbet yapsam beni kim dinler? Şimdi o zaman insan diyor ruhu mücerret olsa yani bedenden soyutlanmış ruh olsa bu ruhta hayal gücü yok derim. Çünkü bedenden sıyrıldı, hayal gücü kapan, gözeneği kapan. Vehim, düşünce gitti. Efendim, bu mesela yine diyor ve tekunul kuvvetul gazabiyetu. Öfke kuvveti var bize. Sinirleniyorsun. Bu da bir kuvvet. İşte kuvvetler ayrı mı diyorum sana. Sonra ne var? Ve şehviyetu. Şehvet isteği var. Canın yemek istiyor. Karşı cinse karşı temayülün var. O seni zorlamaya başladı. Bunlar hep bedende oluyor. Bedenden soyutlanan ruhta ruh sinirlendi diyemezsin. Ruhun canı şunu istedi. Ruhun canı yemek memek istemez. Ruh acıkmaz. Ruh uyumaz. Rüyayı neyle görüyorsun? Ruhunla görüyorsun işte. Beden uyuyor. Ruh bedenden ayrılınca geziyor dolaşıyor bütün dünyayı. Neden? Ruh seninle beraber şeyde çakılı mı kalsın divanda? Ruh durmaz. Ruh onun için bütün dünyayı dolaşır. E sen şimdi uyuyan kişide gazap var diyor musun? Şehvet var diyor musun? Uyuyanın canı pırasa istedi diyor musun? Uyuyor da. Canı bir şey isteyecekse zaten uyandırıyor onu. Çünkü uyanmadan devreye giremez. O zaman insandaki kuvvetler, düşünce gücü, hayal gücü, öfkelenme gücü, canı bir şey isteme gücü, bunlar hep kuvvettir. Şehvet, istek seni zorluyor, gidiyorsun bir şehvetinin peşine, fizana kadar gidiyorsun. Canın bir şey istedi diye. Bu cinsel manada da olabilir. Yemek de olabilir, su da olabilir, manzara seyretmek de olabilir. Herkesin bir hobisi var. Adam kuşların türlerini sayma, iyi de bir şey de Rize'nin dağlarında, yaylalarda dolaşıyor. Bir ay. Bana bir de üstüne $1 milyon versen, ben acaba gelip orada 2 gün durur muyum? İşim var, gücüm var burada yani. Ama adam üstüne bir de para veriyor, 5 ay dağda geziyor. Ne için? Bir kuşu yakalama. Resmini çekecek yani. Bunlar şehvettir, istek, istek, hobi. Bunların hepsi ölüde olmaz. Hepsi diride olur. Peki diri olan bir insanda bunların hepsi var mı? Devamlı musahibeteyni, o gazap ve şehvet gücü birlikte olur lehu insanla beraber. Fi cemi'il ezman. Bütün dönemlerde böyle değil. Diriyse, uyanıksa mutlaka bunlardan biri devrededir. Ve tekün olur reziletül hırs. Hırs rezil bir güç. Hırs yani öbürlerine rezil demedi bak. Çünkü öfkelenmek yerinde meşru olabilir. Hatta gerekli de olabilir. Şehvet yerinde uygun olabilir. Uygun, tabii ki uygun. Açlıktan ölecek misin? Canım yemek istiyor. Tabii ki yiyeceksin, namaz kılasın. Belini doğrultamazsın. Evlenmişsin, bilmem ne olmuş. Bir sene geçmiş, karından ilişkiye girmemişsin. Ne biçim adamsın sen? O zaman kadında gidip dava açar ki bu adamda adamlık yok. İktidarsız mıdır nedir bilmem ne. Alın benim başımdan bunu, gitsin geri. Çünkü neden? Sen gerekli yerde şehvet lazım mıdır? E sende o istek devreye girmiyorsa sende hastalık var, arızalısın. E şimdi o zaman onlara rezil demiyor. Çünkü niye rezil demiyor? O güçlerin yeri gelir meşru. O yerinde o lazımdır hatta. Ama hırs, hırs hiçbir zaman lazım değil. Hırs rezil bir şey. Hırs ne? Düşkünlük yani. Aşırı düşkün. Tamah, tamah. Tamah Arapçası. Türkçe tamah diyorlar. Tamahkarlık yani. Yediği yetmez, evlenir yetmez, karısı ona yetmez, sofrada kaç çeşit var yetmez, kazanır para yetmez, araba almış yetmez. Ve şerahi, şereh. Şereh yani böyle bazı adamlar böyle yemek yiyor. Ya yemek yemek meşrudur. Helalından insan yiyeceksin, içeceksin, iftarı var, sahuru var, yemen lazım olan yerleri var. Ama şereh hiçbir zaman gerekli değil. Onun için rezil et diyor ona. Şereh şu demek, yani gözü kapalı, körü körüne böyle bir düşkünlük, aşırı istek. Şereh Efendi Hazretleri aşırı istek derdi. Bize menekele bir şer aynı amellâ aynı kalbi. Bize normalde yemek yiyene Allah bu cezayı vermiyor. Ama aşırı düşkünlükle böyle hırsla yiyenin Allah kalp gözlerini kör eder. Ne demek kalp gözlerini kör eder? Şimdi bakıyorsun önüne bir yemek geliyor. İşte bizde de oluyor. Gerçi işte dersi yetiştirelim, namaza yetişeceğiz falan. Bir hızlı yemek şeyimiz oluyor mecburen. Aslında sünnete muhaliftir. Ama tabii düşkünlük o manaya gelmeyebilir. Bazı adamın işi var, zaruri, hızlı yiyor. O belki o manaya gelmeyebilir ama onun emaresidir ha. Emare veriyor. Şimdi ya bu şere. Ne oluyor ya? Suyu da içerken yani ne diyor? Emerek. Sakin sakin. Ciğeri rahatsız etmesin. Çünkü birden dökersen diyor ciğer hastalığı yapar. Hadis-i şerifler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne yeşrabu messan. Emerek içerdi. Süzdürüyorsun. O süzdürdüğün zaman ciğere birden ne olmuyor? Yük bindirmiyor. Öbür türlü ne yapıyorsun? Abben. Ona ab deniyor. Ab. Bir yudumda bir anda gitti. Bu işte ciğeri bozan. Zaten ciğerin hastalığının adı da abab mı obab mı ne? Oradan geliyor yani kelimesi de. Dolayısıyla şere rezil bir şey. Ama fi külli evan devamlı insanın yanında bulunan bir şey. Yani insanda bile bakıyorsun bir şeye karşı bir düşkünlük oluyor. Yani yerken, içerken, dizi seyrediyor. Birinin maç düşkünlüğü. Hani adam kaç sorar veya izler. Ya her işte bu şere, hırs iyi bir şey değil. Adam durun, susun. Bağırıyor, anasına bağırıyor, babasına sövüyor ya. Ne konuşuyorsun, golü kaçırdı golü. Yıktı ortalığı, kadın, madın, çoluk, çocuk diyorlar ki ya bu adamla bir şey seyredilmez. Hasta yani. İşte orada ne var? Bir şereh var. Aşırı düşkünlükten böyle böyle vuruyor, ediyor. Bazı kere ayağa kalkıyor, gol atayım diye. Duvara vuruyor falan. Deli yani. Bunlar rezil huylar. Ama her insanın da mutlaka bunlar var. Nerede? O yemekte, öbürü maçta, öbürü kadına karşı, öbürü erkeğe karşı herkesin bir temayülünün ziyadeleşmesi var. Bu artış hırsa gidiyor artık. Hırsa gittiği zaman meşru olan bir iş bile gayrimeşruya döner. Yani yemek meşrudur ama bu şekil yemek gayrimeşrudur. Tamam, yediğin tavuktur, yediğin çorbadır ama böyle çorba yenmez. Kafanın içine sokuyorsun kardeşim, biraz usulüyle ye. Bunlar velâ enfekkû, hiç insandan ayrılmayan huyları sayıyor şimdi. Hangi takdirde? Bedenle birken. Bedenden ayrılan ruhta bunları konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Çünkü ruh yine diri ama böyle şeyler yok onda. Velâ enfekkû, ayrılmaz aynı insandan. Es-sehvu, yanılma. Yanılgı. İnsanda hata payı var mı? Var. Herkes de var mı? Var. Yani peygamber bile olsa sallallahu aleyhi ve sellem yanılabilir mi? Yanılma, yanılma. Ve nisyanı unutma. Unutma var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutuyordu. Kızıyordu ama meşru yerde kızıyordu. O ayrı bir şey. Ama insanda kızma kuvveti var mı? Var. İnsanda unutma özelliği var mı? Var. Bu peygamber bile olsa var. Peki günah yok peygamberde. Günah başka bir şey, unutma başka bir şey. Yanılgı başka bir şey. O onu ondan birbirine karıştırma. Yani iki rekat kıldım zanneder, üç kılmış. Yani bu beşeriyet gereğidir. Bunda ne yok? Günah yok, kasıt yok. Ama hata payı var. Hata günah demek değil. Ama şimdi Türkçe'de bu adam hatalı adam deyince günah gibi yanlış adam, bozuk adam da çeviriyorlar. Arapçadaki hata o değil. Çünkü rufi'an ümmetil hatau ve nisyan. Hata ve unutma ümmetimden sorumluluğu kaldırılmıştır. Ne demek? Adam işte hata ile su içti oruçluyken. Onun orucu bozulmuyor. Çünkü hata ile içti. Anladın mı? Yani içmek kastıyla içmedi. Kasıtlı alıp da ağza dikip içmedi. O arada mesela suya bakıyordu, bilmem ne oluyordu. Bir de baktım birisi koluna şey etti ve o arada ağzına bir şey girdi, su kaçtı. İki damla. Ya bu hatadır. Yani kasıtlı alıp içmedi. Bunlar ama insanda bunlar olabilen şeyler. Ellezani, bu ikisi ki huma, bunlar min levazi'i nev'il insan. İnsan türünün gereksinimlerindendir. Ayrılmaz özelliklerindendir. Daima. İnsansa unutma peşini bırakmaz. Hata peşini bırakmaz. Ve la yufariku, ayrılmaz. Hu insandan el hatavu, işte yanılgı. Vel galatu, şaşırma. Ellezani, bu ikisi huma, onlar min havasadin neş'eti. Bu dünya aleminin özelliklerindendir. Yani dünyadaysan bunlarsız duramazsın. Ebeda. Yani ebediyen bir insan hayatta olduğu sürece benden galat sudur etmez. Yani galat, yani Kur'an okuyorsa hafızlarda galat derler mesela, meşhurdur. Yani yanlış ezberlemiş orayı. Yanlış ezberlediği için sıralı yanlış okuyor orayı. Buna galat diyor. Ama onu düzelttin. Ne kadar düzeltirse düzeltsin. Yine gelir bir gün bir yeri gelir. Yine oraya kafayı mutlaka takması lazım. Çünkü o galat devamlı ağzına o gelir. Onu düzeltse bile aklından oraya ne yapması lazım? Efendim, beynine komut vermesi lazım. Galat olan yere yaklaşıyoruz. Hani nasıl ki tamirli bölgeye yaklaşıyoruz. Hızı kesin der gibi. Galata doğru yaklaşıyorum. Aman dikkat edeyim derken bir de baktın yine galat gitti. Bizim rahmetli şeye döneceğiz yani. Diş çağatı amca namazda gibi böyle, bizim Şimşek, Allah selamet eder Ahmet Şimşek, ne var, arabayı sürüyor, o mu sürüyordu? İşte bak dedi, buralarda dedi böyle şeyden çıkıyor, Amasya'dan Turhal'a doğru gidiyoruz. Buralarda dedi böyle keskin virajlar vardır dedi, böyle gösteriyor bir yandan böyle yapıyor bir yandan. Bir de baktık kendisi tarlada bulduk. Böyle yapıyor, buralarda dedi keskin virajlar var dedi, böyle gidiyor. Şimdi galat. Yani beyne komut veriyorsun. Arkadaş bak, önümüzdeki satırda sen burayı F bellemişsin, bu V. Komut da verirken geliyor yine F diyor. Çünkü bunlar başımıza geliyor. İnsansan, dünyadaysan unutmak peşini bırakmaz. Galat peşini bırakmaz. Efendim Kur'an mucize okuyan aciz demiş. En kuvvetli hafız bir yere geliyor, galat okuyor. Yani halbuki orayı galat da bilmiyor ha. Ağzı gidiyor. En büyük hafız adam, haşere kurra tayyibe bitirmiş adam. Ben efendim fidyetün diyorum, fidyetün diyor bana. Ya diyorum hocam diyorum, bu diyorum yani ben Arapça bildiğimden diyorum, fidye delikanlılar demek. Fidye oruç parası. Yok diyor, fidye orası diyor. Fidyeyi şey deme yani, o anda daldırmış. Hafif de bir şey ettik. Tamam tamam, devam et dedi, doğrusun. Şimdi galat bu demek. Hata, yanılgı, insan yanlışlıkla. Yani bu fıkıhta neler var yani, hata acayip bir şey. Allah muhafaza, estağfurullah. Eskiden böyle ışık mışık da yok. Yani evlerde biliyorsun daracık. Adam hatayla gidiyor. Karısı zannediyor. Başkası geçmiş yatağında. Teyzesi yatıyor. Bilmem nesi yatıyor. Gidiyor ona hareket yapıyor. Şimdi bunlar fıkha göre hükme bile bağlanmış. Bu adam bunu hatayla, ya zaten hatasız olacak iş değil yani. Şimdiki gibi de işte herkesin odası var. Işık var, düğme var, bilmem ne. Eskiden köyleri biliyorsun. Efendim küçücük odalar, kaç kişi karışmış bir yere, ışık yok, lamba yok, lumba yok. Falan falan falan. E şimdi hatayı Allah sormuyor ki. Ama sen hata süsü verip de sahtekarlık yaparsan belanı bulursun. O ayrı bir şey. Şimdi biz nereye geleceğiz? Şimdi sen diyorsun ki diyor. Soruya geliyor işte İmam Rabbani Hazretleri. Bu kadayıfın telleri gibi böyle tek tek tek tek ayırır onlar, tahlil yapar. Çok acayip tahlilcidir. İmam Rabbani Hazretleri'nin böyle bir huyu var. Deşti mi çok deşer. Tafsilata çok girer yani. Sen diyorsun ki diyor, bir adam çok akıllı olsa ve bu adam aklını da eğitse, köpeğe bile terbiye veriyorsun, mükellef oluyor. Yani o köpek, köpeğin yani getirdiği av bile yeniyor. Normal köpeğinki yenmiyor o köpeği. Çünkü talim, terbiye, metotlara riayet, usule bağımlılık ve bağlılık, yani papağan, hayvan natık oluyor, papağan konuşuyor. Köpek, eğitimli köpek. Mesela bugün dünya kadar şey bulmuşlar. PKK'nın en büyük silahlarını bulmuşlar. Belki bizim orduda yok. Nereden gelmiş bunlar diyor. Kobani süreci bilmem ne. Sen acıyorsun adama. Hadi Kobani'ye geçin, oradaki Kürtleri kurtarın diye geçiriyorsun. Adamlar oradan bu tarafa silah geçirmişler meğer. 1,5 sene evvel gelmiş. Silahlar dünyanın hiçbir ordularında olmayan, mermisi tek tük bulunan silahlar. Hepsini yakaladılar bugün bizim askerimiz. Şimdi sen bunu neyle yakalıyor? Eğitimli köpekle. Yani bugünkü şeyde yine köpek bulmuş. Cihaz bulamıyor yani. Teknoloji bulamıyor. Köpek tabii Allah'ın cihazı, Allah'ın yarattığı buluyor. Kokusu, hassesi, duygusu. Şimdi köpek bile talimle bu kadar iş görüyorsa, hayvan, papağan konuşuyorsa, talimi, terbiyesi, usulü dairesinde nefsini adam eder, aklını, fikrini başına devşirir. Felsefe yolları var bilmem. Bu adam mükemmel oldu. Peki bu adama melek gelmese, melek gelmeden bu adam çok iyi niyetli, temiz bir ahlaklı, herkese iyilik düşünüyor falan, Allah'ın sevdiği huyların tümünü takınmış falan. Böylece Allah'tan melek vasıtası olmadan bir emirler, yasaklar alamaz mı? Şunu yap, şunu yapma veya şunlara söyle, şu millete, şu ümmete şunları tembih et, öğütle veya kitap yaz veya git konuşma yap. Ki Eflatunlar, Aristolar dönemlerinde merciydiler yani, herkes onlara da gidip soruyordu zaten. Çünkü aşırı zeka ve felsefede zirve yapmış. Bu adamlar yani peygamber vasıtası olmadan, melek vasıtası olmadan Allah'tan direkt bir şeyler alamaz mı acaba diye bana bir soru sorarsan diyor. Ben de sana cevap veriyorum. Diyorum ki, diyelim ki bu adam ruhunu tekamül ettirdi, tekmil etti. Bu adamın ruhu kamil, mükemmel, mükemmel bir ruh oldu. Bunun bedenle irtibatı kalacak mı, kalmayacak mı diye sana soruyorum diyor. Sen dersen ki bu bedenden mücerret, soyutlanmış bir ruh. Soyutlanmış bir ruhsa bu sana bir şey anlatamaz ki. Konuşma yapamaz, kitap yazamaz, fayda sağlayamaz. Sen bundan bir şey alamazsın. Kendine de yararı yok. Çünkü soyutlanmış bir ruhsa bedenden çıkmış. Bedenden çıktıktan sonra mükelleftik. Konu kapanmıştır. O zaman sen bu Allah'tan bir ilim alsa diye konuşmana gerek kalmadı. Niye? Alsan olacak. Ruhun alması. Şimdi bu kadar ulemanın, evliyanın ruhları dünya kadar şeyler Mevla'dan alıyorlardır. Biz bunları kabul ediyoruz ruhlar hayatta olduğu için. Ama bize ulaşmıyorsa, topluma yararı yoksa ne olacak bu? Kimi kurtardı bu? Biz onun için bunu konu dışı yapıyoruz. Bunun bize bir faydası yok. Bize faydası olan nedir? Bu adam bir şeyler öğrenecek Allah'tan, millete faydası olacak veyahut da işte peygamber işlevini görecek diyorsan bu adamın hayatta olması lazım. Hayatta olduğu zaman bunun ruhu ne kadar mükemmel olsa da bu bedenle ilişkisi lazım. Zaten bedenden irtibatı kopan ölüyor. Bedenden ilişkisi olunca bedende neler var? Ben de sana sayıyorum diyor. İşte yarım saattir saydık. Ne saydı? Bunda varsayım gücü var mı? Vehim demek varsayım gücü. Yani yok olan bir şeyi varsayıyor. Yani burası sıcak, soğuk. Ya sen ateşli olabilirsin, yok. Ateşi de yok, pişesi de yok. Her şey düzgün. Bana göre sıcak görüyorsan, ya arkadaş burası ya sıcaktır ya soğuktur. Bunun bir derecesi var. Halep oradaysa arşın burada. Sen diyorsun ki sıcak, ben diyorum ki soğuk. Bir de dereceye bakıyoruz. Demek ki sen vehmediyorsun. Bir şeyi hayal ediyorsun. Anladın mı? Burada şu kadar adam var. Ya burada 4 kişiyiz. Sen diyorsun yok ya burada 50 kişiyiz. Ya normal bir şey yok yani görünende. Sen bu sefer vehmediyorsun. Evhamlı işte. Bu sefer ne oldu? Senin ruhunla bedenin bir mi? Bir. Ayrılsa zaten öldü, konu kapandı. Peki bir olduğu zaman senin ruhun bedenin ne? Bunda varsayım gücü var mı? Var. Hayal gücü var mı? Var. Öfke gücü var mı? Var. Can isteme, şehvet gücü var mı? Var. Ondan sonra bunda hata payı var mı? Var. Bedenle beraber çünkü. Var. Unutma payı var mı? Var. Galat alışkanlıkları var mı? Yanlış bildiği şeyler. Var. Ondan sonra var. Hırs var mı? Tamahkarlık. Düşkünlük bir şey var. Körü körüne böyle atlamak. Aşırı iştah. Bir şeyi çok talep etmek. Ölür onun uğruna. Yani öyle insanlar var yani. İşte bir atın peşine, bir köpeğin peşine atlar köprüden. Yani son derece hırslı olduğu konular. Her insanın bir noktada bu var. Var oğlu var. Peki bu kadar insanda yan taraflarda güçler varken bu adamın aklı çok tekamül etti. Olgun bir akla sahip. Diyelim ki aklı zirvede. Beyin adam. Deha. İşte Aristo, Eflatun, İbn Sina, Farabi. Yani bunlar. Bunlar da ehl-i sünnet dışı tabii adamlar. İbn Sina, Farabi. Ama zirveye gelmişler akılda, felsefede. Bunları geçen yok. Bütün bu gelen filozofun geçinen felsefeciler bunların kırıntılarını toplama, anlamaya çalışıyor. Bunlar bu işin babaları, beyinleri. Peki bunlardaki bu aklın zirveye çıktığını düşünelim. Bunlar hayattayken yani yaşıyorlarken bunların canları bir şey istiyor muydu? İstiyor. Bazen kızıyorlar mıydı? Kızıyorlar. İstekleri var mı? Var. Düşkünlükleri olduğu hobileri var mı? Var. Vehimleri var mı? Varsayım güçleri var. Hayal güçleri var mı? Var. Unutma payı var mı? Var. Yanılma payı var mı? Var. Var oğlu var mı? Çünkü insan sonuçta bedeniyle ilişkisi var. O zaman ne oldu? Felâkünü olamaz. El aklü akıl izen. Hiçbir zaman kimin aklı olursa olsun ne olamaz? Hakikaten layık olamaz ve hariyen elverişli olamaz. Bil itimat güvenilirliğe. Yani bu adam mükemmel akıldır, bu neredeyse doğrudur, bunun anladığından bir şey kaçmaz, helal dediği helaldir, haram dediği haramdır, serbest diyorsa doğrudur, yasak diyorsa doğrudur diye hiçbir zaman bir akla güvenilmez. Kimin aklı? Hiç kimsenin aklına güvenilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklına güvenilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi buyuruyor ki, ben aklıma uymuyorum, bana vahyedilene uyuyorum diyor. Allah Teala peygambere ben sana çok akıl verdim. En mükemmel akıl sende, kendine göre takıl. Millete helal haram koy demedi ki. Habibim, ittebi ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilene tabi ol. Ondan büyük akıl yok. Ama ona da demedi ki aklınla iş yap. Ona da dedi indirilene uy. O zaman hiçbir zaman akıl ne olmaz? Güvene şayan olmaz. Akıl vahyi anlamaya kullanılmalıdır. Vahyin yerine geçemez. Altın yüzük, erkeklere altın takmak niye yasak? İpek giymek erkeğe niye yasak? Burada vahye bakacaksın. Cibril gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirmiş. Bunlar senin ümmetin erkeklerine haramdır. Buna bakılıyor, bitti. Peki, akılla bu iş olamaz. Akılla bu iş olamaz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu aklına dayanarak erkeklere ipeği yasak etmemiş. Sonra ne çıkmış? 1400 sene geçmiş. Şimdi bakıyorsun erkek ipek giyerse kadınsı hormonları üretiyor, fazlalaştırıyormuş. Erkek altın takarsa altın takılar, erkekte kadınsı hormonları devreye sokuyormuş. Ve o erkek işte başlıyor kırıtma, sırıtma bilmem ne. Baktın ki kadın tipli bir herif olmuş. Hemen olmayabilir. Herkeste de olmayabilir. Ama bunda bu şey var. Vasıf ve nitelik var. Hal böyle olunca Allah bunu haram etmiş. Neden? Allah her şeyi bildiği için. Akıl bunun bu sırrını bilemediği için. Bu arada akıl kalkıp da ipek niye ya güzel serin tutuyor. Mis gibi bit bire yanaşamıyor falan. İpek erkeğe serbest olsun der. Akla mantığa sorsan. Akıl ne anlayacak ondan? Onun için akıl hiç kimin aklı olursa olsun ve hangi dönemde olursa olsun itimada şayan olamaz. Ve la tekünü olamaz. El ehkâmul me'hûzetü bi vasıtati. Akıldan vasıtasıyla alınan hükümler mesuneten korunmuş olamaz. Min sultanil vehmi. O varsayım gücünün tasallutundan ve tasarrufil hayali. Hayal gücünün. Hayal ediyor. Hayal ediyor ne demek? Şimdi ben böyle duruyorum. Böyle bir dereler, ırmaklar, tepeler güzel geçti hayal ediyorum. Belki dünya haritasında öyle bir yer yok. Ama ben bunları hayal edebilirim. Hani önce hayal ediyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Bilgisayar, mimarlar bilmem tasarım yapıyor, çizim yapıyor. Ondan sonra bilgisayarda onu varmış gibi tamamen gösterim yapıyor. Sunum yapıyor. Bir de bakıyorsun Allah Allah. Buralar diyorsun dünyanın neresinde? Yok ya biz diyor oradan bir şey, buradan bir şey ekledik birbirine diyor. Bir hayal ettik diyor. Böyle bir şey varsayım yani. Ama sana bir proje üretiyor mesela fikir veriyor. Sen de diyorsun ki tamam bu proje uygundur. Bizim inşaatlar, bizim site böyle olsun. Önünde şöyle gölet olsun, şöyle şey, efendim bahçe olsun. O zaman ne oldu? İnsanda olan varsayım gücü, insanda olan hayal gücünden hiçbir zaman korunmuş olamaz. Sen şimdi diyorsun ki bu iş serbest. Neye göre dedim bunu? Ayet mi var? Yok. Hadis mi var? Yok. Neye göre konuşuyorsun bunu serbest? Veya diyorsun ki bu yasak. Bu mekruh. Allah bunu sevmiyor. Veya diyorsun ki yasak etmiş. Yani sen Allah'tan vahiy mi geldi? Yok. Cibril mi geldi? Yok. Melek mi geldi? Yok. Ayet hadisten Efendimiz'den sana mı kaldı bir şey sallallahu aleyhi ve sellem? Yok. Aklın böyle hesap yaptı, felsefe yaptı, mantık yürüttü. Ama ne diyor? Senin aklın ne kadar mükemmel olsa da eğer sırf akla dayanıyorsan akıldan aldığın bir hüküm, bir karar vehimden, hayalden masum mahfuz kalamaz. Mutlaka orada senin bir varsayım gücün devreye girebilir. Olmayan bir şey varmış gibi hayal etmiş olabilirsin. Ve la mahfuz zaten akla dayanan kararlar korunmuş olamaz. Min şaibetil hatayı, yanlışlık yanılma payı var. O şaibeden ve mazinnetin isyan, unutma payı var. %1000 sağlam iş yaptım diyorsun. Yine bir baktın bir yerde bir şeyi, bir detayı atlamışsın. Yani hatasız hiçbir proje yok zaten dünyada şu an. O zaman ne oldu? Bir hilafil meleki. Melekte bunlar yok işte. Biz sana onun için diyoruz ki peygamber gelmeden olmaz diyor. Ve peygamber vahiy, melek peygambere vahiy getirecek. Meleksiz senin aklınla buldukların hepsinde karışıklık var. %100 garantisi yok. Biz de %100 garantisi olmayan bir işte yarın ebedi ahiretimiz için ve Allah'ın helalı mıdır, haramı mıdır bilmek ve tespit yapmak için hata payı olan işe güvenemeyiz. Ama melek feynev münezzehün, melek münezzehtir. Melek arınmıştır. Hani hazilev safi bu sıfatlardan. Melekte varsayım gücü yok. Melekte hayal gücü yok. Melekte kızma gücü yok. Melekte şehvet gücü yok. Melekte unutma yok. Melekte yanılma yok. Müberraun, beri tutulmuştur. Hani hazir razaili, hırs gibi, tamah gibi, şereh gibi. Yani canım çekti şunu yapayım, dalmış gitmiş. Böyle bir rezil huylardan müberradır. Beri tutulmuştur. Feyekûnü o zaman melek olur müstehikken, hak kazanmış olur. Niye? Lili itimadi. Melek güvenilir. İtimada müstehaktır. Ve tekûnü olur el ahkâmül mütelekkâtü. Telakki edilen hükümler minü melekten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altının haram olduğunu erkeklere nereden almış? Melekten. Efendim, ipeğin haram olduğunu erkeklere nereden almış? Ondan sonra. Adamın teyzesiyle evlenmesinin yasak olduğunu nereden almış? Bir adam teyzesiyle evlenemez. Haram. Ama teyzesinin kızıyla evlenir. Helal. Ulan nasıl oldu şimdi bu helal bu haram? O diyor ki, anasını alamıyorsun da kızını nasıl alıyorsun? Öyle şey yok işte. Anladın mı? Üzümü de üzümünü yiyorsun, suyunu sıkıp da şarap oldu mu içemiyorsun. O da onun suyu. Şarap ne? Üzümün suyu.
8: Git üzümünü ye, kimse bir şey demiyor. Suyu alkolleşti, oldu haram. Yani sen şimdi bak, bu helal, bu haram. Nasıl ayıracaksın bunu bundan? Nasıl ayıracaksın? Allah'tan bilgi gelirse ayırabilirsin. Aklından çözemezsin diyor. O zaman ne oldu? Melekten aldığın hüküm, Resulullah melekten aldı ki teyzesiyle evlenemez. Haram, teyzesinin kızını alabilir helal. Aldı melekten. Ne oldu bu hükümler? Mesuneten korunmuş oldu. Neden? Müşahibetil vehmi. Burada acaba melek bir şey mi kattı, karıştırdı, evham etti diyebilir misin? Yok. Şaibe yok. Vel gayali, melek böyle düşünmüş olmasın. Yolda getirirken karıştırmasın. Hayal şeyi karışır mı? Hayalden uzak. Ve mesunetil hatayı, yanlışlık payı var mı? Yanılma, zannedilecek noktası yok. Ve nisyani, unutma şaibesi var mı? Ya melek ya unuttuysa, dört haramdan birini eksik getirdi. Yok. O zaman ne olacak? Bunların hepsi muteber olur. Melek vasıtasıyla gelen ahkam muteber olur. Melek devrede olmadıktan sonra Aristo'su gelse, Eflatun'u gelse, İbn Sina'sı, Farabi'si, bütün filozofların akılları bir araya gelse, şu serbest, şu yasak diye bir hüküm veremezler. Verdikleri zaman itimada şayan olamazlar. Biz ona güvenmek zorunda değiliz ve güvensek de yanlış ederiz. Çünkü Allah adına hüküm vermeye elverişli değildirler. Çünkü Allah onların aklına o şeyi, yeteneği vermemiş. Allah'ın vermediğine kimse kendi kendine alamaz. Ve nerede ararsa arasın bulamaz. Onun için Allah Teala bizleri akla fikre değil de vahye, Kur'an ve sünnete tabi olanlardan eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi selleme teslimen kesira. Elhamdülillah Rabbil alemin.
9: 22. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
7: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
9: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
10: Şimdi reklamlar.
11: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
12: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahoska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
1: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
2: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
3: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
2: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri

0: milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dua kabul saati akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, üç gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmamasının garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizb-ül Bahar okunuyor. Hizb-ül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizb-ül Bahar. Onun için Hizb-ül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile dua kabul saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Kıymetli Adımlar programı başlıyor.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, ikinci etap medresemizin hemen önündeyiz. Talebe kardeşlerimizle yan yanayız. Bu talebe kardeşlerimiz Kıyamdar Yetim Köyü'nün hemen üst tarafında bulunan ikinci etap medresemizde eğitim gören talebelerimiz. Bu talebelerimiz Kıyamdar Yetim Köyü'nde ikamet etmiyorlar. Kıyamdar Yetim Köyü'nün hemen civarında bulunan kamplarda kalan kardeşlerimizin evlatları. Bu kardeşlerimiz de tıpkı yetim köyündekiler gibi ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz. Fetih sonrası 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren bölgede insanlar kendi yurtlarına göçmeye başladılar. Bu kardeşlerimiz ise gidecek bir yerleri olmadığı için bölgede eğitim ihtiyacı ciddi manada hasıl oldu. Bizler arkamda görmüş olduğunuz bu medreseyi daha henüz tam işlerini tamamlamadan, gördüğünüz üzere peyzaj işlemlerini bile tamamlamadan açılır hale getirdik ve bu talebe kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Bu talebe kardeşlerimiz hemen arkamda görmüş olduğunuz kız ve erkek medreselerinde ayrı ayrı olacak şekilde eğitim görüyorlar. Kıymetli kardeşlerim, bu medreselerin hem bölgeye hem de talebe kardeşlerimize ciddi oranda faydası oldu. Bölgede medreseler kalmamıştı. Bundan öncesinde de zaten yeterli imkana sahip değillerdi. Bu medreseyle beraber bu talebe kardeşlerimiz ücretsiz bir şekilde kırtasiye araç gereçlerine ulaşıyorlar, kitaplarına, defterlerine ulaşıyorlar ve eğitimlerine burada devam ediyorlar. Bu medreselerin bölgeye vermiş olduğu faydayı ve medreselerimizin genel manada işleyiş sistemini bizlere anlatmak üzere buyurun okul müdürümüz Alaaddin Nizar Holani Hoca Efendi'nin yanına geçelim.

0: Kıyam der Kız Medresesi müdiresi Zeynep Hanım'la beraberiz. Hocam, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden ve eğitim geçmişinizden biraz bahseder misiniz?
1: Benim adım Zeynep Elhac Osman, Halepliyim. Eğitimime Halep'te başladım. Ancak devrim olaylarının başlangıcında Halep'ten ayrılmak zorunda kaldım. Daha sonra evlendim ve Türkiye'ye taşındım. Türkiye'de 2 yıl kaldım. Bu süre güzel Türkiye'de Türk kardeşlerimizle birlikte geçen çok güzel 2 yıl oldu. Daha sonra Suriye'ye geri döndüm, eğitimime devam ettim ve Arap Dili bölümünden mezun oldum. Şu anda okulunda kızlar bölümünde müdire olarak görev yapmaktayım.
0: Hocam, bir müdire olarak burada eğitim gören çocuklara baktığınızda onların hikayelerinde en çok sizi etkileyen şey nedir?
2: Medresedeki görevim süresince birçok talebenin gelişimine bizzat şahit oldum. Bazı talebeler okula ilk geldiklerinde eğitim açısından çok zayıf bir durumda oluyordu. Hatta kendi isimlerini dahi yazamayanlar vardı. Ancak zamanla eğitim aldıkça büyük bir değişim yaşanıyor. Öğrendikçe çocukların mutluluğu artıyor, özgüvenleri yükseliyor, okumayı ve yazmayı öğreniyorlar. Bu değişim sadece akademik değil, aynı zamanda davranışlarında ve görünümlerinde de kendini gösteriyor. Daha düzenli, daha temiz ve daha derli toplu bir hale geliyorlar. Özellikle son 3-4 yıl içerisinde yaşadığımız bir örnek bizim için çok büyük bir kazanım oldu. Hiçbir harf tanımayan bir talebe bugün Allah'ın izniyle 5. sınıfta 1. oldu. Elhamdülillah, bu bizim için gerçekten büyük bir başarıdır. Yetim bir çocuğun neredeyse sokaktan alınarak köye getirilmesi ve eğitime kazandırılması, ardından Arapça, İngilizce, matematik ve fen gibi derslerde iyi bir seviyeye ulaşması bizler için son derece sevindirici bir durumdur. Bu tür gelişmeleri görmek, yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir.
0: Hocam, özellikle kız öğrenciler açısından bu medresenin önemi nedir?
1: Bana göre kız çocuklarının eğitimi son derece önemlidir. Bu önem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği hakikatlerde de açıkça görülmektedir. Nitekim bizler, dinimizin büyük bir kısmını annemiz Hazreti Aişe radıyallahu anhadan öğrenmiş bulunuyoruz. Bu da kız çocuklarının ve kadınların eğitiminin ne kadar hayati olduğunu göstermektedir. Kız çocuğunun eğitimi, onun hayatta güçlenmesi, toplumda yer edinmesi demektir. Ben bugün bir kız çocuğunu eğitirken aslında yarının annesini eğitiyorum. Bir anneyi eğitmekse bir aileyi, hatta bir toplumu inşa etmektir. Çünkü o anne yetiştireceği çocuklarla yeni bir neslin temelini atacaktır. Allah'ın izniyle bu nesil güzel ahlak sahibi, sağlam bir terbiye ile yetişmiş, Allah'ın rızasına ve Resulünün yoluna uygun bir hayat süren bir nesil olacaktır. Şunu unutmamak gerekir ki anneler eğitilmeden sağlıklı bir nesil yetiştirmek mümkün değildir. Sadece erkek çocuklarının eğitimi asla yeterli değildir. Bir kız çocuğunun güçlü ve bilinçli bir şekilde ayakta durabilmesi ancak eğitimle mümkündür.
0: Kıyamdar Medresesi'nin diğer medreselerden farkı nedir hocam?
1: Kıyamdar Medresesi ile diğer medreseler arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Kıyamdar Medresesi'nde talebenin eğitimine dair ihtiyaç duyduğu her şey eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kırtasiye malzemeleri, kitaplar ve defterler yıl boyunca sürekli temin edilir. Talebenin ihtiyaç duyduğu her kitap ve araç gereç elhamdülillah hazır halde sunulmaktadır. Ayrıca her ders için alanında uzman müderriseler görev yapmaktadır. Her branşın kendi eğitimcisi var ve dersler bu şekilde profesyonel bir şekilde yürütülmektedir. Kıyamder'de ailelerle sürekli iletişim halindeyiz. Bir talebe sadece bir gün dahi devamsızlık yapsa hemen ailesiyle irtibata geçilir, sebebi öğrenilir ve gerekli takip yapılır. Talebenin eksik kaldığı durumlarda aile ile işbirliği içerisinde çözüm üretilir. Aynı zamanda talebelerin gelişimi günlük olarak takip edilir. Müderriselerimiz sürekli bir şekilde talebelerin seviyesini yükseltmek için çaba göstermektedir. Elhamdülillah bu düzenli takip ve sistemli eğitim sayesinde her yılın sonunda başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Kıymetli kardeşlerim, talebe kardeşlerimiz eğitimlerine burada başladılar. Şimdi ise teneffüsteler. Arkamda görmüş olduğunuz ve civarımızda olan bu alanda talebe kardeşlerimiz ders aralarında teneffüs yapıyorlar. Bunun ardından inşallah sınıflarına geçip orada derslerine devam edecekler.

0: Kıyamdar Medresemizin müdürü Alaaddin Hocam. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden ve eğitim geçmişinizden biraz bahseder misiniz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına olsun. Benim adım Alaaddin Nizar Havlani, Şam'ın Dariye bölgesindenim. Şam'da Şeriat Fakültesinde eğitim aldım. Suriye'de yaşanan devrim ve olaylar sürecinde önce Mısır'a, ardından Libya'ya gitmek zorunda kaldım. Daha sonra Türkiye'ye geçtim ve oradan tekrar Suriye'ye döndüm. Suriye'ye döndüğümde burada asıl uzmanlığım ve davam olan eğitim-öğretim faaliyetlerine başladım. Bu süre zarfında yaklaşık 10 yıl boyunca şer'i ilimler medreselerinde ve Kur'an halkalarında ders verdim. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu 10 yıl içerisinde güzel neticeler elde edildi. Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş birçok talebe yetişti ve şer'i ilimler alanında mezunlar verildi.
0: Alaaddin Hocam, Kıyamdar Medresesi ile yollarınız nasıl kesişti? Burada görev almaya nasıl karar verdiniz?
1: Şer'i ilimler medreselerinde ders verdiğim dönemde bu medreselerin birine Kıyamdar'dan bir heyet ziyarette bulundu. Bu ziyaret sırasında kendileriyle tanıştık, sohbet ettik ve dernek hakkında bilgi aldık. Kıyamdar'ın şer'i ilimler medreselerine ve Kur'an halkalarına destek verdiğini öğrendik. Aynı zamanda yetim ve dul ailelerin yaşadığı köylerde hizmet yürütmeyi hedeflediklerini ifade ettiler. O dönemde bu tanışma gerçekleşti ve aramızda güzel bir bağ oluştu. Elhamdülillah, her şey hayır üzere ilerledi.
0: Hocam, Kıyamdar medreselerinde eğitim kalitesi konusunda neler söylersiniz?
1: Kıyamdar bünyesinde göreve başladığımda ve aileler ilk etapta köye yerleşmeye başladığında, yetim çocukların eğitimi için köyde bir medrese açıldı. Başlangıçta müderris temin ettik. Ancak bu süreci rastgele yürütmedik. Her müderrisi titizlikle seçtik, mülakatlar yaptık ve onların durumlarını, yeterliliklerini değerlendirdik. Eğer müderris bu talebelere fayda sağlayacak ehliyete sahip değilse görevlendirmedik. Bu hassasiyet sayesinde talebelerin seviyesinde ciddi bir yükseliş sağlandı. Bununla birlikte zaman zaman zayıf kalan talebeler için özel takviye kursları düzenledik. Yaz dönemlerinde ise hem talebeler hem de müderrisler için yaz kursları organize ederek eğitim kalitesini daha da artırmayı hedefledik. Elhamdülillah bugün geldiğimiz noktada medresemiz gerek müderris kadrosu gerekse talebeleriyle Allah'ın izniyle en nitelikli eğitim kurumlarından biridir.
0: Hocam, Kıyamdar'ın eğitim seviyesi neden çok iyi?
1: Eğitim sürecimiz sabah erken saatlerde başlar. Günlük programımız sabah saat 8'de başlar ve medrese bahçesinde öncelikle sabah toplantısı yapılır. Bu toplantıda talebeler güne hazırlanır, sabah zikirleri yapılır, dua edilir, hamd ve besmele ile güne başlanır. Ayrıca müdevvislerimizden biri Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden oluşan kısa bir konuşma yapar. Böylece güne manevi bir atmosfer içerisinde başlanır. Ardından talebeler düzenli bir şekilde sınıflarına alınır ve ders programı başlar. Sabah saatlerinde matematik, Arapça, İngilizce ve fen bilimleri gibi temel dersler işlenir. Gün içerisinde dersler belirli bir düzen içinde ilerler. İlk etapta iki ders yapılır, ardından talebelerin dinlenip hazırlanabileceği bir ara verilir. Sonrasında iki ders daha işlenir, tekrar bir mola verilir ve ardından bir ders daha yapılır. Böylece günlük ders sayısı 6 derse kadar ulaşmaktadır. Belirli aralıklarla genellikle bir ya da iki ayda bir sınavlar yapılır. Bu sınavlar sayesinde talebelerin seviyeleri tespit edilir. Seviyesi iyi olan talebeler mevcut programla devam ederken eksik görülen talebeler için özel takviye kursları düzenlenir. Bu şekilde her talebenin seviyesine uygun bir eğitim verilerek onların gelişimi desteklenir. İnşallah bu sistem sayesinde medresemiz eğitim seviyesini sürekli yükselten ve en üst düzeye ulaşmayı hedefleyen bir kurum olmaya devam edecektir.
0: Kıymetli hocam, son olarak Türkiye'deki kardeşlerimize, hayırseverlere ve Kıyamdar destekçilerine bir mesajınız olur mu?
2: Allah sizlerden razı olsun, hayırlarınızı kabul eylesin. Kendi adıma ve tüm Suriye halkı adına en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz. Bu sebeple bu medreseye ve Suriye halkına sunduğunuz sayısız destek, imkanlar ve ihtiyaçların karşılanması hususunda gösterdiğiniz gayretler için sizlere kalplerimizin en derininden teşekkür ediyoruz. Sizler bu hizmetleri hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca Allahu Teala'nın rızasını gözeterek yapıyorsunuz. Ancak bilin ki Suriye halkı bu iyilikleri ve bu vefayı asla unutmayacaktır.
0: Muhterem kardeşlerim, medresemizin erkek müdürü Alaaddin Nizar Hoca Efendi ve bununla beraber Zeynep Hacı Osman Hanımefendi ile beraber röportajlar yaptık. Kendileri medresenin işleyişini ve talebelere göstermiş oldukları ihtimamı bizlere anlatmaya gayret gösterdiler. Bizler de kendilerine çok teşekkür ederiz. Tabii yapmış oldukları bunca faaliyeti tek başlarına yapmıyorlar. Onlarla beraber mücadele eden 70 müderris ve müderrise kardeşimiz bu medresede hizmet ediyor. Bizler başta Alaaddin Nizar Holani hocamıza, Zeynep Hacı Osman hanımefendiye ve bu medreselerde bu talebelerin daha iyi seviyelere ulaşabilmesi için mücadele eden tüm kardeşlerimize, tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Bununla beraber bu hocalarımızın burada daha iyi hizmet verebilmesi için gece gündüz onları destekleyen Kıyamdar ailesine de ayrı ayrı teşekkür ederiz. 1 Eylül'e kadar inşallah yaz dönemi eğitimi medresemizde başlayacak. Yüce Rabbim talebelerimizi muvaffak kılsın. Onları şu coğrafyaya hizmet eden hayırlı bir evlat eylesin. Kıymetli kardeşlerim, sizler bu talebe kardeşlerimizin daha iyi günlere gelebilmesi için, kendi vatanına hayırlı ve faydalı olabilmesi için onları destekliyorsunuz. Gece gündüz onlara dualar ediyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ederiz. Allah hayrınızı kabul eylesin. Bizler de sizlerin vekili olarak, temsilcileri olarak buradaki kardeşlerimizin seviyesini daha iyi ileriye taşıyabilmeleri için mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizlere dua edin, bizlere destek vermeye devam edin. İnşallah bu talebe kardeşlerimiz gün gelecek ümmetin faydalı, vatanına faydalı birer askerleri, birer erleri olacaklar. Allah hayrınızı kabul eylesin. Sizlere Kıyamdar Yetim Köyümüzden selam ederiz, dua ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi.

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi.
1: Dua kabul saati akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, üç gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmamasının garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizbül Bahar okunuyor. Hizbül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizbül Bahar. Onun için Hizbül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile dua kabul saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle. Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
3: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi En-Nakşibendi El-Müceddidi El-Halidi Hazretleri. Kuddise sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
4: İlimden tatlı bir şey yok. Çünkü ilim öyle bir sıfattır ki Allâmul Uyub olan Allah Celle Celaluhu o ilimle bulunuyor. Ve işte o ilim oluyor. Bu dünyaya her istediğimizi yemeye, içmeye, nasıl arzu edersek öyle giyinip kuşanmaya gelmedik. Mevla Teâlâ'yı aramaya ve bilmeye geldik. Kainatta Mevla Teâlâ'yı tanımamaktan daha büyük zarar yoktur. Bir insan bir şey bilmiyorsa o onun hakkında karanlıktır. Biliyorsa aydınlıktır. Mevla Teâlâ'yı ve onun sıfatlarını bilmiyorsa bütünüyle zulümattadır. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin aynasından Mevla Teala daima görünür. Görenlere görünür. Görmeyenlere bir şey yok. Allah Celle Celaluhu hepimizin gözünü açsın inşallah. Bir beyitte şöyle buyrulur. Ne mal iledir, ne sal yaş iledir. Beyim, ululuk kemal iledir. Bir insan ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar yaşarsa yaşasın, servetle ve ömürle ulu olamaz. Bir insan ancak Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle kemal kazanır. Alimler Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle ulu oldular. Cahil insanlar da Allah Celle Celaluhu'yu terk etmekle küçük oldular. İnsandaki kemalat ve bütün kainat zildir. Rabbimizin sıfatlarının gölgesi mesabesindedir. Nasıl ki güneşten ışık kopup gelmiyor, aynı şekilde Allahu Teala'nın sıfatlarında da kopma yok ve devamlı onunla irtibat var. Her ayet insana Mevla Teala'yı hatırlatıyor. Allahu Teala yaratırsa yaratması doğrudur. Yaşatırsa yaşatması doğrudur. Öldürürse öldürmesi doğrudur. Bizim elimizde bir şey yok. Bizim elimizde onu bilip ona ibadet etmek var. Bu da kolay bir şey değildir. Fakat bize kolay etti elhamdülillah. Sana Kur'an'dan ayrıl kim dedi? Sana rütbe sahibi ol, profesör ol, bilmem ne ol, dinden ayrıl kim dedi? Dinden ayrılmak caiz değil. Caiz değil söz müdür? Haramdır. Dinden ayrılmak haramdır. Eğer bu dini beğenmiyorsan, dini gönderen Allah Celle Celaluhu'dur. Allah Celle Celaluhu koymuş dini ortaya. Ona inanmıyorsan, onun yemeklerini de yeme, sularını da içme, havasını da teneffüs etme. Yarattığı hanımlarla da evlenme o zaman. Eğer onun dinini beğenmiyorsan, yarattığı rızıklarla da rızıklanma. Ama yok, yemekten ayrılamam yemek yiyeceğim dersin. Nefsi emmare yemeksiz yaşamaz. Onun için yemekten ayrılamıyorsun. Ama Mevla Teala'yı da sevmiyorsun. Ondan gelen Kur'an'ı sevmiyorsun. Ondan gelen peygamberi sevmiyorsun. Ama gelen yemekleri seviyorsun. Sen boğazının kulusun. Başka bir şeyin kulu değilsin. Sen nefsinin kulusun. Sen büyük bir Allah Celle Celaluhu'nun kulusun. Gidip de bir acize uyulur mu? Avrupa takdir ediliyor. Allah Celle Celaluhu takdir edilmiyor.
5: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
6: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
7: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
8: Şimdi reklamlar.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika Somali başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlayın. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
11: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
12: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
13: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
14: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
15: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın? Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
16: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
17: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
18: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Reklamları dinlediniz.
1: dua kabul saati akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, üç gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmamasının garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizbül Bahar okunuyor. Hizbül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizbül Bahar. Onun için Hizbül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile dua kabul saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle.
19: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
20: Ecir
2: sunar.
20: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
21: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 13 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Fatih'te yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Size bazı dualar, hacet namazları, iki tane hacet namazı yazmıştım. O iki hacet namazını beyan edecektim. Sonra önemli bir iki dua daha kaldı. Evvelce demek istedim, diyemedim. Vakitler yetmedi. Tabii daha çok kaldı, onlarca belki dua. Emraz-ı Sariye Bulaşıcı Hastalıklar kitabının ikinci cildinde özellikle meşayihtan nakledilen çok acayip dualar var. Yani gök yere inse adamı muhafaza edecek dualar var. Ve lakin birçoklarını demeye maalesef vakit bulamadık. Şimdi önemli bir rivayet var. Ali Hader Efendi babamız da kaddesallahu aleyhi ve sellem bunu yazmış. Kendi hattıyla. Sonra Mahmud Efendi Üstadımız Hazretleri bunu kendi defterine nakleylemiş. Ben burada Efendi Hazretleri'nin eliyle el yazısını da bastım. O da Efendi babamızın yazısından alınmıştır diye not düşmüş. Osmanlıca hat ile. Sayfa 142'de. Fakat bunun çok önemi var. Hakikaten devam edebilecek acayip istifade edeceğiz. İnşallahü Rahman. Şöyle ki, bu duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mana aleminde talim etmiş. Kadir-i Meşayih'inden kolbaşı Yafi'iye kolu var. İmam Yafi'i çok meşhur bir velidir. Çok ilim sahibidir. Mekke-i Mükerreme'de medfundur, vefat etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşayihtan bir zata bu duanın kelimelerini çok tekrarlamasını emrettiğini beyan ediyor. Bu da İmam Yafi'nin Ravdur Rayahin isimli eserinde geçiyor. İmam Hasan el-Attas'ın El-Kırtas simlesinde geçiyor. İmam Safuri'nin Nüzzetül Mecahis'e geçiyor. İmam Şerci'nin El-Fevait. Bunlar çok muteber eserlerdir. Bunların hepsinde bahsi zikri var. İmam Yafi Hazretleri şöyle anlatıyor. Ravdur Rayahin isimli eserinde meşayihtan bir zatın şöyle anlattığını naklediyor ki bu eser bütün ulema ve meşayih tarafından makbul olup kaynak eserdir Ravdur Rayahin. Şimdi meşayihtan bir zat buyuruyor ki ben bir keresinde çok şiddetli bir hastalığa yakalandım. Artık hayatımdan ümidimi kestim. Yaşayacağımdan ümidimi kestim. Beni gören de benden ümidini kesti. Yani daha yaşamaz dediler. O sırada bulunduğum halin en şiddetli ve en sancılı dönemindeyken bir cuma gecesiydi. Yani perşembe cuma'yı bağlayan gece. Rüyamda şöyle gördüm. Bunların hepsi ulemanın, meşayihin eserlerinde tespit edilmiş, nakledilmiş, zikredilmiş. Öyle normal senin benim rüyama benzemez. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zuhur ettiği rüyalar biliyorsunuz çok muteberdir. Men râni fil menâm fekad râl hak. Beni rüyasında gören, tabii herkes hakkında denmez ama bu meşayih ki İmam Yafi'nin de kendisinden naklettiği, düşün ki çok daha evvelki meşayihtan, onlar güvenilir insanlar, Evliyaullah'ın büyüklerinden zatlar. Onun için beni gören hakkı görmüştür. Fe inne şeytane la temessalu bi. La tehayyelu bi de var. La tera'a bi de var. Bu hadis-i şeriflerin topladığın zaman manasını şeytan benim suretime girip de ben senin peygamberinim, Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem diye görünemez. Onun için hiçbir surette görünemez. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asli hılkati sureti üzere de görülemez. Başka bir manada ben senin peygamberim diyemez şeklinde ulema mana vermişlerdir. Dolayısıyla bu rüyalar muteberdir. Beni gören hakkı görmüştür. Rüyamda gördüm ki bir adam yanıma gelip başımın ucunda oturdu. Onun ardından birçok halk yanıma girdi. Girdikleri zaman kuşlara benziyorlardı. Yani girerlerken kaptan içeri kuşlara benziyorlar. Yanıma oturduklarında insan suretine dönüştüler. Böylece birçok insan benim bulunduğum odaya girmeyi sürdürdüler. Benim gözüm hep kapıya doğru bakıyordu. Onların girmesi bitince başucumda oturan zat başını kaldırarak ben bu beldeye 3 kişiyi ziyaret için geldim dedi. Ben bu beldeye yani innemâ eteytü hâzihil beldetel ziyareti selâsetin. Bu beldeye 3 kişiyi ziyaret için geldim dedi. Başımın ucuna oturan zat. Birincisi budur dedi. O zatı işaret ediyor. Yani İmam Yafi'i radıyallahu anh'ın kendisinden nakil yaptığı zatı gösteriyor. O başın ucuna oturan zat. Birincisi bu zatı ziyarete geldim. İkincisi Salih el-Hulkani isimli bir zat var. Onu ziyarete geldim. Üçüncüsü de ismini söylemediği bir kadından bahsetti. Bir üçüncü olarak da bir kadın var Salihat'ın ismeden, mübareke kadınlardan. Onu ziyarete geldim. İki erkek bir kadını ziyarete geldim. Şimdi Salih el-Hulkani deyince diyor, ben diyor o zatı hiç tanımıyordum yani. O beldedeymiş o da ama onu hani veli olduğunu böyle tanımıyordum ama başımdaki zat öyle söyledi. Sonra elini benim yanımın üzerine koydu. Böyle işte artık sağ tarafına veya neyse. Buyurdu ki Bismillah. Rabbi Allah. Hasbi Allah. Tevekkeltu alallah. İ'tasamtu billah. Fevvaztu emri ilallah. Ma şaa Allah la kuvvete illa billah. Bu ne acayip bir duadır biliyor musunuz? Bismillah Allah'ın adıyla şifa talep ediyorum, belaların açılmasını talep ediyorum, işte hangi sıkıntım varsa ferah çıkmasını talep ediyorum. Rabbi Allah, Rabbim ancak Allah'tır. Hasbi Allah, Allah bana yeter, kimse lazım değil. Tevekkeltu alallah, ben ancak Allah'a tevekkül ettim. Her işimde ona itimat ettim. İ'tasamtu billah, ben ancak Allah'a sarıldım, yapıştım. Fevvaztu emri ilallah. Ben bütün işlerimi ancak Allah'a ısmarladım. Maşallahü la kuvvete illa billah. Allah ne dilerse olur, dilemediği olmaz. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye kuvvet bulunmaz. ciltler dolusu kitap yazılır. Ciltler dolusu. Şu efendim kelimeler hakkında. Yedi yani kelime derken kelam manasında kullanıyoruz. Yedi cümle oluyor burada yani. Bu çok önemli. Bismillah bir. Rabbi Allah iki. Hasbi Allah üç. Tevekkeltu alallah dört. İ'tasamtu billah beş. Fevvaztu emri ilallah altı. Maşallah la kuvvete illa billah yedi. Bunların hepsi yani maşallah la kuvvete illa billah zaten Kehf suresinde ayette geçiyor. Hasbi Allah zaten hadis-i şeriflerde geçiyor. Ondan sonra efendim. Efendimiz'e emirde de geçiyor ayette. Kul hasbi Allah. Habibim söyle ki Allah bana yeter hasbiyallah. Ayette de geçiyor tabii. Ondan sonra fevvazu emriyle Allah, üfevvizu emriyle Allah şeklinde yine ayette geçiyor. Bunların hepsi tabi ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde geçiyor. Fakat bu yedi kelamı benim diyor yanıma tuttu, okudu diyor. Sonra bana buyurdu ki, buraya dikkat edersin. İstekfir min kıraati havlu al kelimat. Bu kelimeleri okumayı çok yap. Bunun yani çokun biliyorsunuz çoğun en azı üçtür. Velakin bu duada özellikle bakayım Alaaddin Efendi babamızdan falan yazılırken bir sayı verilmiş mi? Ben yedi diye hatırlıyorum. Fakat burada yedi kere demiş. Evet. Yedi kere denmiş çünkü gün içerisinde yedi kere okumak diyor meşayihin beyanı vecile. Bütün belalardan, vebadan, işte veba bu korona morona işleri ve hastalıklardan, genel manada tüm kanseri, ülseri, bütün hastalıklardan kurtulmak için meşayih tarafından tavsiye edilmiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bak şimdi mana aleminde o zatı da anlatıyor da devamını. Bana dedi ki diyor o zat diyor, ben işte bu beldeye üç kişi ziyaret için geldim. Ama işte geldi başıma oturdu diyor, ondan sonra kuş şeklinde çok mahlukat odama doldular. Manevi, ruhani oldukları için onların kalabalığı dar odaya da sığar. Sonra diyor Adem'in suretine, insan şekline döndüler. Fakat ben şimdi kimseyi tanımıyorum. Başımın ucuna oturan zat dedi ki ben bu beldeye üç kişiyi ziyarete geldim. Birisi bu zattır. İmam-ı Yafi'nin nakil yaptığı zat. İkincisi ondan sonra efendim Salih el-Hulkani'dir. Üçüncüsü bir kadının ismini söyledi diyor. Ben yani ikisini de tanımıyordum diyor. Hem de aynı beldedeler mesela. Şimdi sen İstanbul'da kim Salih'tir, kim Salihadır, kim Veli'dir, kim Veliye'dir, belki Beykoz'dadır. Ben mesela şimdi Beykoz'dayım, onları tanıyor muyum yani? Tamam. Bazı evliya meşhurdur, maruftur. Bazıları gizlidir. Hafidir, mahfidir yani Allah Teala dostlarını velileri arasında, insanlar arasında velileri gizlemiştir. Onun için ummadığın adam da velidir yani. O bilmiyoruz işte. Deyince ki ben bu beldede üç kişi ziyarete geldim, diğer ikisi tanımadığı halde düşün ne kadar özel insanlar yani. Bu zat gibi, nakleden zat gibi. Şimdi buyurdu ki, bu kelimeleri çok oku. فَاِنَّ فِيَا شِفَا مُكُلُ سَكَمْ Bu kelimelerde her hastalıktan şifa var ama her hastalık ha. Şu anda sizin ne hastalığınız var, ne hastanız var kim bilmiyorum. Okuyabilene öğretirsiniz, okuyamayanın niyetine siz okursunuz. Okuyabilen mesela bazısı komada, bazısı yoğun bakımda, bazısı sancıdan bas bas bağırıyor. Nasıl okuyacak? Bunlarda her hastalıktan şifa var. Ve فَرَجَ مِنْ كُلِّ gam. Her gamdan, kederden, sıkıntıdan çıkış var. Ya hepimizde ne bileyim ben son zamanlarda zaten milleti daha da psikolojisi bozuldu da çok gam keder var yani. Çok üzüntü var. Yani insanlar bir türlü mutlu olamıyor. Huzur kalmamış. Ne bileyim yani biz belki gençliğimizde kine göre şimdi belki gençlerde yine vardır mutluluk. Biz yaşlandık falan bilmem ne bize mi bir hal oldu bilmiyorum ama ben yani

hiç derdim yok. Ne mutlu sana, aklın yok derim derdi. Şükür eden şu dünyada, şu cihanda nefsimiz, şahsımız, ailemiz, vatanımız, milletimiz, İslam vatanları, Ehl-i Sünnet Müslümanlar vesaire. Bu kadar dert varken adam hiç derdim yok diyen adama şaşılmaz mı ya? Ne mutlu sana, aklın yok derim derdi. Çünkü neden? Akıllı olan nasıl üzülmez bu kadar olaya ya? Bu kadar üzücü haller yaşanıyor yani. Onun için her gamdan, kederden ferac var. Şimdi kimisi işte kadın erkek şiddetine maruz, kimi erkek kadının çilesini çekiyor, dırdırını işte efendim fitnesine maruz kalıyor. Efendim kimisi korku, panik içinde butona basıyor, polis çağırıyor, işte kocası dövüyor, sövüyor, kimine oğlu, kızı bilmem ne bıçak çekiyor. Kimisi parasını almak için anasına babasına neler ediyor. Yani evlerde, ocaklarda ne dertler var biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Tasavvur edilemeyecek, aklından, hayalden geçmeyecek sıkıntılar var. Kimisini rehin almışlar, kimisini affedersiniz ırzını, haysiyetini satıyorlar, kimini pazarlıyorlar, kimini uyuşturucuya müptela etmişler. Yani bildiğiniz gibi bir durum yok ya. Nasıl derdim yok diyorsun? Yani. Dertsiz olan Adem'i sayma onu Adem'i. Hayvandan o dalilir, kaldı dalal içinde. Yani en büyük dert nasıl öleceğim derdi değil mi? Hüsnü hatime nasip olacak mı? Sonum iyi olacak mı? İmanımı kurtarabilecek miyim? Kabir azabına mı tutulacağım? Kabirde hesabıma, münker nekir sualine cevap verebilecek miyim? Mahşerde durumum ne olacak? Sırattan geçebilecek miyim? Mizanda günahım sevabım hangisi ağır gelecek? Havz-ı Kevser'den içebilecek miyim? Kovulacak mıyım? Sonum cennet mi olacak? Cehennem mi olacak? Ferikum fil cennet ve ferikum fil cehennem. Bir fırka cennete, bir fırka cehenneme. Bu kadar gam var, keder var, dert var, tasa var. Dünyalık ayrı, ahiretlik ayrı. Adam diyor ki, ben çok mutluyum, hiç derdim yok. Yani hakikaten ilginç bir şey ya. Yani o zaman orman mahsulleri de çok mutlu yani. Bir şey buluyor işte, ne diyorsun onlara? Bir yem buluyor, işte neyse av buluyor, oh! Diyor, hiç düşünüyor mu nasıl öleceğim? Kabir var, mahşer var, mükellef değil. Mükellef değil yani, sorumlu değil. Sen insansın. Mükellefsin, mesulsün be muhterem kardeşim. Senin gibi, benim gibi adam dertsiz nasıl olabilir? Peki bütün bu gamlerden, kederlerden ne var? Buyuruyor. Şu duayı her gün okuyun. Şu zikri yapın. Allah'ınıza sığınmanızı yapın. Her gamdan, kederine. Bak şimdi şu kadar. Binlerce, yüz binlerce insan hapiste var. Bazıları hakikaten suçsuz yatanlar var. Bazıları iftiraya uğramış var, gadre uğramış var, kumpasa uğramış var. Biz de yattık. Ve lakin, ya kardeşim benden dua istiyorsun tamam da. Yani elinin eşeğini demiş efendim. Islık çalarak arar yani. Bu dert senin başına gelmiş. Yanan sensin. Veya dışarıda anan baban üzülüyor. Çoluk çocuğun kalmış perişan. Sen hapislerde çürüyorsun. Yani niye okumuyorsun? Niye zikretmiyorsun? Ben sana dua edeyim. Tamam ben kime edeyim? İşte tanışmanış olur da hakikaten suçsuz olduğuna falan inandığımız, bildiğimiz bir şey olursa falan. Tabii ki dua ederim yani. Ama perizi hasta yapacak. Değil mi? Sen turşuya ben de sana dua edeyim yani. Senin miden hastanız. Sen acılıyı, turşulu yiyorsun. Bana da dua et diyorsun muhterem. Sen o niye kendini Allah'a yalvarmışsın? Niye Rabbim Allah'tır ancak bana Allah yeter, ben Allah'a tevekkül et, bak fevvastu emriyle Allah ne demek biliyor musun? Ali Firavun'un, Firavun hanedanı içine gizli, imanını gizleyen zatın duasıdır Kur'an-ı Kerim'de. Ve fevvudu emriyle Allah, bütün işlerimi Allah'a ısmarlıyorum. İnnallâhe basayrun bil'ibâd, şüphesiz Allah kulları hakkıyla görendir, dedi. Ne buyuruyor Allah peşin ayetine? فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا Ne gizli planlar, ne hileler, ne hud'aler, ne tuzaklar, ne kötü işkence planları yaptılar Firavun ve hanedan. Allah o zatı korudu diyor. وَحَاكَ بِعَالِ فِرَوْنَ سُولُ عَذَابُ اَشَدُّ الْعَذَابُ da var. سُولُ عَذَابُ اَنَّارِ يُوْرَضُونَ عَلَيْهَا هُدُوَا وَعَشِرِ Kötü azaplar, pis azaplar, murdar azaplar Firavun hanedanını kapladı, kuşattı buyuruyor. Onun için, bak ulema öyle buyuruyor. Cafer Sadık'tan olacak radıyallahu anh. Şaşırıyorum diyor ya. Hile ve tuzak, düşmanların planlamaları karşısında sıkıntıya düşmüş adam. Nasıl ve öfe

0: emri ilallah demez. Çünkü neden? Allah peşine buyuruyor ki bütün kötü hilelerinden korudum diyor. Ondan sonra bir kereb, meşakkat, musibete düşen nasıl la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demez. Çünkü Allah fesecebne alehu neceyne amnel gam. Duasını kabul ettik, gamdan, kederden Yunus kulumuzu kurtardık buyuruyor. Ve kederkenin cülmümini, inananları da böyle kurtarırız bu duayla buyuruyor. Nasıl demez diyor, şaşırdım diyor. Acip diyor limen übtiliye bil gammi. Kefe la kulu. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Anladın mı? Şaşırıyorum diyor. Acip tülü menüptülüye bil havfi düşman korkusuna tutulan. Şaşırıyorum diyor. Nasıl? Hasbunallah ve ni'mel vekil demez diyor. Çünkü Allah ne buyuruyor? Fen kalebu bi ni'metin minallahi fadalin. Lem yemse sümsu. Allah'ın nimetiyle, lütfuyla sahabe-i kiram kafirleri takipten ganimetle döndüler. Hiçbir kötülük onlara erişmedi, dokunmadı buyuruyor. Bunlar hep ayet Kur'an'da. Bu dualar hepsi Kur'an'da. Bu işte bu yedi kelime dedim ya şimdi. Yedi saydık değil mi? Yedi saydık. Bu yedi kelime yedi kere okunuyor. Bu yedi kelime yedi kere okunuyor. Bunun içinde bak ne kadar ayetler var. Hasbiyallah var, tevekkeltü alallah. Bunlar Allah'ımızın emirleri, bütün enbiyanın duaları bunlar. Bütün peygamberler böyle dediler. Hasbiyallah dedi İbrahim Aleyhisselam mancınıkla ateşe atılırken. Fevvazu emri ilallah dedi. İşte fevvazu emri ilallah dedi. Ali Firavun'un mümini olan zat. Hep Kur'an-ı Azimüşşan'da bunların bahsi var yani. Maşallah la kuvvete illa billah dedi. Bahçesine giren zat iki arkadaştılar. Biri kafir, biri mümin. Kehf suresinde anlatılıyor bunu. Maşallah la kuvvete illa billah diyelim. Bahçesine bağına bir şey olmadı. Öbürüne ben öyle bir şeyler demem. Bırak o işleri bilmem ne. Ondan sonra bak benim çukurda bağım var, bostanım var. Senin bir şeysin yok, çulun yok bilmem ne. Ne bana Allah diyorsun maşallah la kuvvete illa billah falan. O diyor ona öyle öyle az dehalte cenneteke kurte maşallah la kuvvete illa billah. Ya bahçene giriyorsun bir kere Allah verdi demiyorsun. Niye bunu Allah murad etti de diledi de verdi. Allah yardım olmasa ben bunu muhafaza edemem. Benim hiçbir şeye kuvvetim yetmez deseydin ya diyor. O da diyor aman sen diyor çulsuzun bir fakir fukara. Bana akıl mı öğretiyorsun diyor. Bağın bostanında diyor bir tane diyor işte efendim. Mahsulün yok, ürünün yok. Bana baksana diyor cennet gibi her yer diyor. Ama o da ne diyor ona? İnterane ne kallemin ki? Malem ve velede. Benim malım az, evladım az. Senin malın, mülkün, çoluğun, çocuğun, aşiretin, kalabalık. Öyle görüyorsun ama فَاسَا رَبِّيَا يُوتَيْنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكِ Senin bostanından daha hayırlısını Rabbim verecek diyor. وَيُرْسِلَ عَلَيَا حُسْمَانَ مِنَ السَّمَا Senin bağına, bostanına da gökten bir fırtına, bir yıldırım, bir kasırga, bir azap gönderecek. فَتُصْبِعَ سَعِيدًا زَلَكَ O bağım, bostanım, cennet gibi yemyeşillik arazilerin diyor, sabaha vardığında dümdüz olacak. Kaygan araziye dönecek. Bir tane ot ocak kalmayacak. اَبْيُصْبِحَ مَا مَا قَوْرًا Sen niye böyle Allah'tan bilmiyorsun, maşallah demiyorsun? Suların dibine geçecek. Öyle ya, susuz bahçeye yetişir mi? Bahçede işte kuyular var, sular var, harklar akıyor, bilmem ne. Sen de öyle bağ bostan yapmışsın. Bak Allah suyunu batırsın diye yerin dibine de göreceksin. Allah suyu yerin dibine kaçırtırsa sen daha onu neyle arayacaksın? 70 bin metre, 70 metre kazdım, 100 metre kazdım, 200 metre kazdım. Allah batırdı dibine suyu. Sen nasıl bulup getireceksin? Anladın mı? Ondan sonra bir de sabah girdi bostanına, bahçesine baktı ki فَاسْبَعُ قَلِّبُ كَفَّيْا عَلَى مَا فَكَفِيَا Ellerini böyle uçturuyor boşuna. Efendim ne masraflar ettim görüyor musun? وَيَا خَابِيَتُنْ عَلَى عُرُوشَا Bütün bağ bostan, ondan sonra çardaklar üzerlerine düşmüşler. وَيَقُولْ يَا لَيْتَنِي لَمُشْرِكْ بِرَبِّي اَحَدًا Keşke Rabbime kimseye şirk koşmasaydım. Keşke maşallah la kuvvete illa billah deseydim. Geçti. Geçti. Onun için bak bu duada neler var. Yedi kelimenin her birine tek tek yani anladın mı? Bismillah zaten. Bismillah ne diyorsun ya? Bütün dünya, gökler, yerler, alemler Bismillah üzerine duruyor. Sonları da hep lafz-ı celalle bitiyor farkındaysanız yani yedisinin de. İ'tasamtu billah ne demek ben Allah'a yapıştım deniyor mu ya? Ne buyuruyor Rabbim? Ve men ya'tasim billahi fakat hüdiye ile sıratı mustakim. Ya kim Allah'a yapışırsa, sarılırsa o dost doğru yola hidayet olunmuştur. Daha dünya ahirette ne korku var ne üzüntü var buyuruyor. Bak bu kelimelerin hepsinin anı. Tevekkeltu alallah. Ben ancak Allah'a tevekkül ettim. Hiç Allah kendine tevekkül eden zayi eder mi? Bütün peygamberler bu sözü söylediler. İşte hasbiyallah duasında aleyh tevekkeltu. Ben ancak Allah'a tevekkül ettim geçiyor. Sabah akşam 7 kere okunan duada. Tevekkül edeni mahrum etmez. Allah Teala kendisine itimat edeni zayi eder mi yani? Onun için başıma oturan zat dedi ki diyor, bu kelimeleri çok oku. Bunlarda ne var? Her hastalıktan şifa var. Her gamdan feraç var. Gam ne demek? Üzüntü. Feraç ne demek? Çıkış, açılım. Daralmışsın, bunalmışsın, psikolojik sorunlara tutulmuşsun. Ne bileyim, insanlar biliyorsunuz intihara teşebbüs ediyor. Kimisi de intihar teşebbüsünü gerçekleştiriyor. Kimisi tabii efendim kurtarılıyor falan, öldürmek istiyor kendini, ölemiyor falan, eceli gelmemişse falan. Ya bu ne kadar büyük bir gam keder var ki. Adamı canından bezdiriyor, adamı camdan attırıyor veyahut da kapı yutturuyor falan. Ya bu gamlar ağır kederler var ya. Ancak Allah'ın zikri açabilir bunu. Ondan sonra ve kürbetin Allah. Min külli gammin ve kürbetin. Burada da kürbeten olmuş benim gördüğüm kadarıyla. Bu çok büyük bir yanlış. Yani hareke bakımından manada sorun yok da. Sayfa 140. Hasan Hoca dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum. Ben bunları düzeltmiş oluyorum. Sonra yeniden böyle bir şeyler oluyor. Bu baskıya gidene kadar 40 elden geçiyor bilmiyorum. Ve kürbetin olacak ha. Sayfadaki şeyi zaptı düzeltin. Ve kürbetin bütün sıkıntılardan. Bu kadar da titizlik ediyorum. İşte çok titizlik ettiğin göze çöp girermiş. Ondan sonra. Her türlü kürbet demek sıkıntı, mahzuniyet demek. Onlardan her birinden feraç vardır. Kurtuluş vardır. Ve nasran alâ kulli adûvin. Her düşmana karşı yardım vardır. Düşman. İnsan düşmanı var, cin düşmanı var, iblisten düşmanı var. E cinler ya, bütün millet cindenmiş ya. Çoluğu, çocuğu, karısı, kurusu, herkes. Bende büyü var, öbürü bende cin var. Zaten cincilere, büyücülere sorsan illa sende bir şey var, boşta biri yok. Onlara da müşteri lazım tabii de. Ama insanlarda sebepsiz yere sıkıntılar var ya. Sebepsiz yere korkular var. Gece rüyasına korkutulmaklar var, karabasanlar var. Karakonculalar var. Yani bunlar da yok değil yani. Yok değil. Adamlar da bunu hayal görmüyorlar yani. Hayal görmüyor. Çünkü efendim kıskıvrak tutuluyor. O sonra elini kolunda kıpırdayamıyor. Bağırmak sesi bağırmak ses duyuramıyor. İnsanlar neler çekiyorlar. E tabii işte bu kolaylar var yani. Çünkü neden? Bak her düşmana karşı burada yardım var diyor. Sen Allah'tan bu kelimelerle 7 kelimeyi 7 kere günde okusan derdin kalmıyor, hastalığın kalmıyor, düşmanın kalmıyor. Düşman minel cinneti ve nas. Şeyantin el insi vel cin. Kezalike cealna li kulli nebiyyin aduven. Her peygambere düşman yarattık diyor. Senin mi düşmanın olmayacak? Benim mi düşmanım olmaz? Her Müslümanın da tabii ki düşmanı var. Şeyantin el insi vel cin. Cin ve insan şeytanları. İnsanı ne hale sokuyorlar ya? Cumartesine çevirirler adamı. Okumayan ne olur ya? Okumayan. Ben zikirsiz ve okumayan adamlar nasıl sabahtan akşama çıkıyorlar? Nasıl akşamdan sabaha çıkıyorlar? Nasıl oraları buraları yamulmuyor? Nasıl yüzleri tersine dönmüyor? E çünkü neden? Yani her taraf çarptıran sebeplerle dolu ya. Maddi manevi düşman bela var. Her düşmana karşı yardım var. Ve destek var. Peki. Ve evvelü men tekellime bi'azil kelimat. Bu zikirleri ilk söyleyenler kim? Tamam, bu zikirleri ilk söyleyenler kim? Bu 500 milyar, milyonluk, milyarlık sorudur ya. He? Saçma sapan şeyler, işte bir şeyler, bilmiyorum. 1900 bilmem kaçta İsviçre'nin nüfusu kaçtı. Bana ne? Bilemezsen de parayı alamazsın işte, ağlamayayım. Saçma. İlk fotoğraf makinesi ne zaman bulundu bilmem. Yani ilk fotoğraf ne zaman çekildi falan. O atıyor 1900, o atıyor 1700, 1826, bravo falan. Ne olacak şimdi? Ne manası var? Ama burada çok önemli bir şey var. Bu 7 zikri ilk söyleyen kim? Çünkü neden? Onu bulduğumuz zaman oradaki sırrı bulacağız. İlk söyleyene ne lüzum etti de söyletildi. Ne lüzum etti? Ve Allah-u Teala onlara bunu neden öğretti? Çünkü Allah'tan başka kimse bir şey öğretmez. Peygamberlere de öğretiyor, meleklere de öğretiyor. Ama Allah-u Teala niçin öğretti? Aynı sorun bizde de var mı? Var. Ha? İlk söyleyen hameletül arş, arşı taşıyan meleklerdir. Aleyhissalatü vesselam. Hamele-i arş dedin mi? Ellezine yahmilûnel arşa. Kur'an-ı Kerim arşı taşıyan o meleklerden bahsediyor. Şu anda arşı taşıyan melekler 4 tanedir. Onların hakkında çok acayip büyüklükleri, azametleri, heybetleri, suretleri, şekilleri, tesbihleri, zikirleri, onlar hakkında müstakil kitaplar var yani. Arşı taşıyan meleke. Kur'an-ı Azimuşşan'da daha hadis-i şeriflerde bahsediliyor. Onun hakkında malumat çok. Şu anda 4 tür sayıları, mahşer günü 8 olacak. Ve yahmilu arşa rabbike fevkom yevmeydin semaniye. O mahşer gününde 8 kişi, 8 melek arşı taşıyacak burada. Bugünkü hadis-i şeriflerde şu anda zaten o gün 8 buyurmasından da anlaşılıyor. Bugün 4. Bu arşı taşıyan melekler, Allah'ın salatü selamı onların üzerine olsun. Allah Teala bizim tarafımızdan da onları tecellilerine, salavatına mazhar eylesin. Arş ne kadar büyük? Oho. Sana ne anlatayım? Kürsü ne kadar büyük onu anlatayım. Vesiha kürsiyyuhu semavat velat. 7 kat gökler. Daha biz 1. kat göğü bile göremiyoruz. Önden atmosferdeki dumanı görüyoruz yani. 1. kattan tut. Her birinin arası 500 senelik mesafede gidiyor. 7 kat böyle gök tabakatı var. Bir de 7 kat yerler var. Ve minel ardu mislehunne ayet-i kerimesiyle sabittir. Yerden de onların misli kadar. 7, 7, 14. 7 böyle gidiyor. 7 böyle şahin. Bu aralarında 500 senelik mesafeleri koy. Bu nasıl bir alem ya? Bu sadece dünya ile alakalı, dünyanın tavanıyla, tabanı yani. Bu Allah'ın bir kürsüsü var. Vesi'a kürsiyyü semavat vel arz. Bu 7 kat gökleri. Uzay, muzay, bilmem ne, gezegenler, felekler, şunlar bunlar. Bunlar hepsi bu dediğimin içinde. Bunların hepsi 7 katın içinde. 1. kat. Hatta uzay sistemi, Samanyolu vesaire vesaire, bunların hepsi gezegenlerin alemi 1. katla alakalıdır. Çünkü neden? Zaten 2. kata astronotların, işte efendim ne diyorsunuz, teleskopların, bilmem işte cihazların yolu yok ki 2. kata. 2. kata yolu yok. Daha 1. katı da görüntülemişler, görmüşler değiller. 1. kattan altındaki böyle gazeyyenne semaat dünya bir mesabiha. 1. kat size en yakın semayı diyor, kandillerle süsledik. Yani yıldızlarla, gezegenlerle süsledik diyor. Yani şu andaki bütün gözün gördüğü, tabii göz çok ince göremiyor ama yine de yıldızları, gezegenleri, bazı gezegenleri, bazı ay, güneş gibi vesaire işte Süreyya yıldızı, bilmem bazı ne olsun küme yıldızları falan görebiliyoruz. Çıplak gözden de görülüyor. Ama bunun tabii efendim NASA'nın, MASA'nın işte neyse onların yaptığı gözlemlemelerdeki o gezegenlerin alemleri çok fazla. Ama onların hepsi 1. kat semavi bile değil. 1. katın altında. 1. kat tavansa bunlar tavandan sarkıtılan hem de ne kadar aşağıdaki avizeler misali. Zinet ve süs olarak diyor. Yani Allah-u Teala'ya göre sen şuradaki taktığın ampul kadar hükmü yok onların yani. Ama bize göre tabii çok büyük cisimler, çok etkili cisimler falan filan Allah tesirat koymuş o burçlara. Şimdi bütün bunları 7 kat gökleri, bu da 1. katın altında diyorum sana. Daha onun üstüne 1 var, arada 500 senelik mesafe var, ondan sonra 2 var, böyle 7 kat var. Yerden de aşağı doğru böyle git bunlar. Bu 7 kat gökleri ve 7 kat yerlerin hepsini kürsü kaplamıştır diyor. Allah'ın kürsüsü. Bunlar da bazı derslerde işte ham maddeleri nedendir, neden yaratılmışlardır vesaire. Bayağı bir aklarında malumat var ama şimdi dersimizin sırası değil. Gökleri yerleri kürsü kaplamış. Peki arş ne kadar? Kürsü nerede? Arştan altta. Arş son cisim. Arştan sonra cisim yok. Madde alemi bitiyor. Arş da maddi boyutu olan bir alemdir. Elle tutulan, gözle görülen hissidir ve maddidir. Allah-u Teala bütün tecellileri, feyizleri, rahmetleri arşa yağar. Fakat arştan öte alemi alemi imkan bitiyor. Alemi imkan, varlığı yokluğu mümkün. Varlığı da yokluğu da düşünülebilen. Arşında yokluğunu düşünebilirsin. Allah yaratmasa zaten yoktu. Ya, o yarattı sonradan. Onun için alemi imkan. Allah-u Teala'nın yarattıklarının hepsi alemi imkan. Çünkü neden? Yaratmaya da bilirdi. Mecbur değildi ki. Alemi imkan o demek. Alemi vücub. Alemi vücub yokluğu düşünülemez. Allah-u Teala'nın sıfatları gibi, Allah-u Teala'nın isimleri gibi, Allah-u Teala'nın zat-ı pâk manisi gibi. Onlar da yaratılmış değiller ki, mahluk değil. Yaratılmış olmadık o zaman, o zaten varlığı kendinden oluyor. Varlığı kendinden olunca alemi vücub, yokluğu düşünülemiyor. Ama yaratılmışlarda demek ki yaratılmadan öncesi de vardı. Yokluktan varlığa çıktı. Demek ki bunun yokluk tarafı da mümkün. Çünkü var olmadan yoktu çünkü. Onun için zaten iki tarafı var yani. Alemi imkan o demek. Alemi vücub, varlığını kabullenmek zorunlu. Akıl asla onun olmamasını düşünemez. Alemi vücub. Arş alemi imkandadır yani. Yani varlığı yokluğu mümkün. Çünkü mahluk yaratılmış en nihayetinde. Onun için arş son cisimdir. Ama arştan öte Allah-u Teala'nın sıfatlarının, isimlerinin tecellileri, zilal dairesi, zilal. Asılları değil. Asıllar nerede? Zilal, gölgeler demek. Allah-u Teala sıfatlarının, isimlerinin, nurlarının, gölgelerinin yansımaları arşa vuruyor. Sonra o gölgenin orantılı olarak, nisbi olarak onun aslı, o aslın aslı, aslın aslı, öz zat-ı Sübhaniye'ye ulaşana kadar. O noktada artık ne yok? Zaman yok, mekan yok, yukarı doğru yok, sağa doğru yok, alçağa doğru yok, orada yok. Çünkü bütün bu enlemler, boylamlar, denklemler, cihetler, hepsi üstlük, altlık, sağlık, solluk, bütün bu mefhumlar mahlukat ve yaratılmışlara göre. Çünkü onlar mekandadır. Alem-i Cüm Allah'ın isminin sıfatı mekan yokken de vardı. Zaman mefhumu yokken de vardı. Güneşle ayla başlayan güneş ay sistemi, zamanın başladığı sistemler yokken de vardı. Sen onu neye göre hangi zaman ve mekanda sınırlayabilirsin? Onun için arş son cisim. Peki kürsü gökleri yerleri kaplamış. Bu ne demektir? 18 bin alemi de kaplamış. Çünkü neden? Zaten senin alem dediğin, gezegenler dediğin, Mars dediğin, Kars dediğin, neyse yani yukarıdakilerine Kars demiyorlar da, efendim bütün bu sistem birinci katın altında zaten. Dolayısıyla 7 kat dediğin zaman bütün alemler onun içinde. Kürsü hepsini kaplamış. Arş, kürsü nispeti orantısına gelince ne buyuruyor? Mel kürsiyü fil arş. İlla ki halkatim, mülkatim, fiyatı felat. Kocaman Sina çölünü düşün. İşte Yavuz Sultan Selim nasıl geçti orayı falan, akıl mantık hala çözemiyorlar ya, o kadar orduyla falan. Nasıl yemek getirttiler, nasıl kazan geçirttiler. Yani o taşınacak hali yok. Yani o kadar, yani Sina çölü diyelim yani. Şimdi dünyada en bilinen. Koca bir çölün ortasına bir bilye atsan, bilye. Misket gibi bir şey, şu kadar böyle. Halka, halka. Halka var ya yuvarlak. Demir bir halka, küçücük. Stent takıyorlar ya bizim de şeyimize, kalbimize, şah damarımıza taktılar. İşte onu bize gösterdiler önce der takmadan. Küçücük bir şey. Yağlısı var, yağsızı var. Ucuzu var, pahalısı var. Bilmem ne. Küçük bir stent. Halka yani bilyek. Çelik veya ne derse işte. Sen o bilyeyi, halkayı çölün ortasına atsan, o çölde onun esamesi okunma, onun ne hükmü olur? Kim nerede bulabilir onu daha ya? Fırlattı çölün ortası. İşte o halka o çöle nispetle ne kadar küçük kalırsa o gökleri yerleri kaplamış olan kürsü de arşın yanında o halka gibi kalır. Şimdi bu arşı kim taşıyor? 4 tane melek. Bundan bu kadar büyük arşı taşımak için o meleğin ne kadar kuvvetli olması lazım? Ne kadar kuvvetli olması lazım? Şimdi bu 7 zikri ilk söyleyenler kimlermiş? Arşı taşıyan melekler. Zira hine umiru bihamlihi. O zat söylüyor. Meşayihten zatın başına geldi oturdu ya. Ta baştan geliyoruz. Dersin başını dinlemeyenler seni nereden gidiyoruz anlamaz. Tamam mı? O baş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu çıkacak meydana da şimdi daha tabii o zat anlatıyor rivayeti. Diyor başımın ucuna geldi oturdu bir zat ama öyle ağır hastayım ki diyor. Herkes ümidi kesti benden. Kimse daha yaşamaz demişler. Ağrımın sancımın zirve yaptığı noktada geldi oturdu başım. şu kelimeleri çok oku buyurdu. Çünkü bu kelimelerin çok zikredilmesinde her hastalıktan şifa var. Her gamdan, kederden kurtuluş var. Her düşmana karşı nusret ve teyit ve destek var. Bu kelimeleri kim söyledi biliyor musun? Arşı taşıyan melekler. Ne vakit? Arşı yüklenmeleriyle emrolundukları zaman. Allah Teala arşı yarattıktan sonra melekleri de yarattı. Meleklere buyurdu ki bu arşı taşıyın bakalım. Allah Teala gökleri yerleri direksiz tutuyor. Arşı da tutar. Şu anda gökler yerler halika semavat bi gayramedin teravna diyor Rahat suresinde Kur'an-ı Kerim'de. Senin gördüğünüz bir direk var mı diyor gökleri tutan? Yok. E direksiz tutuyormuş. Arşı da direksiz tutar. Ama hikmeti var. Melekleri de yarattı. Melekleri kim tutuyor? Her şeyi kudretiyle Mevla tutuyor. El kayyum. El hayyul kayyum. El kayyum ne demek? Her şeyi ayakta tutan. Diri tutan. Canlı tutan. Şimdi gökleri tutan. Yerleri tutan. Arşı tutan. İnsanları, cinleri. Hepsini o yönetiyor. Ayakta tutuyor. Hayatta tutuyor. O melekler, dört tane melek o arşı nasıl taşıyacak? O meleklere bir kuvvet verdi, bir kuvvet verdi. Allah Allah. Ne kuvvet verdi biliyor musun? Ta yedi kat yer dizlerine geliyor. Dizleri var ya, dizleri yedi kat yerin altına çıkmış. Yani ayakları yedi kat yerin altından çıkmış ya. Yedi kat yer bittiği zaman, yani şu anda bizim bulunduğumuz hizada, ta onların dizine geliyor. Arş nerede? Şey, yedi kat göklerin üstünde. Yedi kat göklerin her birinin arasında 500 senelik mesafe var. En hızlı vasıtayla gitsen 500 senede kat edersin. Ondan sonra ne var? İkinci kat sema 500 sene. Üçüncü kat sema 500 sene. Çıktın. Oradan 500 sene kürsü. Oradan levh-i mahfuz. İşte efendim ondan 70 bin perde var. 70 bin perde, azamet perdeleri, heybet, celal, izzet perdeleri, suradikat, ilahi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi bunların hepsini açtı Mevla ziyaret için. Orada ne buyuruyor? Gılzu, külle hicab, hamsü meti'at. Her bir 70 bin perdeden, her bir perdenin mesafesi birinden birine geçiş, 500 senelik mesafe. 70 bin tane 500 bin koyuyorsun. Bu 7 kat gökte 7 tane, bu 70 bin tane. Yukarısını konuşuyor. Ondan sonra gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Efendim, arşa geliyor, varıyorsun. Ondan sonra. Şimdi, ta o mesafeye geliyor. O dört meleğin omzu. Ayakları yedi kat yerden çıkmış. Omuzları, arş onların kahilleri üzerinde, omuzlar üzerinde. Bu nasıl bir büyüklük ya? Bu nasıl azamet ya? Allah Allah. Bütün alemleri, alemleri geçmişler. Yani son cisim arş. Arş da onların boynunda. Boynunda. En son alem yedinci kat yer tabakası. Ayakları da oradan çıkmış aşağı. Onlar hakkında daha ne ilimler var. Ne ilimler var. Şimdi bu arşı taşıyan meleklere Mevla emretti ki arşı yarattı. Onlar da yarattı. Taşıyın bunu bakalım. Onlar arşı sırtlarına, omuzlarına aldıkları vakitte güç yetiremediler. Güç yetiremediler mi? Ayakları o kadar büyük oldular. Arş ne kadar büyük anlatmadım mı sana? Yedi kat gökleri kaplayan, yerleri kaplayan kürsü bilye kadar kalıyor arşın yanında. Ya bu melekler ne kadar kuvvetli olsalar da takat yetiremediler. Yani tamamen dizleri büküldü, omuzları büküldü artık gitti gidecekler. Allah-u Teala onlara buyurdu ki Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tevekkeltu alallah, İ'tasamtu billah, Fevvaztu emri ilallah, Maşallah, La kuvvete illa billah. Acayip bir, nasıl bir kuvvetli bir zikir ya. Ne kadar azamet var, ne kadar siklet var, ne kadar ağırlık var ya. Arşı taşıyan melekler güç yetiremedi ya bu kelimeleri söylemeden. Allah-u Teala bu kelimeleri talim etti. Bunları zikredin buyurun. Onlar da bunları zikrettiler. Hiçbir ağırlık kalmadı. Arş oldu kuş gibi. Onun için böyle zalune kulune zalik ilamil kıyameti Arşı taşıyan melekler kıyamete kadar arşı taşıyacaklar. Kıyamet günü zaten 4 daha ilave gelecek, 8'e çıkacak buyuruyor ayette taşıyıcılar. Kıyamet gününe kadar hamele-i arş melekleri ne yapacaklar? Bu zikirleri söylemeye devam edecekler. Bize ne kadar lazım ya? Düşmanımız var, kastalımız var, gamımız var, kederimiz var, kürbetimiz var. Her sıkıntımız var ya. Psikolojisinden tut, maddisinden tut, ailevisinden, ne bileyim. Demin dedim zaten derdim yok diyorsa ne mutlu sana, aklın yok de geç yani. Şimdi o sırada o zat bana bunları söyledi diyor. Sağında bir zat oturuyor. Hani dedi ya kuşlar gibi geldiler evin içine, odanın içine doldular. Kuş suretinde geldiler ya, Adem'i suretine dönüştürer, oturdular. İşte o zat bana bunları beyan etti. Sonra sağındaki zat dedi ki, ya Resulallah dedi. Ben o zaman uyandım ki diyor, bu Resulullah'mış. O vakte kadar anlamadım diyor. Hani geldi dedi ya, ben bu beldeye 3 kişi ziyarete geldim. Biri senin için geldim dedi o zata. İmam Yafii'nin naklettiği zata. Evet. Sağındaki zat dedi ki diyor, ya Resulallah bu kelimeleri düşmanla karşılaştığında söyleyenin durumu ne olur? Yani bu şimdi uzaktan gıyaben okuyan için. Bir de düşmanla karşılaştığı harpte veyahut da neyse bir ortamda, şurada burada kendine zarar verecek birine karşıda çıktı falan. Bu ne olur? Buyurdu ki behin. Ne iyi olur, pek iyi olur, çok iyi olur. Fethun ve nasrun ve büşra buyurdu. Fetih olur, yardım olur, zafer olur, müjde olur buyurdu. Ya insan şunları ezberleyip böyle düşmana karşı, sıkıntıya karşı, belaya karşı, meraza karşı, illete karşı, vebaya karşı. Ya sen Allah de be kardeşim, Allah'tan gayrı ne konuşursun sen? Bu çok önemli bir duadır ya. Ben o zatın diyor Ebu Bekir Sıddık olduğunu zannettim. Çünkü neden? Sağında oturuyor ya Efendimizin hep sağında Ebu Bekir Sıddık Efendimiz oturur. Ekseriyetle diyelim çünkü. Biliyorsunuz. Bir kere su, sünnet yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, su, süt ne gelirse sünnet yapmak diye hemen sağındakine verdi. Mesela sağında bir bedevi rastladı. Bedevinin biri oturmuştu. Ahrabi'nin. Ebu Bekir Sıddık solunda oturuyordu mesela. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Ebu Bekir Sıddık'tır diye solundakine vermedi. Her şeye sağdan başlamak sünnet olduğu için sağındaki zata verdi. Bedevi Ahrabi diyoruz da radıyallahu anh diyoruz tabii yani. Resulullah Efendimiz'in sağında oturma şerefine nail olmuş sahabeden bir zat ama şey olarak yani medeni değil yani, Medineli değil yani, bedevi diyoruz onu, çölden gelmiş yani bir zat. Onun için her zaman sağında oturmaz ama ekseriyetle sağında oturması hasebiyle. Dedim ya Resulallah, bu sağındaki Sıddık-ı Ekber midir? Buyurdu ki Hazi Ammi Hamzetu, bu benim amcam Hamza'dır. Hazreti Hamza Efendimiz'miş. O andaki zuhuratta sağında oturan. Sonra mübarek eliyle solunda bulunanları işaret etti. Solunda hani dedi ya çok mahlukat halk girdiler. Yani manevi olduğu için, kuş suretine girdikleri için küçücük odaya ordular girdi yani. Ha la şühedâ buyurdu, sol tarafını göster. Bunlar şehitlerin ruhlarıdır. Bunlar hepsi şühedadır, şehitler. Benimle beraber seni ziyarete geldiler hastalığına. Bunlar şehitlerdi buyurdu. Sonra arkasındakileri gösterdi. Bir de arkası ucu bucağı. Baştan dedi zaten, o kadar mahlukat girdi ki dedi yani ben. Çünkü kuş suretine girmek demek, ne diyorsun ona? Yani metraj kaplamıyor yani şey olarak. Manevi ruhaniyetleri geliyor. Ha ulay salihun. Bu arkamdakiler gördüğüm bütün cemaat salihler. Salihler veliler demek. Bütün salih veli zatlar da benle beraber geldi buyurdu. Sonra yanımdan çıktı. Sallallahu aleyhi ve sellem. O sırada ben birden uyanıverdim. Bir de baktım ki beni hayatımdan ümit kestiren, bas bas bağırtan, ilim ilim inleten ve bütün akrabam, ailemi de artık daha yaşamaz dedirten hastalıktan eser yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelirse, teşrif ederse, sana bir dua öğretirse, elini sana sürerse, hastalıktan eser kalır mı ya? İmam Busiri, Kaside-i Bürde yazdığında felçti ya, meflüçtü ya. Gece teşrif etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra hırkasını da verdi. Ondan sonra o ayıldı hırka elinde. Hırka elinde ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle başkaları gibi gelip gider mi? Beni gören hakkı görmüştür diyor. Demin başında onu okudum işte. O normal bir şey midir bu yani? Ondan sonra hastalığımdan sıyrılıp çıkmışım. Böylece hayatımdaki en sıhhatli zamanı gibi sabah elhamdülillah çıktım. Bütün millet dediler ki bunun yaşaması mümkün değil. Fakat en gençliğimde bile öyle sağ olmamışım. En sıhhatli zamanıma çıktım. Şimdi bu duanın, bu zikrin bazı havası var. Yemen Saadatı'ndan, Saadat Seyitler demek yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları. O İran'dakilere bakıyorum. Herkes Seyyid. Seyyid Hasan Musevi, Seyyid bilmem ne, Seyyid Tuseri, Seyyid işte ne diyeyim sana? Hasan Nasrallah, bilmem ne, Fazlallah, hep Seyyid. Hikaye. O İran'daki Seyyid laflarının hiçbirinin şeceresi sabit değil. Hepsi uydurmak. Acem palavraları yani. Şecere yok. Ama bu Yemen Saadatı tabii Yemen meşayihinde Seyyidler çoktur. Abdülkadir Geylani torunları da var orada. Diğer çok seyitler, Ehl-i Beyt imamlarının çocukları Yemen'e yerleşmişler. O bakımdan orada seyitler çok var. Terim bölgesinde özellikle, Zebit bölgesinde. Bu şekilde de var tabii. Ondan sonra Sana havalisinde de var, hepsi var. Habib Abdülbari İbni Ayderus.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 13 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Fatih'te yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORK.TR.
9: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
10: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
6: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de bir ton içme suyu bedeli 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, ORK.TR.
11: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
12: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
14: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Reklamları dinlediniz.
0: Dua kabul saati akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, 3 gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmamasının garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizbül Bahar okunuyor. Hizbül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizbül Bahar. Onun için Hizbül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sellem.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 13 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Fatih'te yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Habib Abdülbari İbni Ayderus. Bunların hepsi yani Ali Ba'alevi deniyor. Hazreti Cafer Sadık'ın çocuklarından Alevi isminde bir zat var. Ehl-i Beyt imamlarından yine. Onun ailesine Ali Ba'alevi deniyor. O silahleden artık Attas ailesi, efendim işte Sekkaf ailesi, ondan sonra Cemelülleyla ailesi dolu yani. Öyle aileler var ki şimdi belki bazılarının nüfusları 100 bin, 1 milyon tam fazla. O da şu tabii 1400 senelik şecereli aileler yani bu. İbn-i Ayderus, bu Ayderus ailesi de böyledir yani. Onlar da büyük bir aile. O zat buyurur ki bu altı kelime hamele-i arşın, yani arşı taşıyan meleklerin gökleri yerleri kaplamış olan o büyük arşı taşıyabilme kuvveti kesbetmek için okudukları dualardır ki Selef-i Salih'in geçmiş büyüklerimiz yani onları okumayı hiç terk etmezdi. Hiç terk etmezdiler. Şimdi bu duayı size özellikle öğretmek istedim. Belki evvelki bir derste de anlatmış olabilirsem de bunun önemi çok büyük. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri, Şeyh-i Alaaddin Efendi Kutsesur Hazretleri'nin kuyudatından, yani kayıtlarından kendi el yazısıyla derlediği mecmuasında bu konuda şöyle buyuruyor. Bu zikirler yevmiyen, yani her gün 7 defa kıraat oluna ki, okuna ki yani, bi emrillahi teala lutfi, Allah'ın emriyle, izniyle ve lutfuyla buna devam eden kişi, kolay da bir şey ya, marazdan, yani hastalıktan, mahfuz olup, korunup, mesele korunmak zaten yakalandıktan sonra canın çıkıyor. Maddi manevi bütün düzenin bozuluyor. Ne diyorsun o sonra? Etki bırakıyor. Korunma mühim, yani koruyucu tıp dediğimiz. Koruyucu tıp bu işte. Tıp bu manevi. Koruyucu ama. Marazdan kurtulup da demiyor, bak korunup diyor. Hasta olmamak mıyım? Kendisine vuslati ilallah. Bir de bak şimdi. Allah'a kavuşma makamı. Şimdi hastalıktan korunmak maddi bedenle ilgili. Allah'a kavuşmak ne demek ya? Tasavvufun özeti, tarikatın hulasası, bütün zikirlerin maksadı Allah'a ulaşmak değil mi? Rızası da kavuşmak değil mi? Vuslati ilallah. Allah'a manen kavuşuruz tabii. Allah-u Teala mekanda. Münezzeh mesafe olarak gidip de kaç kilometre sonra vardık, yanaştık diye haşa bir şey konuşmuyoruz. Allah'a manen kavuşma müyesser olur. Yani Allah'a manen kavuşmak. Marazdan mahfuz olun demek dünyada hastalık yüzü görmez. Vuslatıyla Allah'ın demek maneviyatı çok yüksek olur. Allah'ın manevi makamına kavuşur. Rızasına erişir. Ve hüsnü hatime. Yani imanla bitecek güzel son. Bütün ulemanın, evliyanın 120 yaşında Ali Hadir Efendi ağlayıp dua istediği konu ne? Bu dedenin hüsnü hatimesi için duacı olur. Yani sonum iyi bitsin, imanla gideyim. Çünkü iblis 20 bin sene meleklere vazik edenin durumuna bak. Efendim, ismi azamı bilen, Allah'ın kelamını duymuş Bel'am İbni Bağura'nın durumuna bak. Değil mi? Kaç yüz sene dağda mağarada ot temizlik etmiş, Bers-i İsa'nın kafir ölmesine bak. Ya bunları düşündüğün zaman korkuyorsun yani. Korkmalısın zaten. Onun için buna hüsnü hatime, yani sonu imanlı güzel bitme, si müyesser olur, nasip olur diye yazmış. Yani Ali Adir Efendi Baba yazmış bunu. Mahmud Efendi Hazretleri de onun o kaydını el yazısından nakil yapmış. Biz efendinin babanın el yazısını görmedik de bu konuda başka el yazılarını gördük de bu konuda Mahmud Efendi Hazretleri'nin el yazısını buraya koyduk. Yine buyurmuş ki orada efendi babamızın, efendi baba kime diyor yani Mahmud Efendi'nin tabiri olarak Ali Haydar Efendi Hazretleri'ne diyor o. Efendi babamızın yazısındandır diye kayıt düşmüş. Aldım diye. Zaten bir sonra bunu işte kaynaklarını, ilk kaynaklarını bulduk. İmam Yafii'nin Ravdur Rayahin'de, İmam Şerci'nin El Fevaidinde, İmam Attas'ın El Kırtas'ında ta ilk kaynaklar yani ta 600, 700, 800 sene evvelki kaynaklardan size burada efendim İmam Yafii öyle. Çok eski yani. Onların ilk kaynaklarını size buldum. Efendi Hazretlerimizin el yazısı burada. Şimdi burada yazıyor işte. Hani Osmanlıcası resmi de var. Sayfa 142. Zikirlerin okunuşu 139'da da var. 139'un başı, duanın metni şerifi diyor. 139'un başında. Sonra yani bu mevzu 138'den başlıyor. 25. madde. Ama 138'den başlıyor. Duanın metni şerifi okunuşu 139'da. 140'ın başında da var okunuşu sonra. Tamam mı? Bu zikirlerin lafzını okunuşunda birkaç rivayet var. Onun için Arif-i Billah Abdülbari Kudüs'e Ruhun rivayetinde Rabbi Allah olduğu için onu da ziyade eledik. Ondan sonra Alaaddin Efendi babamıza da La Havle ilavesi var. O ihtiyaten bunların birlikte okunmasında fayda var. Onun için siz okuma itibariyle hangisini baz alın? 139'un başındakini baz alın. 139'un başı. 7 kere okunacak. Hastalık görünmeyecek inşallah. Bela yok. Gam yok. Keder yok. Tasa yok. Musibet yok. Kuvvet çok. Şu arşı taşıyan melekler bütün kuvveti nereden aldılar bu kelimelerden? Allah-u Teala öğretti bu kelimeleri. Arş kadar ağır bir şeyi bana mısın demeden taşıyorlar. Kıyamete kadar da taşıyacaklar. Ama kıyamete kadar hangi zikre devam ediyorlar? Bu zikre devam ediyorlar. Bir tek Ramazan'da Allah-u Teala diyor, buyuruyor ki arşı taşıyan meleklere ben sizin kuvvetinizi devam ettireceğim. Ramazan girdiği için şimdi zikri durdurun buyuruyor. Ne yapacaksınız? Şimdi Ramazan'da oruçlu kullarıma, Habibimin ümmetlerinden Ramazan oruç tutan kullarımın dualarına amin diyeceksiniz. Onların günahları için istiğfar edeceksiniz. Ramazan'da zikri durdurun. Neden? Tamam ben arşı durduruyorum zaten. Kuvvetiniz yerinde. Ama onun dışında sıralı bu zikre devam ediyorlar. Kıyamet gününe kadar devam edecekler. İşte onun için işte ne diyorsun bağışıklığım düşük. Yok işte efendim kuvvetim çökük. İşte efendim vitaminlerim yok. Vitaminlerim yok. Demir bağlamam. İşte benim durumum böyle. Demir bağlamam az. İşte efendim kanım az. İşte şuyum az, buyum az. İşte D vitamini eksik, C vitamini eksik. Ben sana yemek yedemiyorum. Ondan sonra yemek yeme demiyorum. Ondan sonra vitamin kapı alma demiyorum. Macun yeme demiyorum. Bal, börek yeme demiyorum. Ama sen ne kadar bak istediği kadar vitamin kapı alıp da istediği kadar kan yüklemesi, demir yüklemesi yaptığı halde deponun tutmadığı, koy verdiği ve birkaç aylık bile bir kuvvet kesbedemeyen insanlar biliyorum. Ben de onlardan biriyim yani. Peniki yine birkaç aydan fazla sürüyor ama bir bakım yapıyoruz işte falan, kan alıyoruz bilmem ne alıyoruz. Yani şey olarak demir şeyi, serumu diyelim. Birkaç ay sonra bakıyorsun. Elini kaldıramıyorsun. Onun için sen gel bu zikirlere devam et ki ben de beraber. Ben var ya ben. Yani bir şeyler okuyorum ediyorum ama işte. Bak buna çok önem vermem lazım. Kuvvetim yok. Halim yok, takatim yok diyorsan, arşı taşıyan melekler bununla kuvvet buldu. Belan var diyorsan bununla açılıyor. Hastalığın var dersen bununla korunuyorsun veya varsa kurtuluyorsun. Düşmanım var diyorsan ki benim de bol miktarda bulunur. Nusret yardım öyle geliyor. Çünkü Allah'a güvendim diyorsun, Allah bana yeter diyorsun. Daha ne demek ya bu? Bismillah. Rabbi Allah. Hasbi Allah. Tevekkeltu alallah, i'tasamtu billah, fevvaztu emri ilallah, maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Top yani Bütün rivayetlerin en camiyetlisi bu. 139. sayfenin başında duanın metni şerifidir. Nereden anlatıyorum?

göreyim sizi de beni de. Ben de unutmayayım inşallah. Ya Rabbel Alemin. Ondan sonra Yunus Aleyhisselam'ın kavmini azaptan kurtaran dua. Bu 148-149'da. O da bir acayip. O da bir acayip. Fuzayl ibn-i Ayaz radıyallahu anh rivayet etti onu biliyorsunuz. Bela geldi, azap geldi. Gök yeri yutacaktı. Karardı, karardı. Bugün de böyle biraz bir acayip kara bulutlar geldi böyle. Bir şimşek çaktı öğlene doğru. Yani kapacak yani bizi. Kapacak. Mevla müsaade etse evini, ocağını yakar kül eder. Kapar gider. Öyle siyah bulut, bir siyah bulut birden peyde oldu. Karşıdan ağrı geldi. Denizin karşı tarafından geldi. Ya. Yunus Aleyhisselam'ın kavmine öyle geldi azap. Ama tabii onları peygamberleri haber vermişti. Üç gün kaldı demişti. Onlar anladılar azap. Çünkü bildirildiği üzere oldu yani. Alametlerin hepsi belirdi. Ama ne yapalım? Ya Rabbi dediler. İnne zünubena kad azumet ve celler. Bizim günahlarımız çok büyük oldu. Vente azamu minâ ve cel. Sen ey Rabbimiz daha büyüksün, daha yücesin. İf'al bina mâ entehlu ve lâ tef'al bina mâ nehlu. Sen bize, sen bize, sana yakışanı yap bize. Sen bize, bize yakışan muameleyi reva görme ya Rabbi bizi. Böyle dua eder etmez bela açıldı. Onun için bu da ulema tarafından özellikle çünkü Kur'an-ı Kerim'de tek Yunus Aleyhisselam'ın kavmi azabı gördükten sonra kurtulan kavim olarak zikrediliyor. Bu da ne demektir? Hani azabın emareleri, belirtileri görünmeden zikretmek çok muteberdir ama bu dualarda öyle hasseler var ki demek azabın belirtisi geldiği çattıktan sonra bile kalkıyor. Onun için önemli. Azaptan koruyan, kurtaran çok dua var. Ama azabın emareleri belirip geldikten sonra kurtaran meselesi var. Onun için bu da 149. sayfada belki evvelce de bunu beyan etmiş olabilirim. Yani kısa olarak tekrar geçtim. Şimdi bir de bu dua var. Bunu da diyecektim size. Bu da İbn-i Ebi Dünya hadis kaynaklarında geçtiği için El-Menamat diye kitabı var. Bu El-Menamat acayip bir şey. İbn-i Ebi Dünya biliyorsun dünyanın en büyük hadis hafızlarındandır. 1200 sene evvel. 1200 sene evvel yaşayanlardan çok büyük muhaddistir. Dünyayı ilim doldurdu. El-Menamat yani rüyalar diye kitap yazmış. Rüyalar deyince sen de zannetme ki senin benim gördüğüm rüyalar. Düşünsene. Bu sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. Zaten kendisi 200'lü yani. O ilk asır yani. Hayrul kurun karni. Asırların en hayırlısı benim asrımdır. Yani asr-ı saadet ilk 100 sene. Sümme lezine ölüm. Sonra onları takip edenler. Tabi'in tabakası. Zaten İbn-i Ebi Dünya o noktanın sonunda 200'lü olduğu için tabi'in, tebe-i tabi'in. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk 3 asır hakkında en hayırlı asırlar sümmelerine eriniyor. 3'e kadar buyuruyor. 3'ten 4'e geçmiyor. Asr-ı saadet ilk 100. Sonra onları veli edenler 2. 100. Sonra onları takip edenler 3. 100. Zaten İbn-i Ebi Dünya 200'de. Dolayısıyla kendinden evvel geçen o büyüklerin rüyalarını anlatıyor. Anlatabildim mi? Kimin rüyası diye. 1200 sene evvel yazdığına göre ne kadar gerideki zatların. Bunlar da çok muteber. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala bile görüyorlar biliyorsunuz. Rüyada görülmesi mümkün Ehl-i Sünnet'e göre ve görülmüş fil vakı İmam Ahmet bin Hanbel'in gördüğü kesin. Ya, İmam-ı Azam Efendimiz'in 100 kere gördüğü kesin. Hakim-i Tirmizi Hazretleri'nin Allah Rabbul İzzet'i 1000 kere gördüğü kesin kaynaklarda sabit yani. Tecellilerini tabii şimdi. Ama bunlar var. El-Menamat acayip bir kitap. Keşke ondan da bir ders yapabilsek biz de ne yapacağız yani bir şey. Onun için karma çorman yapıyoruz ama işte hepsinden biraz bir malumat size vermeye çalışıyorum. El-Menamat isimli senede rakam, hadis rakamı, rivayet rakamı 140 sayfa 79'da bunu zikrediyor. Salih El-Mürri radıyallahu anh. Bu Salih El-Mürri kim mesela? Salih El-Mürri kim biliyor musun? Hasan-ı Basri'yi tanıyorsunuz şimdi. Öbürlerin çoğunu tanımıyorsunuz. Hasan-ı Basri marka olmuş. Yani bunlar Salih El-Mürri de çok mühim de yani bunları bir Sabit El-Bünani. İşte biliyorsunuz kabirde namaz kılma bir tek bu ümmette ona verilmiş. İşte peygamberlerden sonra kabrini de ayağa kalkıp namaz kılan. Çok acayip bütün eserlerde mütevatir olarak nakletmiş Sabit El-Bünani. Bu Salih El-Mürri de
Hasan-ı Basri

0: Senin talebelerinden, ondan rivayet etme. Hasan-ı Basri kim? Hasan-ı Basri 130 sahabe görmüş. 130 sahabeye talebelik etmiş, tabiinin en hayırlısı ve annelerimizden süt emmiş Ümmü Seleme validemiz, Resulullah Efendimiz'in süt evladı. Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Onun talebesi Salih el-Mürri. Sabit el-Bünani'nin de talebesi. Bu ikisi de çok büyük zatların de şey yapmış. O da radıyallahu anh, mana aleminde görüyor. İbn-i Ebit Dünya senedini zikrediyor. Diyor ki, bu Salih el-Mürri kim oluyor o zaman? Tebe'i tabi'in oluyor. Hasan-ı Basri'yiz, tabi'inin en hayırlısı. Tabi'in, sahabe gören. Diyorum ya, 130 sahabe gören. Hasan-ı Basri, radıyallahu anh. Salih el-Mürri kimden ders almış, okumuş, kimi görmüş? Hasan-ı Basri. Ne oldu o zaman? Tebe'i tabi'in. Yani tebe'i tabi'in. Vefatı 172. Vefatı yani. Yaşadığını bırak. Geriye git yani. Vefatı 170. Yani bundan ne diyeyim sana? Yani 1270-80 sene evvel vefat etmiş yani. Oradan 70-80, 28 oradan koy, 41 buradan koy. Anladın mı? Ne ediyor? 41, 51, 61 ondan sonra efendim 70'e doğru buradan gidiyor. Yani ne dedim sana işte? 1270 sene kadar evvel vefat etmiş. Vefat etmiş bir de. Hayatı, yaşadığı dönemi konuşmuyoruz. O Salih el-Mürri radıyallahu teala buyuruyor. Bu zat Allah korkusundan ağlamasıyla çok meşhur. Bütün veliler arasında çok bekka, bekka min haşyetillah. Allah korkusundan o kadar ağlarmış, o kadar ağlarmış ki artık. Yani hiç onun zamanında artık maruf olmuş, meşhur olmuş o ağlamasıyla beraber. O zat buyuruyor. O dönemlerde biliyorsunuz kargaşalar oluyordu. Zalim valiler oluyordu. Bazı işte, tabi Haccacı Zalim'den sonra da biraz Haccacı Zalim'de neler etti, dünyayı kastı kavurdu, 1 milyon adamı kesti astı yani. Haccacı Zalim Hasan-ı Basri Hazretleri'ne de neler etmeye kalktı da Allah-u Teala Hasan-ı Basri Hazretleri'nin virtleri, duaları sayesinde Erbain-i İdrisiye, hani ben kitap yazdım onu, İdris Aleyhisselam'a vahyeden 40 isim Erbain-i İdrisiye diye geçiyor. Erbain-i İdrisiye sayesinde Hasan-ı Basri Hazretleri korundu, kurtuldu kaç kere. Evini bastılar, ettiler. Geldiler, çıktılar, göremediler yani. Onun için o zamanlar çok karışıklıklar vardı yani. Tabii Haccac'tan sonra da çok fitneler, ihtilaflar, kargaşalar oldu. Zaten sahabe-i kiram arasında bu kurulan harplerden sonra bu artık yansımaları devam etti bunun. Salih el-Mürri Hazretleri buyuruyor ki çok ihtilaf çıktı, kargaşa çıktı. Yani böyle artık herhalde Basra'da bulunuyordu. Onu herhalde diyorum. Yani iç savaş gibi bir durum. Tabii kanlı bastırmalar oluyor devlet, hükümet tarafından. Böyle bir ihtilaf oldu. Ben şimdi buradan nasıl sıyrılacağım, nasıl kurtulacağım, kimseye bulaşmadan, dalaşmadan, elimi kana bulaştırmadan veya bana da birileri musallat olup öyle ya canına malına neler ederler yani. Bir kargaşa çıktığı zaman efendim kaptıran kaptırana kimi bulursa neler eder. Çok kötü bu kargaşa, iç savaş falan. Öyle kötü bir şey ki ya. Ne canma, ne mal, ne ırz, hiçbir güvenlik kalmaz. İhtilaf çıkmış yani, şey oldu, kargaşa oldu, iç savaş gibi diyor Salih el-Mürri radıyallahu teala. Rüyamda bana bir zat geldi. Bana dedi ki, kul, söyle dedi. Ben dedim ki, ma ekul, ne söyleyeyim? Ben de yani panikteyim, hayretler içindeyim. Hayret demek şaşkınlık içindeyim yani. Ne olacak, başıma ne gelecek belli değil. Burada ki söyle bakayım, söyle. Ne söyleyeyim? Allahümme inni la emliku li nefsi varran ve la nef'an ve la mevten ve la hayaten ve la nüşura ve la estetuven ahuze illa ma ataytani ve la ettekiye illa ma ve kayteni. Duaya bak. Fevfikni lima tuhibbu ve terda minel kavli vel amel. Muhteremler, bu duayı belleyin, ezberleyin. Allah'ımız vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Ama önümüzde çok tehlikeli geçitler var. Herkesin keyfi kaçacak dediğimiz bazıları oldu, daha bazıları olmadı. Daha bazıları olmadı. Önümüzdeki günlerde herkesin keyfi kaçacak sözümüzün devam edeceği, tezahür edeceği, Allah muhafaza buyursun. Ama zikirle, duayla, sadakayla bela kalkar.
1: Lagalugayla bela kalkmaz yani. Şerasız, sünnetsiz, ehli sünnetsiz. Nasıl kalkacak? Millet günahlarda mı tevbe ettik yani? Haramları mı terk ettik? Şerata mı efendim? Yani ne memlekette yaşıyoruz görsene. Hükümet Ayasofya'yı açalım diyor. Adam kalkıyor, Sultanahmet'i de müze yapalım diyor. Sultanahmet'i de müze yapalım diyor. Böyle insanlar vekil olmuşlar. Mecliste konuşma yapıyorlar. Öbür teröristler, Marksist, Leninistler, apocular. Onlar öyle. Ne elfaz gibi, ne zındıklıklar, ne şeyler. Ya bu böyle. O adam orada ona 6 milyon lira veriyor. Adam %10, %13, %14'e kadar aldılar. Düşün yani. Askere borca kurşun sıkan adamlara, efendim, teröristlere, dinsiz kitapsız camileri yıkan, imamları öldüren, Doğu'da, Anadolu'da neler ettiler, Güneydoğu'da yani neler ettiler adamlara. Kim bilir namazda abdesti Hacı Hoca Müslüman da revir. Bu 6 milyon nereden geliyor? Rusya'dan mı geldi? Sen bu memleketin neresine güvenirsin yani? Altyapı çok bozuk. Bizim zaten Hacı Hoca geçinenler, millici geçinenler, bunlarda da kiminde içki var, kiminde kumar var, kiminde faiz var, kiminde zina var, kiminde livata var, kiminde bol miktarda bulunur, rüşvet var, kiminde gasp var, kiminde mafyalık var, kimin Müslümanım diyenler, milliyetçiyim diyenlerde de böyle de çok nane var. Burası bir toplum yani bunu. Kaç kişi haramdan sakınıyor? Kaç kişi müttaki sınıfına dahil oluyor? Kaç tane salihlerden insan sayabiliriz? Ben onlardan mıyım yani? Böyle bir iddiada bulunabilir miyim yani? Bulunsam, siz inansanız da ben inanır mıyım ya? Ben inanır mıyım? Kendimin ne mal olduğunu ben biliyorum ya. Şimdi o zaman kardeşim, nasıl biz Allah'tan fetih, nusret, zafer, nimet bekliyoruz? Hala da veriyor kurban olduğum ya. Korkuyorum istidracı olmasın çünkü. Bu kadar şükürsüzlük ve nankörlükle hala nimet devam ediyorsa, yani ipimiz mi daraltılıyor efendim, yukarı mı doğru çıkartılıyoruz aşağı atılmak için bilmiyorum ki. Çünkü Kur'an'a, sünnete, şerata, ehli sünnete bir dönüş de yok yani. Bir dönüş de yok. Feministi, komünisti, başörtülüsü, bilmem nesi ve ondan sonra kademi, kıdemi, ondan sonra bilmem şu vakfı, bilmem bu derneği. Ayetleri inkar edenler var, hadisleri inkar edenler var. Efendim Bukhari'de geçeni kabul etmem diyenler var. Ahmed bin Hanbel'in müstediğinde böyle şey mi olur diyenler var. Kimi ırkçılıktan, kimi efendim feministlikten, kimi bir acayip bir şey. Ayet hadis okuyorsun durmuyor. Başörtülü ya. Başörtülü. İşte bu İstanbul Sözleşmesi görmemiş. İçinde ne belalar var. Ne belalar var. Kim bunları efendim meşru etti? Dayattı böyle. İşte bu kuruluşlar. Bunların hepsinin başları örtülü. İçeriğine baktığın zaman Rusya'da yok. Onun için yani önümüzde tehlikeli dönemler var. Kargaşalar olabilir. İçeriği çok karıştırmak istiyorlar. Kargaşa yapmak istiyorlar. Bak adamlar yürüyüş yapmaya kalkıyorlar. Hem kendileri teröristlik yapıyorlar. Efendim Eren Bülbül'ü şehit eden katilin cenazesine gidiyorlar. Devletle savaş açacağız diyorlar. Bunları söylüyorlar. Ondan sonra da milletvekillikleri düşürülüyor doğal olarak mahkeme kararıyla. Bu sefer de yürüyeceğiz, şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz. İşte efendim, yani tabii inşallah başarılı olamazlar, ortalığı karıştırma. Velakin kargaşa kaçınılmaz. Kargaşa kaçınılmaz. Biz de biliyorsunuz, devamlı benimse tembihim. Evvelceki sohbette, 3-4 sohbette bu konuda yaptım. Silahlanmayalım. Efendim, bireysel silahlanmaya başvurmayalım. Adem Aleyhisselam iki oğlu gibi öldürülen olalım, öldüren olmayalım. Aldatılan olalım, aldatan olmayalım. Şiarımız böyle. Hele ki iç savaşlarda, iç kargaşalarda kimin eli kimin cebinde belli değil. Karşında Rus gavuru, Yunan gavuru yok. Dolayısıyla Müslüman Müslümana birbirine sokma tehlikeleri var. Bu gibi durumlarda değil mi? Kûnü ehlâse büyütiküm hadis-i şerif, evlerinize de istikrar edin, evlerinizden çıkmayın ki elinizi kana bulaştırmayın. Ya yani dolayısıyla bizim eski sohbetlerimizle birleştirenler konuyu daha iyi anlayabilirler. Yani ihtilaf. Bak Salih el-Mürri Hazretleri büyük bir ihtilaf ve kargaşa ya çattım diyor. Ne yapacağımı şaşırdım diyor. Bazen evinde de dursan gelip seni buluyorlar, çıkartıyorlar. Ondan sonra o seni ona zorlar, bu seni buna zorlar. Kalırsın ortada, ne yapacaksın şaşırtırsın. Ondan sonra efendim, ne Müslüman kanına girmek istemezsin. Fakat adam gelirse ırzına malına tasallut eder. Ya çünkü iç kargaşalar böyle bir şey. Bunlar çok tehlikeli bir şey. Ama Kur'an-ı Kerim'de evvel bir şey bir şey al. Övdüğüne bağdakın verse bağ. Allah size, ayet bu. Sizi şialara, fırkalara bölecek ve size birbirinizin şiddetini, acısını tattıracak diyor. Çünkü neden? Doğru Kur'an'a, şeriata, sünnete tam riayet etmezseniz Allah da ya gökten azap gönderirim diyor, ya altını, ayağınızın altından zelzele gönderirim diyor, ya başınızdan hortumlar, fırtınalar, yıldırımlar, saikaler bilmem gönderirim diyor. Kulüvel kadiru. Allah kadirdir buyuruyor. Aleyhine ba'zen aleykum azabın min fevkukum. Üstünüzden azap gönderme. Yani kadir ne demek? Göndereceğim diyor. Zaten gönderdi. Bizim ümmette de nice milletler, memleketler batmadı mı? Ev yahut ayağınızın altından diyor. Zelzeleyle nice yüz binler, milyonlar bu kadar zaman bu ümmet zelzeleyle helak edilmedi mi çoklar? Evi elbise gümşiyan, yadızı fırkalara karıştırırım diyor. Böyle diyor ki bağdakın ben size birbirinizin acısını tattırırım diyor. Ya bu şiyan şey nedir? Yemen'deki acı nedir? Gavurla mı savaşıyorlar? Husilerle, Suudlularla, bilmem nelerle, içlerinde ne bu? Kâhur mudurlar? Birbirinizin acısını diyor, tattırırım diyor. Ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti, çok dua etti. Allah'a sığındı. Velakin Allah-u Teala buyurdu ki kıyamet gününe kadar fitne kargaşa devam edecek senin ümmetinde. Bunu bildiğimiz için iç savaşlar, dış savaşlar tehlikesi daima mevcuttur. Böyle bir durumda bir insan belalardan afiyette kalması için ne yapmalıdır? Ne yapmalıdır? Ne okumalıdır? Öyle bir ani bir olayda sen bana telefon et, ben sana mesaj çekeyim olmaz. Yani bunun imkanı, vakti bulunmaz. Bir insan bu dua devam edecek. Veyahut böyle bir belirtiler zuhur ettiğinde. Yani bunu şimdi, bunu buraya niye almışız? Çünkü diyor ki İmam Beyluni, 400 sene evvelki eserinde yani, bu duanın diyor, efendim, her gün 3 kere okunması vebadan korunma hususunda çok faydalıdır. O şimdi bunu vebadan korunma hususunda diyor. Sayfa 152-153, duanın okunuşu ve tercemesi 153'te. Duanın metni şerifi diyor. Metin demek okunma lafzı demek. Metni şerif. Tercüme-i münifesi, altına tercümesi var. Şimdi İmam Beyluni bunu vebadan korunmak için almış. Çünkü neden? Bu duada diyor ki ya Rabbi senin beni koruduğundan başka hiçbir şeyden korunmaya güç yetiremem. Ancak sen beni korursan ondan muhafaza olabilirim. Sen beni korumazsan ben ne tedbir alırsam alayım içine düşerim. Bu o manadan dolayı İmam Beyluni bunu tavsiye etmiş. Fakat ben bunu inceleyince, şimdi ben orada önüme gelen vebadan korunma duaları kitaplarında önüme gelenle yetinmiyorum ki. Bu duanın var mı başka kaynağı falan araştırıyorum. Ondan dolayı canım çıktı yani. Araştırınca bir de baktım ta İbn-i Ebi Dünya'ya dayandı yani. 1270 seneden evvele dayandı şeyi, kaynağı. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İn atake Allahu afiyet fi dunya ve ahirete fakat eflahte. Dua öğret bana diyen sahabesine. Afiyet işte. Bir daha istedi. Afiyet işte. Bir daha afiyet. Ya Resulallah bir şey daha söyle. Buyurdu ki mübarek adam dünyada ahirette afiyette erişen adam felah bulmuş zaten bir şey kalmamış ki. Dünyada bela yok mu? Hastalık yok. Musibet yok, üzüntü yok. Ahirette azap yok. Afiyet. Ya Kadir gecesine rastlasam afiyetten başka bir şey istemem diyor Ayşe annemiz. O kadar dua bildiği halde. Afiyet. Onun için burada da bu duada ne diyor Salih el-Mürri Hazretleri? İç savaş, iç kargaşa oldu. Ben de ne yapacağımı şaşırttım. Rüyamda biri geldi. Dedi ki söyle. Salih el-Mürri düşün artık. Tebaî tabiîn yani. Dedim ne söyleyeyim? Dedi söyle. Allah'ım ey benim Allah'ım. Şu duanın manasına bakar mısınız? İnni ben la emlikü güç yetiremem. Malik olamam. Li nefsi kendim için darran. Ne bir zararı savuşturmaya. ve la nef'an, ne bir faydayı temin etmeye, ve la mevten, ne ölümü uzaklaştırmaya, ve la hayaten, ne hayatı celbetmeye, ve la nüşuran, ne efendim diriltmeye, ne kimseyi diriltmeye, ne kendimi diriltmeye, hiçbir şeye güç yetiremem. Öyle miyim? Ben öyleyim. Sen nasıl? Zarar savuşturabiliyor musun? Kendi başına. Ölüm gelse def edebiliyor musun? Canın çıkacak olsa yeni bir hayat, taze bir hayat getirebiliyor musun? Hiçbirine malik değilim. Ve la satu ne ahuz illa ma ataiten. Ya Rabbi, senin bana verdiğinden başka hiçbir şeyi almaya da gücüm yok. Bak ne güzel. Haddini bilmek. Ya sen bana vermezsen diyor, burada gözümün önünde dursa, elime konsa, ağzıma konsa diyor, ben almaya güç yetiremem. Yemeye güç yetiremem, bulmaya güç yetiremem. Sen verirsen diyor bana, ben alabiliyorum bir şey. İnsan haddini bilecek ya Allah'ına karşı. Ben kazandım, ben ettim, ben buldum, ben getirdim. İlaç buldum, onu kullandım, ona gittim. Yürüyüş yaptım, yüzme yaptım, spor. Sen bana ne bir şey vermezsen ben almaya güç yetiremem. Sen beni bir şeyden korumazsan, ya ne sorun? Yattığın yerde, en lüks o evde, odada veyahut da bilmiyorum, 100 kat gökdelenin en lüks otelin şeyinde, oraya akrebi getirir ya. Bir de bir yataktan akrep çıkar ya. Yılan bile çıkar ya. Mevla istesene. Kimle getirir, neyle getirir? Allah. Sepetle getirir, yemekle getirir. Neyle getirirse getirir. Ya 50. 100. kata çıksan. Sen beni korursan, adam yatsa yılandan akreplerin içine, bir şey olmaz. Ama sen beni korumadığın zaman benim hiçbir şeyden kurtulmaya, korunmaya güç yetiremem. Zırhların içine girsem ölüm gelir bulur. Burçların içine girsem, kalelerin kulelerin içine girsem ölüm gelir bulur. En sağlıklı adama hastalık gelir çatar. En mikroptan korunaklı adam korona olmuş. Mikropların içinde yüzüyor adam orada hastalığı. Dikkat de etmiyor. Ona bir şey olmamış. Tedbir almak lazım değil demiyoruz. Ama tedbir takdiri bozamaz diyoruz. O zaman Allah'a yalvarmak icap eder. Şu duaya bak. Senin beni korumadığın şeyden ben korunmaya, hastalık, ölüm, musibet, iç savaş, dış savaş, kargaşa, fitne, malım, canım, çoluğum, çocuğum, sevdiklerim. Sen korursan ancak sen korursun. Senin korumadığın bir şeyden korunmaya güç yetiremem. O halde ne istiyorsun benden kulum? فَوَفِّقْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Şu çok büyük bir dua ya. Mana aleminde öğretildi bu ya. Vahiyden sonra ne gelir? Evliyaullah'a ilham gelir. Salih rüya nedir? Nübüvvetin cüzlerinden bir cüzdür. Sahih hadis-i şerif. Salih el-Mürri gibi tebay-ı tabiine gösteriliyor bu ya. Öğretiliyor. Onun için bütün kitaplarda yer alıyor. Bütün ulema kabulle telakki etmiş. Ya Rabbi ne olur sen söz bakımından, amel bakımından, yani söz konuşma bakımından. Çünkü adam bir söz konuşur, kafası gider ya. Bir söz konuşur, belaya girer başlıyor. Malı canı gider ya, bir laf konuşursun. Sonra adam senden hesap sorar, sen benim aklıma bunu demişsin, bilmem ne, gitti. Sözüne dikkat edeceksin. Tabii gıybet, dedikodu, iftira bilmem. Zaten İslam'a uysan birçok beladan kurtulursun gerçi. Ya Rabbi o halde sen beni söz bakımından neleri seviyorsan, konuşmamı istiyorsan, razı geldiysen. Ve amel bakımından, davranış bakımından, hareket bakımından, tavır ve tarz bakımından. Öyle ya şimdi. Nasıl davranacağım? Nasıl edeceğim? Olaylar gelişiyor. Ortalık karışmış mesela. Ben şimdi bu durumda nasıl davranacağım yani? Nasıl hareket edeceğim yani? Ey Allah'ım diyor, sen hangi davranışını seviyorsan, razı geliyorsan beni ona muvaffak et. Hangi lafı konuşmaya seviyorsan, razı geliyorsan beni ona muvaffak et. Bu ne demektir? İradeni Allah'a teslim etmek. Mevla'ya sen böyle yalvarırsan, Mevla seni sevmediği, razı olmadığı bir işe sokar mı daha? Bak ne dedi o zat? Geldi dedi ki bana, kul söyle bakalım, çok kafan karıştı senin. Ben de dedim, makul ne söyleyeyim? Dedi bunu söyle. Söyledi. Tamam söyledim. Dedi bana ki, indi'a biha fehuve fi afiye. Şuraya bak. Ya bu ciddi bir rivayettir. Bu roman değil. Eğer bir kargaşa, fitne, fesat, ortalık her cümerç, ne yapacağını şaşırtmışsın. Ey kurban olduğum Allah'ım, ben bu duayı hemen ezberlemem lazım.
0: Ne konuşacağıma dikkat etmem lazım. Ne yapacağıma dikkat etmem lazım. Yanlış yaparsın. Bu sefer millete de bir şey söylersin. Onları da yanlışa sevk edersen bütün milletin de vebaline kanına girersin. Onun için çok yanlış edenler olmuyor mu? Oluyor. Eğer buyurdu o zat bana bir insan bir ihtilaf, bir kargaşa, bir fitne, kimin ne yapacağını şaşırttığı bir bocalama döneminde bu duayı okumak nasip olursa o kişi afiyettedir. Bitti, garanti. Afiyettedir ne demek? Dünya ahirette isteyeceğim şey afiyet değil miydi? Afiyettedir ne demek? Ona bela bulmaz. Onun için okuyacağız. Allahümme inni la emlikülü nefsi darran ve la nef'an ve la mevten ve la hayaten ve la nüşura ve la estati'u en ahude illa ma ataytani ve la ettekiye illa ma vekaytani فَوَفِّقْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ Ezberledim elhamdülillah. Yani de unuturum şimdi tabii bir de yeni. Bu yaştan sonraki ezberini eskiden olsa unutmuyordum. Şimdi unutabiliyorum. Devam edersem unutmam. Her zaman da kitap açamıyorsun yani. Onun için tabii ben size sayfayı söylüyorum. 152. sayfada hadis rivayetin yani diyeyim metni. 153'te de duanın metni şerifi yani metni şerif derken duanın. O rivayetin metni, bu duanın metni. Duanın metni demek okunacak olan Allahümme la emlikü çok muazzam bir şey. Sen beni korumazsan ben korunamam ya Rabbelam. Onun için bunun bir de ilavesi varmış. Ben onu nereden şey yaptım şimdi? Ha şundan. Rivayet-i İbn-i Öbüt Dünya'nın ilavesinde İmam Beyluni'de var o. İmam Beyluni'de. O da güzel. Onu da ilave edelim. Ne diyor? Her gün üç kere okunması. Bir kere üç kere okunması meselesi çıktı. Bir de devamı çıktı. O da ne? فَوَفِّقْنِي لِمَا تَرْضَى لِمَا تُحِبُّ devamı. فَوَفِّقْنِي لِمَا تَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فِي عَافِيَةٍ فِي عَافِيَةٍ afiyet içerisinde يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اَنْتَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ O zaten bildiğimiz şeyler işte eklersen sonra. Bir فِي عَافِيَةٍ يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اَنْتَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ Yani üç kere okudu. En azından bir kere oku. O zat ona zuhuratta gördüğü zat ona üç demedi. En azından sen bir kere okusa da çok fayda görür. Zaten bu dua yapabilirse afiyettedir diyor. Yeter ki yapabilmeye muvaffak olunmasın mesela. Dokuz türlü yüzgeç bilip denize düşünce boğulan merkep gibi olmamak yani. Başına gelende o duayı istihzar edip hemen okumak kime nasip olursa o afiyettedir. Ama bilmesen nasıl nasip olacak? Ben sana anlatmasam nereden bileceksin? Mecburen yani anlatmamız, yazmamız, etmemiz lazım. Artık Allah Teala kime nasip ederse o afiyettedir. Kime nasip etmezse o beladadır. Ne'ûzu billâhi min şurûri enfusina ve min seyyâti amalina. Ta burada neler. Ben sadece bir tane iki tane söyleyeyim. Meşayihin ne duaları. Aman ya Rabbi ya Rabbi. Hele İmam-ı Azam Efendimiz'in o duasının kaynaklarında ta neler gördüm ya. Neler gördüm ya. Allah Allah. Çok daha rivayetler varmış da ben tabii saat daha sonra da kaynakları gördüğüm kaynaklar oldu. Bu şeyin Ahmed el-Rıfai Hazretleri de bunu rivayet etmiş. Sonra onu da gördüm Fereş'te. İmam-ı Azam duası. Sayfa 130'da olan. Çok mühim dua. Efendim bunları da beyan etmek icap eder. Fakat işte yani size yeterli kadar elhamdülillah bütün kaynaklarıyla beraber ben size yazdım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü için cennetiyle, cemaliyle müşerref olup, rızasıyla, vuslatıyla müşerref olup, azabından, gazabından halas olmamız niyetiyle. El-Fatiha Allah'ım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirrahim.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 13 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Fatih'te yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Allah'a isyan eden ne oldu? İblis oldu işte. Ya secde et dedi, etmedi, ne oldu? İblis oldu. Başka bir suçu var mıydı? Şeytanın başka bir suçu var mıydı? 20 bin sene meleklere hocalık etti, vaazlık etti. Zikirde, secdede falan hiçbir eksiği yok. Ama burada ne var? Gökte, yerde secde etmedik, bir karış yer bırakmadı iblis. Yani bu göklerin, yerlerin tümünde 20 bin sene devamlı ibadet edersen ne olur? Her karışta secden vaki olur. O kadar secde. Ama ne zaman ki Allah ona Adem Aleyhisselam'ı kıble olarak gösterdi. Yani buna yönel, bana secde et. Adem'e secde et geçiyor ama bunun manası nedir? Bunun manası Adem senin neyin olsun? Kıblen olsun demektir. Biz şimdi nereye dönerek kılıyoruz? Kabe'ye dönüyoruz. Peki Kabe'ye mi secde ediyoruz? Yok. Şimdi mesela kıble böyle. Bir adam kasten bilerek böyle namaza dursa ne olur? Kafir olur. Şimdi sana secde et dediler ama bir de nereye doğru dön diye onun da yönünü de söylediler. Sen şimdi kendi kafana göre ben nereye olsa dönerim diyemezsin ki. O kadar secde etti de Adem'e secde et, yani buna dön secde ederken denildiği zaman da ben ondan hayırlıyım, niye ona dönüyorum deyip bu kadar fazilet, şeref, makam, mevki, mertebe, cennette meleklerin hocalığı gibi bir şeyden, mertebeden azledildi. Allah muhafaza eylesin. Hep nefis. Ben hayırlıyım, ben iyiyim, ben üstünüm. Bu damar, bu damar. İlleti iblis ene hayrun bedest. Ve in maraz der nefsi her mahluk hest. Mevlana Mesnevi'de. İblisin hastalığı diyor, ben daha hayırlıyım marazıydı. Benlik hastalığıydı ki bu hastalık zahir olmuştur. Her yaratığın içinde bu hastalıktan bir damar var. Horozu görür müsün, böyle horozlanır. At böyle bir kafayı kaldırır. Her hayvanda bile o diklenme vardır. Ben üstünüm. Ya tavus kuşunu seyret maşallah ya. Kabarı da şişer böyle. Ha şimdi her hayvanda var. Bizde olmaması mümkün değil. Çünkü biz insan esas canlı, canlılar içinde. Hayvan ne demek aslında? Hayvan canlı demek. Bak siz onu da mesela bilmediğinizden size hayvan diyene kızıyorsunuz. Bana hayvan diyene hiç kızmam. Çünkü el insan hayvanun natık diyor mantık kitaplarında. İnsanın tarifi nedir? İdrak sahibi canlı. Şimdi her canlıya ne denir? Hayvan denir. Hayvan. Ama insanın bir farkı vardır, nedir? Müdriktir. Natık müdrik demek. İdrak edebilen, konuşabilen canlı. Değil mi? Ona göre diğer canlıların da hepsinde hayvan vardır. Peşinde mesela onun bir ayırıcı özelliği vardır. İnsan da hayvandır, canlıdır. Ama ayırıcı özelliği nedir? Nutkudur. Yani idrakidir, anlayış gücüdür. O anlayış, idrak gücü onu öbür canlılardan mümeyyiz vasfıdır, ayırıcı vasfıdır. Bu itibarla şimdi her canlının içerisinde, onlarda varsa o canlılarda, efendim diğer hayvanlarda, insanda da vardır. Bu ben üstünüm meselesi çok acayip bir damardır. İşte tasavvufan için giriliyor, efendim tarikaten için giriliyor, çilehanelere niçin iniliyor? 40 gün, 40 gece kimseyle görüşmeden, konuşmadan oruçlar, riyazetler falan çile çıkarılıyor. Çile de efendim 40 demek. Yani 40 gün çilehane, 40 gün ibadet yapılan yer. Bütün bunların sebebi ne? Benliği, ben üstünüm duygusunu giderme gayreti. Bunda tabii yolu var. O yoldan gidersen bu erir. O yoldan gitmezsen daha da azar. O yolundan gitmek lazım. Çünkü yolundan gitmedin mi yaklaşayım derken ne yaparsın? Uzaklaşırsın. Adam şimdi hacca gidiyorum diye Türkistan'a doğru yola çıkmış. Gidiyor. Yolda birisi rastladı. Dedi ki nereye? Hacca. Dedi dön ya. Niye dedi sen beni hacdan engelliyorsun? Dedi gittiğin yol Türkistan'a çıkar dedi. He. Lan tebluğal Ka'betel Alya ya bedevi inne tariqal lazi temshi ila'l Hudeni. Ey bedevi, sen bu vaziyette Kabe'ye ulaşamazsın çünkü yolunda değilsin. Senin yolun Huten, Türkistan'da bir yer Huten'e çıkar. Dolayısıyla bunun Farsçası da var. Efendi Hazretleri okur. Bunlar hep Efendi Hazretleri'nin ilimleridir. Hacı Mahmud Efendi Hazretleri üstadımız. Hep onun ilimleridir. Harca harca bitiremiyoruz. Yeye bitiremiyoruz. Osmanlı'nın malı gibi bitiremediler kaç sene ya. Efendi Hazretleri'nin ilimleri kıyamete kadar bitmez. Kıyamete kadar. Bütün bu ilimleri o anlattı yani. O duyuruyor. Tersem neresi Pekabe ey Arabi in rehki tu mirevi be Türkistanest. Onu da Farsça okurdu böyle. Demek ki mesele ne? Tarikata da gireceğim diye, girdim diye de benlik gider mi? Gitmez. Çünkü zaten en baştan bir havayla giriyor. Girdikten sonra o tarikata girmeyene hava atıyor. Peki, sen zikir çekiyor musun bakayım? Adam diyor, yok nasıl? Ben diyor, günde 5000 Allah diyorum. Sen ne bozuk adamsın. Sen ne gafil adamsın. Hiç Allah demiyorsun. Dedim mi bittin sen. Sen tarikata girip de 50.000 çekeceğine karşıdaki adama sen ne biçim adamsın dedim mi bittin sen. Çünkü bu işte maksat ne? Benliği kaybetmek. Sen hemen ben demeye başladın zaten.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
6: Şimdi reklamlar.
7: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
8: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1-588 Vahid der.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
10: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
11: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
13: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
14: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
15: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
0: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Bu bir yeniden iletimdir.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Mutlaka ağzınızı kontrol ettirin. Çünkü ağzınız Kur'an yollarıdır. Benim Fatiha'm doğru mu? Ben bir Fatiha okuyorum ama bu okuduğum Fatiha'da harfleri nasıl çıkarıyorum? Harfin yerine başka bir harf mi telaffuz ediyorum? Ondan sonra efendim, yani adam kul huvallah diyemiyor, kul füvallah diyor değil mi? Fü, fü diyor, kul fü diyor, kul fü. Milletin çoğu kul fü diyor. Nasıl olacak yani? Kul füvallah diyen namaz olur mu? Fatiha'da bu kadar yanlış okumalar var. Bundan dolayı en azından gelirsin bir namaz vakti veya akşam yatsılarda gelirsin bakarsın, ya hoca efendi ben buraya geleyim, sen benim bir Fatiha'mı Zamm-ı Sure olarak en azından iki sure, Kevser suresi ile İhlas suresi, en azından bir ettehiyyatü, bir Allahümme salli Allahümme barik okuyalım. Bir namazda sonunda ettehiyyatü okuyalım, bir salli barik okuyalım veya kunut duası. Vitirde bir Allahümme inna nesta'inüke okuyoruz. Bu nesta'inüke nasıl okuyorum ben acaba? Nasıl okuyorum? Yani yanlış okuyorsan tehlikeli, kelimeler yanlış okuyorsa tehlikeli. En azından onu düzeltene kadar Fatiha okursun, Fatiha ile idare edersin. Anladık ama Fatiha'yı doğru okuyor musun acaba? Yani bu kardeşler burada hizmet etmek üzere geldiler. Talebe de okutuyorlar. sizlere de faydalı olacaklar inşallah. Vakti olan eden, yani namaz caiz olacak kadar şu sureleri, 2-3 sure ya, kunutlan falan hepsini toplasan 6-7'yi geçmiyor salli barikle beraber. Yani şu namazı kılıyorum ya, bu namazda okuduklarımla bu namaz sahih olur raporunu, tasdikini almak lazım. Bir hoca efendilere dinletmek lazım. Ya illa buraya mı gelmek lazım? Yok. Sizin mahallenin camisindeki imam da bunu yapıyorsan olur. Oradaki bir müezzinle de oturuyorsa, dinliyorsa seni Allah için olur. Ama bunu mutlaka yapman lazım. Her gün 5 vakit namaz kılman farz. Kılıyorsun. Kıldığın namaz olmuyorsa bunu da kaza etmen lazım. Bunu da kaza etmen lazım. Kazayı da kaza etmen lazım. Devir lazım gelir abi. Bu kısır döngüye girdi bir. Bunun altından çıkamazsın. Siz nasıl yaşıyorsunuz ve nasıl uyuyabiliyorsunuz? Nasıl yiyebiliyorsunuz? Ben şoktayım. Ben kendimde böyle bir tehlike görmedim. Çünkü ben 5 yaşımdan, 7 yaşımdan, 5 yaşımdan namaz surelerini şunu bunu düzgün okuyordum ben. Hocalarımız vardı bizim. Siz ne haldesiniz? 5 vakit namaz farz ve kılıyorsunuz. Yani çoğunuz kılıyorsunuz. 5 vakit namaz farz. Ama bu namazı bir hoca efendinin denetiminde ben şöyle okuyorum diye dinlettiniz mi? Anamdan görme, Sıbyan Mektebi'nden kalma, dedem bana böyle öğretmişti. Din böyle olmaz. Din böyle olmaz. Belki senin anan, deden doğru öğretti sana. Ama bir tahsih et, bir gözden geçir. Bu din meselesi ya. Dünya işinde bir müracaat yapacaksın, bir dilekçeyi vereceksin, bir kuruş para bir yere yatıracaksın, bilmem. 40 kere soruyorsun. Aman yanlış yere yatırmayalım. Para boşuna gider. Yok bilmem şuraya imza atayımmış, nereye atayım? Dünyaya bu kadar önem veriyorsun. Burada bir namazı kılıyorsun, Allah ya kabul ederse etsin, etmezse etmesin bana ne? Allah'a bu yapılır mı ya? Celle Celaluhu. Bu geceden tezi yok. Ama buradaki hoca efendiler, ama kendiniz, ama tabii şimdi cami imamı diyorsun, cami imamı da yanlış okuyan var. Diyanetten şey almış, imzadan ne, imtihanı kazanmış, cami imamı olmuş. Ben öyle cami imamların arkasına rastladım, namazı iade ettim. Namazı bozmadım da. Artık uyduk adama bir defa. Baktım arkadaş, Kur'an'dan mı okuyor, Tevrat'tan mı okuyor, İncil'den mi okuyor, İbranice mi okuyor, Süryanice mi okuyor ya? Benim hocam Kefevi Mustafa Kılıç, Hasan Efendi hocamızın abisiydi. Çok kurraydı, çok alimiydi. Mustafa Efendi hocamız, rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. İsmaila da kıldıran bazı hocaların arkasında namazı kıldıktan sonra iade ediyordu ya. Bu işler ince işler yani. Bazı misafir geliyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Bu işler ince işler. Kardeş, dinimize değer verelim. Bu bizim ebedi ahiretimiz. Bu sonsuz saadetimiz. Cennet buna bağlı. Cehennemde helak oluruz. Öyle yok öyle bir iş. Sen namaz kılıyordun geç kolum karşıya sırattan. Bedava iş yok. Sen nasıl kılıyordun? Nasıl okuyordun? Abdesti nasıl alıyordun? Guslü nasıl alıyordun? Taharetini beceriyor muydun? İdrarını yapıyordun, sonra kalkıp gidiyordun, doğru muslu abdest alıyorsun. Ondan sonra bir damla iğnenin tepesi kadar efendim tenasül uzvundan bir idrar çıksa abdestin gidiyor. Sen bunda istibrası var, istincası var, taharetlenmesi var, biraz beklemesi var, öksürmesi var, yürümesi var. Olmadı, ben vaktim dar, otobüs kaçıyor bilmem ne, o zaman pamuk kullanma diye bir şeysi var. Ondan sonra sen namaz kılacaksın. Sen bu vaziyette imam var böyle. İstinca, istibra yapmadan tuvaletten çıkar çıkmaz abdest alıyor, doğru mihraba geçiyor. Adam da geliyor bize fetva soruyor. Hoca efendi ne var? Bu bizim imamın arkasında kılınır mı diyor. Ben ne bileyim dedim senin imamın itikadını, amelini ya. Klişesi mi var bunun? Ne yapıyor dedim, sen bana onu söyle. Bir tanesi dedi ki, beni dedi şeriatçıyım diye mahkemeye vermiş dedi. Ulan o tam zındıkmış dedim, o onun arkasında hiç olmaz dedim. Öbürü geldi dedi ki, ya dedi, hoca dedi, bu bizim imam dedi, tuvaletten çıkıyor dedi, çıkar çıkmaz abdest alıyor dedi ya. Ya dedim, adam belki pamuk kullanıyor tuvalette, pamuk kullanıyorsa abdesti olur dedim. İdrarı tıkamış olur, gelmez dedim, kurtarır dedim yani falan. Sonra bunu inceleyen etti, sormuş ona da, pamuk mamuk kullanmıyormuş adam. Hemen oradan efendim tuvaletten çıktığı gibi abdest oluyormuş. E ne olacak? Tehlikeli dedim şimdi. Adamın bilmem neresinden bir şey çıktı mı çıkmadı mı, onun kontrolcüsü değilim. Kaybı da bilmem. Tehlikeli abi. Çünkü neden? Hemen bir 40 adım atmadan, bir hareket yapmadan, bir şey yapmadan pamuk da kullanmadığın takdirde senin şimdi burada abdestten sonra hareket yapacaksın. Namazda zaten rükû secde hareket var. O harekette bir şeyler çıkar. Ancak tuvaletten sonra vakit geçirirsin de bir vakit geçtikten sonra o çıkmaz ondan sonra, tamam, ama ilk aşamada hemen namaz, hemen abdest. Zaten namaza da yarım saat var. Kardeşim, namaza yarım saat var ama sen abdesti hemen aldın. Sen abdesti hemen aldığın için abdestin peşine çıkınca abdestin olmuyor. Ondan sonra abdestsiz namaz kılıyorsun, kıldırıyorsun. Sorun burada. Yoksa sen bekledin 15-20 dakika oturdun, sonra abdest aldın. O ondan kurtarır. O kurtarır, kesilir yani. Ama bunlar mesele değil mi? İşte bütün bunları göz ardı ederekten ben kıldım oldu. Nasıl kıldın oldu ya? E bu kabir evvelü mâsûl anussalâ. Mezarda ilk sorulacak namazdır. Ve istenziyü minel bevl fe âmmeten zâbil kabri minû. İdrardan sakının. Üzerinize sıçratmayın. Yani o da ayrı bir şey. Donuna sıçradı, derine sıçradı. Onlar da ayrı bir necaset meselesinden. Hadi el ayası kadar kurtarıyor. Pek el ayası kadar da toplanmaz öyle damlamalarla. Ama bugün bir damla, yarın iki damla, ne olur donunu değiştirmeden el ayasını öyle geçer. O da oradan elbiseden, setre avretten kılınmayacak hale gelir. Bak şimdi, kaç yerden mesele çıkıyor. Kabir azabının ekseriyeti idrardan dolayı olacak. Ama tabii şimdi bir de sen abdest alıp peşine idrar sızıntısı çıktığı zaman da bu ne kabir azabı ya? Bu cehennem azabı zaten otomatikman. Çünkü neden? Abdestin olmuyor. Bu demektir ki namazın olmuyor. Hele bir de imamsan, arkandan kıldırdığın bütün hepsinin mesuliyeti vebali sana geliyor. Ne yapacağız ya? Dinimizi ciddiye almamaktan oluyor bütün bunlar. Neden? Denetim yok. Teftiş yok. Her namazdan sonra melekler gelip de sen şunu eksik ettin, bunu gedik ettin diyen yok. Allah beni görüyor diyor, biliyor ama imanında şuur yok. Namazında huşu yok. Rabbime ne cevap vereceğim, hesap vereceğim. Birisi bir şey dese, sen ne biçim namaz kılıyorsun, kıldırıyorsun diyor bilmem ne. Utanıyor, mahcup oluyor. Ondan sonra dikkat ediyor. Ama düşünmüyor ki beni Allah'ım görüyor, ben bu ne vaziyette millete kıldırıyorum. Yokmuş. Bunların hepsi İman zafiyeti, iman zafiyeti. Onun için mutlaka Ehl-i Sünnet ulemasının sohbetleri dinlenecek, kitapları okunacak, bidat ehlinden kaçınılacak, itikadı bozuk olanlar dinlenmeyecek, zehir almamak için önce iman, sonra ameli salih. Ameli salihin başı namaz. Namaz nerede kabul oluyor? Daha halâda, abdesthanede başlıyor. Halâda, abdesthanede başlıyor namaz. Namaz camide başlamıyor. Niye? Abdestsiz geldikten sonra namaza giremiyorsun ki. Sen de iftitah tekbir, Allahu Ekber. Namaza girmedin ki. Kasten öyle yapsa kafir ol. Yani abdestsiz olduğunu bilerek namaza dursa onu kimse yapmaz herhalde. O zaman imanı da gider. Secde yap, abdestsiz secde yapsa kafir ol. Ama tabii bu kendini abdestli zannediyor. Ama sen abdestli zannetmen abdestli olman anlamına gelmiyor. Onun için mutlaka ilim meclisleri, mutlaka Ehl-i Sünnet ulemanın sohbet meclisleri ve kitapları ve eserleri. Bak kaç yaşına gelmişsiniz ortalamanız. Yaşa da bakmıyor. Herkes yarına kadar ölebiliyor, öbür gün ölebiliyor. Gençler daha fazla ölüyor bu aralar. O zaman benim bu geceden tezi yok. Yatağa kafam koymadan ilk işim, acaba benim Fatiha'mla bir abdest kontrol, abdestine sağlıyorum. Ondan sonra benim Fatiha'mla İhlas suresiyle, Kevser suresiyle namazım oluyor mu? Bunun için bugün sohbeti bitirdik, konuya giremedik. Ama çok konular anlattık. Sizin için en lazım olan konuları anlattık. Kabre yarın gece girseniz, yarın girseniz size bu lazım. Bu anlattıklarım lazım idi. Bundan dolayı mutlaka hoca efendi, yani nereden geldik buraya? Bir imama, müezzine de kendinizi dinletirseniz, tasrih-i huruf yaparsanız olur dedim.

etmez mi ya? Bana numaracılık yapma. Sahtekarlığın lüzumu yok. Allah sana iman ve ameli salih farz ederken şartlarını da beyan etmiş. Allah kimsenin namazına, abdestine muhtaç değil. Sen Allah'a şunu diyemezsin. Ya Rabbi, ben Bursa gibi yerde, İzmir gibi yerde milyonlarca binamaz. Tabii nüfus kaç? Nüfusun çoğu binamaz. Namaz kılan kaç kişi var? Şu Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da 5 vakit namazı vakti vaktine kılan kaç kişi var ya? Ortalama %6. İstatistikler bunu gösteriyor. %6. Bu ne demektir? 10 milyonsa bunun 9 milyonu, 9,5 milyonu kılmıyor. Sen de Allah'a kalkıp yarın ahirette, ya Rabbi ben Bursa'da yaşıyordum, Bursa zaten kopmuş gitmişti, namaz kılan, abdest alan çok azalmıştı, hele ki İzmir'deki hepten kurtarması lazım o zaman, bu İzmir hepten bozulmuştu ya Rabbi bilmem ne. Bana ne anlatıyorsun ya? Ya Rabbi ben şimdi bir namaz kıldım, eksik yedik, yanlış çok yapmış olabilirim, sen kabul edersin değil mi ya Rabbi? Yani, çünkü öbürleri hiç kılmadı ya. Yani Allah-u Teala sana hatır eder mi ya? Kulum, sen cennete talipsin. Ebedi ahirette cennet vereceğim sana. Sana şunları şunları yap dedim. Zor bir şeyler de yüklemedim. 7 yaşında çocuğun yapacağı kadar kolay bir şey 5 vakit namaz. 7 yaşında emredin diyor hadis-i şerif. Peki sen, unuttun da kuru bir yerin kaldı. Ayağının altında sakız yapışmış, halıya basmışsın falan. Yıkarken de eline denk gelmemiş, oranın içine su geçmemiş falan. Bunu affederim. Hata. Unuttun. Unutkanlık oldu. Mazeret. Namazı kıldım zannettin, kılmamışsın. Bir vakit namaz boşta çıktı. 80 sene cehennem azabı. Ama kıldım sandı. Adam, ya Rabbi uyuyakalmışım. Saati kurmuş muydun? Kurdum, her şeyi yaptım ya Rabbi. Saat şöyle olmuş, öbürünün pili bitmiş, öbürünün zili bitmiş. Oluyor böyle şeyler, başımıza da gelmedi değil. O cep telefonlarında mesela kuruyorsun şeyi. Birisi o alarm çalarken ararsa, benim başıma çok geliyor bu, geldi bu ara. Şimdi uçak modunu alıyorum. Çünkü uçak modunda alarm çalıyor, arayan çalmıyor. Her şeye kafa yürüteceğiz. Teknolojiden yararlanıyorum. Ya niye uçak modunu alıyorum? Zaten sessize alıyorum, beni uyandırmasın. Zaten geceden uykusuzum, gündüz 1 saat uyku uyuyacağım. 40 kişiyle mi uğraşacağım? Uyanınca de bakar. Sessize alıyorum. Ama sorun ne? Kurmuşum 1 saat sonra ya. 1 saat sonra kurduğumda tam o anda alarm çalmaya başladı. Dıt etti. O arada sen aradın. Lüzumsuzun bize. Biri de arayabilir. Lüzumlunun biri de arayabilir. Ne yapıyor alarmı? Kesiyor. Bu sefer ne oluyor? Adam çaldırıyor, kapatıyor ama senin alarm da gitti. Bu sefer senin namaz da gitti. Böyle durumlar da olabiliyor. Şimdi dersin ya Rabbi, Mevla da bakar. Kulum sen alarmını kurmuşsun, öbürü anamış, bilmem ne. Ama şimdi öğrettim size, uçak modunu alın. Oradan da sıyıramazsınız. Her deliği tıkatacağız. Ondan sonra efendim, kıldım sanmışsın, uyumuşsun kalmışsın. Kalktım ya Rabbi, bir de kalktım saat 9 olmuş. Tamam, git abdestini al. Sünnetini de kıl, farzını da kıl, kaza yapacaksın. Tamam, bunlarda pay var. Ama sen kasıtlı bilerek kılmadın. Veyahut kıldın da abdesti öğrenmeden, yalap şalap bir abdest al, abdesti bozanları bilmeden veyahut işte Fatiha'yı nasıl okunacağını öğrenmeden kıldın. Ya Rabbi, Bursa'da, İzmir'de kılan yoktu, bir ben vardım. 5-10 kişiydik biz yani. Bizi de cehenneme atmazsın herhalde diye yutturamazsın. Mevla da ne buyurur? Ya benim sana ihtiyacım yok. Sen namaz kıldın da benim kasamı mı doldurdun yani? Sen abdest alınca bana iyilik mi yaptın yani? Sen niye şartlarına riayet etmedin? Benim dinim senin dünyalık işlerinden daha mı hafifti, daha mı ucuzdu, daha mı değersizdi? Sen bütün dünya işlerini sağlam yaptın. İşini dikkatle hareket ettin efendim. Ahirete geldi, rast geldi gitti, kıldım Allah kabul etsin. Kabul etmese de etmesin ya. Ya Allah mecbur kabul eder. Ne demek o?

0: ya? E çünkü kimse kılan yok, bir ben kılıyorum. Tabii kabul edecek ya. Bu zihniyetle cennete giremeyiz. Cehennemden kurtulamayız. İlk işimiz bu işi tahsil edeceğiz. İnşallahurrahman.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lalegül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lalegül FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Burs verdiğiniz hafız hızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk Lirasıdır. Detaylı bilgi almak
7: ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
8: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
9: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Selam aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugün...
13: Genel izleyici kitlesi içindir.

0: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül efendim.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor. Sittün mubikat leyse lehunne tövbe. 6 günah var, adamın ocağını batırır, tevbesi yoktur. Şimdi tevbesi yoktur deyince ehli sünnete göre her günahın tevbesi var mıdır? Vardır. O zaman tevbesi yoktur'a ne mana vereceğiz? Ne mana vereceğiz? Tevbe nasip olmaz. Tevbe etse kabul olur ama bu günahlara kolay kolay tevbe nasip olmaz. Anlatabildim. Bu iyi bir kayıttır, önemli bir kayıttır. Eklü malil yetim, yetim malı yerse, bir adam yetim malı yerse buna tevbe nasip olmuyor. Allah Allah. Ve kadfül mühsane, namuslu kadına erkeğe iftira atarsa. Bu iftiracılara da ne olmuyor? Tevbe nasip olmuyor. Şimdi bana iftira attılar mı? Tutturabildiler mi? Ama kardeşim bizim Müslümanlardan bile buna inananlar var. Allah Allah. Açık kadınlar, şunlar, bunlar, hava alanlarında hepsi başıma geliyorlar. Aman bize hakkını helal et. Baştan bir acaba dedik, sonra tevbe ettik. Helal et diyorum, helal olsun. Namazsız abdestsizler bile helallık istiyor yani. Ama bizim bazı Müslümanlar var. O hoca o yeminler eder, yalan yere yemin eder o hoca. Öyle bir yemin eder, göğü yere indirecek yeminler eder. Ama sahtekardır o, yapar öyle işleri o. Ya be namussuz adam, insan ticareti yaptık mı biz? Kimseye saldırdık mı biz? Çetelere destek verdik mi biz? Bunu nereden uydurdunuz bu? Gökler yere iner. Esas bu iftiralardan gökler yere iner ya. Namuslu insana iftira ediyorsun. Tevbesi yok. Ne demek tevbesi yok? Tevbesi kabul, o etse kabul eder ama tevbe nasip etmez. Bu iftiracılık acayip bir şey. Vel firar minezzahf. Harpten kaçmak. Yani Allah yolunda harbe gitmiş, İslam ordusu orada şehit olu şey diyor, adam kaçıyor. Yani saftan, harp safından kaçıyor. Bu da en büyük günah. Tevbe nasip olmaz. Ve sihru büyü. Bu büyü yapmak, Allah'ım ya Rabbim, kadınlarda bir fazla diyorlardı. Şimdi erkeklerde de arttı. Büyü yapıyor birbirine ya. İşi bozulsun, kısmeti kapansın, ayağı kaysın, şöyle olsun. Bu büyü nedir ya? Papaz büyüleri, Hristiyan büyüleri, bilmem neleri. Bu büyü yapanın da imanı selamette kalmaz yani. Tevbesi kabul olmaz. Ve şirkü billah, Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak. Günah sınıfının da zirvesinde ya. Ve katlü nebiyim nel enbiya, peygamberlerden bir peygamberi öldürmek. Peygamber, Efendimiz babamız Hacı Ali Adem Hazretleri sorardı. Allah-u Teala'nın affetmeyeceği günahı sormuyorum evladım. Yani affedemeyeceği günahı sormuyorum evladım. Affedemeyeceği günah yok. İstersen gavuru da affeder. Affedemeyeceği günahı sormuyorum. Affetmeyeceği, yani affetmemeye karar verdiği günahı soruyorum. Hani biz ne olarak biliyoruz? Hepimizin bildiği şirk. Yani imansız ölenin affetmeyeceği kesin değil mi? İşte bir de innezne kurune bi ayatillah ve yektulune nebiyine bi gayri hak ve yektulune lezine emrune bil kıstı minen nas febbeşşirun bi adabin elim. Ülâke habidat e'malun fid dünya vel âhire ve malum min nasirin. Bu ayeti okurdu. Sonra buyururdu ki işte Allah'ın ayetlerini inkar edenler işte bu şirk. Bir de peygamberlerden birini öldürenler

0: Bir de adaleti emreden, iyiliği emreden, emri bil maruf yapıp kötülükten ne yeden vaizleri öldürenler. Hey gidi Hızır Hoca'yı öldüren, Bayram Hoca'yı öldüren, İskilipli Atıf Efendi'yi öldüren, öldüren. Kemal Abdullah Efendi'yi öldüren. Değil mi? Esad Erbilileri, iyiliği emreden birini öldüren. Onları can yakıcı azapla müjdele. Onların amelleri dünyada ahirette mahvoldu. İşte oradan derdi ki efendi babamız, biri şirktir, biri de evladım, peygamberi ya da vaiz eden, iyiliği emredeni öldüren derdi. Mevla'nın affedemeyeceğini sormuyorum, affetmeyeceğini söylüyorum. Budur derdi. Bak burada da o da geldi, peygamber öldürmesi. Evet.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Şimdi bu Gazze'de duranlar, bu cihadı yapanlar, Mescid-i Aksa'nın ribatında nöbet tutanlar, oranın havraya dönmemesi, Allah'ın evine putların girmemesi için, şirk içinde yapılmaması için bu mücadeleyi verenlerdi. Gazze, Sina çölüne sürülürse veya denize dökülürse Allah muhafaza, daha Yahudinin önünde Mescid-i Aksa'yı havra yapmak ve Süleyman Mabedi'ni kurmasına bir engel kalmaz. Onun için bu insanlar şehittir ama normal şehit de değildir. Bunlar en büyük nöbeti tutan insanlar. Taberani hadis-i şerifinde geçiyor. O hadis-i şerife göre ahir zamanda en faziletli ribat nerede olacak buyuruyor? Ribat bir Askalan. Askalan'da olacak buyuruyor. Askalan neresi? Şu anda Gazze'nin sınırındaki liman, deniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha o zaman, yani ahir zamanda sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, nöbet bekleme, sınır nöbeti beklemek en faziletli, yani dünyanın bu kadar ülkesinde Müslümanların yurtları var, vatanları var, buralara saldırmak isteyen gavurlar var, düşmanlar var. Ve inne eftale ribatikum bi askalan. Buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem, evvelu hazel emri nübüvvetun ve rahmetun. Bu dinin başı neyle başlayacak? Nübüvvet, peygamberlikle başlayacak. Ve rahmetun, rahmetle başlayacak. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetellil alemindir Mustafa, hem şefi'ül müznibindir Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dinin başı neyle başladı? Peygamberlik ve rahmetle başladı. Sümme yekûnu hilâfetun ve rahmetun. Sonra benden sonra ne gelecek? Halifelerim gelecek, onlarda da rahmet olacak. Dört büyük halife geldi. Beşincisi Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay yapmakla beraber el hilafetü vadi 30 sene, benden sonra halifelik 30 sene devam edecek buyurdu. Hazreti Hasan Efendimiz'in 6 ay ile tam 30 sene doldu. Bu da büyük bir mucizeydi. Yani Hazreti Ali'nin vefatına 30 sene dolmadı. Oğlu Hazreti Hasan da halife-i kamil idi. Onun da 6 ay yapmasıyla tam 30 tamamlandı. Sonra Hazreti Muaviye Efendimiz'e o devretti. Sümme yekûnû mülken ve rahmeten. Sonra ne olacak? 4 halife döneminden sonra mülk ve rahmet olacak. Mülk ne demek? Krallık, saltanat, emirlik. Onun için Hazreti Muaviye Efendimiz radıyallahu teala ne buyurdu? Buyurdu ki ene evvelül müluk. Meliklerin yani padişahların, sultanların birincisi benim. Çünkü oraya kadar kilere ne deniyordu? Resulullah'ın halifesi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir'in Sıddık. Ebubekir Sıddık'ın halifesi veyahut Resulullah'ın halifesi Ömer'ül Faruk, Osman bin Nurayn, Ali'ül Murtaza, Hazreti Hasan Efendimiz de o 30 senede olduğu için halifelik makamındaydı manen. 30 sene dolduktan sonra ne olacak diyor? Mülk. Ama yine rahmet var. Çünkü neden? Hazreti Muaviye radıyallahu anh kimdendi? Sahabedendi. Sahabeden olduğu için, vahiy katibi olduğu için o da rahmet oldu. Onun zamanında olan fetihler hiçbir zamanda nasip olmadı. 20 sene Şam valiliği yaptı. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanından başladı. Hazreti Ali Efendimiz'den sonra, Hazreti Hasan Efendimiz de halifeliği ona devredince savaşmadılar, sulh oldular. Halifeliği ona devretti. Ondan sonra da 20 sene melik oldu. Ama o da rahmet oldu. Çünkü onun zamanında yapılan fetihler bir Müslümanlığın çoğaldığı, İslam'ın ilk yayıldığı haritaları bilseniz, o haritalarda baksanız, yani dört halifenin döneminden sonra Hazreti Muaviye radıyallahu anh zamanında onlar kadar, hatta onlardan çok daha fazla coğrafyalar fethedildi. Çünkü sahabe yaşıyordu o zaman, onların bereketi devam etti. Sonra mülk ve rahmet olacak. Sonra diyor, yani Hazreti Muaviye radıyallahu anh vesaire ehl-i sünnet hükümdarlardan sonra reis olmak için, yani devletleri yönetmek için falan, devlet başkanı olmak için merkeplerin itişip kakışması gibi herkes birbirine itişecek, kakışacak, onu vuracak, onu öldürecek, onu suikast tertip edecek falan falan. İşler karışacak. Yani şu anda tabii Arap ülkelerinde de birçok İslam ülkelerinde de görüyorsun işte Arap Baharı dendi. Arap Baharı'nda kimler indi, kimler geldi, kimler gitti, ne kadar olaylar, ne kadar ölenler, işte efendim birçok etrafımızda, coğrafyada krallar değişti, liderler değişti. Bu yakın zamanda daha neler oldu? فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ O halde siz ne yapın? ثُمَّ يَكُونُ اِمَارَةٌ وَرَحْمَةٌ Allah Allah! Şimdi başında peygamberlik ve rahmet, Allah acı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra hilafet ve rahmet. Dört halife, yine rahmet. Ümmete Allah'ın acıması, fetihler devam ediyor. ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَرَحْمَةً Halifelik bitti. Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile beraber mülk başladı, yani saltanat. Ona ne diyemiyorsun? Halifetü Rasulillah direkt diyemiyorsun. Mülk başladı. Ama o da rahmet. O da rahmet çünkü sahabe-i kiramdandı. Çok büyük fetihler müyesser oldu. ثُمَّ يَكُونُ İmaretün ve rahmet. Ha bak şimdi buraya. Ondan sonra ne oldu? İmaret ve rahmet. Yani emirlik, emirlik yani işte padişahlık da denebilir ona. Yine rahmet var. Bu ne zaman? Şimdi bütün bunlar konuşuyorlar, diyorlar ki sahabe düşmanları efendim işte Emevi devletine, bize şimdi ne diyorlar ehl-i sünnete? Emevi dininden bunlar diyorlar. Emevi. Haşa ve kella. Emevi din mi getirdi ya? Emevi, Hazreti Osman da radıyallahu anh Emevilerden, Ümeyye oğullarına Emevi denir. Sen nereden uyduruyorsun? Ondan sonra efendim, bak hadis-i şerife şimdi, Emeviler, sonra geldi Abbasiler, arada çok devletleri konuşmuyorum, sonra Selçukiler, Selçuklular, sonra Osmaniye, Devlet-i Aliye Osmani, Osmanlılar. Bütün bunlar için ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, İmaratün emirlik, yani sultanlık. Ama onlara da ne buyuruyor? Ve rahmetün. Onlar da rahmettirler. Çünkü neden? Bu kadar yüzyıllarca, bin seneye yakın Alparslan'dan beri bu bayrağı, bu millet devraldı ve en iyi şekilde ehl-i sünneti muhafaza ettiler. Nizamiye medreseleriyle, ondan sonra Osmanlı yine medrese sistemleriyle şeriatı muhafaza ettiler. Ta yakın zamana kadar işte, 150-200 sene evveline kadar bu İttihat Terakki, Jön Türkler, Mön Türklere kadar Osmanlı'nın da durumu çok iyiydi. Ne buyurdu Muhyiddin İbn Arabi Kaddesallahu aleyhi ve sellem, o büyük veli? Konya'da geldi, kaldı. Bir zaman Konya'da kaldı. Selçuklular döneminde Sadrüddin Konevi Hazretleri var. Onun annesi dul idi. Onun annesiyle evlendi. Bir zaman kaldı. Ta o zaman Osman Gazi doğmamış. Yani Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi doğmamıştı. Arada en az 150 sene var. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Kudsesi Ruhu ne buyurdu? Efendim, İnne eslaha düveli ba'de sahabeti et devletül Usmaniyetü. Sahabenin devletlerinden sonra, Hazreti Muaviye de dahil sahabe olduğu için onu da katmıyor. Onlar müstesna diyor. Ama sahabeden sonra tabii Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid, Yezid işleri bozdu, karıştırdı yani. Yezid işleri bozup karıştırdığı için onları istisna etmiyor. Kimi istisna diyor? Sahabenin devleti. Sahabenin en son devlette Muaviye radıyallahu anh dönemidir. Muaviye radıyallahu anh vefatından sonra sahabeden yaşayanlar vardı ama devlet başkanı olamadılar. Çünkü Yezid sahabeden değildi. Sahabeden sonra dünya kuruldu kuruları, devletlerin en düzgünü Osmanlı devleti kurulacak dedi. Osman Gazi anasının rahmine düşmeden, hatta babasının sulbünde de birikmeden nasıl bir şey? Keramet, gaybtan haber verebilir mi? Allah bildirirse peygamberine bildirdiğine mucize denir, evliyaya bildirdiğine keramet denir. Hiçbir farkı yok. Çünkü bildiren Allah, bilen ancak Allah. Ve bütün padişahların, 36 padişahın her birinin isminin baş harfini söyledi. İbarelerin arasına sır olarak koydu. Hep 36 padişahın isminin de baş harfi tutuyor mu? Tutuyor. وَلَنْ تَنْكَرِزَ دَوْلَتُهُمْ diyor. Asla Osmanlı Devleti'nin sonu gelmeyecek. Ne zamana kadar? İşte hatta zarar mim. Mim zuhur edene kadar mim. Yani bir mim harfi başında olan biri gelecek, o zaman Osmanlı bitecek, hilafet kaldırılacak diyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri ki Arapça kitabı, ben okudum kitabı da yani. Eşşeceratün Numaniye herhalde, Şecere-i Numaniye diye eser. Muamma şey, sırlarla dolu bir şey. Millet de bunu bu zamana kadar zannediyordu ki Mehdi'nin mimi. Yani Mehdi gelene kadar Osmanlı'da da böyle zannettiler ulema evliya. Mehdi gelene kadar Osmanlı bitmez. Sonra şimdi ya Osmanlı bitti. Mehdi de gelmedi, gelecek. O kesin gelecek. Ne oldu şimdi bu İbn Arabi Hazretleri'nin şeyi? Hoca efendilerden biri bunu çözmüş. Dedi ki, millet dedi Mehdi diye bekliyor, bu sefer Mehdi de gelmeden Osmanlı çöktü. O zaman anlaşıldı ki, Muhyiddin Arabi'nin zuhuratı sahih değil. Nasıl sahih değil? 36 tanenin baş harfini tutturmuş da, sonuncuyu mu tutturamayacak? Dolayısıyla, devletlerin en düzgünü Osmanlı Devleti'dir. Niye? İşte bak bu hadis-i şerifte şimdi, nübüvvet ve rahmet Efendimizle bitti. Hilafet ve rahmet dört halife Hazreti Hasan'ımla bitti. Mülk ve rahmet. Sonra imaret ve rahmet. Mülk ve rahmet Hazreti Muaviye radıyallahu anh dönemi. Sonra imaret ve rahmet. İmaret, emirlik. Yine rahmet. Allah'ın rahmet. Osmanlı'daki rahmet nerede vardı ya şu? Bursa'daki bütün rahmetler, camiler, çeşmeler, yani yönettikleri dönemde ne şeriat üzere, adalet üzere yönettiler. Rahmet olmaz mı ya? Bütün evlerde, ocaklarda bereket vardı, rahmet vardı, hidayet vardı ya. Sonra imaret ve rahmet. ثُمَّ يَتَكَادَمُونَ عَلَيْ تَكَادُمَ الْحُمُرِ. Sonra başa ben geçeyim diye tepişecekler. Merkeplerin itişip kalkışması gibi birbirine girecekler. Daha sen bundan sonrasını seyret. Bundan sonraki dönemler, kıyamete yaklaşıyoruz artık. Kıyamete yaklaşıldığında özellikle Arap devletlerinde çok büyük olaylar olacak. Kabile savaşları başlayacak kıyamete yakın, Hazreti Mehdi'den evvel. Halifenin oğlu öldürülecek, bir halifenin diyelim ki bir kralın oğulları var, oğlu onu öldürecek, o onu öldürecek. Şimdiden de oluyor böyle şeyler. Evvelce biliyorsunuz kaç kere Amerika'nın tahrikiyle kralları öldürdüler, akrabaları. Bunlar artacak. Bundan sonra artacak. Çok devletler zaten kabileleşecek. Onun için bundan sonra iş kabile savaşlarına, yani kabileleşmelere gider. Aşiretler, kabileler, aşiretler güçlenir. Bundan da dolayı harpler artar. Hazreti Mehdi'den önce bir halife öldürülecek. Sonra oğulları birbirine savaş edecek. O zaman kabileler haç yapıyorlar yine. Aynı şimdiki gibi haç var. Zülhicce ayının işte 9'unda Arafat'ta bulunuyor aynı Müslümanlar. Oradan Mina'ya iniliyor bayram günü. Bir kabileler birbirine girecek ki, düşün ki daha yani ihramdan ya çıkmış ya çıkmamış çünkü ihramdan çıkabilir. Bayram sabahı olunca çıkar da. Bayram günü yani Mina günleri, bayramın sadece birinci günü demeyelim çünkü hadis-i şerife göre Mina günleri diyor. Bir, iki, üç. Öyle bir Mina'da kabileler birbiriyle savaşacak ki akan kan Mina yokuştur, Mina'dan aşağı Mekke'ye doğru. O yokuştan hacıların kanlarında cesetler sürüklenecektir. Ya cesedi kan sürükleyecek kadar. Irmak aksa cesedi zor sürükler yani şey. Her su sürükleyemez, çok su lazım. Kuvvetli su olmadan ceset gider mi? Kanlar nasıl kan? İşte Hazreti Mehdi'nin çıkmasına ve biat almasına ne kadar kala? 20 gün, 1 ay. Çünkü bu olay Zülhicce'nin efendim 10, 10, 11, 12'lerinde oluyor. Hazreti Mehdi Mekke'de akşam yasarsa namazdan Resulullah'ın sancağını açacak sallallahu aleyhi ve sellem biat alacak. Ne zaman alacak? Muharrem ayının 10'unda yani Aşura gecesinde. Muharrem'in 10'uyla Zülhicce'nin 10'u 11 arasında ne var? Bir ay var. Bir ay var. Şimdi Mehdi çıktı çıkacak, o ben Mehdi'yim, şu Mehdi'yim. Ya arkadaş, 10 tane alamet var. Bu 10 tane alametin 3 tanesi, 4 tanesi zaten Ramazan'da olacak. İşler Ramazan'da başlayacak. Ramazan-ı Şerif'te güneş tutulacak. Aynı Ramazan'ın 15'inde, yarısında ay tutulacak. Dünya kuruldu kurulalı astrolojide hem güneş hem ay 15 arayla aynı ayda yok. Nasıl ki güneş batıdan doğması yaşanacak kıyamete yakın, bu da harikulade bir olay olacak Hazreti Mehdi'nin zuhuru için. Kuyruklu yıldız. Ya kuyruklu yıldız biraz önüne gelen, ben bu yıldızı kuyruklu görüyorum diyebilir. Kuyruklu yıldız olayı çok net olmayabilir. Net olmayabilir. Ama güneş tutulması Ramazan'da olacak. Ay tutulması Ramazan'da olacak. Sayha, bir nida gelecek. Bir nara atılacak. Ondan sonra Ramazan'dan sonra ne geliyor? Şevval, Zülkade, Zülkade'de de var. Onların hepsi hakkında hadis var. Zülkade şey var. Büyük bir kargaşa. Dünya çapında büyük bir kargaşa. Hiç otorite yok. Devlet düzen, nizam, her yer birbirine girecek. Ona me'a diyor hadis-i şerif. Sonra Zülhicce gelecek. Zülhicce'de de millet haç çekecek. Artık o zaman uçaklar çalışıyor mu? Şimdiki teknoloji devam edecek mi? Savaşlarda etmeyecek. Çünkü kılıçtan bahsediliyor, oktan bahsediliyor, attan bahsediliyor. Bugünkü teknoloji hiç hadis-i şeriflerde yok. Dolayısıyla o teknoloji istop edecek. O kesin ama Mehdi Hazretleri'nin çıkışında yine hacca gelenler olacak. Zaten Araplar dolu kabileler var. Müslüman kabileler. İşte o arada bir halife öldürülecek, halifenin oğlu öldürülecek. Yönetim boşluğu olacak. Kabileler, Arap kabileleri Mina'da öyle bir maktele, mezbaha gibi savaş olacak ki, Mina mezbahadır kurban kesilmek için. Bu sefer insan kesilecek yani Mina'da. Kan Ne yapacak? Cesetleri Mekke'ye doğru, Harem-i Şerif'e doğru ırmak olup indirecek, sevk edecek. İşte bunlar olmadan Hazreti Mehdi'nin o sene gelmeyeceği kesin. Mesela bir Ramazan'da güneş tutulması, ay tutulması aynı ayın içinde olmadıysa, bir de bir nara bütün dünya çapında duyulmadıysa, gökten bir nara, herkes duyacak, eşit. Öyle cihazla değil, kafanda kulağına. E şimdi bunlar olmadan evvel ben Mehdi'yim diyenlere ne demesi lazım? Ne demek lazım? Tımarhanede bile yer bulunmayacağından dolayı böylelerine Allah Allah. Allah ıslah eylesin, onları da idade eylesin. Belki cinler, şeytanlar da onların aklını işgal etmiştir falan. Sihirler vardır üzerlerinde. Çok iddia eden çıkıyor bunlar. Allah şifa versin, Allah ıslah etsin, idade etsin diyelim ya biz. Bunlara itibar yok. Onun için Hazreti Mehdi'nin geleceği kesin, alametleri de kesin, şüphesiz alametler. Bunları görmeden hiç kimseye ilanına itibar edilmeyecek. Sonra İşte bak ne diyor, merkeplerin tokuştuğu gibi, efendim, itişip kakıştığı gibi kabile savaşları, o ben sultan olacağım, o ben melik olacağım, o ben reis olacağım, bilmem ne, bilmem ne. Şimdi bundan sonra devlet otoriteleri azalır, gün geçtikçe önümüzde zayıflar devlet otoriteleri. Tabii bu 50 senedir ona olur, 100 sene sonra olur, 150-200 olur. Ama öyle gidecek artık. Ve böyle savaşlarla, iç savaşlar tabii de olacak. Fealeyküm. O zaman sizin ne yapmanızı tavsiye ediyorum? Bil cihad. Cihad ne demek? Allah'ın dini, davası, i'lâkel ümmetillah, Allah'ın davası en yüce olsun, şeriat hakim olsun diye Müslümanların ırzı korunsun, namusu korunsun. Düşman gelir, evleri başar, işgal eder. Onun için size vasiyetim cihattır buyuruyor. Peki, cihadın nesi var? Envaı var, türleri var. Tabii ki şimdi eftalül cihad el-emru bil-ma'ruf ve'n-nehy'anil-münkeri. Cihadın en faziletlisi iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Yani vaaz etmek, nasihat etmek, bir kişiyi namaza başlatmak, bir kadını çarşafa sokmak, tesettüre büründürmek, namahremlerin yanına çıkma demek veyahut onu işte becerebilmek. Becermek mühim değil, söylemek mühim. Vazifeni yapmak. Cihadın en faziletlisi. Şu anda, tabii ki şu anda Gazze'deki cihad en faziletli cihad. Gazze'de şehit düşen en büyük şehit. Onda şüphe yok. Ama şu anda biz burada bunu yapamıyoruz. Biz burada bunu yapamayınca bizim de yapacağımız bir cihad yok mu? Var. Sohbete gelmek, sohbete getirmek, buradan duyduğunu ona götürmek, tebliğ yapmak. Adamın da bir bakayım ya, şu hoca ne demiş? Ondan sonra namazı başlar. Ondan sonra hidayet bulur. Dolayısıyla bugünün cihadı bizim açımızdan bu. Ama Yunan oradan saldırır, Rus buradan saldırır. O zaman ne olur? Seferberlik olur. Sadece asker de yetmez. Herkes cihada denir. Herkes eli tutan silahtan gider. Allah tabii savaştan da savaştan muhafaza eylesin. Amin. Peki, o zaman cihada devam edin. Ama ve inne eftale cihadikum erribatu. Cihatlarınızın en faziletlisi nedir? Yani cihadın çeşitleri var. O zamanı söylüyor. Cihat türlerinin en faziletli hangisidir? Ribattır. Ribat ne demek? Nöbet beklemek. Çünkü neden? Nöbeti doğru tutmasan, şimdi Gazze'de Müslümanlar ne yapıyor? Sina'ya gidin, gitmiyor. Ürdün'e gidin, çıkmıyor. Neden? Orada durmakla ne yapmış oluyor? Müslümanın vatanını, yurdunu, nöbetini beklemiş oluyor. Mescid-i Aksa'nın sınırını beklemiş oluyor. Nöbetini beklemiş oluyor. Cihatlarınızın en faziletlisi ahir zamanda, ahir zamanda cihadın en faziletli kısmı nöbet beklemek olacak. Çünkü Müslümanların karısına, kızına, hastanesine, evine, ocağına saldırılar olacak. Çünkü devlet boşlukları olunca, otorite boşlukları olunca saldırılar artar. Müslümanlara saldırılar artınca da Müslümanlar kendi aralarında veyahut da kabileler kendi aralarında ne yapması lazım? Nöbet tutan insanlar, efendim,
4: tayin etmesi lazım. Çünkü devlet olmayınca mecburen iş kime düşer? Aşiretine, kabilesine, şuna buna düşer. Önümüzdeki süreçlerde böyle bir başıboşluk olacak. Orada da en faziletli amel ribat olacak. Yani nöbet tutmak olacak. Peki, dünyanın bu kadar yerinde Müslümanın camisi var, evi var, medresesi var, namusunu sakladığı yuvası var, yurdu var. Bunların hepsinin de muhafazası lazım olacak ahir zamanda. Bunun için de cihat lazım. Cihadın en faziletlisi ribat lazım. Yani nöbet tutmak lazım, Müslümanların saldırıları önlemek lazım. Ve inne eftale ribatikum, sizin ribatlarınızın nöbet tutacağınız İslam coğrafyasında en faziletli yer. Mekke demiyor. Medine demiyor. Bak şimdi. Mekke demiyor, Medine demiyor. Şimdi Mekke, Medine zaten mahfuz kalacak. Deccal bile Mekke'ye, Medine'ye giremeyecek. Mekke, Medine'de münafıklar oradan çıkacaklar. Deccal'ı kendileri gidecekler, iman edecekler Deccal'a. Mekke'de, Medine'de duruyor Müslüman. Deccal oraya giremiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizesini görüyor. Deccal bütün dünyayı çiğneyecek. Haremeyne, Mekke'ye, Medine'ye giremeyecek buyuruyor. Adam, bu hadisi hiç mi duymadın sen? Mekke, Medine'de duruyorsun. Deccal gelmiş. Medine'nin işte o şimdi kralın sarayı var. Çok da uzak bir bölge değil. Kralın sarayının yaptığı yerden oraya, adını da söylüyor hadis-i şerifte şimdi. Adı aklıma gelmedi. Deccal buraya kadar gelecek, buradan Medine'ye giremeyecek. Şimdi Deccal oradan ne diyecek? لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ الْاَبْيَلْضُ Bu sahih hadis ha. Bunlar hep kütüb-i sitte hadisleri. Bu beyaz köşk kimin diyecek? Uzaktan görecek. O beyaz köşk dediği neresi biliyor musun? Mescid-i Nebevi. Şimdi bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurduğu zaman Mescid-i Nebevi tavanı hurma liflerinden tavan. Yağmur yağsa da zaten dökülüyordu su aşağıda. Hani hepten kafana yağmasın diye. Tavan hurma lifinden. Duvarlar bir şey. Kerpiç. Beyaz değil. Kireçleme, mireçleme, boyama yapacak halleri mi var? Kerpiç kahverengi. Hiç beyaz denir mi? Denmez. Şu anda Medine'ye gece inerken veyahut geceliğin kaç kere de uçtuğumuz var Medine'den. Uçtuktan sonra uçaktan baktığın zaman da Medine Münevvere, Mescid-i Nebevi, zaten Medine bir şehir büyük ama sadece Mescid-i Nebevi'de olan ışık gibi Medine'nin hiçbir yerinde öyle bir mescit daha yok. Nasıl gözüküyor? Bembeyaz, parıl parıl. Şeyi de beyaz, dıştaki şeyi de. Boyası da şusta busta şu anda. Gündüz de gelsen yine bembeyaz. Deccal diyecek ki diyor, bu bembeyaz köşk kimin? Halbuki o zaman bembeyazdı, bir şey değil. Bak, mucizelere bak. Şu anda hepsi tek tek tek tek çıkıyor. Ama oradan ileri giremeyecek. Bu sefer Medine'de bir zelzele olacak. O zelzeleden korkacak. Ne kadar münafık varsa Müslüman geçinen, o zaman da münafık var. Onlar Medine'den kaçacak, çıkacak diyecek. Bütün dünya Deccal'ı çiğnemiş, etmiş. Herkesi kendisine iman ettirmiş, Allah'ı inkar ettirmiş, bütün milleti gavur etmiş Deccal. Mekke, Medine'ye girememiş ama Medine'den birileri çıkacak. Ya sen gelemiyorsun, bari biz gelelim diyecek. Sen benim Allah'ımsın, ben sana iman ettim diyecek aşağı. Medine'den bayağı bir münafık çıkacak. Onun için nebul el medinetü kelkir, Medine körük gibidir. Yenfî habete abi tayyiba. Pisini atar, körüklen ne olur? Curufunu atar, temizini saklar. Altının maden olanı kalır, gülgüş olanı körükle ne yapar? Ateşlen, atılır gider. Pisini atar, temizini bırakır. Onun için o zaman cihada devam edin. Cihadın en faziletlisi ribattır, nöbet tutmaktır. Müslümanların hırzını, namusunu, işte mescidini, medresesini korumak için nöbet tutmak. Peki bu nöbetlerin en faziletlisi ahir zamanda neresi olacak? İşte ve inne eftala ribatukum bi askalan. Hadis-i şerif Taberani'de geçiyor. Taberani büyük muhaddistir. Uydurma rivayet almaz aşağı. Askalan'da olacak. Şimdi Askalan neresi? Başladı işte. Nöbetler başladı. Orada eskiden de nöbet vardı. Frenk yavruları gemilerle geliyorlardı. Mısır İskenderiye de Sihur deniyor ona Arapçada. Hadi canım, Sihur. Sihur, serhat. Yani sınır. Gemiyle geliyorlardı gavurlar. Bu sefer silahları da olduğu için toplam moplam bayağı zarar veriyorlardı. Ebu'l-Hasen-i Şazeli'ler, İbn-i Dekik'il-İd'ler, bütün ulema, evliyadan, Hafız Münziri, Tergib, bütün bunlar İskenderiye'de, Mısır'da nöbet beklerlerdi denizin kenarında. Bütün ulema, evliya, sevap almak için. Çünkü kafirhaniden gemilerle geliyordu. İskenderiye Sihur'dur. Bizim bu Türkiye'de neresi o zaman sınırdı? Adana, Misis diye geçiyorum. El-Missisa Arapçası. Çünkü oraya kadar Müslümanlar fethetmişlerdi. Bizans'ın, Konstantiniyye'nin toprakları şeye kadar sınırıydı. Adana, Misis, sınır oraydı. Orada da çok nöbet tutuyordu ulema evliya. İbrahim İbni Ethem Hazretleri, meşhur İbrahim İbni Ethem, devamlı nöbet sevabı alayım diye oraya geliyordu. Abdullah İbni Mübarek, büyük müçtehit, o bile Adana sınırında oraya geliyor. Çünkü oralar İslam yurdu olmuştu. Bu taraf Konstantin'deydi o zaman. Ribat, nöbet tutmak.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: C
5: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
8: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanderneği.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultanderneği.org.
9: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
10: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
12: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
13: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
14: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
17: Mahmut Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
18: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
19: Amelsiz insan hiçbir işe yaramaz. Değersiz mi değersizdir. Bildiğiyle amel eden insanın yanında altınlar, pırlantalar değersiz kalır. İmam-ı Rabbani Kuddise sirruhu buyuruyor ki, dikkat edilirse bazı alimlerimizin hasene dedikleri bidatlerin sünneti yok etmekte oldukları görülmektedir. Mesela meyyidi kefenlerken ölünün başına sarık sarmaya bidat-ı hasene demişler. İyi düşünseler, bu bidat sünneti bozmaktadır. Çünkü kefende sünnet üç parça olmasıdır. Sarık dördüncü oluyor. Sünneti değiştiriyor. Değiştirmek yok etmek demektir. Bazı alimler, sarığın ucunu sol omuz üzerine sarkıtmak doğrudur demişler. Halbuki iki kürek kemiği arasına sarkıtmak sünnettir. Bu bidat de sünneti açıkça yok ediyor. Seve seve şeriatı yaşayalım. Şeriatın mühim meselelerindendir namazı camide cemaatle kılmak. Mağfirete ve cennete birbirinizle yarışırcasına koşunuz. Mağfiret ve cennet kimsenin ayağına gitmez. İnsan onun ayağına gider. İman şartlarını öğrenip inanan, İslam şartlarını öğrenip, günde 5 vakit namaz kılan, Ramazan ayında oruç tutan, hac farz olunca hacca giden, zekat farz olunca veren bir insan mağfirete koşuyor demektir. Zikrullah'a çalışmak, büyük mağfirete koşmaktır. Cihad eftaldir. Zikrullah ise bundan daha da üstündür. Ebu Derda radiyallahu teala anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbinizin nezdinde amellerinizin en hayırlısıyla en temizini, dereceleriniz bakımından en yükseğini, size altın ve gümüş infakından daha hayırlı, düşmanınızla karşılaşıp da boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlı olanını haber vereyim mi? Ashab-ı kiram, evet, haber ver ya Resulallah deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ı zikretmek buyurdu. Hoca efendi, benim boynum ağrıyor, başım ağrıyor, ben zikredemiyorum dersiniz. Dinleme bu nefsi. Bu nefsi dinlersen 24 saate 48 saatlik iş yaptırır. Ya Rabbi, sen bizi nefse uymaktan, dünya tamahından, cehaletten muhafaza eyle. Senden gayrını sevdirme bize. Seni ve senin sevdiklerini sevdir. Kusurlarımızı bağışla. İhvanımızın da kusurlarını bağışla. Ne nane mollalar var. Söz veriyor, sözünde durmuyor. Ders alıyor, dersini yapmıyor. Çarşaf giyiyor, sonra da muhafaza etmiyor. İman etmek, ameli salih işlemek kolaydır. Mesela namaz kılmak, top oynamaktan daha kolaydır. Vaaz dinlemek, top seyretmekten daha sevimlidir. İşte bir çocuk anasından, babasından veya bir hocadan iman ve ameli salihi öğrenmezse top oynamak gibi zor ve faydasız şeylere dalar. Ya Rabbi, Bosna Hersek'i düşmanlarına karşı galip eyle. Filistin'i galip eyle. Düşmanlarını mağlup eyle. Ehli İslam'la ehli küfür dövüşüyorlar. Ehli İslam'ı galip eyle. Ya Rabbi, bu dünyayı bize sair, ahireti kebir, seni de ekber göster. Kadın açlıktan ölecek değilse bakkala gitmez.
20: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
21: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
22: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
23: An Semre bin Cündüb radıyallahu anh efendimizden bir acayip bir hadis-i şerif. Bu da Buhari'de. Men ra minkumul leyle ru'ya. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün sabah namazında namazını kıldırır sahabe efendilerimizle beraber. Sabah namazını cemaatte kılalım. Rabbim cemaate müdavim eylesin hepimizi inşallah. Amin. Sorardı, sorusu olan var mı? Millet sorardı bir şeyler. Rüya göreniniz var mı? Bir işte bu sabah bazen oldu böyle. Kimse rüya görmüyor. Peygamberin gördüğü mucize vahiy oluyor. Yani vahiy rüya şeklinde de geliyor. Bir de buraya dikkatinizi verin. İhtiyacı olan var mı? Özellikle soruyor ve ihtiyacı olanın ihtiyacını çözüyor. Yani burada biz şunu anlamamız lazım. Müslümanlar birbirinin derdiyle dertlenmeli. Sorardı. Bugün işte bu hadis-i şerifte ve buna benzer bazı hadis-i şerifler yine var. Sordu. Kimsenin önce ses çıkmadı. Hedra ehadun minkum ru'ya kulna la velakin ra'aytu el-leyle akşam raculeyni diyor. Etani iki kişi geldi bana. Hemen söyleyeyim. Hadisi rahat anlat olalım. Cebrail ve Mikail aleyhisselam. İki adam geldi diyor. Halbuki meleklerde cinsiyet yoktur. Erkek değil, kız değiller. Nuranidirler. Ama Cebrail aleyhisselam hep erkek şeklinde gelirdi. Feahize bir yedi. Elimden tuttular. Beni mukaddes bir yere götürdüler. Orada bir adam oturmuş. Öbürü ayakta. Şimdi yerde oturan adam, ayaktaki adam onun kelub kelimesi böyle çengelli kesici aletler var. Min hadidin diyor. Ağzına bunu takıyor. Orada yerde oturanı takıyor, bir çekiyor, paramparça ediyor. Sonra diğer tarafı kafahu diyor, ta ensesine kadar kesiyor. Sonra bu tarafa kesiyor, sonra o tarafa kesiyor. Kesildikten sonra burayı iyileşiyor, burası iyileşiyor. Bukhari hadisi bu. Efsane falan değil. Kabul etmiyorum, reddediyorum. Bitti mi yani şimdi? Bu kadar mı? Olacak bunlar. Rabbim bizden uzak eylesin. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْلَرًا. Her ne hayır işlediyseniz ahirette göreceksiniz. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Ne kötülük yaptıysanız. تَبَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيدًا. O kendinizle o günahların arasında uzak, dünyanın bir ucuna bir ucu kadar uzaklık isteyeceksiniz. Dünyada uzak durun. وَيُحَذِّرِكُمُ اللّٰهُ نَفْسَ. Allah sizi haramlardan sakındırıyor. Gözünü, kulağını, elini, ayağını haramdan tut. Rabbim haramlardan, günahlardan muhafaza eylesin. Amin. Hatta yebluaka sümme yefalu bi şidki ila ahar. Sonra diğer taraf. Misse zalik. Ve yeltemu iyileşiyor diğer taraf. Fe yaudu tekrar aynı. Fe yesnavu mislima. Maaza. Nedir bu? Ne acayip bir azap bu. Kale. Yürü. Devam edelim. Devam edelim. Yürümeye devam ediyor. Hatta yeteyna ala racülin diyor. Muzlacıya. Adam kafasını bir taşın üzerine koymuş. Ve racülün kaimun ala resihi. Birisi de buna bazı azap melekleri bunlar. Bi fihrin ev sahra. Elinde büyük bir kaya var. Adamın kafasına feyestehu bir esehu. Başına bir vuruyor. Başı darma duman oluyor. Taş yuvarlanıyor. Gidiyor alıyor. Kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Hatta yelteyme re'usuhu ve ade re'suhu kema huve fe ade ileyhi. Tekrar tekrar fadarabehu. Bu kimdir? Bir insan eline çekiç vuruyor. Ne kadar acı. Böyle birkaç kez başıma gelmiştir yani. Acayip acıyor ya. Değil mi? Allah kazalardan muhafaza eylesin. Kafası eziliyor ya. Paramparça oluyor. Kafa eziyor. Paramparça oluyor. Göz, kulak darmadı mı? Tekrar gidiyor kayayı alıyor geliyor. Kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Kim bu? Neyin nesi bu? Yürüyelim. İntalik. Buyur. Devam. Burası çok enteresan. Beni çok korkutan yerlerden bir tanesi bu. Her okuduğumda böyle içim böyle ürpermiştir yani. İlâ sakbin mislet tenur diyor. Bu üstü dar, altı geniş, içi alev dolu. Hemen söyleyeyim, rahat anlatayım. Cehennem yılana benzetilir. Onun zehirli dişi sırata benzetilir. Bu benzetme bu. Şimdi bu boğaz tarafı biraz dardır. Aşağı doğru ineği yutuyor. Cehenneme atılanlar elleri ayakları bağlı. Üst üste feyerkümehu cemiyan. Üst üste yığılır. Bir kilometre, iki kilometre, kilometre yanlış duymuyorsunuz. Üç kilometre insanlar üst üste yığılmış. Azap melekleri itikliyor. Cehennemin ağzına gelince bir tarif için söylüyorum. Çiviyi ağaca çakmak. Meşe ağacına böyle çakarken nasıl ki böyle zor çakamıyoruz. İnsanlar da cehenneme böyle bastırıla bastırıla o orada demirler var bu şeyleri paramparça ediyor böyle. Paramparça ediyor öyle bastırıla bastırıla üsttekiler de aşağı doğru bastırıyor. Bu şekilde atılıyor. Yandan çıkmak mümkün değil. Mümkün değil. Aşağısı sıkışıyor. Yılanın aşağısına gitti kuyruk. Dışarı çıkmak mümkün değil. Kapaklar üstten kapaklanıyor. Babul Eman deniyor ona. Güvenli bir kapı. Miraç gecesi Resulullah Efendimiz gördü. Dedi bir ya Cibril aç bir göreyim. Dedi ya sen ne işin var orada yani sen orayı seninle alakalı değil. Ya biliyorum dedi bir göreyim. O kapının genişliği dünyanın bir ucundan bir ucu bir açıldı. Kainat titredi böyle. Resulullah Efendimiz cehennemi görünce diyor. Sanki Allah bütün mevcudatı ateş olarak yaratmış. O kadar büyük. Orada anlatılıyor hadislerde. Cehennemin diyor 70 bin gözesi var diyor. 70 bin gözesinin bir gözesinde 70 bin oda var diyor. O hazin yani cehennemin efendim melekleri aleyha tis'ate aşer ayette geçer. Kulağı yok, gözü yok, şeyi yok. Yani duymaz seni. Baş istediğin kadar bağır. Buldozere benzetiyorum. Dozer gibi. Önünde seni ezmeye kalkışsa diyelim ki kullanan da seni görmüyor. Dozer sana bir merhamet bilir mi? Her neyse. Azap melekleri diyor. Dünyaya şöyle elini uzatsa dünyayı avucuna alır diyor. O kadar büyük. O kadar büyük. Bütün insanları sürüklüyor cehenneme. 70 bin göze, 70 binin bir tanesinin 70 bin odası var. O odasına diyor, dünya atılsa o büyüklükteki melek 1000 yıl arasa dünyayı orada bulamaz diyor. 70 binin birinin 70 bin odasının bir odasının köşesinde. Anladıysanız helal olsun size. Ben de anlamaya çalışıyorum. Nasıl bir şey bu? Fe inne beyne menkibeyil kafiri mesirete selasete eyyam lirrakib nusi. Bukhari bu da Bukhari'de. Bir kafirin iki omuz arası süratle koşan bir atın 3 günlük mesafesidir diyor. Bir at günde ne kadar koşuyormuş? 150 kilometre. 3 günde ne yapar? Buradan Ankara yapar. Ya? Şimdi bu hadis-i şerif çok acayip bir hadis. Bir ağzı parçalananı gördük. İki kafası ezileni gördük. 3 beni korkutuyor hakikaten bro. Üstü böyle dar, altı geniş. Ondan sonra vasiun yetevakkadu tahtav. Alttan öyle bir alev feyza iktara ve irtefau. Alev böyle insanları yukarı doğru çıkartıyor. Onlar da zannediyorlar en yahrucu bizi dışarı atacak bir böyle bir tam böyle tabiri caizse yani cehennemin son duvarlarına yapışıp atacaklar kendini. Ateş alev bir sönüyor. Güm, 70 bin sene tekrar paldır küldür. Cehennemin vadileri de böyle efendim keskin demirler vücudu parçalıya aşağı iniyor. İza hamedet hamede söndü. Recau fiha. Peki bu yananlar kim? Bu cehennem. Ricalun ve nisaun uratun. Erkek kadınlar başı dibi açık yani ahlaksız yani zinakar. Bu televizyonlarda, dizilerde, filmlerde boy gösterenler. O açık saçıklığa özenenler. 3-5 gün bunları yaparsın. Ne bu millette ahlak bıraktın, edep bıraktın, iffet bıraktın. Peki ölünce ne olacak? Ben medeniyim, uygarım, istediğimi yaparım. Biliyorum, anladım, tamam onu ezberledik. Ölünce ne yapacaksın ölünce? Kabul etmiyorum. Ha bitti yani, kabul etmiyorum deyince bitiyor. Var bunlar. Annedeki bir bebeğe dünya var desek o bebekte de, kabul etmiyorum. Ben burada yatacağım aşağıya, derdim yok, tasam yok. Yani kabul etmiyorum deyince annede mi kalıyor çocuk? Siz söyleyin. Kalıyor mu? Burada da bırakmayacaklar bizi ya. Bu yeryüzündeki 8 milyarın 7 milyarı aklını kaybetmiş. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Ne diyelim? Menazihi. Ya kim bunlar böyle yanıp kavruluyorlar? Zinakar olduğunu biraz sonra söyleyecek. İntalik yürü. Biraz yürüyelim. Devam edelim. Gittiler. Bak burası dehşet. Kan nehri, irin nehri. Adam nehrin içerisinde öyle büyük bir nehir ki. Yani 10 adam boyu. Kafayı dışarı çıkmak mümkün değil. Yere basamıyorsun. Derin. Adam oradan şöyle bir kafayı çıkartıp nefes almak istiyor. Acayip ya, anlatırken bir nefesim tutuluyor ha. Min demin fihi racülün kaymun ala vasatın nehrin ortasında. Adam böyle bir nefes alayım diyor.

0: Birkaç kez tekrar etti. Bir daha çıkmak istiyor, bir daha atıyor. Bir daha çıkmak, bir daha atıyor. Onun üzerine kim bunlar, neyin nesi Resulullah'ın dehşete kapıldı. Devam edelim. Söyleyeyim, en son söyleyecek. Bunlar faiz yiyenler. Faiz. Almak da aynı, vermek de aynı. Bir de şimdi fetva çıkarttılar. Bir sefere mahsus ev alacaksın, alınabilir. Bu fetvayı veren kafir olur. İnanan da dinden çıkar. Böyle haramın bir defaya mahsusu, içkinin bir defaya mahsusu, zinanın bir defaya mahsusu, hırsızlığın bir defaya mahsusu. Böyle bir dinsizlik olur mu ya? Din adamıyım diye böyle fetva veriyorlar. Cumartesi günü cuma namazı kılınır. Böyle bir fetva var mı ya? Cuma kılamadın, cumartesi kılalım. Pazar da kıl. Her gün kıl. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Ne hale gelindi? La havle la kuvvete illa billah. Evet. Devam edelim dedi. İntehayna ila ravdatin kadra fiha şecere. Yoruldunuz tabii. Biraz güzel şeyler duyalım. Güzel, bahçeli, ağaçlıklı, harika bir yere geldik. Yukudu fesaida fi şecer ve edhelani daren lem erakattun ahsen. Oradan yükseldik diyor. Bu kadar güzel bir yer, bundan daha güzel bir yer görmedim. Orada bir takım insanlar ve gençler var, çocuklar var. Oradan tekrar yükselmeye devam ettik. Ondan daha güzel bir yer, ondan daha faziletli yer görmedim. Orada yaşlılar, gençler, envai çeşit insanlar var. Bu gece dolaştık ya, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam. En sonunda kendilerini en son tanıttılar. Ben Cibril, bu da Mikail diyecek. Bu gördüklerini anlatalım. O ağzı parçalananlara gelince yalan konuşanlar. Yalan söylüyor. Yalanla iman bir arada olmaz. Allah hepimize sadakat, dürüstlük nasip eylesin. Feyusbihu ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar bu böyle devam eder. Başının ezildiğini gördüğün adam var ya, bu Allah'ın emir ve yasaklarını bildiği halde namazı, orucu, zekatı, haccı biliyor. İçkiyi, kumarı, faizi, zinanın haram olduğunu biliyor. Uyuyor. Aklında dini biliyor. Ülkemiz, İslam alemi, herkes helali haramı biliyor. Dışarıda sorsak, kime sorarsanız sorun. Namaz nedir? Ya o ne demez kimse. Allah'ın emridir der. Bütün dinlisine, dinsizine sor. İçki nedir? Allah katında içki nedir? Herkes bilir haram olduğunu. Bir insan Allah'ın emirlerini, yasaklarını bildiği halde velem yamel fihi bin nehar, onu uygulamazsa işte kafası kıyamet günü ezilecek böyle. O ateşin içerisinde gördüğün yanan erkek kadınlar fehumuz zünnat, zinakarlar. Vellezî râetehu fin nehri, o kan nehrinde, irin nehrinde yüzenler faizciler. Allah faiz belasından bu ümmeti kurtarsın. Amin. Gitme ya. Yapma arkadaş. Gerek yok. Az olsun, öz olsun, helalinden olsun. Allah haramlardan kurtarsın. Yapma bunu. Ne yapalım efendim? İşte ev alacağım, şey alacağım. Bu bir mazeret midir? Eğer mazeret diyorsan lütfen Afrika'ya gidemiyorsanız da bir belgesele bir bak. Ben gittim. Şöyle Orta Doğu'ya bir gidin. Önümüzdeki hafta gideceğim. Şu İdlib taraflarına bir gidin. Yokluğu bir görün. Neyin evinden bahsediyorsun? Neyin arabasından bahsediyorsun? Neyin şuyundan buyundan bahsediyorsun? Brahmanlar var. Çokiler var Hindistan tarafında. Adamlar oradaki tapınağın etrafında. Orada doğuyor, orada yaşıyor. 50 milyon, 100 milyon insan. 100 milyon. Yanlış duymuyorsun. Türkiye'nin nüfusundan fazla. Adam dışarıda. Orada yatıyor, orada kalıyor. Acayip bir şey. İnsan bunlar ya. Adam hevesli mi? Evi olsa evde kalacak. İmkan yok, imkan. Afrika'ya gittim. Bir ağaç buluyor. Orada kendine bir tente, bir şeyler yapıyor. Ondan sonra orada doğuyor, orada yaşıyor, orada evleniyor, orada ölüyor. Yani mazeret arıyorsan, efendim ya ne yapalım mecbur diyorsan, en mecbur olanlar bunlar. Adam faiz almıyor. Helalinden hayatını sürdürüyor. Harama bulaşmıyor. Sudan dediğimizin %90'ı hafız. %90. Adamlar efendim iki günlük dünyada diyor. O şekilde yaşıyorlar, ahirete gidiyorlar. Devamında da zaten cennetten bahsediyor. Ve haza Mikail, bu Mikail'dir. Efendim feyza fevki mislü sehab kale zâke menzülüke, bir bulut gibi diyor bir yer gördüm. Onun güzelliği tarifi mümkün değil. Dediler ki burası da senin makamındır. Efendim deani edhulü menzili. Resulullah buyurdu ki bırakın gideyim oraya. Dediler ki şu anda daha dünyadasın, yaşıyorsun. Onun için ömrün tamam olunca buraya geleceksin. Şehitlerin ruhu orada, fakat peygamberlerinkisi nasıl bilemiyoruz onu. Ancak şehit cenneti gördüğü halde peygamberler haydi haydi görürler. Ama her şeyin doğrusunu Allah bilir.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
4: Ecir
3: sunar.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca

0: Efendi ile Gönül Sohbetleri.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 13 Şubat 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti başlıyor.
2: Elhamdülillahi hedana li hada ve ma kunna lehtediye levla en hedana Allah ma tevfiqi yu'tsami illa billah. Laqad ca'at rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahum salli. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله siz tetiktesiniz. Allah'ımız bizi buluşturdu, muvaffak eyledi. Rabbim devam sebat nasip eylesin. Engelleri izale eylesin.
3: Amin.
2: Amin. Şimdi bir hadis-i şerif okuyalım. Dedim ki ne okuyalım? Baktım ki siz çok neşelisiniz. Keyfiniz de yerinde, tuzunuz kuru. Şimdi senin nikahlın olmayan bir kadına, bir kıza hediye alman caiz midir? He? Caizse söyleyin. Allah Teala peygamberin hanımlarına sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu teala anhunne ecmaîn ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Fela yakdane bil kavl. Sakın erkeklerle konuşurken yumuşak sesle konuşmayın. Sert konuşun diyor. Yumuşak sesle konuşmayın. Erkeğin kadına selam vermesi var mı sünnette? He? Çünkü selam verirsen ne demektir? Selam vermek demek, yani görüşebiliriz demektir. Sıkıntıya yol açar. Çok yaşlı koca karı olursa, hadi idare eder. Koca karılara bile sıkıntı var. Niye? Her düşenin bir kapanı olur demiş. Tabii. Ne yaptı koca karıyı? Torunu doktora götürdü, yaşlı neneyi. Doktor dinledi, bir şey anlamadı bu hasta, ne hastası? Dedi ki bu neneyi evlendirmek lazım hemen dedi. Dul kadın kalmış ya. Çocuk dedi ki torunu, ne biçim konuşuyorsunuz doktor bey? Sizi kınıyorum dedi falan. Nene oradan ne dedi? Sus dedi, doktordan iyi mi biliyorsun dedi. Onun için 80 yaşına 90 yaşına diyerekten onlara da fazla selam vermeyin yani. Aşırı selam iyi bir şey değil. O zaman sana İslamiyet selam verme diyor genç kıza, sen genç erkek selam verme diyor kadına. İslamiyet kadına diyor ki Kur'an'da ayetinde çok yumuşak konuşmayın, sakın sert konuşun. Sert derken sövün demedik yani, ama nasılsınız yani? Şimdi kadına niye nasılsın diye soruyorsun ki, niye arıyorsun? Kocan evde mi? Kocam evde mi? Sor, ben de ya var derim ya yok derim. Nasılsınız, iyi misiniz muhabbetine adamın karısıyla ne giriyorsun? Bu iyi bir şey değil. Nasılsınız dediği zaman kadın ne diyecek? Size ne? Mesela adam bir daha laf açamaz. Siz nasılsınız efendim, şusunuz, busunuz? Bu iyiye doğru gitmez. Yumuşak konuşmasınlar diyor. فَاَطْمَا الَّذ۪ي فِي قَلْب۪ي مَرَزٍ Kalbinde hastalık olan tamahlanır diyor. Kur'an söylüyor bunu. Ama ne diyorlar bize? Bunların kalbi bozuk. Lan ne kalbi bozuk? Allah Teala buyuruyor ki kalbinde hastalık olan insanlar var. Benim kullarımı ben yarattım. Böyle bozuk kalpliler olabilir. Bunlardan dolayı ben genel kaide koydum. Herkesin kalbi fesat olmaz ama kimin de kalbinde fesat var yüzünden anlaşılmaz. O zaman ne yapacaksın? Herkese bu kaideyi uygulayacaksın. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا Örfe uygun. Var, yok. Arattırırım. Böyle. kısa, öz. Bunu konuşabilirsin. Peki ne buyuruyor Hazreti Kur'an? Estaizu billahi ve idâ seeltumûnne meteân. Benim hanımımın eşlerinden bir eşya isteyeceğiniz zaman, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, yani sahabeden birine, Hazreti Enes gibi hizmetçileri vardı. Hizmetçi muamelesi yapmaz, arkadaş muamelesi yapar tabii yani. Ama Arapça'da, Türkçe'de hadim diye geçer. Yardımcısı olan kişi. Ona der mesela, nalinlerimi getir evden. Mescitten çıkıp gidecek bir yere ziyarete, şuraya buraya. Nalinlerimi evden getir dedi mesela. Gittiği zaman Hazreti Enes Ayşe anamızı görüyor muydu? He? Görmüyor. Kapalı da olsa görmüyor. Çarşaflı da olsa görmüyor. Onlardan bir şey isteyeceğiniz zaman فَسْأَلُونَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Perde arkasından isteyin. Perde, perde. Ahzab suresinde Peygamberimizin hanımları bize ebedi haram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etse de kimse onlarla evlenmesi caiz değil. وَاَزْوَاجُ مَاتُمْ. Eşleri analarınızdır. Öz anamızdan ileri anamızdır. Nikahı ebedi haram. Böyle olduğu halde ذَٰلْكُمَ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz için hem de annelerinizin kalpleri için daha temizlik sebebidir. Kalp temizliği istiyorsanız kalpler tursille persille yıkanmaz. Kalbin temizliği şerata uymaktadır. Perde peçe koyun, aranıza perde koyun diyor Hazreti Kur'an. Sen ne yapıyorsun? Nikahlı olmayan bir kıza çiçek hediye alıyorsun. He? Seni seviyorum diyorsun. La selamun aleyküm diye denmiyor da seni seviyorum denir mi yahu? Karıştırmayın bu gavurlara benzemek işini ya. Hele ki nikahlınız olmayana seni seviyorum falan falan, bunlar caiz değil, günah ya. Tahrik ya. İnsanları tahrik bu. Mesaj atmalar, sine batmalar. Bu senin nikahın değil, kadına ne mesaj atıyorsun ya? O kadın değil, kız. Ne biliyorsun kız? O da ayrı bir dava da. Yani kız diye kocası yok diye kadına mesaj atılır mı ya? Hangi kitapta gördünüz? Ben Kur'an okuyorum size. Siz hangi kitabı okuyorsunuz ya? Bırakın bu işleri. Tamam. Ben onun için bugün size hadis seçtim. Ne hadisi seçtim? Kabir ve mezar. Moralinizi bozacağım inşallah. Ne bu keyif ya? Keyif girdi kafanıza derler. Bunu bozalım. Bir uzun hadis-i şerif var, onu okuyalım. Evet. Ondan sonra bu hadis-i şerif İmam Cüveybir radıyallahu teala tefsirinde rivayet ediyor. O İmam Dahhak'tan rivayet ediyor. O İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Radıyallahu teala anhuma. İmam Cüveybir çok eski. İbn Huzeyme büyük muhaddis onu da ihticac ederdi. Onun hadislerini delil kabul ederdi İbn Huzeyme. Onun hadisinde İbn Abbas'a isnat ediliyor. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma bildiriyor. Diyor ki şehittü ma Rasulillahi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben Resulullah ile beraber bulundum sallallahu aleyhi ve sellem. Cinazete raculin minel ensari. Ensardan bir adamın cenazesinde. Medinelilere ensar deniyor. Sahabe-i kiram olanları. Tabi onların çocukları, torunları bu zamana kadar hep ensar olarak geliyor, devam ediyorlar. Ensardan yani sahabeden bizzat ölmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazelere çok merak idi. Giderdi. Birini arardı cemaatte. Hatta bir kadın camiyi süpürürdü. O kadının sonra baktı camiye gelmiyor süpürmeye falan. Dedi felancayı görmüyorum dedi. Gelmiyor mu? Dediler vefat etti. Niye bana haber vermediniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çöpçü demezdi, hamal demezdi, fakir demezdi, hakir demezdi. Herkesin cenazesine gider, sofrasına gider, davetine giderdi. Üstün ahlak sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta dedi ki, çabuk onun mezarını bana gösterin, nereye gömdünüz, mezarına gideceğim. Gitti mezarında, yeniden cenazesini kıldı. Mezarın üstüne kılardı sallallahu aleyhi ve sellem. Gömülse bile. Ona mahsus tabii sallallahu aleyhi ve sellem haller var. Dua mahiyetinde yani. Ya. Onun için cenazelere gitmek, Müslümanların cenazelerine iştirak çok, Uhud dalgada sevabı var. Fenteha ilel kabri, kabrin başına kadar geldi vardı. Lem yulhad lehu, kabirde lahit yapılmamıştı. Yani kıble tarafında, yatacağı tarafta böyle bir biraz çukur kazılır, oraya meyil verilir. Ölen kişi yüzü kıbleye doğru döndürülünce o meyle doğru döndürülüp arkasına tahta konuyor ya, şu anda da öyle. Allah'ım o günde yüzümüzü hak eyle ya Rabbel. Amin. Sana diyecekler, peygamberin kim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kime uydun? Kimin sünnetine tabi oldun? Kimin yolundasın? Sual cevap, sen bu vaziyette kime uydun? Papazlara uydun ya. Papazların modalarından yapmadığın bir şey bırakmıyorsun ya. Hadis-i şerifler sana beyan etmedi mi hangi gün sılay-ı rahim müstehap? Hepsini beyan ediyoruz. Aşure günü yapılacaklar, şu gün şu faziletler, beraat günü. Hep anlatıyoruz kitaplardan. Yani sen ne eksiğin var da bizim dinimizde gavurların modalarına döndün? Bu kabirde zarar getirirse bu işler. Kabirde adamı tanımazlar yani. Tanımazlar. Kötü azap ederler. Fecelese sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Fecelese nasu, mezarın başına geldi oturdu. Bütün insanlar da oturdular. Ve kenne ala ruhsi muttayra. Sanki başlarında ne vardı? Kuş vardı, kuş. Başlarında kuş vardı şu demek. Bir adamın başında kuş olsa, o adam da o kuşu kaçırmak isterse ne yapar? Ha böyle yapar. Kaçırmamak isterse ne yapar? Çıt çıkartmadan böyle şu kadar bile hareket yapmaz. Niçin kuşu kaçırmayalım? Yani sanki başlarına kuş vardı da kaçırmamak isteyenler gibi sakin duruyorlardı. Mezarın başında sallallahu aleyhi ve sellem neler görüyor neler. Bizim görmediklerimizi görüyor. Melekleri görüyor. Azap için gelmişler, rahmet için gelmişler. Acaba o ölen kişinin durumu nedir? Ona şefaat edecek, dua edecek sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için herkes sessiz. Biz de öyle olmamız lazım ama kabirlerde bile gülüyoruz. Kabirlerde bile dünya kelamı ediyoruz. Sünnete muhalif bunlar. Mezarlıkta gülenin yani hiç bağışlanmayacak günahı var diyor. Mezarlık çünkü üzülme yeri, ağlama yeri, tefekkür yeri, ibret yeri. Yani mezarlıkta da gülen adam demek, hepten kalbi taş gibi demek. Hiç mi etkilenmiyorsun Allah'ın azabından, korkmuyorsun? Nerede iman meselesi kardeşim? İman meselesi. Kalkmışlar, kabir azabını inkar ettirirlerse, münker nekir sual cevabı inkar ettirirlerse, bu millete öldün, bittin, gittin, yittin derlerse, adam da kabirde ne var, mahşerde ne var diye dert eden, oh der, bu cübbeli gibi hurafeci hocalar uyduruyorlar bizi, korkutuyorlar, moralimizi bozuyorlar. Bak ne güzel, neydi o adamın adı? Kabir azabı yok dedi gitti. Ben gittim Samsun'a vaaz ettim o zaman, dedim burada kabir azabı yokmuş, buraya taşınacağız. Adam bu kadar hadisleri, ayeti kerimeleri inkar ederek ve reddederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her namazda 5 vakit sığındığı bir kabir azabı yoktur diyerek millete ne mana vermiş oluyor? Endişe etmeyin, dert etmeyin, öyle bir şeyler yok. Korkmayın yani. Ya nasıl korkmayın? Bütün hadis-i şerifler korkun üzerine kurulmuş. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا az gülsünler, وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا çok ağlasınlar diyor Kur'an. Sen diyorsun ki böyle hurafe bunlar, uydurma diyorsun. Köye milleti rahatlatıyorsun. Ama evvela sen girdiğin zaman kabre bakalım. Ne muamele göreceksin. Ya Rabbi ıslah eyle ya Rabbi. Hidayet eyle ya Rabbi. Hidayet eyle. Ayet okuyor, hadis okuyor, millete kabir azabını inkar ettiriyor ya. Ehl-i sünnetin mütevatir bir konusudur yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı beyanıdır. فَضَرَبَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çevirdi basarahu gözünü, tam böyle kabrin yanına oturdu, hemen gözünü kaldırdı, fil ardı yere doğru çevirdi, böyle yere eğdi, toprağa çevirdi, yenkütü böyle şey yapıyor, karıştırıyordu, bir mihsaratin, böyle küçük bir çubuk var elinde, dal parçası, böyle büyük baston gibi de değil de fidan gibi, dal gibi böyle elinde bir şey var mübareğin. Ma'u onunla beraber şöyle başladı toprağa eşelemeye. Böyle böyle yaptı yaptı. Sümme rafa'a sonra kaldırdı besara o gözünü ile sema göğe kaldırdı. Önce yere böyle gözünü dikti böyle elindeki bir şeyle yeri karıştırdı. Sonra gözünü semaya kaldırdı. Fekale buyurdu. Eûzu billahi min azabil kabr. Kabir azabından Allah'a sığınırım. Resulullah sığınıyor sallallahu aleyhi ve sellem selâfe merrat. Üç kere dedi ki kabir azabından Allah'a sığınırım. Her beş vakit namazın sonunda sığınmadan selam vermemiştir. Hiçbir namazın sonunda sığınmadan kabir azabından eûzu bike min azabil kabr. Rabbim kabir azabından sana sığınırım buyurmadan selam vermemiş. O kadar sahih sünnet. Sen diyorsun kabir azabı yok. Nasıl sen böyle yapıyorsun ya? Allah Allah. Şimdi ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? La ulfiyenne ahadekum müttekiyen ala eriketi. Ebu Davud rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Sakın sizin birinizi koltuğuna, sedirine yaslanmış vaziyette rahat bir şekilde mavecet nafi kitab la tebane Kur'an'da varsa uyarız. Kur'an'da yoksa hadise inanmayız. Hadisi reddederiz derken rastlamayayım ha. Ve kad utiitul Kur'an ve minel hikmeti misley. Bana Kur'an verildi, iki misli de sünnet verildi. Sünneti hikmetle tefsir ediyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde bütün Allah'ımız ne buyuruyor bize? Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Peygamber onlara ne öğretecek? Kitap. Kitabın adı ne? Kur'an-ı Kerim. Daha ne öğretecek? Hikmet. Hikmet ne demek? Kur'an'dan başka bir şey demek. Çünkü Kur'an olsaydı kitabı ve hikmeti demezdi. Hikmetli kitabı derdi. Ve zikril hakim gibi. Hikmetli zikir. O zaman sıfat mevsuf olurdu. Burada atıf var. Matuf matuf aleyh. Atıf ne gerektirir? Mugayeret iktiza eder. Yani onların bir olmadığını. Ben desem ki Ahmet Mehmet geldi. Sen anlarsın ki adamın iki ismi var Ahmet Mehmet. Ali Osman gibi. Ama ben desem ki Ahmet ve Mehmet geldi. Herkes anlar ki iki kişi farklı geldi. Diyor ki kitabı öğretiyor ve hikmeti. Ne demek ve hikmeti? Sünneti. Bak ne buyuruyor bu hadiste? Bana Kur'an verildi ve minel hikmeti misleyi. İki misli de hikmet verildi. Yani sünnet Kur'an'dan kat kat fazla. Hadislerle vahyediliyor, geliyor. Kur'an-ı Kerim anayasa gibidir, metindir. Çok uzun olsa hafızlığı zor olur. Milletin aklında kalmaz. Ama orada ana temalar, konular işleniyor. Sünnet seniyede de tafsilat veriliyor. Ne gibi? Namaz kılın ekimussala. Namazın hiç rekatı yazmaz Kur'an'da. Nasıl kılıyor öğleni dört? Kılıyorsa tabii. Peki zekat verin diyor atü zekat. Yazmaz ki Kur'an'da kırkta bir. E sen buna haccın farzları Kur'an'da yok. Ve etimul hacca ve umrete lillah. Allah için haccı ömreyi tamamlayın. E nasıl yapın? E buyurun ve tebi'u lallekum tehtedun. Size peygamber yolladım. Ona uyun, hidayet bulun diyor. Daha ne diyecek sana? 23 senesini aranızda yaşadı diyor. Takip edin. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Hulû annî menâsikekum. Hac vazifelerinizi benden alın. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Sallû kemâ râytumûnî usallî. Bana bakın görün ben nasıl kılıyorsam öyle kılın. Sünnetsiz Kur'an'dan nasıl çıkartacaksın bunları? Bana iki misli hikmet verildi. Sakın sizin biriniz efendim sandalyesine yaslanmış vaziyette keyfi yerinde Kur'an'da var mı? Yoksa git. Bana hadis okuma derken rastlamayayım. Rastlarsam işte onu Allah'ın azabına havale ederim buyurmak istiyor. Efendim tweet atmış. Bugünkü hutbesini yazan zat kim yazdıysa diyor yani tevhid dini olan İslam'ı Allah ile peygamberin ortaklaşa kurduğu limited şirket zannediyor. Kella diyor. Yani peygamber yok diyor. Peygambersiz bir din diyor. Bak Allah ile peygamber ortaklaşa kurduğu limited şirket. Biz diyor muyuz ki Allah'la peygamber ortak kurdu? Haşa. Allah'ın dinidir bu. Ama bunu bize ulaştıran kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Kur'an'da bulmadığımız şeylerden haram var mı? He? Erkeklerin altın yüzük takması Kur'an'da var mı haram diye? Peki bira içmek caiz değil, rakı içmek haram diye Kur'an'da var mı? Tonik monik cin min bilmem ne. He? Pahalı pahalı şaraplar. Şarap var Kur'an'da. Hamru şarap. Peki Kur'an-ı Kerim'de viski miski haram var mı? Uyuşturucu haram var mı? E bunlar haram mı? Haram. Çünkü neden? Resulullah bildirdi. Küllü müskirin haram. Aklı gideren, her sarhoşluk veren, velev ki tiner çekse haram. İşte hadis. Bu hadis olmasa ayetten ne anlayacaksın? Sadece şarap zannedeceksin, değil mi? Altın yüzük erkeğe haram, ipek giymek erkeğe haram. Bunlar hadiste var mı? E demin dedim hadiste var. Kur'an'da var mı? Yok. E demin dedim namaz 4 rekat farz, öğlen var mı? Yok. 5 vakit var mı? Yok. Vakitlerini söylüyor, şu vakitlerde kılın. E 5 demiyor. Ama tatbikat böyle, hadis-i şerifler böyle. E sen diyorsun ki Allah'la peygamber beraber kurmadı. Ya Allah kurdu ama senin Allah'a ulaşma yolun kim? Diyor ki Kur'an. Biz diyoruz Kur'an yetmez. Niye yetmez? Çünkü Allah Teala Kur'an'da buyuruyor ki ve ma atakumur rasul fehuzuhu. Resulüm ne verdiyse alın. Peygambere yönlendiriyor bizi. Ve ma nehakum anhu fentehu. Habibim neyi yasakladıysa vazgeçin. Buyuruyor ki men yuta'ir rasul fekad ata Allah. Resule itaat eden, onun sözünü dinleyen muhakkak bana itaat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde Allah ve atiyur rasul. Hemen hemen bir yerde bulamazsın ki sırf Allah'a itaat. Hemen Allah'a itaatın peşine ne emrediliyor? Resule de itaat edeceksiniz. Peki madem Resule itaat sadece getirdiği Kur'an'la sınırlı kalsaydı, o zaman zaten Kur'an'a uyun denen ayetler yeterliydi. Niye Resul'e itaatı her yerde vurguladı? Çünkü Kur'an'ı size tebliğ edecek odur. Yetmez, tefsir edecek. E bu ayet ne anlama geliyor? Ekimus salate, salatı ikame edin. E salat dua demektir. Bunun mahiyeti nasıldır? Bunun kıyamı var, kıraatı var, rükûu var, secdesi var, tekbiri var, kadesi var, ülası var, kade ahiresi var, selamı var. Bunlar yazmıyor ki Kur'an. E nasıl ekimus salate ile amel edeceksin? Habibimi gönderdim diyor, ona bakın. E şimdi namazda onsuz namaz kılamıyorsun. Zekatı onun hesap bildirdiğine bakmadan hesap edemiyorsun. Haccın farzını vacibini hadislere bakmadan yapamıyorsun. Kabir azabı var deyince bu yok diyorsun. E bu bir din, bir bütündür. Sen nasıl işine geleni alıyorsun, işine gelmeyeni almıyorsun? O zaman kendi kendine namaz çıkar. Kur'an'dan anladığın böyle bir namaz de. Hadi çıkar. Hadissiz Kur'an'ı çöz bakalım. Demek ki senin aracın Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedim? Ben peygamberi dedi aracı kabul etmem. Kainatın efendisi için bile diyor ki onu da araya koymam diyor. Nasıl koymazsın ya? Limited şirket zannediyor diyor. Kella diyor. Siz bakın neyi kabul ediyorsa reddedin, neyi reddediyorsa kabul edin. Adem aleyhisselamın babası var dedi. Artık yani bunu dinleyenler nasıl dinliyor? Adem aleyhisselamın babası var diye zıvanadan efendim çıkan bir görüşü millete anlatan insanı dinlemek vakit zayiatından başka bir şey değil. Aklınızın karışacağını da artık düşünmüyorum. Çünkü öyle şeyler konuşuyor ki, yani Adem aleyhisselamın babası var deyince herkes hoppala bu kadar da olmaz diyor. İnşallah yakında bir haber alırız ki zihniyeti hepten sükut eder inşallah. Ne çatıyor bana? Bak ne yazmış bana. Sünnet, bak başta sünnet, ben sünnetçiyim diye bak. Sünnet, virgül, kefen, virgül, nal. Nal, eşe, ayağındaki ne denir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin giydiği şeye nal denir mi? Başta sünnet diyor. Sünnetten ne rahatsızlığın var o zaman? Kefen diyor. E kefen sana da lazım. Nal diyor. Haşa min huzur ya. Kıl suyu. Saç-ı şerifin suyuna ne diyor? Kıl suyu. Ya arkadaş, bir adama saçına kıl desen adam sana kıl olur. Sen Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin saç suyu de bari ya. Sırf sövmek için Resulullah'ın saçına kıl suyu diyor. Kıl suyu demek milleti nefret ettirmek için denen bir tabir değil midir Türkçede? Öyledir yani. Saç suyu. Hadi saçına şerif demiyorsun. Kainatın efendisinin saçına şerefli demiyorsun. Demek o şerefi göstermiyorsun. Bari kıl deme ya. Bir de diyor ki pazarlamak. Sünnet bunlar değildir diyor. Sünnet ne değilmiş? Bunları pazarlamak değildir. Ben saçı şerif suyuna 60 bin tane dağıttık. Kuruş mu aldık? Bir kuruş para almadık, hepsini dağıttık. Neyi pazarladık? Kefenle benim ne alakam var? Yanmaz kefen, hayatta demedim. Nereden çıkartırız bunu ya? Hani ispat et de, iddia ediyorsun, ispat et. Kefen dükkanda satılır, alan alır. Bazı dualar kefene yazılırsa kabir azabından korur. Evliyaullah rivayet ediyor. İtikat edersen faydasını görürsün. Farz değil, vacip değil. Farz değil, vacip değil yani. Ama sahabe-i kiramdan yapıyorlardı bunu. Yazanlar olmuştur. Sünnette delili var. Ahmet Rıza Han Hazretleri'nin sırf kefene yazılan yazıların meşruiyeti hakkında müstakil risalesi var ya. Dünya kadar da delil var içinde. İsteyen yazabilir, bir ayet yazar göğsüne. Ne var şimdi buna? Nal diyor tövbe estağfirullah el-azim. Kainat efendisinin ne diyor Yusuf-u Nebhani Hazretleri? Ala ra'si hazel kevni na'lu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün kainatın tepesinde, göklerin tepesinde, arşın kürsünün üstünde Muhammed'in nali vardır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Musa aleyhisselama Rabbim fahlâne aleyk, ayakkabılarını çıkart dedi Tuva Kutsal Vadisi'nde. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arşa gitti, Sidretül Münteha cennete girdi, nalinlerini çıkar demedi Allahu Teala. O öyle gitti. Sen nereden biliyorsun ya? Alel arşi nudi yahla Musa. Musa'ya nida geldi arşın üstüne. Yani arşın üstünden nida geldi, yerde çıkar diye. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arşın üstünde bile çıkar diye nida gelmedi diyor. Sa'id ibn-i Mes'udin bi hidmetine alihi. Fe'ne sa'idu bi hidmeti li misaliha. Diyor İbn-i Mes'ud, onun nalinlerini taşıyarak mesud oldu. İki cihan saadetine erdi. Ben de diyor resmine ve şekline tıpatıp basımına hizmet ederek mesud olacağım inşallah diyor. Bize ne var bunda? Bunlar seni niye rahatsız ediyor ya? Sünnet, sidik, bak ne diyor? Sidik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek idrarına söylüyor. Halbuki İmam-ı Nevevi, İmam-ı Ayni, İbni Hacer, birçok kaynaktan ben kitapta kaynak verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden çıkan, vücudu şerifinden çıkan şeyler necaset değildir. Temizdir diyor. İmam-ı Nevevi kim? Şafii mezhebinde müçtehit. İmam-ı Ayni kim? Hanefi mezhebinde en büyük Buhari şari. İbn-i Hacer kim? Bütün bunlar ittifak etmiş, ulema ittifak etmiş bedeninden çıkan. İnsanlar ne diyor? Kazaya hacetten gelirdi, biz giderdik peşine, hiçbir eseri kalmamış, yer yutardı. Ve oradan mis kokuları saçılırdı diyor. Gidip orada koku mu sürdü? Bunu bütün sahabe yaşayanlar söylüyor. Sen nasıl sidik dersin ya? Bir hanım bilmeden içti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sedirin altına koyardı gece mübarek idrarını. Hizmet eden biri de sonra tabii altından temizlik yapayım derken aldı. Susandı, içti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne oldu buradaki şey dedi. Dedi ki ben onu içtim dedi. Ya dedi içilir miydi dedi. Yani için demedi, içmeye müsaade etmedi. Fakat kadına dedi ki لَقَدْ اِحْتَزَرْتِ بِحِزَارٍ مِنَ النَّارِ. Madem içtin benim parçam, idrar nedir? İnsanın vücudunun cüzleridir. Benim parçam senin parçana karıştı, içine karıştı. Ateşten sığınmanı aldın dedi, daha cehennem görmezsin. Bu hadis Taberani'de geçiyor, Mecmu'l Cevahit'te geçiyor. Bütün muhaddisler, heysemiler zikrediyor. Cehennemden korumanı aldın dedi. Ha iç demedi ama kadıncağız içmiş. Anladın? E sen buna nasıl sidik diye hakaret ediyorsun ya? Sidik, tövbe estağfurullah lazım etübüle. Sümükü şerif. Sümükü şerif. Ne diyor yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in burnundan bir şey çıkarsaymış, hani biz ona şerif der miyiz? Der miyiz şerif? Biz deriz, burnundan çıkan bir şey şerefli midir? Şereflidir. Sahabe-i kiram ne yapıyorlardı? Burnunu sümkürdüğü zaman sallallahu aleyhi ve sellem, bütün sahabe üzerlerine sürerler. Böyle bereket için. Sen Bukhari'ye inanmıyor musun? Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak. Hadisin ağababası. Bukhari'de ne diyor? Kâdû yektedirûne alâ vazûhî. Bir abdest aldığı zaman abdest suyu üzerlerine değsin diye birbirini öldürecek kadar. Hani şimdi Hacerül Esved'in başında izdiham nasıl? Hacerül Esved'de nasıl sıkıntı birbirini eziyorlar? Aynı öyle birbirini eziyorlardı. Hatta abdest suyundan üzerine değmeyen, değenden, nemliğinden, serinliğinden eline sürerek ondan ona, ondan ona gidiyorlardı. Sahabe buydu. Ve ne zaman sümkürse diyor Bukhari'de, yani sahabe bunu naklediyor, hemen üzerlerine şifa niyetine sürerlerdi. O kainatın efendisi, sen bunu niye hazmedemiyorsun? O ilk nur, o yaratılan ilk nur, o Allah'ın nurundan halkedilmiş. O senin benim gibi beşer değil. Beşer ama o yakut gibi, sen ben kaldırım taşı gibiyiz. Bizim farkımız var. Taş diye aynı olur mu her taş? Her taş aynı olur mu? O da insan ama benim gibi değil. Ama ne diyor? Ben de onun gibiyim diyor. O benim gibiyse diyor, ben de onun gibiyim diyor. Ben de onun gibiyim demek cüretini biz gösterebilir miyiz? Haşa! Nasıl göstereceğim ben Resulullah gibiyim? Haşa! Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani bizim onu sevmemiz niye bunları gocunduruyor ya? Sünnet diyor, sümükü şerif pazarlamak değildir. Kim pazarladı ya? İdrar pazarlayan kim ya? Kan pazarlayan haşa! Kim ya? Nereden çıktı bunlar ya? Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh kanını içti mi içmedi mi? İçti. Hacimat yaptırdı, kan aldırdı. Dedi ki git dedi bunu kimsenin görmeyeceği, basmayacağı bir yere göm dedi, göm. İnsanın vücudundan çıkan şeyler gömülür. Şeye de atmak çok doğru değil, çöplüğe atmak. Yani gömmek daha üstün. Çünkü insan kendi de gömülüyor, bir parçası da ayrılırsa o da gömülüyor. Sonra geldi, Abdullah bin Zübeyr'e dedi ki radıyallahu anh, Hazreti Zübeyr'in oğlu, efendim, Esma validemizin oğlu, Ayşe annemizin yeğeni, Ayşe annemiz onun teyzesi oluyor. Büyük komutan, büyük halife, 8 sene Mekke ve civarının emiri oğul. Abdullah bin Zübeyr Hazretleri'ne dedi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu mübarek ağzın tükürüğüyle ilk tahnik etmiş, Medine'de ilk doğan muhacirlerin çocuğu gibi vesaire birçok fazileti var. Dedi ne yaptın dedi o kanı. Dedi kimsenin görmeyeceği bir yere gizledim dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَعَلَّكَ شَرِبْتَهَا İçmiş olmayasın dedi. Ya bana buyurmadınız mı ki dedi kimsenin görmeyeceği bir yere gizle göm. Ben dedi içtim. Buyurdu ona ki خَالَطَ دَمِي بِدَمِكْ فَحَرَّمَكَ اللّٰهَ لَنَّارِ Kanın kanımla karıştı, canın cehenneme haram oldu. Kanın kanımla karıştı. İnsanlar ne yapıyorlar? Kan kardeşi oluyorlar. Uyduruk bir şey yani o da. 104 kitapta yok. Böyle yapıyor, biraz buradan kan atıyor. O da oradan kan atıyor, böyle kanlarını bile karıştırıyor. Kan kardeşi olmuşlar. Deli misiniz, manyak mısınız ya? 104 kitapta yeri yok. Kan kardeşi mi olmuş ya? Müslüman kardeşsin zaten, ne kanını karıştırıyorsun? Şimdi, sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kanı, kanların en şereflisi, canların en şereflisinde olur. O mübarek kan, dedi ki madem öyle yaptın, kan içmeye fetva vermedi, izin de vermedi. Ama yaptı böyle bir şey. Ama ona, niye yaptın, nasıl yaptın, Allah cezanı versin dedi mi? Demedi. وَاَيْلُوا لَكَ مِنَ النَّاسِ وَاَيْلُوا لِلنَّاسِ مِنْكِ Sen bu kandan dolayı öyle bir güçleneceksin, kuvvetleneceksin, insanlardan çok çekeceksin ama insanlara da çok çektireceksin. Yani Haccacı Zalim'i o uğraştırdı. Haccacı Zalim her yeri aldı, Mekke'yi alamadı. Mancınık kurdu dağdan, Haccacı zalim. Abdullah ibn Zübeyr adaletli bir halifeydi. Haccacı zalim, adı üstünde zalim. Zorla Mekke'yi aldı ondan. Bir namaz kılardı mübarek, namazda durduğu zaman sütun zannederdin, direk zannederdin. Saatlerce böyle kıpırdamadan. Öyle büyük bir zat idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Ateşe haram olduğunu beyan etti. Cennetül Mala'da yatıyor. Mekke'de bilinen sahabeden kabir çok az. Annesi Esma validemizin hemen arkasına yatıyor. E şimdi sen burada diyorsun ki sünnet, sidika, sümükü şerif pazarlamak değildir. Bir defa bunları pazarlayan oldu mu? Böyle bir şey yok. Nerede bulacağız kanını? Nerede bulacağız mübarek burnundan çıkan, mübarek ağzından çıkan tükrüğünü? Nerede bulacağız? O şifa idi, o şifa idi. Gözü akanın gözüne sürdüğü zaman, tükürdüğü zaman gözü görüyordu. En ağır hastalara mübarek tükürüğünü saldığı zaman şifa veriyordu. Yaratan Allah, yaratan Allah. Ama Bukhari'de hadis sahih, Bismillah türbetü arzına birikati.

Haşa! Nasıl pisti dersin? Nasıl böyle hakaret edersin? Yazık, yazık, yazık, yazık. Sünnet diyor, Kur'an'ı mehcur bırakmamaktır. Ha sen Kur'an'ı mehcur bırakmadın değil mi? Hadisleri inkar ederek, Kur'an'ın Resulüme uyun buyurduğu halde, Resulüm ne verdiyse alın buyurduğu halde, Resulüme itaat, bana itaat buyurduğu halde, hadis madis, müştereklik yok. Hadis Kur'an'a denk olmaz veyahut da efendim Kur'an'ı tefsir edemez. Hadisin delil olarak, sünnet delil değil diyor. Kendi kulağımla duyduğum, İslam'da diyor sünnet diye, hadis diye bir delil yok diyor, yok. Tek Kur'an diyor. Ya tek Kur'an kaldığın zaman Kur'an'a hiçbir şeyin altından çıkamıyorsun. Hadisler yoksa Kur'an'ı tefsir edemeyiz. Zaten esas mesele ne? Kur'an'a döndürelim derken millet de Kur'an'dan zaten anlamayacağı için namazı da kaldırmak, orucu da kaldırmak, haccı da kaldırmak, kafana göre takıl. Zaten bunlar demediler mi ki Arafat'a niye aynı gün çıkıp da 3 milyon orada birbirine girip biz de hamda yolları tıkatıyoruz? Ne yapalım? İstediğin gün Arafat'a çıkabilirsin diye. İstediğin gün Arafat'a çıkılsa haccın manası kalır mı? Aynı yerde aynı gün buluşturuyor Mevla. Ama adamın derdi ne? Hadisleri kaldırdığın zaman namazı da üçe indirebilir misin? Çok kolay. Rekatı istediğin gibi takıl ya. Rekat neyiz? Ya mesele Allah'a karşı işte bir büyüklüğünü, onun tazimini ifade ettikten sonra abdest de lazım değil icabında. Demediler mi ki kadın da başı açık olarak kılabilir? İşte Kur'an'a bakmayınca, hadissiz Kur'an'a milleti zorlayınca, Hazreti Kur'an'ın Resulüme itaat edin emrini doğru anlamayınca, anlatmayınca bu milleti nereye sevk edersin? Bu milleti dinsizliğe götürürsün. Hadis İslam'da sünnet ve hadis delil değildir demek, Allah'ımızın Resul'e itaat, bana itaat ayetini inkardır. Resulüm ne verdiyse alın ayetini inkardır, Haşr suresini. Kesinlikle inkardır. O zaman Mevla der ki Kur'an'da ne bulursanız ona uyun. Kur'an'da ne varsa ona uyun, başkasına uymayın. Diyemez mi bir ayette canım? Niye Resulüme itaat edin özellikle vurgulasın ki? Aklımızı başımıza devşirelim. Ya Rabbi bunların şerlerini durdur ya Rabbi. Ya Rabbi şerlerinden usandık, bu milleti bunlara kandırma ya Rabbi. Amin. Bu gençliği bunlara uydurma ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sizin görüşünüz nedir bilemem. Ama bana göre kainatın efendisinden çıkan her zerre şereflidir. O tahirdir, tertemizdir. Etyabut tayyibin, temizlerin en temizidir. Allah'ımızın özel yarattığı bir kuludur. Nurdur, nurun ala nurdur. Nur üstüne nurdur. Biz ona nasıl böyle hakaret edeceğiz? Kıl, mıl, sidik, sümük. Bu Resulullah hakkında nasıl yakışır bu konuşmaya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a havale ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e havale ettik. Kainatın efendisine söylüyorum, orada oturup selam veriyorum. Selamını alırım diyor. Kabrimin yanında duyarım diyor, hadis var sahih. Diyorum ki ya Resulallah, şu adam var ya, senin şöyle bir ümmetin var, bu senin hakkında böyle şeyler söylüyor. Çok da utanarak söylüyorum tabi. Sünnetini reddediyor, hadisleri delil saymıyor. Bizim ümmetimiz bundan çok çile çekiyoruz, bizarız. Sana havale ettik, gereğini tatbik eyle ya Resulallah diyorum. Kainat efendisine arz ediyorum. Bu arz etmenin doğruluk payı var mı? Var evet. Var. Evliyaullah'tan birisi bütün kitaplarda geçiyor. Ne diyor? İmam Nebhani'nin kitabında da var. El İstigase bi Seyyidil Halk, kainatın efendisinden himmet isteme meselesi hakkında kitabı var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den himmet isteyenler hakkında, icabetleri hakkında sırf bir kitap var. Orada diyor, çok aç geldim Medine'ye. Şimdi eskisi gibi değil ki, şimdi lokantalar var, her şey var, şu var, bu var. Geldim Medine'ye, gece vakti, harem açık, kime gideceğim, kimsem yok, açlıktan ölüyorum diyor. Düştüm düşeceğim. Artık bizim gibi değil, bir tokluktan ölüyoruz. Geldim diyor Resulullah'ın zuna sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ya Resulallah, ene zayfü kelleyle.
Bu gece senin misafirin.

0: Kafirinim dedim. Bu çok geçmiş bir hadisedi kitaplarda. Ben senin bu gece misafirin. Tamam bir şey de. Gittim sonra diyor, minberin orada uzandım, uyudum. Yattım diyor ama kıvranıyorum diyor. Tam da uykuya dalamıyorum. Açlık da adamı uyutmaz yani. Biraz dalmışım diyor. Rüyanda görüyor, rüyasında. Bir baktım diyor, Babu Selam'dan doğru bir zat geldi. Geldi diyor. Ondan sonra bana diyor efendim, böyle ayağıyla beni dürttü diyor. Dedemi niye rahatsız ediyorsun? Biz Medine'de boş mu duruyoruz? Dedi diyor. Bana diyor bir pide verdi diyor. Uykuda ben diyor pideyi yarısını yemiştim diyor. Yani uykuda yiyorum diyor. Ayıldım diyor. Ayıldım ki yarısı elimde diyor. Yarısı elimde diyor. Öyle bir doydum ki diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de olan seyitlerden birinin rüyasına giriyor. Diyor ki benim misafirimi niye aç bıraktınız Ravzat'a diyor. O da geliyor. Efendim sonradan bunu o zat naklediyor, anlatıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından bazı velilerin bu zuhuratlarında da Hazreti Ali Efendimizin geldiğini naklediyor. Keremallahu vecehu. Ve böylece biz doyduk diyor ama mesele nedir? Pidenin yarısı elimdedir diyor. Bu böyledir. Gidersen ben senin misafirinim dersen mahrum ederler mi? Ahmet Rufai Hazretlerine ne oldu? Sene 555 herhalde. Hicri sene 555. Ahmet Rufai Seyyid. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük torunlarından. Silsilesi çok kuvvetli. Ben de onun silsilesine dair kaç kitap var. Geliyor ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifin önüne geliyor. O zamanlar böyle şimdiki gibi demirler, duvarlar yok. Varsa da ulaşılabiliyor yani. Diyor ki "Tukabbilu l-arza anni ve hiye naibeti" diye başlıyor da yani ikinci mısrası. Ben diyor memleketimde fi haletil bu'di ruhi kuntu ursiluha tukabbilu l-arza anni ve hiye naibeti fahazi devletul eşbahi kad hadarat ümdüd yemineke key tehza biha şefeti. Nasıl bir şiir okuyor? İlk gelmiş hacca. Diyor ki ya Resulallah diyor, uzaktan ruhumu ben sana gönderiyordum. Ruhum bedenime vekaleten senin eşiklerini öpüyordu. Şimdi bedenlerimizle yan yana geldim, önümdesin ya Resulallah diyor. Sağ elini uzatır mısın, dudağım da nasiplensin diyor. Sahibul alemeyn, iki sancak sahibi. O anda muvaciyede, Ravza'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerif, şimdiki Osmanlı'nın o binaları yok tabi o zaman. Daha önler açık. 50 bin kişi var orada. 50 bin kişi. Hayat-ı Harrani, Urfa'daki büyük veli orada. Abdülkadir Geylani yanında. Bütün evliyadan ismi sayılanlar çarşaf çarşaf liste. Sırf Ahmet Rufa Hazretleri'nin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öptüğünü görenlerin sayıları ciltli kitap var. Bir cilt. Bir cilt kitap bu hadiseyi anlatıyor. Hepsi orada. Mübarek sağ eli kabri şeriften çıkıyor. Bir tek İmam Rufai öpebiliyor. Diğer veliler sadece görebiliyor. Öpüyor ve mübarek eli geri dönüyor. Onun için kainatın efendisi devrededir. Merak etmeyin. Kimse onu göz ardı edemez. Bu ümmete unutturamaz. Bu ümmetin zihninden, rabıtasından sildiremez. Sildiremeyecek. Biz onun kölesi olalım. Hizmetçisi olalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kabul etsin bizi keşke. Kabul etsin bizi keşke. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eserlerine böyle hakaret edip onlardan işte himmet istemeyin, medet beklemeyin, o öldü gitti, ben de onun gibi adamım diyenlerin hiçbir zaman itibarı olmamıştır ve olmayacaktır. Sözleri kalıcı olmayacaktır. Görüşleri asla yayılmayacaktır. Ama bizim gibi ehl-i sünneti konuşanlar milyonlara ulaşıyor elhamdülillah. Bütün insanlar böyle inanıyor elhamdülillah. Osmanlı ecdadımızın zaten bize itikadı aşıladığı yol budur. Bu kadar alim evliya geçmiş, şimdi dünyanın sonunda gelmişsin. Sen mi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eserlerine hakaret ederek onu silmeye çalışıyorsun? Onu silmeye çalışanları o siler. O siler. Onun için biz himmet isteyeceğiz, yardım isteyeceğiz. Kainatın Efendisi'ne diyoruz, rica ediyoruz. Ümmetine yetiş ya Resulallah. Yetiş ki bu ümmet sana karşı itikadı bozulmasın. Ehl-i sünnetten kıl kadar bu ümmeti Rabbim ayırmasın. Sen bize himmet et, şefaat et, yetiş bize ya Resulallah diyoruz ve diyeceğiz. Ve havalemizi yerinde ifade edeceğiz. İnşallah. Benim başka bir derdim yok. Benim derdim bu sünnet bozulmasın. Kabir azabından sana sığınırım buyurdu. Kaç kere? 3 kere. Sümme kâle sonra buyurdu. İnnel abdel mümine idâ kâne fî ikbalin minel âhiret ve idbârin minel dünya etâhu melekul mevti fe celese inde râsi ve tehbitu ileyh melâketun ve am tuhfetun min tuhafil cenneti ve hanûtun min hanûtil cenne ve min kisvetihâ fe yeclisûne minu meddel basari simâtayni fe yebdeu melekul mevti fe yübeşşiruh sümme tübeşşiruhul melâike. Buraya kadar tercüme edelim mi? Anladınız mı bir şey? Tercüme lazım mı? Lazımsa dinle o zaman. Bir mümin kul ahirete yöneldiği zaman, dünyadan yüz çevirdiği zaman, tam vefat edeceği zaman ölüm meleği gelir. Allah hepimize güzel şekilde irsal eylesin. Öleceğin başının yanında oturur. O arada diğer melekler de iner, iner, iner. Meleklerin yanında ne var? Cennet hediyelerinden hediye var. Sevgililer hediyesine mi benzer acaba? Şey gibi hediyeler alıyorlar. Şey, tırışkadan dandik mandik hediye almış işte. Cennet hediyelerinden hediyelerle gelir. Cennet kokularından kokularla gelir. Lan dünyanın kokularını tükettik, aldık aldık. 2 dakika kalmıyor ya. En kaliteliyi sürüyorsun, 1 dakikada gitti ya. Kokuların da kalitesi bozuldu zaten de. Cennet kokularından, ha şimdi benim burnuma geldi. Allah Allah, size geldi mi bilmiyorum. Cenazelere sürerler. Hanut özel bir kokudur. Vefat edenin üzerine dökerler. Değişik bir kokudur. Tabi ölü kokusu diye çoğu insan sevmez. Siz zaten cenazeyi tabutun üstünden görüyorsunuz. Yıkama işine hiç bulundunuz mu? Çok zor. Ben öyle işlere gelemem hocam. Çok moralim bozulur. 3 gün yemek yiyemem falan filan. Cenaze yıkamalarda gidebilseniz çok iyi olur. İbrettir. Bilmiyorsan yıkamaya karışma. Su dökersin, su getir der hoca. Suyu taşırsın. Cenazeyi gör. O hanut var, koku. Şimdi de satılıyor o hanut kefencilerde. He? Aslında ben böyle utlar, güller süreceğim ve biraz hanut alsam, ara sıra gece mece hanut içsek, ne olur? Hemen cenazeyi hatırlarım çünkü bayağı cenazelerde bulundum. O özel kokuyu biliyorum, hanut kokusunu. O ne kadar insana kabiri hatırlatır biliyor musun? Yatakta biraz sür de yat var ya, teheccüde zıpkın gibi kalkarsın. Öldük ölüyoruz abi dersin, acil. Gide, sen işte fıs fıs fıs sıkıp sıkıp duruyorsun. Anca şehveti tahrik, bilmem ne, dünyayı tezyin malzemeleri yani. Biraz o kefencilerde vardır. Bir miktar bulundurun derim ben size, tavsiye. Ama cennetinki nasıl acaba? Kafur da sürerler, kafur. Yani dünyada da bir isimleri var, hakikatları ahirettedir. Hanut'un, kafurun. Kâne mizâcuha kâfura diyor Kur'an'da. Cennettekilerin içeceğine kâfurdan katarım biraz. Kâfur öyle bir kaliteli malzeme ki suya az katıştırırım diyor. Allah'ım kurban olduğum. Dünyada kaldık isimlerle uğraşıyoruz ya. Hakikatten haberimiz yok. Cennet kokularından koku gelir. Ve min kisveti elbiselerinden elbise gelir. Bak, adamın, Müslüman mübarek adamın ruhu çıkacak. Kokuları cennetten geldi. İkramiyeleri, hediyeleri cennetten geldi. Elbiseler geldi. Ruhu da hepten, ruh bizim gibi, beden gibi etten kemikten mamul değil ama yine de ruha da şey alıyorlar. Ruhu da giydiriyorlar manevi bir libasla. Anladın? Senin elinin dokunduğu tüpten değildir ama onu da yine ne yapmasın, boşta kalmasın. Çünkü beden onun nesiydi? Kafesiydi. Kafesinden çıktı ya, şimdi ruh alınacak. O ruh da ne olmasın? Ortada kalmaz. Onu da giydiriyorlar cennet libasından. Ben bunu da ilk bu hadiste gördüm.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 13 Şubat 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti
1: devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestirici

0: Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 13 Şubat 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
0: Şimdi melekler adam ölüyor, yatıyor. Sen şimdi gelmişsin yoğun bakıma veya hasta yatağına, adam seninle konuşamıyor, kıpırdaşamıyor. Cevap veremiyor. Veya veriyor. Neyse, son nefesinde konuşarak ölen de var. Böyle duruyor. Sen de böyle bakıyorsun. Bir şeyden haberin yok. Halbuki oraya ne geldi? Saf saf melekler geldi diyor. Gözünün gördüğü yere kadar iki saf melekler kurar. Bir saf böyle gider. Nereye kadar? İşte nereye kadar? Uludağ'dan bak işte nereye kadar görüyorsan. Gözünün gördüğü kadar diyor, iki saf melek oturur. Müslüman mübarek adamın canını almak için. Allah cümlemizi mübareklerden et. Ölüm meleği gelir. Esselamu aleyke ya veliyyallah, ya Allah'ın dostu sana selam olsun. İnnallâhi yukrivüke selam. Allah sana selam söylüyor. Ve yübeşşirûke bil cennet, seni cennetle müjdeliyor der. Fe yübeşşirû, ona müjdeleri getirir. Ya Rabbi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım selamsız bizi alma ya Rabbi. Bize emniyet ver, güvence ver, öyle al bizi ya Rabbi. Müjdeler gelmeden alma bizi, korkutma bizi ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Sümme tübeşşirul melâke. Sonra melekler onu müjdeler. Öbür melekler saf saf dizilmişler. Hepsi derler Allah'ın selamı var, cenneti var, ikramı var. Fetesilü nefsu, ruhu çıkar. Kemâ tesilül katratü min fiyyis sikâi. Şimdi tulum var ya böyle. Bazı kere ayran yapıyorsunuz, yayık yapıyorsunuz. Tulumun ağzından ne aşağı damla damla akar. Gördünüz böyle bir şey? Ha, tulumun ağzından damla çıktığı gibi bu kişinin de ruhu, yani yağdan kıl çeker gibi diyelim. Daha kolay anlarsınız. Ferahen bir mübaşarat melekil mevt. Ölüm meleğinin müjdesine öyle bir sevinir ki o sevinçle beraber bir anda ruhu çıkar anlamaz. Ne kolay öldü görüyor musun? Ya. Hatta izâ akhade nefsehu, ölüm meleği onun ruhunu aldığı zaman لَمْ تَدَعْهَا الْمَلَائِكَةُ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى خُذُوهَا وَاحْتَضْنُوهَا إِلَيْهِمْ بِتِلْكَ التُّحَفِ الَّتِي

0: hebetû biha. Göz açıp kapayıncaya kadar melekler onu bırakmaz. Ruhu bırakmaz. Şimdi ruh çıktı, beden kime kaldı? Beden işte anasına, babasına, karısına, kocasına kaldı gömene kadar. Ruh kime kaldı? Hemen o melekler ruhu kavrarlar. Göz açıp kapayacak kadar bile bırakmazlar. Onu barındırırlar, kendilerine kucaklarlar, o ruhu kucaklarlar. Cennetten getirdikleri hediyelerle sararlar, sarmalarlar. Aman ya Rabbi, ne işlemler oluyor. Biz de orada bakıyoruz, adamın canı çıktı diyoruz. Arka planda neler oluyor, bir şey görmüyoruz. Gayba iman, görmeden iman, hadise iman, Allah'a iman demektir. Sana bunu ancak Resulullah bildirebilir. Bak mezarın başında anlattı bunları sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِذَا رِيْحُهَا قَدْ مَلَهَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Cennetten öyle kokular gelince, o ruha da o kokular sürülünce, o kokular gökle yer arasını doldurur. Allah! Gökle yer arasını doldurur. Demin geldi öyle bir koku, ben anlamadım. Ya Allah dostlarından biri ölür, haberin olmaz. Bazı veliler kokudan o kokuyu anlarlar, gökle yer arası dolunca. Mesele ne? Hoca ben öyle kimse ölse falan koku moku almıyorum. Senin burun deliklerin tıkalı. Sprey sıka sıka tıkatmışsın. Manevi gözün kapalı. Evliyaullah'tan öyle zatlar var, felanca öldü derler. Nereden anladın derler, oradan koku geldi derler. Çünkü ruh çıkınca o koku salınıyor. E sen, nerede sen, nerede ben? Buradan demin o hanut gibi bir şey geldi. Cebinde o taşıyan mı var mübareklerden, bilmiyor musun? Evet. Gökte yerde dostlarından kimin ruhunu kabzettiyse Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Biz bilmiyoruz kim ölmüş bu saat. Fetekul melaike, melekler derler ki ma tebadi rah. Gökteki melekler bu nasıl bir koku derler. Bu ne hoş bir koku geldi. Melekler bile kokudan, melekler çok kokucudur. Kokuyu çok severler. Onun için kokularınız kaliteli olsun. Hakiki ut, hakiki misk, hakiki amber, hakiki gül. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kullandığı, sevdiği. Gül hakkında rivayet yok, kendi teri gül yapardı. Misk kullanırdı, amber kullanırdı, ut kullanırdı. Hakiki. Öyle kimyasal şeyler kullanmayın, rahatsız eder. Göğsünüzü tıkatır, burnunuzu tıkatır. Bunlar, melekler bunlardan çok haz eder. Buhur, tahta vardır, öt ağacı, ut yani. Öt demek ut. Onu yakarlar, tüssüsü. Melekler ne yaparlar? O kokuya gelirler. Melekler niye camiye gelirken, namaz kılarken soğan yemeyin, sarımsak yemeyin buyuruyor? Soğan, sarımsak yiyen mescidimizden uzak dursun. Çünkü melekler insanların eziyet duyduğu şeyden melekler de eziyet duyarlar. Adamın ağzının üstünün kokusu, sigara kokusu, başkası eziyet duyar mı? Bundan duyar. Ben çok duyuyorum mesela. Melekler de ondan eziyet duyarlar. Soğan, sarımsak yiyenden çiğ yiyense, pişmiş değil, çiğ yiyense melekler eziyet duyarlar. Yazıcı melekler bırakmaz ama sıkılır. Çünkü neden? Belki o arada günah yapacaksın. Onun için melek seni bırakmaz. O zaman sen iyi meleği kaçırtayım, bir soğan yiyeyim. Ondan sonra ne yaparsam yapayım. Sen naneyi yersin, soğanı değil de. Melekten kaçacaksın he. Öyle bir şey yok. Ama eziyet duyar. Eziyet duyar ne demek? Ben de adamdan kaçamıyorum ki. Bazı adam yanında oturuyorsun, adamın kokusu seni rahatsız ediyor yani. Kaçamasan da eziyet duyarsın. Melekler hoş kokuyu, temiz kokuyu çok sever. Onun için mübarek gecelerde, teheccüdlerde falan, cuma gecelerinde falan böyle çok iyi kokunuz olduğu zaman veya buhur yaktığı zaman, ibadet yaparken, namaz kılarken, yazıcı meleklerin dışında gökten çok melekler özel gelir kokudan. Senin ibadetine şahitlik ederler. O zaman duana da amin derler, sen de kabul olursun mesela. Bunlar önemli şeyler. Melekler derler ki, bu ne hoş kokuymuş ya derler. Sorarlar. Bu koku nereden geldi? Bu zamanda biz böyle koku duymadık derler. فَتَقُولُ الْمَلَاكِدَ هَذ۪ي رَائِحَةُ نَفْسِ فُلَانْ derler ki, felan Allah dostunun ruhunun kokusudur. قُبِظَ الْيَمْ bugün ruhu kabzedildi, bedeninden ayrıldı. Bütün yedi kat semadaki melekler derler ki, buyurun cenaze namazına derler. وَتُصَلِّ عَلَيْهِ bütün melekler gökte cenazesini kılarlar. Allah'ın ne velileri var. Onlar fakir, onlar hakir, onlar kapıya gelse kovulur, onları kimse tanımaz, gizlidir. Cenazelerinde çok az adam bulunur. Kaybolurlarsa aranmazlar. İsterlerse verilmezler. Ama Allah'ın öyle ne garip velileri vardır ki cenazeleri göklerde kılınır. Anladın? Kuru kalabalığa ne lüzum var? Men salli aleyhi miyetü minel müslimi gufir aleyhi. 100 tane Müslümanın cenazesini kıldığı kişi affedilir. 100 Müslüman kılarsa, ama hakiki Müslüman olacak. Namazsız abdestsizin kıldığı namaz mı olur? Şimdi cenaze namazında bunlar abdestsiz de duruyorlar. Kıbleyi de şaşırtmışlar zaten. Bir cenaze vardı, biri sağa durmuştu, biri sola durmuştu. Böyle, biri böyle duruyor, biri böyle duruyor. El bağlama yok. Böyle ellerini şey gibi tutuyorlar şöyle. Üst üste koymuşlar. Ne dediklerini, okudukları belli değil. Abdestsiz olduklarını da garanti edebilirim. Tipten ve şekilden. Ne olacak ha bunun 100 değil 500 kılsa ne olur? Müslümanlardan 100 kişi kılan cenazesini kılsalar affoldu o adam diyor ya. Ya Rabbi bize cenazemize 100 düzgün Müslüman nasip eyle ya Rabbi. 3 saf kılarsa diyor o da affolur. Şimdi 3 saf senin cenazede var 40 kişi saf zaten 80 kişi. Saf boş kaldı. O zaman ne yaparsın diyor 10-10 ya 20-20 yap yine 3 saf olsun. Sağ sol boş kalsa zarar etmez. Sünnete uymak için cenazede cemaat safları dolduramıyorsa 3 saf olanı 3'e bölün. Anladınız mı? Böylece bir müjde de veriliyor. Mevla merhamet etmeye bahane arıyor yani. Bir bahane çıkarın ortaya. Şimdi onun için adamın cenazesine gelmişler, çelenkleri getirmişler. 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi. Neden? Zaten herifin 3000 tane çalışanı var. Otobüslerle onları getirmişler. Adam çok zengin, patron. Ne yapacağız şimdi? Bu kadar zengin, cemaati kalabalık diye af olur mu bu? Af olmaz. Çünkü 100 Müslüman Allah rızası için gelecek. Niyet sahih olacak, sağlam olacak yani. Bu felanın ruhudur derler, bugün kabz edil derler, cenaze namazını kılarlar. Feyden tevbiyle sema alırlar, ruhunu götürürler, vardırırlar. Nereye? Birinci kat semaya. Birinci kat semaya vardıkları zaman gök kapıları açılır. Şimdi gökte kaç tane kapı var? 8 rivayeti var, daha fazla rivayeti var. Mesela bir hadis-i şerif hatırlıyor musunuz? Nasıldı o? Berat gecesi kaç yüz kapı açılır diye ben anlatıyordum size. Berat gecesi kaç yüz kapı açılıyor? 360 rahmet kapısı diye öyle bir şey hatırladım. 360 diye bir şey hatırlıyorum. Rahmet kapısı. Çok rahmet kapıları var. Şimdi göğün kapıları açılınca bütün kapılar açıldı ki bizden girsin diye. Bizden girsin, ruh bizden girsin. Ruh çok mübarek çünkü. Feyze feleyse min babin illa ve müştakun iley en yehbita min. Bütün kapılar derler ki biz buna müştak olduk, ruhuna aşık olduk. Ne olur bizim benden girsin derler. Hatta izade kalu bi min babi ameli. Fakat onu nereden sokarlar? Hadi söyle bakalım. 500 milyarlık soru. Gökte bütün kapılar açılır. Hepsi benden gelsin derler. Onu hangi kapıdan sokarlar? He? Hangi ameli fazlaysa o amelinin kapısından götürülür. Oruca devam ediyorsa oruç kapısından, namaza çok nafileleri varsa namaz kapısından, sadakası çoksa sadaka kapısından, Allah yolunda cihadı varsa, şimdi işte asker polis cihad ediyor. Ya Rabbi Mansur muzaffer eyle, amin. Ya Rabbi teröristleri kahreyle, amin. Ya Rabbi askere polise fenalık düşünenleri helak eyle ya Rabbi, amin. Destekçilerini de kahreyle ya Rabbi, amin. Her yerden tard eyle ya Rabbi, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Cihat ehlindense cihat kapısından çağrılır, sokulur. Bizim hangi zikir ehlindense çok zikre devam. Zikir kapısından. Evet. Beki aleyl bab fe la yemurrune bi ala ehli sema illa kalu merhaba bi hadihi nefsil mutmainneti leti kabilet davete rabbiha hatten tehev ila sidratil münteha. Nasıl hadis-i şerif böyle ayet gibi gidiyor ya? Vahiy, hadisler vahiy. Ne farkı var? Mevla'dan geliyor o da. Getirirler, amelinin kapısından sokarlar, kapı ağlar diyor. Kapı ağlamaya başlar. Gökler ağlar diyor Kur'an. Yerler ağlar diyor Kur'an'da ayet var. فَمَا بَكَتْ عَلَيْمُ السَّمَا وَالْاَرْضِ. Firavun geberdiği zaman bilmem ne kadar 1 milyon, 2 milyon hanedanından ve askerleriyle gökler yerler ağlamadı diyor. Bu ne demektir? Müslümanlar ölünce gökler yerler ağlar demektir. Onlara ağlamadı diyor. İşte kapı ağlar. Ondan sonra kapıdan girerler, gökte sınıf sınıf melekler var. Sınıf sınıf. Ne işler var, ne ameller var, ne zikirler var, kıyamdakiler var, rükudakiler var, secde. Gökler melek kaynıyor. Hangi melek cemaatine uğrasalar, bütün melek cemaatleri derler, Rabbinin davetini kabul eden, mutmeinne makamına ermiş, Allah'ın zikriyle huzura kavuşmuş olan bu ruha merhaba. Ya Rabbi bize de, ya Rabbi bize de merhaba denilmesini nasip eyle.
1: Amin.
0: Gökten aşağı itilmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Amin. Merhaba. Sen ki zikriyle, Rabbinin zikriyle mutmain oldun, değil mi kardeş? Mevla böyle yapıyor. Rabbimiz her kulunu hidayet etmez. Ve yehdi ileyh men enab. Kim Allah'a yönelir? İnabe, tasavvuf, zikir, tarikat, rabıta, murakabe, ilerler o iş gider, müşahedeye gider. Visal, huslat. Rabbine kim yöneldiyse Allah onu kendisine hidayet eder. Kimdir onlar? Estaizu billah.

0: Bana yönelen kimdir? Başta iman edecek, sonra zikir, zikir, zikir, kalpleri benim zikrimle yatışacak, huzura erecek, şükür edecek, sekinet edecek, dünya yansa samanı yanmaz. Kıyamet kopsa üzülmez. Çünkü Allah'ın zikrinde fani olmuş adam. İşte kalpler parayla yatışmaz, sevdiği kızı almakla yatışmaz, şöhrete ermekle yatışmaz, bütün dünyanın en muteber adamı olmakla yatışmaz. Kalpler hiçbir şeyi elde etmekle huzura ermez, ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bakıyorsun dünyanın en zengini intihar etmiş. Dünyanın en meşhur sanatçısı, artisti köprüden atlamış. Çünkü huzur yok. Hele onlarda hiç huzur yok. Bakıyorsun garibanın biri, evde yemeği soğanı yok. Huzur içinde zikrediyor adam ya. Çünkü zikirle mutmain olur. Onun için mutmainle olan nefse merhaba. Götürüyorlar, götürüyorlar. Nereye getiriyorlar? Sidretül münteha. Sidretül münteha Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Bu alemlerin, yaratılmış alemlerin vardığı son nokta. Münteha nihayet demek, son. Sidre bir ağaç demek. Orada bir ağaç var. Nasıl bir ağaç var? Kökleri cehennemin dibinde, dalları cennette. Öyle bir ağaç var. Nebik ağacı diye geçiyor. Bu Arabistan kirazı diye isimlendiriliyor. Sidre ağacı. Mekke Medine'de şu anda o ağaç var. Yaprakları da 7 yaprak büyü için okunuyor. O yaprakların suyuyla banyo alınıyor falan filan. Sihirlenen, büyülenenler banyo yapar yapmaz Allah'ın izniyle rahatlıyor mesela. Sidre ağacı. Bu ağaç şu anda mevcut. Yani tam ismi Arabistan kirazı diye geçiyor bu. Dikenli şey de var. O ağacın aynı o ağaçtan, ama nasıl bir ağaç? Bir yaprağı 70 bin kişilik ümmeti gölgelendirebiliyor. Bir yaprak. Bir yaprak 70 bin kişi altına girebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi gördü. Dehşete düştüm güzelliğinden. Böyle bir şey görmemiştim. Alemlerde böyle bir şey yok. Sidratül münteha. Evliyaullah'ın ruhları oraya varıyor. Müminlerin ruhları oraya varıyor. İşte getirdiler mübarek adamın, Müslüman kulun ruhunu getirdiler. Sidretül münteha'ya vardırdılar. Fekulü melekül mevt. Ölüm meleği yanında Azrail aleyhisselam. Vel melâketüllezîne ebetû ileyâ. Onun canını alma merasimine için inen melekler yanında. Hepsi refakat ediyorlar. Teşhi ediyorlar. Birlikte geliyorlar. Ya Rabbi kabaz. Kabazna ruhe fülân ibni fülânil mü'min. Siz de şimdi zannediyorsunuz ki bu çok büyük bir evliyanın ruhu falan. Bu yapılan işlemler ve merhabalar, hoş karşılamaklar, Sidretül Münteha'da ağırlanmak falan sizin içinizdeki birçok Müslümana yapılacak inşallah. Öyle silsileden, şecereden falan evliyanın halifesi falan olmaya da lüzum yok. Allah'ın hakiki mümin kulu olabildiysen, evliya olsan ne mutlu, ama evliyanın mertebesi fazladır, ama sana bana da yapılabilir yani. Ümidi kesmeyelim inşallah. Biz de mümin değil miyiz? Bak burada ne diyor? Felan oğlu felan mümin kulunun ruhunu kabzettik diyor. Biz de felan oğlu felanız, Yusuf oğlu Ahmet. Mümin mi mümin? Bize de nasip olabilir değil mi yani? Çok ileri şartlar da sürmediler. İman ne büyük şereftir. İslam ne büyük devlettir. Şu ehli sünnete göre inanmak ne büyük izzettir ve şereftir. Ehli sünnet olmayanlara kader alın yazısı yoktur diyen ehli sünnet olabilir mi? Olmaz. Sünniyim diyor, olabilir mi? Olmaz. Hanefiyim diyor, olabilir mi? Olmaz. Ne hanefisi ya? Amentüde ve bil kaderi var. Sen kader yok diyorsun, amentüde takılmışsın. Hanefi nasıl olacak? Allah Allah. Alın yazısı yok ne demek? Allah geleceği bilmez demek ya. Nasıl bilmez benim ne olacağımı Allah ya? Celle Celal. Ya bunlar peygamberde durmuyor ki. Gazını alamayınca Allah da bilmez diyor. Çocuk dedi ki hocam ben kimle evleneceğim Allah bilir mi dedi. Ne bilsin Allah oğlum dedi senin kimle evleneceğin dedi ya. Ayrancının şahidi şıracı meselesi. Yan yana oturuyorlar ya. O ona hürmet ediyor hocamız falan. O ona aa çok büyük allamemiz falan falan. Ya Rabbel Alemi. Dinleyen de 30-40 kişi. Sandalyelerde de bayağı boşlukta var yine. Allah razı olsun. Ehl-i Sünnet'in meclislerini boş bırakmıyorsunuz. Allah kalplerinizi imanla doldursun.
1: Amin.
0: Emanla doldursun.
1: Amin.
0: Ahiret azabından kurtuluşla doldursun.
1: Amin.
0: Amin. Siz bizim meclislerimizi boş bırakmadınız. 40 senedir giderim, gittiğim yeri dolduruyor Allah-u Teala. Bu Ehl-i Sünnet'in bereketidir. Mahmud Efendi Hazretleri'nin elidir, immetidir. Başka bir şey yok. Bende bir şey yok. Ben papağandan beterim. Ama siz Ehl-i Sünnet adamı seviyorsunuz. Bu sevgi sizin Allah için sevginiz kardeşim. Ehl-i Sünnet olmayana böyle merasim yaparlar mı ruhuna? Vallahi kabirde kabri ateş dolur. Kur'an mahluktur diyen Bişri Merisi vardı. Mutezile'den. Çok büyük bir... O zaman Ahmed İbni Hanbel dönemleri. Ahmed İbni Hanbel dönemleri. Yani hicri seneler 200-250'ler. Evliyaullah'tan birisi mana aleminde evvelce vefat etmiş velilerden birini gördü. Bütün tefsirlerde var bu ruhul beyanda hepsine. Baktı ki genç ölmüş bir zat, saçı sakalı bembeyaz mezarda. Dedi ki sen genç öldün, saçın sakalın siyah idi. Hani ayette var ama mahşere çıkarken çocuklar bile ihtiyar olur kıyamet kopması. E şimdi kıyamet de kopmamış, sen henüz kabir alemindeki merhaledesin, berzahtasın. Niye saçın sakalın ağırdı? Efendi Hazretlerinden bunu kaç kere dinlemişim. Ve tabi ruhul beyanda da gördüm. O zat dedi ki bu hayatta, isimleri unutabiliyorum, çok senedir çok şey görüyorum. Maksat mevzudur zaten. Dedi ki Kur'an mahluktur diyen Bişri Merisi yani Mutezile'den vefat edip bizim mezarlığa kondu. Mezarlığa, kabre gömülür gömülmez cehennem ona bir gürledi. Hepimiz kıyamet koptu sandık. Çocuklar bile yaşlandı diye. Hepimiz kıyamet koptu sandık. Cehennem bir gürledi dedi o Mutezile'den o adama. Bişri Merisi adı o. Mutezile'den olan adını unutmadım da. Mevzuya bak yani. Kabirle sen ne yüzde gideceksin? Kader yok, o yok, bu yok. Hadis yok, sünnet delil değil. Ya bu nasıl bir din anlayışı da? La havle ve la kuvvete. İlla billahil aliyyil azim. Evet. Ve vâle müminun bizâlik. Allah daha iyi bilmiyor mu kimin ruhunu aldıklarını? Biliyor ama yine de melekler ne veriyor? Tekmil veriyor yani. Diyorlar ki ya Rabbi falan mümin kulunun, falan oğlu falan mümin kulunun canını aldı. Feyekûlullâhu. Allah-u Teala buyurur ki رُدُّهُ اِلَى الْاَرْضِ. Tamam şimdi aldınız ama burada da karşıladınız selamlarla, müjdelerle. Şimdi münker nekir gelecek mezara. Mezarda ona sual soracaklar. Beden cevap verebilir mi iskelet? İskelet cevap veremez. Esas insan nedir? Ruhtur. O zaman ne oldu? Yeryüzüne geri döndürün, mezarına gitsin, soru cevap var. Anladın mı şimdi? Çünkü öldükten sonra mezara defnedilene kadar bazı bir gün iki gün bile geçiyor. O arada semada kalıyor Sidretül Münteha'da. Ama ne buyuruyor Rabbim? Bu tarafa hiç bakmıyoruz ya. Ya siz de uyumayın ha bakmıyoruz diye. Kafanızı kaldırın. Mezarı mı düşünüyorsunuz? Ölüm korkusu mu sardı? Ne oldu? Hepinizin kafası yerdeydi. Ruddu ilel arz. Geri yere döndürün. Fe inni minha halaktum. Çünkü ben onları topraktan yarattım. Ve fiha uidum. Tekrar toprağa döndüreceğim. Ve minha uhricum. Tekrar topraktan çıkaracağım. Taraten uhra. Bir diğer seferinde yine ruhu gönderecek. Şimdi ruh mezarda kalmaz. Suale cevap verir. Ondan sonra ya cennet bahçesine ya cehennem çukuruna Allah muhafaza indirilir. Sonra mezardan bedeni dirilteceği zaman tekrar toprağa ruhu gönderir ki beden teşekkül edince ruhsuz ayağa kalkamaz mahşere. Onun için veyden nüfusu züvvicet, ruhlar çiftleştirilecek. Yani bedenine geri girecek. Evet. Rabbimiz böyle buyuruyor. Estaizu billah. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخُرَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Hadisler, ayetler hep bir gidiyor, görüyor musun? Hiç var mı bir tezat? Bir çelişki görüyor musun? Ya.
1: فَاِنَّهُ يَسْبَعُ خَفْقَنِ عَالِكُمْ.
0: Şimdi o sizin, o ölmüş adam mezara koyduğunuzdan sonra münker nekir sualinde cevaptan sonra yanından ayrılanlarınızın takunyalarının, ayakkabılarının seslerini bile duyar mı? Duyar. Bukhari hadisinde de geçiyor. Ayakkabılar gidiyor ya, ses çat çut tak tuk, eyvah yalnız kalacağım, gidiyorlar. Amelin varsa yalnız kalmazsın. Tebareke gelirse, her gece okuduysan, Yasin Şerif gelirse, Kur'an gelirse, namaz, zekat gelirse yalnız kalmazsın. Ne yapacaksın ananı babanı yukarıda beklesen olur, gitsen olur. Aşağıya bir faydası yok ki. En sevdiğin karın kocan yukarıda dursa ağlasa ne faydası var? Amel lazım. Orada ne geçer? Hangi akçe geçer? Ve nefza edikum, ellerinizi topraktan silkmenizi bile duyar. Hani kürekleri, toprakları yığıyoruz, ondan sonra kürekler birbirine çatıyor falan. Çamur oluyor, toprak oluyor, onları kazıtma falan oluyor. O ellerini böyle yapıyorsun ya, okuyoruz, yedi inna anzelna okuyoruz. Yedi inna anzelnayı, başta avuzu, aralarda besmeleyle, başta avuzu besmele, aralarda besmeleyle, birinci kat kefeni açıyoruz, o toprağı kefenin üstüne, hanginiz mezarlıkta bir adamı gömerseniz öyle yapın. Bu kefenin birinci katını açıyorsunuz, tam göğsüne o toprağı koyuyorsun. Az bir toprak, mezarın içinden alıyorsun, yedi inna anzelna okuyorsun. Çok faydası var. O sizin ellerinizi silktiğinizi bir de işidir. İza velleytum ani müdbirin. Ondan yüz çevirdiniz. Yani arkanızı döndünüz mezarlıktan çıktığınız zaman. Fetheti ona gelir emlakun selâfetü. Üç tane melek gelecek. Bu hadisi bitirelim. Heyecanlı noktada kalmayalım. Değil mi? He? Üç melek gelecek. Melekâni min melâketir rahmeti. İkisi rahmet meleklerinden. Ve melekün min melâketil azâbi. Birisi azap meleklerinden. Yahu adam Sidretül Münteha'ya gitti. Mevla'dan selam aldı. Bütün meleklerden merhaba, göklerde ikram edildi. Yine mezara azap meleği geldi. Bu acayip bir şey. Kimse garanti demesin. Sorgu sual var. Yalnız fark ettiniz mi? Azap meleği tek, rahmet meleği iki. Sebekat rahmeti alâ gazabî, rahmetim gazabımı geçmiştir. Hadisi kutsi. Nasıl oldu yine? Hep çıkıyor bak. Mukayeseli yaptığın zaman tezat yok. Geldi. Ve gadiktene fe amelû salih. Ama azap meleği gelmeden salih amelleri geldi, çepeçevre çevirdi. Gelir mi? Bu sohbet gelir mi? Bu aminler gelir mi? Varsa gelir. Varsa gelir. Şarkılar dinledin. Gelir mi? Kötü gelir. Kötü gelir. Bak salih amel onu kuşattı. Vessalatu inde ricley. İki ayağının yanına ne durdu? Beş vakit namaz geldi oturdu. Hele teheccüd, işrak, kuşluk varsa her tarafı sarar. Vessiyam inde rasi. Başına ne geldi oturdu? Oruç, oruç. Ramazan orucu varsa, hele nafile oruçlar varsa nurun ala nuru. Ve zekat an yemini. Sağ tarafına ne geldi? Zenginse, nisaba malik değilse verdiği zekatlar geldi. O sadakat an yesari. Zekat dışında nafile sadaka hayır yaptıysa geldi nereye geldi? Soluna geldi. Vel birru ve husnul huluk. Güzel ahlak var mı güzel ahlak? Kibarlık, beyefendilik, hanfendilik, naziklik, kalp kırmamak, gönül yıkmamak, güler yüz, tatlı dil, alacaklıyı tartaklamamak, borcunu kolaylıkla ödemesi için tehirler vermek vesaire. Güzel ahlakın sonu yok. Dersler yapıyorum size ya. Ölmeden bir şeyler kavuşturayım da arkama bırakayım diye. Değil mi? Dinlemeyene ne olsun? Ne olsun? Hakkım kalsın. Hakkım kalsın ya. Dinleyin daha. Neden anlattım? Güzel ahlak hakkında mesela. Şimdi bütün amelleri bir tarafına geldi oturdu. Güzel ahlak, anaya babaya iyilik. Bir o demek. Ana babaya iyi bakmak. Akrabaya iyi davranmak. Güzel ahlak nereye geldi? Tam göğsünün üstüne geldi. Çünkü çok faziletlidir yani. Nafile bütün... Nafileler içinde namazın nafilesi mi? Orucun nafilesi mi? Haccın ümrenin nafilesi mi? Zikrin nafilesi mi? Sorarsanız bu kadar ayet hadis gördüğüme göre konuşuyorum. Güzel ahlakın nafilesi hepsini geçeceğini beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü neden? Sabaha kadar teheccüd kıldın, Allah kabul etsin. Kıl, kılma demiyorum. Hem güzel ahlaklı ol hem onu yap. Üçünü birden yap, dördünü birden. Ama güzel ahlakın yok ise, sabah gittin gönül yıktınsa, adamın birinin kalbini kırdınsa, he? Değil mi? Safa duruyorsun, gece teheccüd kıldın, mübarek geldin sabah namazına safa. Safta biraz gevşek, adamın biri de arkadan sıkıştırmak sünnet yerine gelsin, çok sık olması lazım diye. Hafif safa girmeye, sıkıştırmaya çalıştı. Sen adama ne yapıyorsun? Yuh sana be! O teheccüdü kılmasaydın da, bu ıhı da yapmasaydın. Hele o Mekke Medine'de ne uyuz oluyorlar ya! Geliyorsun sonradan, yer yok, bakıyorsun arada boşluk var, geleyim oturayım, biri ayağını uzatıyor, biri bacağını uzatıyor, biri çapraz yapıyor, biri paralel yapıyor. Gelme! Ulan ne gelme, Allah'ın evindeyiz ya! Biraz sıkış ya! Ahlaklı ol kardeşim, terbiyeli ol! Müslümansın! Ay fakirmiş, ha bu ne acaba? Ne be? Virüs mü taşıyor acaba bu da? Afrikalı mıdır nedir falan? Ulan ne Afrikalı? Virüs sende ya, Afrikalı da bir şey yok ya! Adamın yüzü siyah olabilir, bir adam köle olabilir, adam garip olabilir, kokabilir, Müslüman kokabilir, ne yapalım yani şimdi? Adamı hakir mi göreceğiz? Sen, hey gidi kardeşim, Müslümanın o kokusuna, pasına, kirine hakaret etme. Yarın ahirette o adam cennete girer, bir de bakarsın en itibar ettiğin hoş kokulu adam cehennemin dibini boylar. Mesele ahirette ne olacağıdır. Tabii ki Müslümanlar da temizliğine, kokusuna buna riayet etsin, sünnettir ama bazısı fakir de var yani insanlar. İmkanları yok, bir elbisesi var, ikinci yok yani. Bunlar da var. Geliyor Mekke'de, Medine'de de var fakir çok, dilencisi var, şusu var, busu var. Ne yapacağız? Güzel ahlak gelir, göğsüne oturur. فَكُلَّمَا اَتَعَوْ مَلَكُ الْعَذَابِ مِنْ نَاحِيَةِ Azap meleği şimdi kafadan geliyor, oruç dur diyor. Ayaktan geliyor, namaz dur diyor. Sağdan geliyor, zekat dur diyor. Soldan geliyor, sadaka dur diyor. Göğüsten geliyor, güzel ahlak dur diyor. Hiçbir cepheden yer bulamıyor. ذَبَّعَنُ عَمَلُوا الصَّالِحِ Salih ameli, azap meleğini ondan savuşturuyor. فَيَقُومُ بِمِرْزَبَةٍ Eline bir kamçı alıyor. Azap meleğinin elinde, kabirde Allah göstermesin, bir kamçı var. Bu çok hadiste bu kamçıdan bahsediliyor, kamçı. Böyle bir kamçısı var. Vallahi nasıl bir kamçı diyor biliyor musun? Bunu başka hadislerde de gördüm. لَوِجْتَمَعَ اَهْلُ مِنَا لَمْ يُقِلُّوهَا Mina'da toplaşan hacılar, işte şimdi 3 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyona ulaşan seneler var. Mina ehli diyor. Mina ehlinden ne kastediyor? Yani o zamanki en kalabalık mevsim orada olduğu için. Hadis-i şerifte. Çünkü o zaman da hac zamanı mevsim oluyordu Mina'da. Mina ehli yani 3-4 milyon şu anda insan o kamçıyı kaldırmaya kalksalar güçleri yetmez, kaldıramazlar diyor. Öyle ağır bir kamçı. Vurdu mu 7 kat yerin dibine geçiriyor. 7 kat yerin dibine. Sen gömdün adamı 1 metre dibine, bir vursa 7 kat yerin dibine geçiriyor. Siccine kadar şeytanların, cinlerin hapishanesi var siccin. Ve ma adrake ma siccin kitabun merkum diyor Kur'an. İşte oraya kadar indiriyor adamı. O kamçı. Feyekulu diyor ki eyyühel abdussalih. Ey iyi kul. Salih kul. Salih, ameli salih yaparsan sen de salih olursun. Adın salih demekle olur mu? Adamın adı salih, her yol var. Ne yapayım ben öyle salih? Ameli salih ise adam olur abd-i salih. Ey salih kul! لَوْ لَا مَكْتَنَفَكَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ لَضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ الْمِرْزَبَةِ ضَرْبَةً يَشْتَعِلُ قَبْرُكَ مِنْهَا نَارًا Vay vay vay vay vay! Şu namaz oruç, şu zekat sadaka, şu hayır hasenat, şu güzel amellerin seni kuşatmasaydı kabrin ateş olup tutuşacaktı. Ama sen benden kurtardın. İki meleğe dönüyor diyor ki فَهُوَ لَكُمَا وَاَنْتُمَا لَهُ Ey rahmet melekleri, benden bu kadar, bu adam sizindir, siz de bununsunuz. Rahmete kaldı diyor. Kurban olduğum azap meleğine teslim etme bizi ya Rabbel Alem. Kurban olduğum rahmet meleklerine teslim eyle bizi ya Rabbel Alem. Acı bize, lütfeyle bize ya Rabbi. Biz zayıfız, dayanamayız kurban olduğum sana Allah'ım. فَيَقُلْ اَحَدُوْمَا لِصَاحِبِ Rahmet meleklerin ikisi kalır. Biri diğer arkadaşına der, اُرْفُقْ بِوَلِيِّ اللّٰهِ فَاِنَّهُ جَاءَ مِنْ هَوْلٍ شَد۪يدٍ Şimdi bu Allah'ın dostu, mümin kuludur. buna bir yumuşak davranalım, biraz teskin edelim. Çünkü çok büyük şiddetleri atlattı. Panik ya, panik. Azap meleği bir kapsa gideceksin ya. Çok büyük şiddetlerden gelmiş. Canı çıkarken, yani kaç türlü merhale var. Şimdi buna yumuşak davran. Fekulu, der ki tamam der. Şimdi sorgu sual meleği, bu rahmet melekleri aldı sorguyu ele. Anladın mı? Azap melekleri devreden çıktı. Sorguyu kim yapacak şimdi? Rahmet melekleri yapacak. Bu da çok önemli bir mesele çıkıyor burada. Ne demek? Yani senin amelinin durumuna göre sorgu sual meleğinin davranışları değişiyor. Aksi takdirde azap meleği o sorguyu yapacaktı. Azap meleği yaparken ne yapacaktı? Şiddetli davranacaktı tabii. Şiddetli davranınca senin zaten abdestin bozulacaktı yani korkudan. Değil mi? Abdest mi kalır, gusül mü kalır? Hocanın canı çıktı sana abdest aldırdı ama koy verirsin gider yani. Gördüğün zaman ne olacak zoru görünce? Men rabbuke feyekul der ki men rabbuke. Rabbin kim senin der? Mübarek adam falan. Zaten o sen mübarek mübarek falan deyince zaten sen ne oluyorsun? Cevaplar aklına geliyor da. Panik olmuyorsun. Rabbin kim der? Feyekul der. Allah Celle Celal. Rabbim Allah. Feyekul der. Ma dinuke. Dinin nedir der? Kale cevap ver. Diniyel İslam. Dinim İslam. Bazısı şiir bile söyledi. Evliyaullah'tan. İmam Nesefi Hazretleri olacak. İçem Nesefiler çoktur. Hangi Nesefi bilmiyorum. Kabre indiği zaman melekler dediler, soru sordular. O da dedi ki nazımla mı söyleyeyim, nesirle mi söyleyeyim? Yani nesir düz yazı, nazım şiir. Allah Allah ne rahat adammış dediler. Bir şiir söyle de dinleyelim dediler. Bir nazım yap bakalım dediler. O zat bu mana aleminde görüldü keşfi açık zatlar. Tefsirlerde hep geçer. Rabbi Allahu la ilahe sivahu. Ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafa'hu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diniyel İslam'u ve fi'li zemimu es'elullâhe affehu ve atâhu dediler. Maşallah ne şiir söyledin dediler. Adam ne rahat görüyor musun? Rabbim Allah, başka ilah yok. Peygamberim onun seçtiği, sevdiği Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Dinim İslam'dır ama işlerimi karıştırırsanız kötü işlerim de çıkabilir. Yani günahsız değilim, Allah'ın affını, bahşişini beklerim. Mevla buyurdu ki geçin bundan, tamamdır bunun işi. Ya Rabbim Allah, adam şiir mi söyleyeyim, düz yazıyla mı konuşalım diyor ya. Ne rahat mübarek zatlar var değil mi? Hazreti Ömer Efendimiz ne yaptı? Dedi ki ne bu şiddet, bu celal dedi ya meleklere. Melekler dediler, biz azap melekleri, sorgu var, sual var. Ya dedi, nereden geldiniz? Sidretül Münteha'dan geldik. Arştan geldik. E dedi ben şurada bir metre yukarıdan geldim. Rabbimi unutur muyum? Siz oradan geldiniz, Rabbinizi unutmadınız. Biraz ümmeti Muhammed'e yumuşak davranın bundan sonra dedi. Ne güzel adamlar var. Meleklere bile tanzimat veren, değil mi? Adam olursan lafın dinlenir. Evet. Fekulü diyor. Men nebiyüke, peygamberin kim? Kale dedi Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Fekulani derler. Ve ma yudrike. Nereden bildin o peygamber olduğunu? Böyle de bir soru varmış ha. Bu soruyu bugüne kadar pek yapmadık aktarma. Bu soruya da cevabı hazırlayalım ha. Ne biliyorsun o peygamberdir? Kale diyor ki cevapta, bu hadis olmasa bunu bilemeyecektik bak. Hazırlıksız gideceğiz. Karaatü okudum kitabı Allah'ı, Allah'ın kitabı Kur'an'ı okudum. Fe amentü bi, ona iman ettim. Vasattakta onu tasdik ettim. Orada onun adını gördüm, ona inandım. Der. Ve yentehiranihi. Orada bir zorlama yaparlar. Öndeha. Tam bu noktada ona biraz şöyle, ya ne biliyorsun? Doğru mu? Falan. Hafif bir bir acaba dedirttirebilir miyiz? Veya şüphesi var mı gibi bir sorgulama. İmtihan bu ya. Kabir imtihanı, kabir sorgu suali diyoruz. Yaparlar ama artık bakarlar ki tamam. Ve eşeddü fitnetin, fitnelerin, imtihanların en zoru budur. Tu'razu alel müminin. Mümin kulun başına gelecek en büyük imtihan kabir sorgu sualidir. Bundan zoru yok. Allah'ım o günde cevabımıza muktedir eyle ya Rabbi. Feyunadi, feyunada, nida gelir mine sema. Gökten nida gelir Allah tarafından. Katsadık abdi, kulum doğru söyledi, cevaplar tamam. Fefruşû minel cenneti. Şimdi altına cennetten döşek serin. Veksûû min kisvet ya, üzerine cennetten kisve giydirin. O tayyibû min tıybiha, kabrini, makamını, berzaktaki yerini cennet kokularıyla, hoş kokularla kokulayın. Vefsehû lehu fî kabrî meddel basar. Mezarını gözünün gördüğü yere kadar uzatın, genişletin. Sen koyuyorsun 1,5-2 metreye, halbuki o baktığı zaman her taraftan gözünün gördüğü kadar geniş. Sen de üzülüyorsun, diyorsun, ey iyi diyorsun, kaç metre eve sığamazdı. Bu ne faal adamdı, görüyor musun, 2 metrede ne yapacak? Adamsa 2 metre değil ki, ne 2000'i ne 200.000'i. Gözün gördüğü kadar açılır. Kabrimizin genişliği için. وَفْتَحُوا لَوْنَا اَچِنْ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ عِنْدَ رَاسِ. Tam başının yanında cennetten bir kapı açın, canlı yayın seyredecek. Cennette şu anda ne var? Yerin burası, makam burası, hizmetçilerin şunlar, köşklerin, sarayların, canlı yayın. Cennet şu anda var zaten ehli sünnete göre. Canlı yayın, cennetten kapısını açın. Ve baben indiriz diye bir kapıda ayaklarının ucunu açın. Ruh orada seyrediyor. Bir kapıda ayaklarının ucunu açın. Sümme yekûlen lev. Sonra ona derler ki, bayağı çile çektin. Gelene kadar, gidene kadar, ruh çıktı, çıktıktan beri. Şimdi uykuyu hak ettin. Nem nevmetel arusi fi haceletiha. Gerdek gecesi yeni damadın gerdek çadırında, hani böyle süslerler müslerler gerdek yatağın etrafına şey yaparlar ya, süslü püslü şeyler koyarlar falan. Ta o zamanda da var Araplarda. Buyururlar ki ona, derler ki gerdek gecesi yeni damadın tatlı bir yorgunluğu olur. O yorgunlukla beraber nasıl oldu uyudu, nerede yattığını bilmez olur. Hele bir de sevdiği birine kavuşmuşsa, evlenmişse, efendim çok huzur içerisinde likadan, zifaftan sonra nasıl uykusu gelirse öyle uyu. Bir derste bunu bir izah ettim yine. Buna bir reddiye mi yapmışlar? Neydi, biri bir şey dedi. Şey ne dedi? Arus damat demek. Mevlana Hazretleri ne dedi? Şebi Arus. Şebi Arus ne zaman? Vefat gecesi. Benim dedi, arkama ağlamayın. Bu benim damatlık gecemdir. Yani sevenin sevdiğine kavuştuğu manasında Şebi Arus gecesi diye şey etti. Zaten Mevlana'ya ne diyor? Moğol ajanı diyor. Müslüman falan demiyor Mevlana'ya. Hazreti Mevlana için dedi ki, bu dedi Arus damatsa gelin kim dedi falan. Onun Allah ile buluşmaktaki maksadını bu hadiste geçen, ben de dedim ki bu hadiste geçiyor. Hazreti Mevlana önce Arus dedi. Yani yeni damat gibi uyu diyor ya melekler. Onun için bana böyle denecek inşallah, ben yeni damat gibi uyu deneceklerdenim manasına. Yoksa haşa, Allah damat bu gelin, haşa, böyle şey olur mu ya? Bu dedi gelin de damat da kim, damat kim gelin dedi. Mevlana'ya bir hakaret etti orada. O zaman ben bunu izah ettim. İşte bu kişiye derler ki, çadırındaki yeni damat uykusuyla uyu derler. Lem yezuk azabel kabri. Sen kabir azabı tatmayacaksın. Bu adam kabir azabı diye bir şey görmeyecek. Cenneti de görünce dayanamayacak. Bakacak cennetteki eşleri var, hizmetçileri var, köşkleri var, sarayları var. Bu burada mezarda yatıyor. Ne diyor bu sefer? Fekul ya Rabbi ekimis saate li keyarca ila ehli ve mali ve ma'adetteli. Kurban olduğum kıyameti çabuk kopar diyor. Şu anda kabirde yatan velilerden ne kadar kıyamet çabuk kopsun diye dua eden var. Niçin? Aileme döneyim, malıma döneyim, çünkü cennet benim mülküm, senin. Siz varissiniz diyorlar. Varis nedir? Babadan kalma mal, miras. En helal mal, miras malı. Evet, senin öz malın dünyadaki değil, bırakıp gideceksin. Cennetteki temelli kalacak inşallah. Ya Rabbi malıma döneyim, aileme döneyim. Bana hazırladığın nimetlere kavuşayım. Ne olur kıyameti kopar. Ya mübarek adam, kıyameti kopsun istiyorsun da daha biz yaşıyoruz üstünde. Biraz da bizi idare et, daha biz de kazanmaya uğraşıyoruz. Sen kazandın gittin. Bursa'da 70 bin evliya. Ruhlar dolu. Bütün Bursa alttan ağrı göklere kadar evliyaullah diyorlar. Ya Rabbi kıyameti çabuk kopar ki cennetimiz çok güzel. Ama ey Allah'ın dostları, bizim gibi henüz kazanmamış, kazanmaya uğraşan garibanlar var. Biraz da Mevla müsaade etsin de bizi yaşatsın da biz de keseyi kasayı dolduralım. Ahirete zengin çıkalım inşallah. Evet. Feyyub Azim'in kabri, bu adamın serüveni böyle cennet manzaralarıyla cenneti seyrederek geçer. Bir de bakmışsın öldüğüyle kıyamet arası kaç sene? 2000 sene, 3000 sene yatan var. Adem Aleyhisselam yatıyor hala, 7000 seneyi geçmiş. Bu kişi kabrinden diriltilir, mübyaddal vecihi, yüzü bembeyaz olarak, nurlu bir şekilde, alnı ak, yüzü ak olarak cennete götürülür. Oradan hadis-i şerifi, başka hadis-i şerifler, mahşer boyutu, çok hadis var. Yani ne oldu? Artık neye geçti? Cenneti seyretmeye geçti. Ne zamana kadar? Mahşere kalkana kadar durum bundan ibaret. Ya Rabbi o günde yüzlerimizi bembeyaz eyle. Yüzlerimizi ak eyle ya Rabbi. Estaizu billah. Yevmetem.

0: عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. Yüce Allah, doğru söyledi büyük Rabbimiz. O gün bir takım yüzler bembeyaz olacak, bir takım yüzler kapkara olacak. Kafirlerin yüzleri kapkara olacağı zaman biz onlara diyeceğiz ki kalu belada söz verdiniz, iman ettiniz, sonradan dünyaya çıktınız, inkar ettiniz, küfrünüz sebebiyle tadın azabı bakalım. Ama yüzleri bembeyaz olanlar Allah'ın rahmeti içerisinde gark olacaklar. Bütün nimetlerin içinde boğulup kalacaklar. Cennete vasıl olacaklar. Onlar orada ebedi kalacaklar. Hiç çıkmayacaklar. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz hak ve gerçek ile sana okuyoruz ya Muhammed sallallahu teala aleyke ve sellem. Allah alemlere zerre kadar zulmetmek istemez. Allah kimseye haksızlık etmez, haksızlık istemez. Allah herkese karşılığını verecek. Allah zulümden münezzeh celle celal. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme nâselükel cenne ne'udübüke minen nâr. Allahümme nâselükel cenne ve mâ karrabe ileyâ min kavli mu'amel ve ne'udübüke minen nâr ve mâ karrabe ileyâ min kavli mu'amel. Allahümme nâselükü min khayr mâ seyleke min nebüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve ne'udübüke min şerim estâhâdeke min nebüke Muhammed صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bu kadar uzaktan yakından kadın erkek gelmiş, çoluk çocuk gelmiş cemaatimizin hürmetine cümlemizi affeyle ya Rabbi. Amin. Lütfeyle, keremeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle ya Rabbi. Umduklarımıza nail eyle. Amin. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Amin. Cemaatimizden, sevdiklerimizden haramlara, günahlara karıştırma ya Rabbi. Amin. Rızan üzere yaşayıp ölmek müyesser eyle. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sâmi şâhine kâfe. Eyit ve meytelerin dervâhı için el-Fâtiha.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 13 Şubat 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerine kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
0: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
7: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
0: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkı destekleyeceğiz. Nerede fıkı okutuluyorsa fıkı ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz, hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
10: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
11: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
12: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir.
3: Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
11: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
12: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
13: Amelsiz insan hiçbir işe yaramaz. Değersiz mi değersizdir. Bildiğiyle amel eden insanın yanında altınlar, pırlantalar değersiz kalır. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu buyuruyor ki, dikkat edilirse bazı alimlerimizin hasene dedikleri bidatlerin sünneti yok etmekte oldukları görülmektedir. Mesela meyyidi kefenlerken ölünün başına sarık sarmaya bidat-ı hasene demişler. İyi düşünseler, bu bidat sünneti bozmaktadır. Çünkü kefende sünnet üç parça olmasıdır. Sarık dördüncü oluyor. Sünneti değiştiriyor. Değiştirmek, yok etmek demektir. Bazı alimler, sarığın ucunu sol omuz üzerine sarkıtmak doğrudur demişler. Halbuki iki kürek kemiği arasına sarkıtmak sünnettir. Bu bidat de sünneti açıkça yok ediyor. Seve seve şeriatı yaşayalım. Şeriatın mühim meselelerindendir namazı camide cemaatle kılmak. Mağfirete ve cennete birbirinizle yarışırcasına koşunuz.

0: Radiyallahu Teala anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbinizin nezdinde amellerinizin en hayırlısıyla en temizini, dereceleriniz bakımından en yükseğini, size altın ve gümüş infakından daha hayırlı, düşmanınızla karşılaşıp da boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlı olanını haber vereyim mi? Ashab-ı kiram, evet, haber ver ya Resulallah deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ı zikretmek buyurdu. Hoca efendi, benim boynum ağrıyor, başım ağrıyor, ben zikredemiyorum dersiniz. Dinleme bu nefsi. Bu nefsi dinlersen, 24 saate 48 saatlik iş yaptırır. Ya Rabbi, sen bizi nefse uymaktan, dünya tamahından, cehaletten muhafaza eyle. Senden gayrını sevdirme bize. Seni ve senin sevdiklerini sevdir. Kusurlarımızı bağışla. İhvanımızın da kusurlarını bağışla. Ne nane mollalar var. Söz veriyor, sözünde durmuyor. Ders alıyor, dersini yapmıyor. Çarşaf giyiyor, sonra da muhafaza etmiyor. İman etmek, ameli salih işlemek kolaydır. Mesela namaz kılmak, top oynamaktan daha kolaydır. Vaaz dinlemek, top seyretmekten daha sevimlidir. İşte bir çocuk anasından, babasından veya bir hocadan iman ve ameli salihi öğrenmezse top oynamak gibi zor ve faydasız şeylere dalar. Ya Rabbi, Bosna Hersek'i düşmanlarına karşı galip eyle. Filistin'i galip eyle. Düşmanlarını mağlup eyle. Ehli İslam'la ehli küfür dövüşüyorlar. Ehli İslam'ı galip eyle. Ya Rabbi, bu dünyayı bize sair, ahireti kebir, seni de ekber göster. Kadın açlıktan ölecek değilse bakkala gitmez.
1: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler. Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
2: Kıymetli Adımlar programı başlıyor.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, ikinci etap medresemizin hemen önündeyiz. Talebe kardeşlerimizle yan yanayız. Bu talebe kardeşlerimiz Kıyamdar Yetim Köyü'nün hemen üst tarafında bulunan ikinci etap medresemizde eğitim gören talebelerimiz. Bu talebelerimiz Kıyamdar Yetim Köyü'nde ikamet etmiyorlar. Kıyamdar Yetim Köyü'nün hemen civarında bulunan kamplarda kalan kardeşlerimizin

evlatları. Bu kardeşlerimiz de tıpkı yetim köyündekiler gibi ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz. Fetih sonrası 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren bölgede insanlar kendi yurtlarına göçmeye başladılar. Bu kardeşlerimiz ise gidecek bir yerleri olmadığı için bölgede eğitim ihtiyacı ciddi manada hasıl oldu. Bizler arkamda görmüş olduğunuz bu medreseyi daha henüz tam işlerini tamamlamadan, gördüğünüz üzere peyzaj işlemlerini bile tamamlamadan açılır hale getirdik ve bu talebe kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Bu talebe kardeşlerimiz hemen arkamda görmüş olduğunuz kız ve erkek medreselerinde ayrı ayrı olacak şekilde eğitim görüyorlar. Kıymetli kardeşlerim, bu medreselerin hem bölgeye hem de talebe kardeşlerimize ciddi oranda faydası oldu. Bölgede medreseler kalmamıştı. Bundan öncesinde de zaten yeterli imkana sahip değillerdi. Bu medreseyle beraber bu talebe kardeşlerimiz ücretsiz bir şekilde kırtasiye araç gereçlerine ulaşıyorlar, kitaplarına, defterlerine ulaşıyorlar ve eğitimlerine burada devam ediyorlar. Bu medreselerin bölgeye vermiş olduğu faydayı ve medreselerimizin genel manada işleyiş sistemini bizlere anlatmak üzere buyurun okul müdürümüz Alaaddin Nizar Holani Hoca Efendi'nin yanına geçelim.

0: Kıyam der kız medresesi müdiresi Zeynep Hanım'la beraberiz. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden ve eğitim geçmişinizden biraz bahseder misiniz?
1: Benim adım Zeynep Elhac Osman, Halepliyim. Eğitimime Halep'te başladım. Ancak devrim olaylarının başlangıcında Halep'ten ayrılmak zorunda kaldım. Daha sonra evlendim ve Türkiye'ye taşındım. Türkiye'de 2 yıl kaldım. Bu süre güzel Türkiye'de Türk kardeşlerimizle birlikte geçen çok güzel 2 yıl oldu. Daha sonra Suriye'ye geri döndüm, eğitimime devam ettim ve Arap Dili bölümünden mezun oldum. Şu anda okulunda kızlar bölümünde müdire olarak görev yapmaktayım.
0: Hocam, bir müdire olarak burada eğitim gören çocuklara baktığınızda onların hikayelerinde en çok sizi etkileyen şey nedir?
1: Medresedeki görevim süresince birçok talebenin gelişimine bizzat şahit oldum. Bazı talebeler okula ilk geldiklerinde eğitim açısından çok zayıf bir durumda oluyordu. Hatta kendi isimlerini dahi yazamayanlar vardı. Ancak zamanla eğitim aldıkça büyük bir değişim yaşanıyor. Öğrendikçe çocukların mutluluğu artıyor, özgüvenleri yükseliyor, okumayı ve yazmayı öğreniyorlar. Bu değişim sadece akademik değil, aynı zamanda davranışlarında ve görünümlerinde de kendini gösteriyor. Daha düzenli, daha temiz ve daha derli toplu bir hale geliyorlar. Özellikle son 3-4 yıl içerisinde yaşadığımız bir örnek bizim için çok büyük bir kazanım oldu. Hiçbir harf tanımayan bir talebe bugün Allah'ın izniyle 5. sınıfta 1. oldu. Elhamdülillah bu bizim için gerçekten büyük bir başarıdır. Yetim bir çocuğun neredeyse sokaktan alınarak köye getirilmesi ve eğitime kazandırılması, ardından Arapça, İngilizce, matematik ve fen gibi derslerde iyi bir seviyeye ulaşması bizler için son derece sevindirici bir durumdur. Bu tür gelişmeleri görmek, yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir.
0: Hocam, özellikle kız öğrenciler açısından bu medresenin önemi nedir?
1: Bana göre kız çocuklarının eğitimi son derece önemlidir. Bu önem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği hakikatlerde de açıkça görülmektedir. Nitekim bizler, dinimizin büyük bir kısmını annemiz Hazreti Aişe radıyallahu anhadan öğrenmiş bulunuyoruz. Bu da kız çocuklarının ve kadınların eğitiminin ne kadar hayati olduğunu göstermektedir. Kız çocuğunun eğitimi, onun hayatta güçlenmesi, toplumda yer edinmesi demektir. Ben bugün bir kız çocuğunu eğitirken aslında yarının annesini eğitiyorum. Bir anneyi eğitmekse bir aileyi, hatta bir toplumu inşa etmektir. Çünkü o anne yetiştireceği çocuklarla yeni bir neslin temelini atacaktır. Allah'ın izniyle bu nesil güzel ahlak sahibi, sağlam bir terbiye ile yetişmiş, Allah'ın rızasına ve Resulünün yoluna uygun bir hayat süren bir nesil olacaktır. Şunu unutmamak gerekir ki anneler eğitilmeden sağlıklı bir nesil yetiştirmek mümkün değildir. Sadece erkek çocuklarının eğitimi asla yeterli değildir. Bir kız çocuğunun güçlü ve bilinçli bir şekilde ayakta durabilmesi ancak eğitimle mümkündür.
0: Kıyamder Medresesi'nin diğer medreselerden farkı nedir hocam?
1: Kıyamder Medresesi ile diğer medreseler arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Kıyamder Medresesi'nde talebenin eğitimine dair ihtiyaç duyduğu her şey eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kırtasiye malzemeleri, kitaplar ve defterler yıl boyunca sürekli temin edilir. Talebenin ihtiyaç duyduğu her kitap ve araç gereç elhamdülillah hazır halde sunulmaktadır. Ayrıca her ders için alanında uzman müderriseler görev yapmaktadır. Her branşın kendi eğitimcisi var ve dersler bu şekilde profesyonel bir şekilde yürütülmektedir. Kıyamder'de ailelerle sürekli iletişim halindeyiz. Bir talebe sadece bir gün dahi devamsızlık yapsa hemen ailesiyle irtibata geçilir, sebebi öğrenilir ve gerekli takip yapılır. Talebenin eksik kaldığı durumlarda aile ile işbirliği içerisinde çözüm üretilir. Aynı zamanda talebelerin gelişimi günlük olarak takip edilir. Müderriselerimiz sürekli bir şekilde talebelerin seviyesini yükseltmek için çaba göstermektedir. Elhamdülillah bu düzenli takip ve sistemli eğitim sayesinde her yılın sonunda başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

0: Kıymetli kardeşlerim, talebe kardeşlerimiz eğitimlerine burada başladılar. Şimdi ise teneffüsteler. Arkamda görmüş olduğunuz ve civarımızda olan bu alanda talebe kardeşlerimiz ders aralarında teneffüs yapıyorlar. Bunun ardından inşallah sınıflarına geçip orada derslerine devam edecekler.
1: Mevla'yı inni bi babika kad basattu yedi

0: Kıyam Der Medresemizin müdürü Alaaddin Hocam. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden ve eğitim geçmişinizden biraz bahseder misiniz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına olsun. Benim adım Alaaddin Nizar Havlani, Şam'ın Dariye bölgesindenim. Şam'da Şeriat Fakültesinde eğitim aldım. Suriye'de yaşanan devrim ve olaylar sürecinde önce Mısır'a, ardından Libya'ya gitmek zorunda kaldım. Daha sonra Türkiye'ye geçtim ve oradan tekrar Suriye'ye döndüm. Suriye'ye döndüğümde burada asıl uzmanlığım ve davam olan eğitim-öğretim faaliyetlerine başladım. Bu süre zarfında yaklaşık 10 yıl boyunca şer'i ilimler medreselerinde ve Kur'an halkalarında ders verdim. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu 10 yıl içerisinde güzel neticeler elde edildi. Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş birçok talebe yetişti ve şer'i ilimler alanında mezunlar verildi.
0: Alaaddin Hocam, Kıyam Der Medresesi ile yollarınız nasıl kesişti? Burada görev almaya nasıl karar verdiniz?
1: Şer'i ilimler medreselerinde ders verdiğim dönemde bu medreselerin birine Kıyam Der'den bir heyet ziyarette bulundu. Bu ziyaret sırasında kendileriyle tanıştık, sohbet ettik ve dernek hakkında bilgi aldık. Kıyam Der'in şer'i ilimler medreselerine ve Kur'an halkalarına destek verdiğini öğrendik. Aynı zamanda yetim ve dul ailelerin yaşadığı köylerde hizmet yürütmeyi hedeflediklerini ifade ettiler. O dönemde bu tanışma gerçekleşti ve aramızda güzel bir bağ oluştu. Elhamdülillah, her şey hayır üzere ilerledi.
0: Hocam, Kıyam Der medreselerinde eğitim kalitesi konusunda neler söylersiniz?
1: Kıyam Der bünyesinde göreve başladığımda ve aileler ilk etapta köye yerleşmeye başladığında, yetim çocukların eğitimi için köyde bir medrese açıldı. Başlangıçta müderris temin ettik. Ancak bu süreci rastgele yürütmedik. Her müderrisi titizlikle seçtik, mülakatlar yaptık ve onların durumlarını, yeterliklerini değerlendirdik. Eğer müderris bu talebelere fayda sağlayacak ehliyete sahip değilse görevlendirmedik. Bu hassasiyet sayesinde talebelerin seviyesinde ciddi bir yükseliş sağlandı. Bununla birlikte zaman zaman zayıf kalan talebeler için özel takviye kursları düzenledik. Yaz dönemlerinde ise hem talebeler hem de müderrisler için yaz kursları organize ederek eğitim kalitesini daha da artırmayı hedefledik. Elhamdülillah bugün geldiğimiz noktada medresemiz gerek müderris kadrosu gerekse talebeleriyle Allah'ın izniyle en nitelikli eğitim kurumlarından biridir.
0: Hocam, Kıyam Der'in eğitim seviyesi neden çok iyi?
1: Eğitim sürecimiz sabah erken saatlerde başlar. Günlük programımız sabah saat 8'de başlar ve medrese bahçesinde öncelikle sabah toplantısı yapılır. Bu toplantıda talebeler güne hazırlanır, sabah zikirleri yapılır, dua edilir, hamd ve besmele ile güne başlanır. Ayrıca müdevvislerimizden biri Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden oluşan kısa bir konuşma yapar. Böylece güne manevi bir atmosfer içerisinde başlanır. Ardından talebeler düzenli bir şekilde sınıflarına alınır ve ders programı başlar. Sabah saatlerinde matematik, Arapça, İngilizce ve fen bilimleri gibi temel dersler işlenir. Gün içerisinde dersler belirli bir düzen içinde ilerler. İlk etapta iki ders yapılır, ardından talebelerin dinlenip hazırlanabileceği bir ara verilir. Sonrasında iki ders daha işlenir, tekrar bir mola verilir ve ardından bir ders daha yapılır. Böylece günlük ders sayısı 6 derse kadar ulaşmaktadır. Belirli aralıklarla, genellikle bir ya da iki ayda bir sınavlar yapılır. Bu sınavlar sayesinde talebelerin seviyeleri tespit edilir. Seviyesi iyi olan talebeler, mevcut programla devam ederken, eksik görülen talebeler için özel takviye kursları düzenlenir. Bu şekilde her talebenin seviyesine uygun bir eğitim verilerek onların gelişimi desteklenir. İnşallah bu sistem sayesinde medresemiz eğitim seviyesini sürekli yükselten ve en üst düzeye ulaşmayı hedefleyen bir kurum olmaya devam edecektir.
0: Kıymetli hocam, son olarak Türkiye'deki kardeşlerimize, hayırseverlere ve Kıyam Der destekçilerine bir mesajınız olur mu?
1: Allah sizlerden razı olsun, hayırlarınızı kabul eylesin. Kendi adıma ve tüm Suriye halkı adına en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz. Bu sebeple bu medreseye ve Suriye halkına sunduğunuz sayısız destek, imkanlar ve ihtiyaçların karşılanması hususunda gösterdiğiniz gayretler için sizlere kalplerimizin en derininden teşekkür ediyoruz. Sizler bu hizmetleri hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca Allahu Teala'nın rızasını gözeterek yapıyorsunuz. Ancak bilin ki Suriye halkı bu iyilikleri ve bu vefayı asla unutmayacaktır.
0: Muhterem kardeşlerim, medresemizin erkek müdürü Alaaddin Nizar Hoca Efendi ve bununla beraber Zeynep Hacı Osman Hanımefendi ile beraber röportajlar yaptık. Kendileri medresenin işleyişini ve talebelere göstermiş oldukları ihtimamı bizlere anlatmaya gayret gösterdiler. Bizler de kendilerine çok teşekkür ederiz. Tabii yapmış oldukları bunca faaliyeti tek başlarına yapmıyorlar. Onlarla beraber mücadele eden 70 müderris ve müderrise kardeşimiz bu medresede hizmet ediyor. Bizler başta Alaaddin Nizar Holani hocamıza, Zeynep Hacı Osman hanımefendiye ve bu medreselerde bu talebelerin daha iyi seviyelere ulaşabilmesi için mücadele eden tüm kardeşlerimize, tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Bununla beraber bu hocalarımızın burada daha iyi hizmet verebilmesi için gece gündüz onları destekleyen Kıyamder ailesine de ayrı ayrı teşekkür ederiz. 1 Eylül'e kadar inşallah yaz dönemi eğitimi medresemizde başlayacak. Yüce Rabbim talebelerimizi muvaffak kılsın. Onları şu coğrafyaya hizmet eden hayırlı bir evlat eylesin. Kıymetli kardeşlerim, sizler bu talebe kardeşlerimizin daha iyi günlere gelebilmesi için, kendi vatanına hayırlı ve faydalı olabilmesi için onları destekliyorsunuz. Gece gündüz onlara dualar ediyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ederiz. Allah hayrınızı kabul eylesin. Bizler de sizlerin vekili olarak, temsilcileri olarak buradaki kardeşlerimizin seviyesini daha iyi ileriye taşıyabilmeleri için mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizlere dua edin, bizlere destek vermeye devam edin. İnşallah bu talebe kardeşlerimiz gün gelecek ümmetin faydalı, vatanına faydalı birer askerleri, birer erleri olacaklar. Allah hayrınızı kabul eylesin. Sizlere Kıyamdar Yetim Köyümüzden selam ederiz, dua ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi.

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Kale dedi el-Gazi Ebu'l-Fazl. Ebu'l-Fazl, Kazı Uyaz'ın künyesidir. Yani kitabın musannifi dedi. Radıyallahu Teala, Allah ondan razı olsun. Bunu tabi müstensikler kitabı kopya eden hattatlar falan söylüyorlar bunu. Veyahut onu rivayet eden alimler söylüyor. Kendisine radıyallahu anh falan demez. Yani ibareye başladı demek istiyor. Geride rivayetler bitti. Şimdi kendi ibarelerine başladı demek istiyor. Fakat harraca şübhesi tahric etti. Hadis-i şati koyun hadisini el mesmumet. Zehirlenmiş koyun hadisini ehl-u sahih. Sahih ehli yani hadislerin tasihinde ve rivayetinde itina gösteren, işte başta Bukhari Müslim'le başlayan süreçte kütüb-i sitte ahli ve karraca tahric ettihu bu hadis el-eymmetü imamlar, ashab-ı sünen işte Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace falan vesaire onlar imamlar. Dolayısıyla ve bu hadisün öyle bir hadisdir ki meşhurun, çok yaygındır. Dolayısıyla bunu inkara mecal yok. Yani pişmiş koyun konuştuğu inkarı kabil bir şey değil. Çok muhaddis bunu tahric etti. Çok rivayet var. Çünkü Hayber'in fethinden sonra vuku bulduğu için zaten orduyla beraber gidilmiş, orduyla beraber dönülmüş yani. Böyle özel bir şeyde, yolculukta şurada burada iki kişiyle, bir kişiyle yaşanmış bir olay değil yani. Ondan sonra vaktelefe ihtilaf etti eimmetü ehli nazari. Nazar düşünce ehlinin imamları. Düşünce ehli yani hem hadis inceleyicileri, nukkadı, hem de nazar düşünmek demek ilmi kelama daha çok uyuyor. Mütekellim yani kelam ilmiyle uğraşan imamlar. Fiyazel Babi bu bapta. Yani bu bapta şuna ihtilaf etti. Konuşamayan cisimlerde Allah Teala'nın kelam yaratması. Yani Allah konuşturuyor, taşı konuşturdu, işte pişmiş koyunu konuşturdu, ağacı konuşturdu veyahut da işte efendim insan kelamı konuşma bir devam işte. Kurt konuştu, sırtlan konuştu, şu deve konuştu falan. Bunlar geriki derslerde hep geçti. Onlar konuşuyor yani mesela hayvan, canlılar bir sesler çıkarıyor tabii. Ama insan kelamı konuşmuyor şimdi. Orada da insan kelamı konuşması mucizesi var. Bir de mesela taştır, duvardır. Birçok hadis-i şerif var, bana taş selam veriyor de selamun aleyküm ya Resulallah. Bunlar hep sahihte, Buhari'de de geçiyor. Burada ulema ihtilaf etti. Nerede ihtilaf etti? Şimdi burada Allah koyuna veyahut da işte taşa, duvara önce, ya koyun zaten yani pişmiş koyun cansız tabii. O canlı koyun da konuştu, o ayrı bir şey. Canlı koyunun konuşması da onun insan kelamı konuşması mucizesi oluyor. Ama pişmiş koyun konuşunca o zaman bir de diriltilme mucizesi devreye giriyor. Çünkü pişmiş onda hayat yok. Canı yok. Şimdi burada Ehl-i Sünnet imamlarında bir iki görüş ayrılığı var. Bir de Mutezile'nin zırvalaması var. O Mutezile'yi keşke anlatmasaydı ama mecbur anlattığı için ibarede onda mana vermek zorunda kalacağız. Fakat fuzuli olacak biraz. Yani boş konuştukları için, batıl konuştukları için. Şimdi Ehl-i Sünnet imamlarında iki kavil var. Kısaca sonra ibareyi okurken hızlı geçebileyim. İki kavlin birisi diyor ki Allah-u Teala ağaca veya taşa hayat vermiyor. Ya o cansız varlıkta, direkte, sütunda işte putlar da konuştu. Kaç kere Ebu Cehil'in putu konuştu falan. Yani Allah'ın tevhidini şey yaptı. Ha cin girdi içine, cin şirk lafı konuştu. O ayrı bir şey. O cinin konuşması, o putun konuşması değil. Ama وَيْلُوا لِمَنْ عَبَدَنِي دُونَ اللّٰهِ Efendimiz Aleyhisselam çok anlatırdı. اِنَّ مَا اَنَا صَنَمٌ لَا اَنْفَعُ وَلَا دُرْ Ben bir putum, taştan, kütükten ibaretim. Fayda da veremem, zarar da veremem. Allah'a bırakıp bana tapanlara yazıklar olsun. Ebu Cehil aldı kendi putunu kırdı ya. Burunu Allah yarattı. Şeytan böyle konuşur mu putun içine girip? Cin konuşur mu böyle iblis? O bunlar sahih şeyler. Peki şimdi burada ne oluyor? Allah o cansız şeye önce hayat verip sonra mı konuşturuyor? Yoksa cansız şeyde kelam konuşma mı yaratıyor? Allah ve ve aleyküm şen kadir, her şeye kadir. Ama burada işte Ehl-i Sünnet imamlarında iki görüş ayrı olmuş. Femin kailin şöyle diyen de var. Yakulu diyor ki hüve o kelamın bir konuşmadır, evet. Yakruku yaratıyor, hu onu Allah-u Teala. Allah-u Teala o konuşma yaratıyor mesela. Nerede? Fişşati koyunda. El-Meyyiteti, ölmüş, pişmiş koyun, can yok. Onda yaratıyor. Evil Haceri, yahut bir taşta yaratıyor. İşte ben Mekke'de bir taş tanıyorum, bana selam veriyordu. Tabi peygamber olmadan evvel bine bana ya Resulallah diyordu. Efendimiz'i çok okurdu, Bukhari hadis-i şerif diye hatırlıyorum. İnni ile arifi hacaram bi Mekke'de. Yüsellimu aleyhe kable en übaise. Esselamu aleyke ya Resulallah mesela. O taşta yarattı bir konuşma. Evil Şeceri yahut ağaç, ağacın dolu geçti. Ağaçları çağırdı, geldiler, itaat ettiler vesaire. Bir konuşma yarattı. Mesela şeyde de var. Yani Musa Aleyhisselam'ın ağacı. Tabii o ayrı bir şey. Mevla tabii. Allah-u Teala buyuruyor, ağaçtan duyuruyor derdi Efendimiz'e. Mesela burada Allah bir kelam yaratıyor. Yani bir konuşma yaratıyor Allah. Ama bunlar nedir yani? Ve hurufun harfler tabii ki biz çünkü harf ses olmadan biz o kelamı duyamayız ki. Ve hurufun harfler ve asfatun sesler. Tamam, yuhdisu, ihdase, ihdase demek yoktan yaratıyor. Hadis yani sonradan yaratıyor. Ha onu da evvelden beri pişmiş konuş, koyunların konuşma adeti diye bir şey mi var? Ağaçların, taşların konuşması diye bir şey yok ki. Yuhdisu, sonradan yaratıyor. Ha onlar, Allah Allah, fiyâ onların içinde yaratıyor bunu. Ve yusmi'u, işittiriyor. Ha o harfleri, sesleri, kelamları. Minha, onun içinden. Ama düne teghiri eşkâliha, onların şekillerinde bir değişiklik yapmıyor. Nelerin? Ağacın, ölü koyunun şekli aynı. Ölü koyun duruyor orada, ölü yani. Kalkıp yürümüyor. Veyahut ağacın, taşın mesela ağzı yok. Anladın mı sen? Dili yok. Ağacın, taşın ağzı, dili mi olur? Zahirde yani. Dolayısıyla şekilleri değişmiyor. Daha nesiz? Düğüne yani demektir. Ve nakliha ve düğüne nakliha. Onları nakletmeksizin. Neden? Hani heyet ya. Heyetlerin, heyet yani şekil, kılık kıyafetinin. Yani görüntüsünü hiç bozmuyor. Yani ona bir dudak yaratmıyor. Dil yaratmıyor. Ağız açmıyor. Ya ağacın içinden yarattığı bir kelam yaratıyor. Sesler ve harfler yaratıyor. Onlar sana işittiriyor. Tamam. Mucize olması için herkesin işitmesi lazım tabii. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özelde bir şey işitiyor, taşın kelamını, yandaki sahabe işitmiyor. O mucize olmuyor. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyursa, bu bana böyle dedi. O bizim için ilim ifade eder, kesin hükümdür. O ayrı bir şey. Ama mucize olmak için milletin şahitlik etmesi lazım. Onun için harflerle, seslerle yanındakilere duyurtuyor. Duyurtunca ne oluyor? Mucize oluyor. Ve bu mezhebu Şeyh Ebu'l-Hasen, Ebu'l-Hasen Eş'ari Hazretleri biliyorsunuz. Ehl-i Sünnet'in imamlarından bir İmam Maturidi var, bir Ebu'l-Hasen Eş'ari var. Tabii çok imam var da bunların ikisi Mutezile'ye karşı, Bidat Ehli'ne karşı birisi Mâvera'un Nehri, Ceyhun Nehri'nin ötesi olan bizim işte Bukhara, Semerkant, Türkistan, Türkmenistan o yöreleri imanı kurtarmış. Öbürü de Bağdat ekolü, Bağdat, Şam, Mekke, Medine'de oraya tabi yani tabii Arap şeyinde, coğrafyasında. Çünkü Mâvera'un öyle ekseri Fars ve Türk coğrafyası. Özbek falan onlar hep Türk tabi. Ebu'l-Hasen Eş'ari bu görüşte dedi. Davel Kazı Ebu Bekir. Kazı Ebu Bekir Bakillani. Bu da Ehl-i Sünnet'in büyük imamlarından. Bu da Eş'aridir zaten. Yani Ebu'l-Hasen Eş'ari mezhebinde imam olduğu için. Yani onlar şöyle diyorlar. Allah Teala cisimlerde, taşta, duvarda, ağaçta bir kelam, bir konuşma yaratması için ona hayat ve dirilik vermesi şartı yok. Çünkü Allah ona dirilik vermeden de içinden o sesi yaratıp işittirebilir. Tabii öyle yani bunu anlamayacak ne var ya? Ve akarune Diğer ama işte Ehl-i Sünnet'ten diğer bir cemaate zehbu, zahib oldular, bir görüşe gittiler. Hangi görüşe gittiler? İlâ icâdil hayâti. Allah-u Teala önce hayat icat ediyor. Yani dirilik yaratıyor. Biha, biha fiha manasına. Yani o cansız varlıkta, taşta, ağaçta önce canlılık yaratıyor. Evvela, ilk başta sümme, ondan sonra el kelame, konuşma yaratıyor. Badehu, önce hayat diriltiyor onu, ona bir hayat veriyor. O dirilikten sonra ona konuşma kabiliyeti veriyor ve mucize böylece zuhur ediyor. Ve mukiyaza, bu yine naklolunda eyza, evvelki görüş gibi an şeyhina, şeyhimiz Ebil Hasen'i, Kazı Yaz Hazretleri Maliki mezhebinden olduğundan fıkıhtaki üç mezhep, Şafii, Hanbeli, Maliki, üçü de Ebul Hasen itikatta Eş'aridir. Yani Ebul Hasen Eş'ari'nin görüşündedir. Bir tek Hanefi mezhebi, dört fıkıh mezhebinden bir tek Hanefi mezhebi Maturididir. Ve lakin nüfus bakımından tabi Maturidiler şu anda da dünyada 2 milyar Müslümanın ekserisi Hanefi ve Maturididir. Ama aralarındaki ihtilaflar, nizalar, çekişmeler varsa lafzidir. Yani bunu birkaç kere izah etmeye çalıştım. Ana meselelerde, Ehl-i Sünnet'in temel kaidelerinde aralarında ihtilaf yoktur. Yani Ebul Hasan Eş'ari'nin diğer bir görüşünde de Allah-u Teala önce hayat yaratıyor, canlandırıyor onu, sonra onu konuşturuyor. Bu görüşte vardı. Bunun ikisinin de Ehl-i Sünnet'e göre bir manisi yok. Ve küllün iki görüşte, yani küllü vahidin demektir. O vahidin muzaf hasfedilince tevin geliyor yerine. Ve küllün iki görüşten her biri muhtemilün, muhtemelünde olur. Muhtemilün, ihtimal dahilindedir. Yani o da düşünülebilir. O da düşünülebilir. Çünkü Allah Teala ister bir canlı hayat yaratır, öyle konuşturur. İster hayat yaratmadan da cansız varlıkları dile getirebilir. Efendim. Vallahu a'lemu. Tabii bu konuda Allah Teala ne yaptığını ne yaparak bunu, bu mucizeyi yarattığını ve izhar ettiğini en iyi bilen yüce zatı ektesidir. İz çünkü lem nec'al, biz kılmadık. Yani bizdeki eş'ariler, yani maturidiler de aynı. Ehl-i sünnet olarak düşünelim. Lem nec'al, yec'al de olur. Yec'al olursa Ebul Hasan eş'ariye gider. Tabi onun tabileri ona dahil olur. Yani mana necale gelir. İz çünkü lem necal, biz tayin etmedik neyi? El hayate, diri olmayı şartan, şart ne için? Li vücudil hurufi, harflerin var olması için ve lasfati, seslerin çıkması için. Bir taştan, bir ağaçtan harflerin, seslerin çıkması için illa diri olması lazım. Diri olmadan bunu Allah bundan çıkartamaz. Haşa ve kella. Allah her şeye kadir. Niye çıkartamazsın yani? İz çünkü la yestehilu, muhal olmaz. Ne vücuduha, harflerin ve seslerin var olması, bir duvardan, bir yerden bir ses gelir. Yani onun var olması, bir harf ve sesin bulunması imkansız bir şey değil. Neyle beraber? Ma'ademül hayati. Hayat olmamakla beraber. Yani o duvar diri değil. O taş, ağaç diri değil. Onda canlılık olmamakla beraber harf ses ondan çıkması imkansız olacak bir şey değil. Allah'a göre, Allah'ın kudretine göre gayri mümkün bir şey değil. Mümkün yani. Neyle bir mücerred ya? Yani mücerred efendim sadece harf ve ses mücerred var oluyor. Mücerred ne demek? Harfin sesin çıktığı yerde yani taşta ağaçta hayat yok, uzuv yok, işte ağız yok, dil yok, tutak yok. Yani bir mücerred ya. Soyutlanmış haliyle yani harf ve ses ağızdan çıkmıyor, dudaktan gelmiyor. Mücerred kendisi bu duvardan harf sesle nida geliyor yani. Bu çok olur. Bu mümkün olmayan bir şey değil. Ama feemma imdi izakânet, eğer bu harfler ve sesler, kânet hiye'ye gidiyor. Harfler ve sesler olursa ibareten, ibaret olursa anil kelami konuşmaktan, öyle kelam ki nefsi. Nefsi, nefsi demek o duyulan ağaçtan, taştan, kerpiçten, nereden duyuluyorsa onun nefsine ait, yani zatına ait bir kelam ve konuşmadan ibaret kabul edilirse tabi felabut de o zaman lazımdır mutlaka min şartıl hayati, dirilik şartı leha, o efendim ağaçlar ve efendim taşlar için bir onda hayat olacak ki onun kendi konuşması olsun. Eğer sen dersen ki Allah ona canlılık vermeden onun içinde bir kelam, harfli, sesli bir söz yaratıyor, o zaman onun kendinde hayat şartı gözetilmez. Ama sen dersen ki bu ağacın veya bu taşın kendi varlığının, mevcudunun kendi kelamıdır. Bu kelamı nefsisidir, yani zatına ait bir konuşmadır. O zaman İsmü la yücedü, bulunamaz kelamı nefsi. Bir şeyin kendi kelamı illa ancak min hayyin, diri olacak ki işte ağız olacak, şey olacak falan, diri olacak. Evet, onun için biz bunu kelamı nefsiden ibaret yapmayız. Yani ağacın, taşın kendi zatı konuşuyor demenin bir lüzumu yok. Allah onun içinde harflerden, seslerden müteşekkil ve mürekkep bir kelam yaratıyor ve onu konuşturuyor. Bunu dediğin zaman burada hayat şartı aranma lüzum kalmıyor. Hilafen lil cübbâiyi, cübbâi işte mutezilenin imamlarındandır, kadıdır bu da. O muhalefet etti ya. Onun muhalefeti ne söylüyorsun? Adam yerine ne koyuyor bizzat elinde? İşte neyse Gazi Hazretleri. Min beyni sâiri mütekellimil, mütekellimîneydi. Kelam ilmine meşgul olanlara deniyor. İzafetten onu düştü. Min beyni sâiri mütekellimil firakı. Fırak, 72 fırka var. Yani 73 diyelim onu ehl-i sünnetle beraber. Bu fırkaların ilmi kelamla uğraşan alimleri var. Bunların hiçbirinde böyle bir muhalefet olmadı. Bir tek Mutezile'den de hepsi yapmadı. Bir tek Cübbâ'yı kalktı, ihtilaf çıkarttı. Muhalefet çıkarttı. Ne usta fî ihâleti vücûdil kelâmil lafzîyi. İhale burada muhal görmek demek. İhale Türkçe'de ihale etti, havale etti, manasında değil. Buradaki ihale müstahil görmek, mümkün görmemek. O ne de ne hususta bir muhalefet yaptı? Fî ihâleti vücûdil kelâmi, kelamın bulunması muhaldir dedi. Öyle kelam ki el-lafzîyi, yani sesli bir duyulan bir kelam varsa diyor, o mümkün olmaz. Ondan sonra daha vel hurufi, harfler duyulmaz. Daha vel esfati, sesler de duyulmaz. Lafzî konuşulan bir kelam da mevcut olmaz. Bu muhal olur. İlla ancak olması için min hayyin, diriden olması lazım. Öyle diri ki murakkebin, terkip edilmiş yani birleştirilmiş. Alâ terkibi men. Öyle bir kişinde bulunan terkip ve bileşimler üzere ki yasahhu, mümkün oluyor minhu ondan en nutku, konuşabilmek bil hurufi, harflerle vel asfati, seslerle. Şimdi harf ve sesle konuşması düşünülebilenin bir terkibi üzere, yani ben veya sen. Allah bizi ne yaptı? Bir terkip, yani elden, ayaktan, gözden, kulaktan, dilden, dudaktan vesaire, azâ ve cevârihten mürekkep. Bir birleşimle üzere yarattı bizi. Yekpare değiliz. Birçok uzuvlarımız var. Her uzuvumuzda farklı bir iş görüyor. Şimdi harf ve sesle konuşma terkibi ne elverişli olan kim mesela? Ben veya sen, insan. Ha, bu terkip üzere terkip edilmiş, yani birçok uzuvdan derlenerek yaratılmış bir diri olacak ki diyor, onun ancak, ondan ancak harfli, sesli, telaffuzlu kelam işitilebilir. Başka türlü muhaldir diyor. Nasıl muhaldir ya? Allah her şeye kadirdir ya sen. Veltezeme, lazım gördüğü zelike bu durumu. Filhasa, mesela çakıl taşları tesbih yaptı diyoruz. İşte mutezile niçin mucizeleri inkar ediyor işte. İşte hayat şartı var, o dirildi mi? Dirilmediyse bundan bu ses gelemez falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Sübhanallah ve hamdi de çakıl taşları. Say hadis. Ebu Bekir Sıddık'ın eline verdi, onda da duyuldu tesbihat. Çakıl taşı da olsa diyor, vel ciz'in, hurma kütüğünün inlemesi var ya, ciz'i hurma kütüğü. Hani minber yapılınca onu bıraktı, cumada hurma kütüğü inim eski derslerde geçti. Daha ve zira'i, zira hayvanın butu, kol etinin butu yani. O işte zehirli koyunun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pisliğe yakın yerleri, paçadır, işkembedir, oralara yakın yerleri yemez. But etini çok sever, pislikten uzak etleri, omuz etini, but etini diye. Zira bastı zehri ya, işte o da konuştu ya. Şimdi o diyor ki, çakıl taşında da olsa, hurma kütüğünde de olsa, pişmiş koyunun butunda da zira şey yani, işte but demek, pazu tarafı yani, de olsa, Onlarda da bu şartı ararım diyor. Yani mutlaka hayat var. Peki Allah buna kadir değil demiyor. Allah buna kadir değil dese kafir diyeceğiz zaten. Diyor ki vekale dedi ki diyor inna Allah şübhesi Allah haleka yarattı fiyâ onlarda hayaten. Önce bir hayat yarattı diyor. Çakıl taşına bir canlılık verdi. Hurma kütüğüne bir canlılık verdi. Pişmiş koyunun butuna bir canlılık verdi. Veyahut hangi ağaca taşa konuşturuyorsa ona bir hayat ve canlılık verdi. Ve karaka sonra yardı. Açtı yani la onun için femen. Bir ağız açtı. Ve lisanen bir de dil açtı ona. Ve aleten bir alet yani konuşma aleti verdi demek istiyor. O onun tefsiri oluyor yani. Ondan sonra konuşma aleti verdi. Sonra emkene mümkün kıldı. Ha ona emkene imkan verdi. Neye ha? O işte çakıl taşına, ağaca, taşa, kütüğe imkan verdi. Ha o çakıl taşlarına, cansızlara. Neyle bir ha? O verdiği aletle, dille, dudakla ne imkanı verdi? Minel kelami konuşma imkanı verdi diyor. Peki diyorlar tamam da bu mucizeler oldu mu olmadı mı? Şimdi hadis sahih falan onu da belki inkar etmiyorsa oldu diyor. Nasıl oldu diyor. Önce onu canlandırdı diyor. Sonra ona diyor ağız dil verdi diyor. Şimdi bak Ehl-i Sünnet'in de iki görüşü var. Ehl-i Sünnet'ten bazısı diyor ki ona bir hayat verdi. Canlılık verdi ve onun kendi zatını konuşturdu diyor. Ama orada dile dudağa alete lüzum yok diyor. Allah dilediğine yaratır diyor. Ehl-i Sünnet'in bir kısmı da diyor ki hayat da vermese onun içine harfleri, sesleri, kelamları onun içinden işittirir diyor. İçinde yaratır diyor. Hayatsız da yaratır diyor. İkisi de Ehl-i Sünnet'e uygun. Bunun şimdi farkı 72 fırkada da yok diyor. Bu tek bu böyle tek başına hareketir. Bu da diyor ki ona hayat vermesi de yetmez. Ondan sonra ona bir ağız açacak, dil açacak, dudak yaratacak, alet verecek, imkan verecek diyor. Peki böyle bir şey görülmedi. İşte böyle bir şey görülmediğince ya o zaman böyle bir mucize olmaya diye gidiyor. Mütevatir hadisler, sahih hadisler. Bu sefer de şöyle bir şey uydurmuş. O hepten güldürücü maskaralığa dönüyor. Allah ona ağız yarattı, dil dudak falan yarattı ama biz görmüyoruz. Gizli yarattı diyor. Ya Allah zaten onu sesli konuşturuyor. Konuştuğunu bütün dünya duyuyor ki mucize oluyor. Onu dilini dudağını o zaman niye gizli yaptı? Yani saçma sapan işler. Ve hâzâ işte bunun bu dediği, Cübbâni dediği levkâne eğer olsaydı. Yani böyle bir şey var olmadı yani. Böyle bir canlanması şartmış. Sonra ona ağız, dil, dudak olacakmış. Levkâne böyle bir şey vücide demek. Kâne mevcut olsaydı böyle bir şey. Levkâne elbette olurdu. Naklu onun nakledilmesi ve tehemmümü, tehemmüm ihtimamdan geliyor. İhtimam gösterilmesi bihi o konunun nakline nedir olurdu? Akede. Bu yanlış bunda. Akede olacak. Hareke akedü yanlış. Evet akede daha ekede idi. Akede daha tekitli ve güçlü olurdu. Ondan sonra akede daha tekitli ve güçlü olurdu. Neden? Minet tehemmümi himmet göstermekten yani ilgilenmekten neyle binakli tesbihihi çakıl taşların tesbih ettiği evhaninihi tesbihideki hasaya gidiyor. Çakıl taşların tesbih ettiğini nakletmekten evhanini yahut hurma kütüğünün inlemesinin naklinden daha mühim olurdu. Yani şimdi bütün sahabe herkes mucize olarak neyi anlatıyor bize? Nakiller, hadisler nereden geldi? Hurma kütüğü inim inim inedi. Cuma saati bütün sahabe oradaydı. Cuma namazı olduğu için topluluk kalabalık vardı. Hepsi işitti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi ona sarıldı. O da hayvanın inlemesi durur gibi böyle yavaş yavaş sakinledi falan. Ben buna sarılmasaydım kıyamete kadar inlemesi devam edecek. Levlem a'teni kulehanne ile amir kıyam. Bunlar yaşanmış şeyler. Kimse inkar edemez yani. Zerre kadar imanı olun inkar edemeyeceği mucizeler yani bunlar. Tamam da şimdi diyor Gazı Yaz Hazretleri eğer diyor Cübbani'nin dediği gibi böyle ona önce canlılık yaratıyor. Canlılık yarattıktan sonra şimdi canlılık yaratsa hareket etmesi lazım. Hurma kütüğü hareket etti diye bir şey yok. İnleme sesi çıktı. Böyle sallanıyor gitti oraya geldi buraya attı kendini şuradan şuraya. Böyle bir şey yok ki. Yani hayat eseri olan o noktada bir şey yok. İki, o ağız yaratacak, dil açacak, dudak yaratacak. Hurma kütüğünde böyle bir ağız, dil, dudak bir şey görükmedi ki. Zaten öyle bir şey olsaydı diyor. O zaman hurma kütüğünün inlemesinden çok hurma kütüğü bir anda canlandı. Ağzı tutağı, dili belirdi. Bunu konuşmaya millet daha çok önem verirdi. Yani o zaman mucizenin o yönünün nakli daha önem arz ederdi. Halbuki böyle bir şey nakletmedi. Velem yankul nakletmedi. Hadun hiçbir kimse bin ehli siyeri siyer ehlinden, siyer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı ve yaşantısı ile ilgili ta çocukluğundan, doğumundan, hatta anne rahmine düşmesinden başlayan olaylardan vefatına kadar özellikle. Sonra sahabenin hayatları da taluk ediyor ama ekser Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden siyer yürür. Siyer ehlinden olsun ve rivayet ehli, hadis nakledenlerden olsun, hiçbiri nakletmedi şeyen, yani hiçbir şey minzalike böyle bir konu hakkında. Fedelle, bu da delalet etti. Ne? Alâ sukutu davâhu, Hucubbâ'yı denen Mu'tezile imamının davasının sukutuna, sukut etti yani ne demek? Boşa düştüğüne delalet ediyor. Mâannehu zaten üstelik şanına önem verilmesi gereken en mühim konuşudur ki lâ zarûrete. Hiçbir zaruret ve ihtiyaç yok ki ilehi bu görüşe gitmeye. Nerede fin nazari? Yani düşünce bazında, fikir bazında, itikat bazında, kelam ilmi de tefekkür noktasında bunlara ne lüzum var? Yaratan ancak Allah. Dilerse onda hayat yaratıp, cansız şeyde hayat yaratıp onu konuşturur. O zaman kelamın nefsisi olur onun. Azat dile tutar lüzum yok. Dilerse de hiç hayat yaratmadan onun içinde harf ve seslerden kelamı, lafzı yaratır. Bu kelamı nefsi olmaz ama kelamı lafzı olur. Ne demek yani? Duyulan bir lafız, melfuz bir şey olur yani. Bunlar çok önemlidir. Ver müvefuku. Tevfikini ulaştıran, yani kulunun işlerini ve inançlarını rızasına uygun, ehl-i sünnete uygun yapacak olan ancak Allah'u Allah'tır. Allah'tan başka düzgün inanca ve doğru, isabetli görüşe muvaffak kimse kılamaz. Yani şimdi zaten Ali'l-Kari Rahimullah burada şey de söylüyor. Diyor ki tasavvuf ehli nezdinde ve biliyorsunuz hayat-ı hakkaniye diye bir şey var. Ayette ne diyor? Ve min şeyin illa sebbihu bihamdi. Velakin la tefkune tesbihu. Bu İsra suresinin ayetiydi. Her şey Sübhanallah ve bihamdi okuyor. Efendi Hazretleri derdi. Yani merkebe biniyorsun. Merkep Sübhanallah ve bihamdi okuyor. Adam üstüne türkü çığırıyor. Bindiği merkep rakibinden, bineninden hayırlı. Çünkü o zikir yapıyor. Her canlı tesbihat yapıyor. Velakin la tefkavune. Tesbihat. Siz onların tesbihlerini anlamıyorsunuz. Yani dilleriniz farklı, lügatlarınız farklı. Onun için kavli evvel, birinci sözü hadisler daha çok destekliyor. O da nedir? Allah onda bir dirilik, bizim bildiğimiz manada hareketlenme, hayat eseri, hayat ve eserlerini yaratmadan onun içinde harf ve ses yaratıyor. Hadisler bunu destekliyor. Çünkü neden? Mesela hadis-i şerifte çakıl taşları kıpırtamıyor. Ama içinden Sübhanallah ve Hamdi sesi duyuluyor. Sesi Ebu Bekir Sıddık Hazretleri sahabe de duyuyor. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe duysa o mucize başkasını aciz bırakması, delil olması gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten delile ihtiyacı yok. Sahabenin de imanı o noktada mucize istediklerinden demiyorum. Ama birçok bedevi geldi, şu ağaca çağır gelirse inanacağım dedi. Şu hayvan seninle konuşsa inanacağım dedi. Bana bir mucize göster dedi. Bu gibi durumlarda mucize ne demektir? Başkasının duyması gerekiyor. İmanla vesile oldu birçok sahabenin de imanla vesile oldu. Dolayısıyla burada yani mesela sahih hadiste diyor ki bir dağ seslenir ismiyle. Hel merrabbike ahadun zekerallahu teala. Bugün senin üzerinden, senin yanından, yakınından, civarından Allah'ı zikreden, bir Allahu Ekber diyen, bir Sübhanallah ve Hamdi okuyan, bir La ilahe illallah diyen biri geçti mi diyor. Ya bu sahih hadis. Daha sorar diyor. Neye göre konuşuyorlar, neye göre soruyorlar yani? O sonra her şey Allah'a tesbih eder diyorsun. Ehli sünnete göre Allah'ın ona hayat ve dirilik vermesi. Orada bir hayat-ı hakkaniye var. Yani manevi bir hayat var, dirilik var. Bizim anladığımız manada geldisi gittisi, kafasını başını, enini boyunu salladığı, taharruk ettiği alametleri zuhur etmese de bu ayet ve hadis-i şerif, sahih hadislerin delaleti vecile her mevcutta, cansız da olsa mesela şu duvarda her şeydi mesela şu kitap, bu kitap canlı mı şimdi? Değil ama bu kitabın hakkani bir hayatı var. Her mevcutta manevi bir canlılık var. Çünkü her şey diyor, şey mevcuda derler, canlıya demezler ki. Canlıya hay derler. Her hay mevcuttur ama her mevcut hay değildir. Her hayat sahibi mutlaka var demektir. Ama her varlık sahasında olan şey mevcudat ve mahlukat hayat sahibi değildir. Ama manevi hayat sahibidir işte. O da Sübhanallah ve Hamdi demesini sağlıyor. Onun için birinci görüş Ehl-i Sünnet'e daha uygun, hadis-i şeriflere daha uygun. O da nedir? Allah onda bir canlılık yaratmaksızın içinde harf ve ses yaratıyor ve onu konuşturuyor ve işittiriyor. Tasavvuf ehlinin meşrebi de budur. Çünkü onların hepsi mucidini, yaratanın Allah olduğuna marifeti var. Allah'ı tanıyorlar, Allah'tan korkuyorlar. Buna ayette de delil var. Ve inne min alema yehbutu min haşyetillah. Öyle taşlar var ki diyor Allah'ın korkusundan yukarıdan aşağı yuvarlanır düşer diyor. Bekara suresi ne yapacağız şimdi? Irmaklar çıkar diyor içine. Allah korkusundan diyor. Allah korkusu Allah'ını bilmeyen de yaratanını tanımayan da Allah korkusu olur mu? Bu ayet onun için tasavvuf ehlinin mezhebi, Ehl-i Sünnet'in mezhebiyle tıpatıp uygundur. Zaten tasavvuf ehli hak ise o zaten Ehl-i Sünnet'le çelişmez. Onun için birinci görüş, yani Allah onda özel bir hayat, bizim anladığımız manada dirilik yaratmasına bir lüzum yok. Bir lüzum da yok, vakıte de olmayabilir. Ama Allah onu konuşturur mu? Konuşturur. Ona ilim verir mi? Verir. Verdi işte. Onun için onların tesbih eden dilleri var. Yaratanlarını tesbih ediyorlar. Onu kendi cinsleri idrak ediyor. Yani kendi aralarında. Çünkü ne diyor? Daha daha seslenir. Bugün Allah'ı zikreden biri senin üzerinden yandan geçti mi? Sahih hadis bu. İşte onların kendi aralarında neleri var? Konuşma dilleri var. Çünkü hakkani hayatları var. Çünkü onların özel bir marifet yaratanlarını bilmeleri ve tanımaları var. Allah bizi yaratanı tanıyan ve tesbihe devam eden dağdan taştan kütükten aşağı bırakmasın marifetiyle ve itikadıyla, Ehl-i Sünnet itikadıyla müşerref eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni efendimize götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır, çoluk çocuk sahibiyim, pek çok ihtiyacım var diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah,

Ben de acıdığım için bırakıverdim. Sabah olunca yine Resul-i Ekrem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağı ne yaptı?" diye sordu. Aile sahibi ve ihtiyaçlı olduğunu anlattı. Ben de ona merhamet edip yol verdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana yalan söyledi, yine gelecek." buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim, geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve "Seni peygambere götüreceğim. Bu üçüncü gelişin. Gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun." dedim. Bunun üzerine "Beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır." dedi. "Neymiş o sözler?" diye sordum. Şöyle dedi: "Yatağına girdiğinde Ayet-el Kürsi'yi oku. Çünkü Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder." dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Ya Resulallah, Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de bıraktım." dedim. "Neymiş o sözler?" diye buyurması üzerine, "Yatağına girdiğinde Allahu la ilahe illa huvel hayyel kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin için bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder." diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun?" buyurdu. "Hayır." dedim. "O şeytandır." buyurdu.

0: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor. 21. bölüm başlıyor.

صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، بارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقطيعة الرحم، أقرباء ilişkisi kesilecek. Akraba ilişkisi kesilecek. Efendim, görüşme yok. Birbirini arayıp sorma yok. Ziyaret yok. Neden? İslam'ın emir ve yasaklarına önem vermek yok. Hassasiyetler kaybolmuş. Halbuki Kur'an hassasiyeti, efendim, ayet hadis kültürü millette, toplumda yer etmiş olsa, iz bırakmış olsa, şimdi tabii yine bizimkinde bir İslam'ın ismi bile bu kadar fayda veriyor. Yine Türkiye'de, efendim, diğer İslam ülkelerinde, Avrupa'da duyulduğu kadar ana babasını terk etmek, akraba ilişkisini kesmek duyulmuyor. O kadar duyulmuyor nispeten. Şimdi mesela Avrupa'da şurada burada tamamen hiç anasız babası, kaç tane çocuğu var bir tanesi arayıp sormaz. Avrupa'da çok, efendim, insanlar çoluk çocuğunu göremez haldedir. Hiç aramaz. Hiçbir kere komşuluk veya görüşme, böyle bir şey yok. Yine bizde bir şeyler kaldı, bir eser. Ama bunu da söndürmeye çalışıyorlar. Bunu da düzlemeye çalışıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim okusaydılar, şu okuduğum ayeti duysaydılar, sohbetin başında okudum, Mevlamız buyuruyor, فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ. Allah size bir fırsat verirse, imkan verirse, güç verirse, yönetimde yetki verirse, bir de siz en tüfsidû fil ard, yerde bozgunculuk çıkarırsanız ve tukattû verhâmeküm, akraba ilişkilerini keserseniz, sıla-i rahmi bozarsanız ne olacak? Korkarım. Olur bunlar. Ülâikellezîne le'anehumullâh. Allah kime imkan verdi de o kişi o imkanla sıla-i rahim yapmadı, akrabasını arayıp sormadı, velev mektupla, velev telefonla, gelmedi, gitmedi, ulaşmadı. Bunlar var ya, Allah bunlara lanet etmiştir diyor. Cennetinden, rahmetinden tard etmiştir diyor. فَاَصَّمَّهُمْ. Kulaklarını sağır etmiştir. وَاَعْمَا اَبْصَارُهُمْ. Gözlerini kör etmiştir diyor. Akraba ilişkisini kesen adamın diyor kalp gözü kördür, kalp kulağı sağırdır, haktan hakikattan gafildir diyor. Kur'an tabiriyle Allah'ın lanet ettiği bir kuldur diyor. Hadis-i şerifte لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ قَاتُوا رَحِمْ. Akrabasıyla bağını koparan cennete giremeyecek diyor. Giremeyecek. Namaz da kılsa, oruç da tutsa, efendim, hacca da gitse, ömreye de gitse, kardeşiyle görüşmüyor. He? Dayısıyla dargın, teyzesiyle kırgın. He? Ana babasıyla dargınlar var. En yakın akraba. Efendim, bunlarla ilişki kesilmiş, koparılmış. Anlasın. Her sene ben ömreye gidiyorum, hacca gidiyorum, şuraya gidiyorum, buraya. Ama cennete giremeyeceğin işte. Resulullah ne buyuruyor? Akraba ilişkisini kesen cennet yüzü görmez. Bu hadisi bilse adam, değil mi? Aramaz mı, sormaz mı? Halamdır, teyzemdir, he? Dayımdır, amcamdır. Bunlar aranmaz mı ya? Efendim işte, hoca efendi onlar uzakta oturuyor, bilet parası pahalı tutuyor, şudur budur. Bir telefon.
Ne olur? Arıyorsun fuzuli adamları. Kaç kontür? Dur. Kaç kontür? Ara bir dakika anneni. Ara bir satır amcanı. He? Ne olacak? Fuzuli konuştuğunun yarısı gitmez. Kazansana. Çok aradık da hatlar meşguldü. Bayram ya, herkes birbirini arıyormuş. Biz de uzaktaydık, çıkmadı. Neyse, geçmiş bayramınız mübarek olsun falan. İş geçiştirilir. Bu da böyle gider. Ve böylece Allah'ın emirleri kırılır, yasakları işlenir. Aynen buyurduğu gibi oluyor. Kıyametin öncesi bunlar. İnne beyneydi sa'a kat alerham. Diğer hadis-i şerifte kıyametin kopmasından biraz önce diyor, akraba ilişkisi tamamen kesilecek. Kim kime dumduma olacak. Aynen oraya gidişat, yani ucunu gösterdi. Tünele girildi yani, ucunu gösterdi. Şu gidişat ona gidiyor. Artık bizden sonra bizim çocuklarımız, torunlarımız nasıl acaba birbirinden görüşürler mi onu bilmiyoruz. Şimdiki durum meydanda. Ondan sonra ve su'ul mücaverati hadis-i şerifte. Yine kıyamet kopmadan evvel ne belirecek? Kötü komşuluk. Kötü komşuluk. Kimse kimseyi zaten tanımıyor. 20 kat, 30 kat, efendim 40 hane, 50 hane, bir köy kadar bir apartman. Kim oturuyor karşıda bilen yok. Karşıki komşu açlıktan ölse duyan yok. Efendim orada ölse, kaç gün geçse ancak koku yayılırsa, he? Bu koku nereden geliyor diye kaç tane öyle efendim bir de belediyeye şikayet ediyor. Belediye geliyor, evi açıyor. Aa, çöpten ev bulduk. Bilmem ne bulduk. Adam ölmüş kalmış. Kimsenin haberi olmamış. E bunun komşusu yok mu bu? Dağın başında mıydı bunu? Kurtlar mı yedi? Yok. Etrafta dolu komşu var. Duyulmayacak. Ondan sonra kötü komşuluk. Bu kötü komşuluk Allah. Üstten tak tak tak tak tak tak tak. Rahatsız eder. Gece yarısı şarkıyı açar. He? Adamın güneşini kapatır. Adamın havasını kapatır. Adamın yolunu tıkatır. Efendim balığı yapar. Kokuyu içeri salar. Adam balık alacak hali yok mesela, fakire fukaraya kokutturur, tattırmaz. Yaptığından hediye yollamaz. He? Kötü komşuluk. Kıyametten evvel. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Mâ zâle Cibrilu yusîni bil cari hattâ zanentu ennehu seyverrithuhu. Cibril aleyhisselam geldi gitti, geldi gitti, komşu hakkı, komşu hakkı, komşu hakkı o kadar benim üstüme geldi ki ben diyor zannettim ki yakında Cebrail aleyhisselam gelecek, komşunun mirası komşuya düşer diyecek. Komşunun mirası komşuya düşer diyecek. O kadar diyor beklentiye girdim ki diyor, nasıl ki babası ölse oğlu varis oluyor, komşu ölse komşusuna mal kalacağına efendim kanaat getirecek hale geldim. O kadar komşuya önem verdi. Cibril aleyhissalatü vesselam, bu insanlar, bu dünya böyle efendim gelip geçiyor zannediliyor, bu hayatlar yaşanılıyor efendim, fakat hiç öyle değil arkadaşlar. Bu eziyetler, bu cefalar, bu kötü geçimler, bu kötü komşuluklar, insanları üzmeler, eziyet etmeler. O komşusundan ne eziyet çekenler vardır, anlatırlar da. Adam saatlerce anlatır ya. O neler yapmamış ya. O komşu komşuya neler yapabilir yani. Hakikaten yapabilir. Böyle mi yapmak lazım? Bak ayet var, hadis var. Mevla Teala ne buyuruyor? Ve bil valideyni ihsana. Ana babanıza İyi davranın, iyi muamele edin. Ve bidil kurba, akrabanıza, vel yetama, yetimlere, vel mesakin, fakirlere, yoksullara, vel caridil kurba, yakın komşuya. Kur'an söylüyor, yakın komşu.
ev eve bitişik. Aynı apartmandaki, hepten aynı apartmandaki, tamamen yakın. Vel cari zil kurba, vel cari zil cünüp. Yan yana olan komşun, bitişik komşun, kaç eve kadar yakın komşun. Sahibi bil cembi, yol arkadaşın, ders arkadaşın, haç arkadaşın, asker arkadaşın. Bu arkadaşlıkları gözetin. Hukuk var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birisiyle gidiyordu, bir koruluğa girdiler. Mübarek oradan bir asa yonttu. Efendim, bir iki tane asa yonttu. O yanındaki arkadaşa, sahabesine düzgün asası verdi. Kendisi biraz eğri olan dalı aldı. O zat dedi ki, ya Resulallah, düzgün olan size daha çok yakışır. Bunu niye bana tercih ettiniz? Buyurdu ki, biz seninle şu kadar zamandır aynı yolda gidiyoruz. Bir insan bir insanla bir ufacık sohbet, birliktelik ve beraberlik yaptığı zaman mutlaka onu tercih etmesi lazımdır. Kainatın efendisi bu, sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyorsun. Yan yana arkadaşın, cemaat arkadaşın, efendim, ne yoldaysa, yani meşru yolların hangisinde arkadaşlığın var, beraberliğin var, birlikteliğin var, bunlara iyi davranın. Ve ibn-i sebil, yolda kalmışa, yolcuya iyi muamelede bulunun. İşte ayet. E bu ayet-i kerimeler işlese, bu ayetler işletilse, bunlar hayata tatbik edilse, yaşam sahasına geçirilse, bu toplumda bu sıkıntılar olur mu ya? He? Adam onu orada dövse, bu buradan hiç görmemişim olalım diyor, yürü. Niye? Bir de ben köteklenmeyeyim şimdi diyor. Ondan sonra onu orada efendim soysalar, bu burada hiç görmedim, duymadım, bilmedim diyor. Yürü kaç! Değil mi? Yarın senin de başına gelirse, şimdi onu düşünmek zamanı değil. Şimdi onun başına gelmiş, sen hele sıvış diyor. Öyle mi? Durum bu. İyi davranın, hakkını gözetin, güzel huylu olun. Nerede, nerede, nerede? Sahabe-i kiramın ahlak. Ya geliyor bir kelle, koyun kelleti. Fakir diye sahabeden birinin evine, değil mi? Medine-i Münevvere döneminde bunu konuşuyoruz. Efendim, o ne yapıyor? Onu yemiyor. Ne diyor? Yandaki komşu benden daha muhtaç diyor. Ona yolluyor. O diyor ki, yandaki daha muhtaç, ona yolluyor. O bir kelle bütün Medine'yi dolaşıyor, ilk sahibine geliyor. Şimdi gönderilen adama gelmeden yolda yutarlar kelleyi. Getiren tahsildar yutar zaten. Ya Osmanlı daha çok mu uzakta? Osmanlı zamanından bile hatıralarda, değil mi, konuşuluyor. Dükkan, yan yana dükkanları olan komşular, dükkan komşularında. Efendim ne diyor? Ben sifta yaptım diyor. Komşum daha sifta yapmadı. Sen ondan alışveriş yap. Bunu duydunuz değil mi siz? Duydunuz. Hiç yaptınız mı böyle bir şey? Olur mu ya? Bir de adama der ki, ya o çok sifta yaptı, ben daha yapmadım. Yalan da konuşur. Kandırır da. Benim ihtiyacım var, onun ihtiyacı yok da der. Ya. Huy bozuldu. Huylar çok bozuldu. Ahlak tamamen. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, اِنَّمْ نَشْرَادِ السَّاعَ Kıyametin alametlerindendir. اَنْ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْتَفَحُشُ Bu müstehcenlik. Fuhuş dediğin zaman cimrilik de dahili. الشَّيْطَانُ يُعَدُكُمُ الْفَقْرَ وَاَمُرُكُمْ بِالْفَحْشَى Bütün kötü huylar. Şeytan size fuhşu emrediyor. Oradaki ayetten maksat nedir? Zinayı emrediyor değil. Ya nedir? Fakirlikle korkutuyor, cimriliğe sevk ediyor. Zekat verme, sadaka verme, hayır yapma, enayi misin, deli misin, parayı ona buna mı yedireceksin, sana mı kaldı İslamiyet'i düzeltmek? Allah sana mı muhtaç canım, Allah yedirmemiş, sen mi yedireceksin? Bu şekilde şeytan vesvese veriyor, fuhşu emrediyor. O fuhuştan maksat ne? Cimrilik. Çünkü hadis-i şerifte de buyuruyor, en büyük fuhuş, efendim,
cimrilik. Ondan sonra da faiz. Faiz olayında hadis-i şerifte yine ne buyuruyor? Efendim, faiz riba sintani ve sebuni şube 72 küsur günaha dahildir. Faiz belası 70 küsur günahın içinde yer alır. Ednaha yetiracülüm. En aşağısı diyor anasıyla düşüp kalkması kadardır. En aşağısı diyor annesiyle zinadır hadis. İnne min erber riba, en büyük faiz, en büyük bela, istitalete racül fi irdı ahi, bir kardeşinin namusu hakkında konuşmak, hanımına iftira etmek, kızına iftira etmek, onu rencide edecek, haysiyetini kıracak sözler söylemek, bu da diyor en kötü faiz çeşitlerindendir. Faiz de illa parayla olan da değil yani. Bir verdim, iki aldım değil yani. Faizin de nesi var? Şubeleri var, çeşitleri var. Yani zarar verme, karşı tarafa zarar verme konusu İslam'da yasak. La darara ve la dirar, zarar görmek de yok, zarar vermek de yok. La tazlimune ve la tuzlamun, zulüm de yapmayacaksınız, kendinize de zulüm yaptırmayacaksınız. İki tarafta da Mevla Teala kulunun hakkını koruyor. İşte İslam'a uyulsa, bu ayetler duyulsa, bu nasihatler dinlense ne olur? Vallahi cennet nasıl oluyor? Dünyada öyle olur işte. Cennet hayatı burada kurulur. İşte asr-ı saadet Müslümanlığı cennet gibiydi değil mi? O sahabenin kardeşliği nasıldı? Onu yeniden tesis. Ve su'ul huluk, kötü huy, ahlak bozukluğu, o sinir, o gazap, o öfke, millet olmuş barut ya. Adam diyor ki kardeşim şuradan arabanı şuradan park etmeye çık. Ne diyorsun sen bana küy? Ne oldu ya? Giriyor ona. Adam ona bir şey diyor, o ona dalıyor. En ufak bir şeyle arabayı efendim onu sollamış, onu sollamış, onu sen bana niye lan korna çaldın? İniyor aşağı, kaç yerinden bıçaklamış adamı ya. Şu haberler, şu şeyler, olaylar, yani şu memlekette tabii duyulanlar duyulmayanların zekatı olmaz. Çoğu havadisler de kaçıyor. Ya geçen gün işte Hoca Efendi vefat etti dedim size. Abdurrahim Hoca değil mi? Abdurrahman Hoca. Kanlıca'daki, şey Kaynarca'daki Abdurrahman Hoca, Allah rahmet etsin. Ya adam kiracı kirayı ödemiyor. Veyahut da eziyet ediyor. Hoca Efendi'nin de mübarek bir dairesi var, kira alacak. Gidiyor adamdan kirayı istemeye veya adamı çıkartmaya neyse. Geliyor adamı öldürüyor ya. Mübarek Hoca Efendi'yi öldürdü adam. Yakında oldu. Yani vaaz adam, Efendi Hazretleri'ne bağlı vaiz, hatip adamıdı. Neticede yani kiracı alıyorsun başına bela. Yardım edeceksin başına bela. Bu sinir, bu öfke, bu. Huysuzluk çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Müslüman geçimli olacak. Mümin, innel mümin yelef. Mümin kanı sıcak kişidir. İnsanlara kanı kaynayan kişidir. En hayırlı insan. El mümin kel cemelil enif. Burnuna deve nasıl halka takılıyor? Burnuna halka takılan deve gibi hadis-i şerifte buyuruyor mümin inkiden kade. Otur oturur ve üstünü hala sahratın istenaha çök buraya çöker, kalk şuradan kalkar. Deve nasıl? Hadis-i şerif mümini ona benzetiyor. Hadis-i şerif benzetiyor. Demin hoca bize deve dedi falan. Tövbe ya Rabbi. Keşke deve gibi olsak. Bak Resulullah biliyor ki mümin o deve gibidir diyor. Ben o deve gibi olsam ne isterim? Resulullah tarif ediyor bu devenin güzel huyunu. Geçimliliğini. Otur otur kalk kalk. Tabii ki körü körüne taklit manasında konuşulmuyor. Yani ne var? Şurada bile arkadaşlar sohbet hukukumuz var. Beraber oturuyoruz. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat sohbet yapıyoruz. Yani bazı insanlar barut. Kardeşim biraz çekil. İşte bana da bir yer aç. Daha beter gidiyor böyle. Efendim saf. Ya saflarda boşluk var. Efendim bu nasıl olacak safların sünneti?
Sık olacak. Sahabenin safları nasıldı? Çivi gibi. Eğer ki diyor bir adam diyor sahabenin safların arasına girse, hiç diyor kendi eğilip kalkmasa, onların eğilip kalkmasıyla otomatikman eğilir kalkar. Çivi gibi böyle. Sahabenin safları. Bizim saflar nasıl? Esneme payı, oynama payı falan. Böyle bir saf. Şimdi adam arkadan, o hiç istemiyor biliyor musun? Yandaki ne diyor ki? Geril diyor biraz. Arkadan adam almayacak. Arkadaki de sünnet yerine gel. Adam oraya geçiyor. Adama bir yumruk. Camide rastladım ya. Mekke'de, Medine'de bir gör. Oh, hac zamanı. İzdiham var tabii. Geliyor üstüne herif. Onlar da bir antika yani. Tabii orada da iki kişi var. Tak ortası. Ya mübarek biraz şöyle. Endonezyalılar, Malezyalılar çok ahlaklı. Endonezya, Malezya var ya bu uzak dur. O Endonezya, Malezya. Ay bir ahlak. 120 bin kişi gelirler. Bizim 100 kişi ortalığı batırır. Onlar 120 bin kişi de çıt yok. Adam böyle yapıyor. Önceden şöyle okşuyor, okşuyor, okşuyor. Sen de diyorsun ne oluyor? Masaj mı yapıyor beni falan? Diyor ki, yol aç, yol aç. Öyle şey böyle yapıyor. Böyle yol açıyor. Adam anam 100 tane, 500 tane safı yarıyor. Böyle, böyle, böyle, böyle. Biz o adam olsa bodozlama tok tok tok tok tok gidiyor. Ulan adamın omzu ağrıyor. Öbürü bir adam dalmış zikir yapıyor. Küt adama vuruyorsun. Biraz dikkat et ya. Ahlak ya, ahlak ya. Yok. Mekke Medine'de gör. Kırar geçirile birbirini. Hacer-i Esved'de kafan ayrı yere gider, sen ayrı yere gider. Hacer-i Esved'de kırar. E bu şimdi sünnet böyle sünnet mi olur? Müslümana eziyet haramdır şimdi. Sünnet yapacağım diye harama girdin. Görüyor musun şimdi? O kadınlar zavallı. O da onlar da ziyarete girer. Yahu bu kadının buraya girmesi sevap mı şimdi ya? 40 tane erkeğin arasında üstün açılır, başın açılır. Bas bas bağırıyor. Boğazın sıkışmış duvara ölecek. Bağırıyor orada ya. Ya insanlar ya ahlaklı olun, güzel huylu olun, eziyet yapmayın. Kitap, İslam kitapta kalmış. He? Yeti alennâh zaman, insanların üzerine bir zaman gelecek. El Kur'an-ı fî vâdî mûn fî vâdî. Kur'an bir dağda, onlar başka bir dağda. Hiç Kur'an hayatımızda mı ya? Ayşe anamıza Resulullah'ın ahlakı soruyor. Hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an'dı diyor. Resulullah'a mı soruyorsun? Kur'an'a bak, o ne yazıyorsa onu yapıyordu diyor. Kur'an, ahlakı Kur'an. E Kur'an sana onu mu söylüyor? Hudil affe. Af yolunu tut. Ve emur bil urf. İyilikle emret. Ve arızanil cahilin. Bilmeden ederler, bilmeyen, haddini bilmeyenlere dalaşma, bulaşma diyor, mevzu çıkartma diyor Kur'an. Sen ne yapıyorsun? Bodozlama. Mevzuları açıyorsun. İdfa billeti ahsen. En güzeliyle davran diyor. En güzeli. Kısas. Adam sana bir tokat. Senin de ona karşı hakkın nedir? Bir tokat. Bir tokat. Ve cezaü seyyiyetin seyyiyetin misluha. Bir kötülüğün karşılığı diyor nedir? Misliyle mukabele edin. فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَاَجْرُوا عَلَى اللّٰهِ Ama derse ben affediyorum, görmemezlikten geliyorum, sevabını ben vereceğim Allah diyor, kimseden almayacak, geldim gelsin benden alsın diyor. Yedim tokatı, otur aşağı. Hoca adama eşek derler. Ne oldu? Tokat yenip oturulur mu aşağı? İki de sen koyacaksın. Yok böyle bir şey kardeşim, yok! Burana vurdu mu bir de buran döneceğim. Vur kardeşim, tamam. Mühim değil ya. Kur'an-ı Kerim buyuruyor, adam senin diyor, bak çocuğunu öldürdü. Adam senin çocuğunu öldürdü. Sen kan sahibisin, kan sahibi, velisin yani. Burada tabii kısas hakkın var değil mi İslam'da? Ama kısas hakkında mecbur musun? Mecbur musun? Değilsin. Kamu olarak, yani otorite ve kamu olarak o da o hakkın var. Ama sen gider dersen ki kan sahibi olarak ben bunu bağışladım. O zaman o adam öldürülür mü? Öldürülmez. İslam'da kısastan affetme imkanı vermiş mi sana? Vermiş. Peki kısas yapmadın. Bu ne oldu diyor? Kısas terk ettin. Şimdi diyor kısası terk etmekle olmaz. Bir de iyilik yapacaksın diyor. Nasıl iyilik yapacaksın diyor? Efendim en güzeliyle muamele edeceksin diyor. Şimdi onun çocuğunu öldürtseydin yani katili öldürtseydin katili kısastı. Kısas yapmadın. Af yaptın. Ama bir de baktın ki onun çocuğu bir yerde tehlikeye girmiş öldürülmek üzere. Lan bu adam zaten benim çocuğumu öldürmüş adamın çocuğu ne olursa olsun demeyeceksin diyor. Onun çocuğunu orada kurtardığın zaman işte en güzelini yapmış olursun diyor. İdfa billeti ahsen feizellezi beyneke ve beynehu adavetun keennehu veliyyun hamim. Ve la tessevil hasene ve la tessevil. İyi muamele ile kötü muamele bir olmaz.
Allah indinde de kul indinde de eşit olmaz. Sen kötülüğe güzeliyle değil, en güzeliyle karşılık ver. O zaman arandaki düşman olan senelerin, yılların kan davalısı insanlar en yakın dost olur diyor. Ve ma ulaqaha illellezine sabaru. Bu makamlara sabredenler kavuşturulur. Ve ma ulaqaha illa zul hazzin azim. Her hacının, her hocanın, her sakallının, her Müslümanın ağzının kaşığı değildir diyor. Büyük nasipli olan İslam'ın ruhuna, şuuruna erenlerin nasibidir diyor Allah. Yoksa bakıyorsun adam, çirkef çirkef çirkef. Huysuz mücadeleler, birbirini tacizler, eziyetler. Sana bunu mu emretler? Resulullah'ın sünneti bu mu? İşte Hazreti Hasan hikayesini anlatıyoruz. Bir vakit Hazreti Hüseyin değil mi? Ehl-i Beyt, Muhammed Mustafa torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Ne diyor? Adam geliyor yolda ona sövüyor, sövüyor, sövüyor, sövüyor. Müsaade etse boğacaklar adamı. Adama ne diyor biliyor musun? Eğer diyor ben senin dediklerin gibiysem Allah beni affetsin. Yok eğer değilsem Allah seni affetsin. Bu kadar olur edebiyat ya, bu kadar olur güzellik ya, bu kadar olur medeniyet ya. Var mı böyle bir medeniyet ya? Medeniyetten bahseden canavarlarda var mı? Saldırıyorlar millete. Okumuşlar, kaç mektep bitirmişler. Kültür mü almışlar? Böyle bir huy mu görmüşler? Böyle mi yapıyorlar birbirlerine? Böyle mi davranıyorlar aydın geçinen kaydınlar? İşte İslam. Hazreti Hüseyin Efendimiz ne yapıyor? Efendim, ağır misafirleri var. Devlet ricalinden, eşraftan, efendim reislerden, liderlerden, sofrada. Bir de kölesi çorbayı getirirken döktü üstüne bütün. Tam da önemli meclis, ortalık bulaştı. İnsanın biraz siniri bozulur böyle şeylere. Yani bozulmaz diyemeyiz. Şimdi o köle de ayet bildiği için o zamanın köleleri şimdilerin müftülerini okutur. Köle şimdi hemen diyor vel kazımîn el gayza. Mevla diyor ki cennet hazır bekliyor. Kimi diyor? Takva sahiplerini. Kimdir onlar? Uddedil müttekin ellezine enfikûne fissarrâi ve darrâi vel kazımîn el gayz. Darlıkta da bollukta da verenler. Esas noktasını okuyor tabii o. Öfkelerine hakim olanlar sinirlendikleri zaman yutanlar diyor. Tabi ayet okuyor, mana vermiyor yani. Arife tarif, çemberli taşta marif yani. Ne lüzumu var ki? O Hazreti Hasan orada. O Hazreti Hasan da bir sinirlenmiş biraz ama kezamtü diyor. Yuttum diyor, karıştırma. Vel afina anin nas diyor. Köle devam ediyor. Diyor ki yuttum lan olmaz diyor. İçinde kalır diyor sonra. Affedenler, silenler diyor. Afevtu tamam dedi kapat sildik bir şey yok ya. Olmaz diyor. Vallahu yuhibbul muhsinin diyor ayetin sonunda. Allah bir de iyilik edenleri sever diyor. E ne yapayım sana dedi çorbayı üstüme döktün diye. Hadi seni azat ettim falan cariyeyle de nikah ettim dedi ya. İşte adam keşke bilseydi daha dengeli dökerdi yani. Daha önce işi bitirir. İşte adam, işte İslam, işte ahlak, işte muamelat, işte kibarlık, işte nezaket, işte zarafet, işte medeniyet. Bu. Şimdikiler yam yam yabani, vahşi ya. Okuyorlar, okuyorlar, okuyorlar, okuyorlar, çıkıyorlar. Birbirine saldırmaktan başka bir şey. Şu misallerden birini de şimdiki efendim İslam dışı çevrelerden birinden örnek verin ya. Olamaz. Okudukları kültür onlara bunu vermez. İşte onun için İslam kıyamet kopmadan evvel huylar bozulacak. Şimdi böyle bir mürüvvet, böyle bir karakter, böyle bir şahsiyet sahibi adam nerede çıkacak ya? Adam inadına efendim iş yapacak, mükafat alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Hazreti Ömer dedi, kölelerimden namaz kılanları azat ettim. Hepsi başladı namaz. Biri kılıyor azat oldu. Öbürü kılıyor. Geldiler dediler ya Ömer bunlar seni kandırıyor ya. Dedi ben de biliyorum ama beni namazla kandırsınlar fark etmez dedi ya. Yani içki içerek kandırmıyor ya namaz kılıyor dedi ya. Kılsın dedi ya. Azat olsun. He? Ahlak.
Ondan sonra kölelerine davranıyor. Geçen hafta anlattık. He? Kölenin sırası geldi, Şam'a girerken ne yaptı? Sıra sende, adalet. Sen çık. Ben yaya gideceğim. Ver ayakkabılarımı elime, dereye geçeceğim. Reisül Ülül Emir, devlet reisi. Fark etmez. Bunlarda ahlak var. Ama kıyametten evvel bu huylar bozulacak ve su'ül civar, kötü komşuluk belirecek insanlar. Yine kıyamet alametlerinden. Bu hadis-i şerifler birkaç şekilde rivayet edildiği için bu da tam alamettir. Efendim, su'ül civar, kötü komşuluk, geçimsizlik. Min eşrat-ı saati su'ül civar ve katiyatül erham. Katiyatül erham, akraba ilişkilerinin kopması. Ve en yuhattale seyfü min el cihad. Kılıç cihattan tatil edilecek. Yani cihat diye bir şey kalmayacak. E tabii ki İslam aleminin vaziyeti meydanda, kendi ülkesini savunacak halde değil. Nerede kaldı Hazreti Fatihler gibi, Hazreti Yavuzlar gibi kaç kıtaya efendim İslam'ı götürecek, medeniyeti götürecek, zulmü kaldıracak? İstanbul fethedilmeden evvel ne büyük bir zulüm vardı İstanbul'un içerisinde kendi halkına. He? Bizans kralı Konstantinopolis kendi halkına yaptığı zulüm, kendi halkına koyduğu vergiler, kendi halkını inimini minnetmeler, değil mi? Hazreti Fatih surlara dayandığı zaman da İstanbul'daki Rumlar ne dediler? Efendim Osmanlı'nın sarığını, efendim öbür papazların mezhep çatışmalarıyla İstanbul'u yağmalayan Latinlerin bilmem nelerin külahına tercih ederiz. Osmanlı sarığı görelim İstanbul'da dediler be. Tabii. Bıktırdılar, sandırdılar. Çünkü küfür düzeni, zulüm düzenidir. Bunlarda medeniyet olmaz. Sen de diyorsun ki işte Fransa çok medenidir. Almanya çok medenidir. İngiltere çok medenidir. Ondan sonra oradan onu al, buradan bunu al. Böyle bir karman çorman ortaya bir şey çıksın. Ucube, garibe. Bir yere uymuyor. Hiçbir yere benzemiyor. E şimdi ne ortam düzeliyor, ne huzur bulunuyor, ne bir şey. Herif zaten seni içten içe bölmeye çalışıyor. Oradan Kıbrıs'ı almaya çalışıyor. Buradan efendim ırkçılığı körüklüyor. Doğuda kaşıyor. Askerimizi, polisimizi şehit ettiriyor. Oradan finans sağlıyor. Öte taraftan biz onları terör örgütü kabul ediyoruz diyor. Böyle bir tiyatro, böyle bir senaryo. Kendi yazar, kendi oynar. Bu millet buna nasıl kanar ben? Akıl sırrı ermiyor ya. Gözümüze bakarak da Avrupa bizim iyiliğimizi istiyor. Gavullar bizi modern yapmak istiyor. Onlar bizi medenileştirecek. Bu şekilde de bir safsatayla millet uyuşturuluyor, uyutuluyor, gidiliyor. Allah uyandırsın Allah. Halbuki güzel ahlak İslam'da, medeniyet İslam'da. E tabii ki kendi vatanını koruyamayacak hale gelen bir ümmet. Nerede kaldı ki fetihler yapacak? Nerede kaldı fatihler yetiştirecek? Nerede kaldı dünyaya hakimiyet, adalet getirecek? Kendi içinde, ailesinin içinde, en küçük toplum ailedir yani. Ailede bir düzen yok ki zaten. Balık baştan kokmuş. Ve en tüctelebe dünya bittin. Yine bu bahiste, hadis-i şerifte kıyamet alametlerinden biri olarak efendim, din vesilesiyle dünya celbedilecek. Yani din alet edilecek, din istismar edilecek, rant nereye kaydırılacak? Dünya menfaatine kaydırılacak. İnsanlar sömürülecek, din adına insanlara, işte efendim Allah için, din için, şu için, bu için milletten paralar toplanacak, işte efendim hizmetler yapılmayacak, istismar edilecek. Ama tabii ki zekat, fitre, fidye, sadaka, hayır hasene, iyiliğe teşvik, hayra teşvik, bunlar sünnet. Velakin efendim insanları kandırmak, insanlara boş kuruntular vaat etmek, insanların duygularını istismar etmek, bu da kıyametten evvel çok zuhur edecek diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, yani her şey rant, her şey ticaret, haccı öyle, ömresi öyle, seyahati öyle, her şeyde efendim dini duygular sömürülerekten efendim neymiş? İşte falan hoca efendiyle gidiyoruz. 1500 dolar. Ne olacak? Öbür turda 1000 dolar. Bizdeki hoca kaliteli hoca 1500 dolar. Bu olur mu şimdi? He?
1600 dolar. E 1000 dolara götürüyor. İşine gelirse efendim hocalar alet ediliyor, veliler alet ediliyor efendim. İstismar ediliyor, değil mi? Niye? Fazla para. Ya senin hakkın ne? 1100 ise 1100. E ne olsa bu hoca gelmiş diye burada misafir bir vaaz edecek diye sen bunu efendim vesile edinerekten koydun millete 300 dolar fazla yahu. Oldu mu şimdi bu? İşte din ne yapılacak? Malzeme yapılacak. Dünya efendim çekilecek, celbedilecek. Bazı efendim kişiler bu şekilde istismar edilecek, müesseseler istismar edilecek, kurumlar istismar edilecek. Allah muhafaza, neticede de işte bu kötü durumlara düşürüldük. İnşallahü teala yeniden Müslümanlar efendim bu kıyamet alametlerini duyarak kötülerinden Allah'a sığınırlar. Efendim kötülerinden Allah'a sığınırlar, kendilerini düzeltmeye çalışırlar, insanları düzeltmeye çalışırlar. Efendim böylece Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinden mağfiret talep ederler ve temizlik isterler inşallah. Resulullah buyuruyor ki cuma sabah namazından üstün bir namaz yoktur. En üstün namaz onu cemaatle kılmaktır. Bir kimse cuma sabah namazına cemaata gelirse af olmadan çıkmaz diyor ya. Bayramınız bayram olsun ya. Cuma sabahı af olun, o gün bayramınız olsun. Haftalık sigortanız olsun. Cuma salim geçer, bütün günler ona tabi geçer diyor hadis-i şerif. Onun için şu cumaya değer verelim. Cumamızı yeniden gündeme getirelim. Cumamıza hazırlık yapalım. Gecesinden başlayalım bu hazırlığa. Cuma gecesi zaten başlıyor. Mübarek yatsı namazının cemaatinden. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. Risale-i Kutsiye'yi kim yazdı? Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi. Evliyaullah'ın reisi. Şurada yatıyor. İsmet Baba Tekkesi. İsmet Garibullah dergahı şurada. Hemen efendim yukarıda. Bu mübarek tekkede yatıyor. Velilerin başbuğu. Bu zatın eseridir. İlhamla yazılmış. Bunun izahını kim yapmış? Üstadımız, şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi Hazretleri. Allah başımızdan eksik etmesin. O mübareğin, o sözleri, o feyizleri, o bereketleri hepinizin evinde yatmadan efendim 3-5 mısra, 3-5 beyit okursanız Allah size feyiz verecek, nur verecek. İsmet Garibullah gibi büyük bir veli buyuruyor ki benim risalemi okuyanda dert ve keder kalmasın Allah'ım diyor. Hakikaten nerede okunuyor? Hemen orada bir feyiz mi geliyor? Okunduğu yere rahmet yağıyor. Bu denenmiş. Sıkıntınız varsa deneyin. Hemen o buhran sizden kalkar o Risale-i Kutsiye hürmetine inşallah. İnsanların aşkını, sevgisini Allah'ın dostlarına yönlendirin. Allah için sevin, Allah için kızın. Sevilecekleri seçin. Allah Teala bu dostlarının şefaatine nail eylesin. Habibullah Can Canan'ı mazhar. Ta Hindistan'da yatıyor. Yeni Delhi'de yatıyor. Ama ruhaniyetleri bunların alemi dolaşıyor. Ve siz onları severseniz, dinlerseniz, ruhlarına Fatiha hediye ederseniz mutlaka sizlere himmetleri ulaşıyor. Daraldığınız yerde bu Allah dostları mededinize yetişiyor. Ama o irtibatı kurmak için tanımak ve sevmek lazım. O sevgiyi kazanın inşallah. Geçen hafta burada olup bu hafta mezarda adam var. Sizden biriniz de haftaya mezarda olabilirsiniz. Kendinizi kabir ehlinden sayın. Önceliklerinizi belirleyin. Bu mezara indiğim zaman ne sorulacak? Öncelik belirleyin. O öncelikleri yapın. Taviz vermeyin o önceliklerden. Evvela itikat, sonra namaz. Abdest ve namaz. Ameli salihin başı, abdest ve namaz. Abdestimiz, guslümüz, taharetimiz güzel olsun. Allah'ımızın istediği üzere olsun. Bir ufacık kuru yer kalsa zarar görürüz. Bu abdest risalesinde ne ilimler, ne ilimler, ne ilimler. Şöyle Allah Resulü'nün istediği gibi bir abdest nasip olsun ya. Öyle bir abdesti öğrenip almak nasip olsun ki o abdest bizi Allah'ın azabından, gazabından kurtarsın inşallah Rahman. 8-10 sene diyor evvel külliyeye sohbete getirdim. Taksi şoförüydü. Efendim namaz abdese başlatamadık. 3 gün evvel içki komasında öldü. Şimdi biz buna ne yapalım diyor. Yani buna ne yapalım, ne yapalım? Tabii ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve la yeşrabul hamra hine yeşrabuha mümin. İçki içen mümin olarak içki içmez diyor. La yezni zani hine yezni ve mümin. Zina ederken mümin olarak zina etmez diyor. Ama tabii ehli sünnete göre zina ederken de ölse, sarhoş da ölse kafir midir? Değildir. Ehl-i sünnet öyle bir istikamet ve orta çizgi belirlemiştir ki, peki bu hadis-i şerifteki mana nedir? Bu hadis-i şerifteki mana şudur: eğer gerçek manada
Allah'a iman, ahirete imanı göz önünde bulundursa zina edemezdi diyor. Tabii ki o zina ve içki anında gaflete düşmüştür diyor. O gaflete düşmese de o günaha düşmez. Hadis bunu anlatıyor. Ama kafir değildirler. Efendim imanlı olduklarına şahitseniz, hali hayatlarında efendim ayıkken Müslüman olduğuna, inançlı olduğuna, amentü esaslarına, Kur'an'a, sünnete inandığına şahitseniz Allah rahmet etsin diyeceksiniz. Yine Allah'ın Celle Celaluhu rahmetine ısmarlayacaksınız. Çünkü bizim hükmümüz zahire göredir. Son nefeste Allah'la arasında kimin ne olduğuna kimse hüküm veremiyor. Ancak tabii ki kelime-i tevhid ile giden, kelime-i şehadetle gidene çok büyük bir güvencemiz vardır. Tabii içkide, kumarda, zinada gidene epey bir sıkıntı vardır. Bununla beraber Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri imanını kurtarmış olabilir. Bu kafir öldü diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dengeyi koruyun, dengeyi bozmayın. Bir de şöyle bir dua yapılabilir. Ya Rabbi bu kardeşimiz iman ile öldüyse ona mağfiret eyle, ona rahmet eyle. Bir iman ile ölme kaydı. Şüphelendiğiniz noktada imanlı ölme kaydı koyarsanız o kayıt sizi kurtarır. Anladınız mı? Eğer imanlı öldüyse ben gaybı bilmiyorum ya Rabbi sen biliyorsun. Ben çünkü imansıza rahmet okuyamam. Ama imanlı öldüyse biz onu Müslüman tanıyoruz. Son nefeste imanlıysa diye bu şekilde bir dua edebilirsiniz. Allah Teala mağfiretine havale edebilirsiniz. İnşallahurrahman. Allah Teala karını bilenlerden eylesin. Şeytanın en kötü işlerden fuhuş tabir edilen cimriliğe teşvikinden bizi muhafaza eylesin. Allah bize mağfiret vaat ediyor. Fazlını vaat ediyor. Benim yoluma verenlere, sadaka-i cariye, faydalı ilim dağıtanlara, yayanlara affedeceğim, çok vereceğim, söz veriyorum buyuruyor. Şimdi şeytan da size en aylık etmeyin, vermeyin diye fakirlik tehdidi veriyor Allah buyuruyor. Şimdi siz bir ikilemdesiniz. Rahman'a inanın, şeytana küfredin inşallah. Onun dediği olmayacak, veren mahrum olmayacak. Sadakayla, hayırla kimsenin malı eksik olmayacak. Çünkü Muhammed Mustafa'yı Allah Teala yalancı çıkarmayacak. Manekası malu abim sadık. Hayır yapmakla kimsenin malı eksilmemiş buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygambere inandım, şeytana küfrettim. Veriyorum geliyor, veriyorum geliyor. Ben deniyorum, veriyorum geliyor. Cüzdanım bazı kere doluyor, iki gün sonra boşalıyor. Bakıyorum yine doluyor. Siz de verin Allah verecek. İnşallah. Hiç cimriliğe kapılmayın. O yeşil kutuları görünce o cenaze arabasını, son bineceğiniz arabayı hatırlayın ve gitmeden gönderin yatırımınızı. Faydalı ilimle İslamiyet yayılsın inşallah. Hayırlar yayılsın, şerler def olsun, mündefi olsun, münkerler efendim ortadan kalksın, iyilikler saçılsın inşallah. Allah size bu hizmeti nasip etti. Allah devam versin, sebat versin, gözden nazardan muhafaza etsin. Hayırlı işler versin. Allah Teala borçlarınızı ödettirsin. Alacaklarınızı tahsil ettirsin. Allah Teala hastalarınıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ikram etsin. Allah Teala şu mübarek cemaate cennetini, cemalini lütfeylesin. Buradan dağılmadan cennet istiyoruz. Rabbim ihsan eylesin. Azabından, gazabından sığınıyoruz. Rabbim muhafaza eylesin. Ya Rabbi o cennet haktır. Ya Rabbi biz ona iman ediyoruz. Senden istiyoruz ya Rabbi. Ona yaklaştıracak sözler nasip eyle. Ameller nasip eyle. Ya Rabbi bizi o cennetten, cemalinden uzaklaştıracak inanç ve söz ve amellerden sana sığınıyoruz. Sen bizi muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Amin diyenlerin nar cehennemden azad eyle. Amin bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. İlâ şerefin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabi meşâhına kâfe. Ruhi ruhina mâm tergen efendi baba khâsa ve lâ ruhi cemî'i meşâhına ve sâtidina ve mâtina ve mâtil müslimîn. وَمَا تَهَادِي الْجَمَاعَةِ الْحَاضِرِينَ الْفَاتِحَةِ بِسْمِ اللَّهِ

0: 21. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
3: Hazreti Lokman oğluna verdiği öğütlerden birinde ona daima Allah'ın rızasını dikkate almasını, halkın ne diyeceğinin önemli olmadığını, çünkü ne yaparsa yapsın halkın dilinden ve saçmalıklarından kurtulamayacağını öğütledi. Oğlu babasından bunu anlaşılır bir şekilde ve ameli olarak kendisine göstermesini istedi. Hazreti Lokman, oğluna hemen yolculuk hazırlığı yapmasını ve bunun hikmetinin yolculukta ortaya çıkacağını duyurdu. Oğlu bekletmeden babasının emrini yerine getirip biniti hazırladı. Babası binite bindi ve oğluna arkasından yürümesini emretti. Az bir süre geçmeden tarlalarında çalışan bir gruba rastladılar. Onları bu halde gören grup hemen dedikoduya başladılar. Ve ne kadar da insafsız ve zalim bir adammış be. Kendisi binite binmiş, küçük ve zayıf bir çocuğu arkasından yaya yürütüyor dediler. Hazreti Lokman birazdan aşağı indi, çocuğu binite bindirdi ve başka bir yere doğru hareket ettiler. Bir müddet sonra başka bir gruba rastladılar. Durumu gören bu topluluk onlar tam yanından geçerken şöyle dediler. Ne olacak? Adamın yetiştirdiği çocuk böyle olur. Baba hürmetinin ne olduğunu bile bilmiyor. Çok genç olmasına rağmen binite kendisi binmiş. Yaşlı ve zayıf babasını arkasından yürütüyor. Bu sefer Hazreti Lokman kendisi de binite bindi ve öylece harekete devam ettiler. Biraz sonra başka bir grubun yanından geçerken onları gören bir topluluksa şöyle atıp tutmaya başladılar. Şu insafsızlara bakın. İkisi birden şu zavallı ve zayıf merkebe binmişler. Halbuki biraz insaflı davranıp da sırayla binselerdi, hayvanı bu kadar yormaz, hırpalamazlardı. Ve oradan da geçip gittiler. Lokman oğlunun inmesini emretti. Her ikisi de yaya olarak merkebin yanında harekete devam ettiler. Hava kararıyordu. Bir köyün yanına yaklaşmışlardı. Oradan geçerken onları bu halde gören köylü homurdanmaya başladı. Allah Allah, ne akılsız insanlar var ya. Yanlarında böyle güzel ve binmeye hazır bir merkep varken ikisi de yaya gidiyorlar. Nihayet akşam oldu ve geri dönüş yolculuğuna geçtiler. Hazreti Lokman oğluna dönüp şöyle dedi. Anladın mı yavrum? İnsanları razı etmenin ve onların ağzını kapatmanın mümkün olmadığını şimdi kendi gözlerinle görmüş oldun. Akıllı insan sözü ve ameliyle insanları razı etme yerine daima hakkın rızasını dikkate almalı ve insanların yermesi veya övmesine önem vermemelidir. Kölelik döneminde Hazreti Lokman'ın zengin ve iyi kalpli bir efendisi vardı. Ama buna rağmen bir takım zaafları da yok değildi. Bunlardan birisi de hayatın bazı sıkıntı ve zorluklarına karşı sabırsızlığı ve rıza halinin zayıflığıydı. Karşılaştığı basit zorluk ve sıkıntılarda dahi hemen şikayet ve sızlanmaya kalkışıyordu. Hazreti Lokman onun bu durumundan rahatsızdı ama duygularının incinebileceği ve şahsiyetinin kırılabileceği endişesiyle açıktan onu eleştirip nasihat etmekten de kaçınıyordu. duygularını incitmeden ve dolaylı bir yolla ona bu yanlışından kurtarmak için uygun bir fırsat kolluyor ve hikmetli bir yol arıyordu. Ta ki bir gün efendisinin dostlarından birisi ona hediye olarak bir kavun gönderdi. Gün geçtikçe Hazreti Lokman'ın faziletlerinden daha çok haberdar olan efendisi, Hazreti Lokman'ı kendisine tercih edip kavunu ona ikram etti. Bir bıçak isteyip kavunu dilim dilim ve lokma lokma doğrayarak kendi elleriyle Hazreti Lokman'a yedirdi. Hazreti Lokman ise ağzına verilen lokmaları büyük bir iştah, memnuniyet ve güler yüzle yiyordu. Efendisi kavunun sadece son lokmasını kendisine ayırıp yemek için ağzına koydu. Bir de ne görsün, kavun zehir gibi, acı. Büyük bir şaşkınlık içerisinde Hazreti Lokman'a bakarak, ''Sen bu denli acı mı acı bir kavunu nasıl öyle iştah ve memnuniyetle yedin? Hiç çıt çıkarmadın, şikayet etmedin.'' Efendisinin zaafını ve hayatın zorluklarında Hakk'a karşı şikayet ve nankörlüğünden rahatsız olan Hazreti Lokman, onu bu yanlışından çıkarmanın en uygun fırsatını yakaladığını anladı ve uygun bir dille, ihtiyatlı bir tavırla ona şöyle seslendi. ''Efendim, ben de bu kavunun ne kadar acı olduğunu elbette seziyor ve rahatsız oluyordum. Ama yıllarca tatlı lokmalarını yediğim, iyilik ve ihsanlarına mazhar olduğum sizin gibi birisinden acı bir lokma aldım diye ahuvah etmem. Şikayetçi olmam reva olur muydu? Yakışık alır mıydı?'' Bunu duyan adam, bu hikmet ve feraset dolu davranıştan dersini almış ve kendi zaaf ve kusuruna vakıf olarak artık zorluk ve sıkıntılara rıza gösterme ve sabretmek için nefsini ıslah etmeye koyulmuştu. Bir gün Hazreti Lokman, oğlunu da yanına alarak bir sefere çıktı. Amacı, seferin zorluğunu ve vatanın rahatlığını ona hissettirmekti. Gidecekleri köye yaklaştıklarında merkepleri yürümez oldu. Ne kadar uğraştılarsa da bir türlü hareket ettiremediler. Çocuk da iyice yorulup aciz ve bitkin düştü. Açlık ve yorgunluğunu babasına şikayet edip ağlamaya başladı. Hareket imkanını kaybettikleri için oracıkta Hazreti Lokman çocuğunu hikmetli sözlerle oyalamaya çalıştı. Nihayet sabah olduğunda binitli birisi çıka geldi. Hazreti Lokman'ın çocuğunu binite bindirip yola koyuldular. Köye vardıklarında bütün köy halkını ölü buldular. İlk önce şaşırdılar, hal haber sordular ve sonra anlaşıldı ki, bir önceki gece köy ahalisiyle düşmanlığı olan birileri 50'ye yakın köylünün hepsini kılıçtan geçirmişler. İşte orada Hazreti Lokman oğluna dönerek, "Yavrum," dedi, "dün gece bizim çölde kalmaya mecbur oluşumuzun ve senin ağlayıp sızlanmalarının hikmeti şimdi ortaya çıktı. Eğer binitin acizliği ve senin yorgunluğun olmasaydı, şimdi biz de bu öldürülenlerin arasında olabilirdik." Hazreti Lokman bir müddet o efendisinin abes, yersiz ve yanlış konuşmalarından dolayı rahatsızdı. Bir gün onu bu yanlışından vazgeçirmek için karar verdi. O gün efendisine değerli bir misafir geldi. Adam Hazreti Lokman'a bir koyun kesmesini ve hayvanın en iyi organlarından güzel bir yemek yapmasını emretti. Lokman koyunun yüreği ve diliyle yemeği yaptı, sofraya getirdi. Ertesi gün efendisi yine bir koyun kesmesini ve bu sefer

0: dil ise hikmet, ilim ve ıslah için, halkın arasını bulmak için kullanılırsa en iyi organ olurlar. Ama eğer kalp karanlığa ve kötü düşüncelere gömülür, kin ve inadın yeri olursa, dilde gıybet ve fitneye bulaşırsa, en kötü organlara dönüşürler. Hazreti Lokman'ın efendisi de bu öyküden ibret alıp, daha sonra kendini tevbeye götürecek o yolculuğa geçmiş bulunuyordu. Hazreti Lokman oğluna şöyle dedi: "Dünya derin bir denizdir. Çokları onda boğulmuştur. O denizde senin gemin Allah'tan takva olsun. Bineğin Allah'a imanın ve yolun Allah'a tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun. Yavrum, insanlar ibadet ve taatte her gün noksanlaştıkları halde nasıl olur da vaad olunduklarından korkmazlar? Yavrum, dünyadan yetecek kadar al, ona kapılma. Bu ahiretine zarar verir. Dünyadan el etek de çekme. Yoksa çalışmazsın, insanlara yük olursun. Yavrucuğum, iyiliği ondan anlayana yap. Nitekim koç ile kurt arasında dostluk olmadığı gibi, iyi ve kötü arasında da dostluk olmaz. Yavrum, iyilerin hizmetinde bulun. Fakat kötülerle dostluk kurma. Güvenilir kimse ol ki zengin olasın. Kalbin günah lekeleriyle dolu olduğu halde, insanlara Allah'tan korkuyormuşsun gibi görünme. Alimlerle bir arada bulun ve onların dizinin dibinden ayrılma. Fakat onlarla tartışmaya da girme. Yoksa sohbetlerinden mahrum olursun. Onlara bir şey sorarken nazik ol. Seni ihmal ettiklerinde onlara bıkkınlık verme. Kimseyi senden usandırma. Yavrum, küçükken edepli olursan, büyüdüğünde bunun çok faydasını görürsün. Yavrucuğum, dünya hayatı kısadır. Senin oradaki ömrün daha da kısadır. Bu kısa ömründe daha az bir kısmı geride kalmıştır. İyiliği ehline yap. Ehil olmayana iyilik yapma. Yoksa o dünyada boşa gider. Ahirette de sevabından mahrum olursun. Yavrum, hikmete sarıl ki onunla ikram göresin. Onu yücelt ki sen de üstün tutulasın. Hasetçinin üç belirgin özelliği vardır, unutma. Gıyabında dostunu çekiştirir, yanında olduğu zaman ona yaltaklanır, o bir musibete uğradığında içten içe sevinir. Yavrum, kötü huydan, sıkıntı vermekten sakın. Yalan söylemekten de sakın. Çünkü yalan dinini ifsat eder, insanların yanında mürüvvetini noksanlaştırır ve bu durumda da utanma duygun yok olur. Değerin düşer, makam ve mevkiin elden gider. Küçümsenirsin, konuştuğun zaman sözün dinlenmez, söylediğine itibar edilemez. Bu duruma düşüldüğünde de yaşamanın zevki kalmaz. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Bir kıssa, bir hisse sona erdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Şuna bakın, şuna birini yapmışlar galiba.
4: Bırakın zalimler, itip kalkmayın.
5: Boşuna tepinme Türkoğlu.
4: Çekin şu mızrakları üstümden.
5: Seni buraya getirinceye kadar neler çektik. Kaç askerimin kanına girdin.
6: Müslüman manasız yere kan dökmez.
5: İmparatorun huzurunda böyle tepinirsen kellen uçar.
6: Zaten uçmayacak mı? Rahat bırakın beni.
7: İmparatorun huzuruna giriyoruz, tepinmeyi kes.
5: Haşmetli imparatorum, bu sefil Türk'ü Bizans topraklarında yakaladık.
8: Kılıç ve mızrakları üzerinden çekin.
6: Ha şöyle, sonunda yiğitlikten anlayan birini bulduk.
5: Gevezeliği bırak!
8: Demek Bizans'a kadar gelmeye cesaret edebilmiş öyle mi?
5: 10 atlıydı imparatorum, yalnız bunu yakalayabildik.

0: Ülkemde bir Türk ha?
1: Hatırınızı bir soralım dedik.
2: Demek alay ha?
0: Rahat bırakın. Ta Bizans şehrine kadar hangi maksatla geldiniz?
1: Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmak için.
0: Neymiş o müjde?
1: Köhne Bizans'ı tarih sahnesinden silmek.
0: Hmm. 10 kişiyle öyle mi?
1: Büyük Selçuklu Hakanı Muhammed Alparslan muhteşem ordusuyla arkadan geliyor. Biz sadece hatırınızı soralım dedik.
2: İzin verin de leşini sereyim şu köpeğin.
0: Ölmekten korkmuyor musun ki bu kadar cesursun?
1: Cesaretim imanımdan geliyor.
0: Ya. Uçurun kellesini.

0: Şu koyun sürüsü de önümüze nereden çıktı? At yol bulamıyor.
1: Ne? Alperen, sorgun Bahadır yetişemedi.
0: Şazi Onbaşı, sorgunun atı da tam tökezleyecek zamanı buldu hani.
1: Korkarım ki yakalanmıştır.
0: Allah vere de çok işkence etmeyeler.
1: Alperen'im, Bizans'ı bilmez gibi konuşursun.
0: Bilmez miyim kafiri? Korkarım şehit etmişlerdir.
1: Şimdi yol sürüp gördüklerimizi Afşin Bey'e bildirmeliyiz.
0: Kaç günlük yolumuz var, kim bilir?
1: Arkadaşlardan da hayli geri kaldık. Hey Alperen, beri bakın. Sizin defterinizde yoldaşınızı beklemek yok mudur ha?
0: Var mısın yarışa?
1: Varım.
0: Hadi o zaman.
1: Hadi yavrum yallah.

0: Önemli bir karar alacağım. Karar ne olacak?
1: İşte,
0: İmparator ve İmparatoriçe geliyor.
2: Evet. İmparator Roman Diyojen ve İmparatoriçe Evdoksiya.
3: Oturun Bizans ordusunun asil komutanları. Evdoksiya, sen ki her zaman kararlarımdan haberdar olmayı arzularsın. Şimdi konuşacaklarımızı kulaklarında duy istedim. Komutanlarım, Alparslan amcası Tuğrul Bey'den de yaman çıktı. Eyaletlerimizi bir bir fethediyorlar. Çare, Hristiyanlık aleminin de desteğiyle büyük bir Haçlı ordusu teşkil etmek ve Türkleri kat'i hezimete uğratmaktır. Ben Bizans İmparatoru Roman Diyojen işte bunu başaracağım.
4: Haşmetlim, sana böyle yüksek düşünceler yaraşır.
3: Komutanlarım, Türkler savaştığımız diğer kavimlerden biraz farklı galiba. Sen ne dersin Trakos?
5: Efendimiz, muharebede ölmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.
3: Ariyatos, sen ne düşünüyorsun?
4: Tam zamanıdır derim. Hemen saldıralım.
3: Peki Trakos, sen ne dersin bu fikre?
5: Türklerin Bizans için bir kabus olduğu gayet sarih şekilde ortada. Ama meselenin mühim bir tarafı var İmparator Cenapları.
3: Nedir Trakos, söyle.
5: İşimiz şimdiye kadar çobanlarlaydı. Şimdi vilayetlerimizde ilerleyen Türkler geldiler. Hiçbir komutan onlarla başa çıkamaz.
4: Ne demek? Uzak şey değil. Delirmişsin Trakos.
3: Susun. Susun. Devam et Trakos.
5: Türkler Kars ve civarındaki askeri mevzilerimizi tahrip ettiler. Kayseri'yi geri alabilmek için çektiklerimizi hatırlarsınız Yüce İmparator.
3: Evet, hatırlıyorum.
5: Bir asırdan beri Bizans'ın başına bela olan bu Müslüman Türkleri hafife almamak lazım. Alparslan'ın amcası Tuğrul'u hatırlayın.
3: Ne kadar da büyüttün Trakos. Dediklerin tarih oldu.
5: Türkler ta Orta Asya'dan yürüyüp geldiler. Dua edelim de Konstantinopolis'e musallat olmasınlar.
3: Yaşlandıkça korkak biri oldun çıktın Trakos. Sefer için hazırlıklara başlansın. Biz gitmezsek Türkler geliyor.

0: Bu Bizans askerleri de nereden çıktı?
1: Çekilin! Ali ve Tahsin araya açın. Satacağınız malların vergilerini hazırlayın.
0: Duyuyorsun ya arkadaş. Ben öküzümü satmak zorunda olduğum için ağlıyorum. Zalim Bizans valisi gözyaşımın vergisini istiyor.
2: Askerleri de ırz ve namus düşmanlığı yapıyor.
0: Adaletli bir sultan gelse de bizi bu zalimlerin elinden kurtarsa.
3: Nöbetçi, Sultan Alparslan'a komutanlardan Afşin'in geldiğini söyle.
4: Akıncı Bey'i Afşin huzura kabullerini bekler sultanım.
5: Buyursun. Biz de Afşin'i bekleriz.
3: Sultanım, beni emretmişsiniz.
5: Gözü pek Akıncı Bey'im Afşin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Gel seni bir kucaklayayım. Rumeli'ne sefere gittin. Anlat. Nicedir Bizans'ın hali?
3: Çağrı Bey'in medarı iftarı sultanım. Rumeli'nin de karkış demedik. Buyruğun üzere akın ettik.
5: Gazanız mübarek olsun.
3: Lakin Sorgun Bahadır'ı da şehit verdik. Allah rahmet eylesin.
5: Ya, Allah rahmet eylesin.
3: Rumeli'ni İslam'ın fethine açık gördük sultanım. Ahali aç ve perişan. Fethettiğimiz şehirler bizi sevinçle karşıladılar. Zira adalete hasretler.
5: Ya Rum ordusu?
3: Rumların bizimle muharebe edecek kudreti yok.
5: Allah adını ve Allah'ın emirlerini küre-i arza yaymaya yemin ettik. Diyar Rum, Türk'e nizam-ı alem davası için mekan olacaktır. Bu benim vazgeçilmez düsturumdur. Oğlum Melikşah'ın da düsturu olacak.

İmparatorumuz Roman Diyojen, Bizans eyaletleri için tehlike olan Müslümanlara karşı sefer kararı almıştır.

0: Eyvah! Bizans ordusunun geçtiği köyleri, tarlaları silip süpürüyor.
1: Erzak bulamazlarsa köylülerden zorla alıyorlar.
0: Zaten vergilerden belimiz bükülmüştü. Şimdi iyice şaşırdık.
1: Kadınlarımıza ve kızlarımıza da saldırıyorlar.
0: Bu çapulcu sürüsü bir an önce çekilip gitse artık.

0: Ey vezirim Nizamülmülk, kafir gelip dayandı. Asker toplamaya vakit kalmadı. Bir hal çaresi düşünmek lazım.
1: Kayser, Rum, Frenk ve Gürcülerden 200 bin kişilik ordusuyla yola çıkmış. Buraya ulaşması an...
0: Ulaşması bir ayı bulur. Şayet şehit olursam, devletin selameti için Melikşah sultan olarak yerime geçsin. Bu sana vasiyetimdir.

0: Komutanlarım, zorlu bir yolculuktan sonra Sivas şehrine geldik. Türkler 10 günlük mesafedeler.
1: İmparatorum, askerlerimiz gördüğünüz gibi harp etmek için sabırsızlanıyor.
0: Acele etmeyin Alyattos. Zamanı var. Önce Türklere karşı yapacağımız muharebe planını tespit ederim.
2: Öyle bir plan yapalım ki Horasan, Rey, Acem, Arap ve Suriye şehirleri Bizans'a geçsin.
1: Önce yaşlı generallerin fikirlerini alalım.
2: Alyattos nezaketiyle bizleri sevindirdi.
1: General Mikefor Brenes, seni dinliyoruz.
2: Çok savaş gördüm. Her ihtimale karşı Bizans ordusu ihtiyatlı harekete mecburdur.
3: Yaşlı komutanların tecrübelerine hürmet ederiz. Ama bu aşırı ihtiyatı da manasız buluyorum.
2: Alyattos, ben hırsımla değil, aklımla hareket ederim. Türkleri kurt kapanına düşürmeliyiz. Saldırıyı beklemeliyiz.
1: Bu plan ancak aciz orduların taktiği olur, Brenes.
2: Bizans ordusunun kudretini bilmiyor değilim Alyattos. Buna rağmen ihtiyatı elden bırakamayız.
1: Türkleri hangi ovada, hangi vadide yakalarsak kıstıralım. Hançerimizi gırtlaklarına dayayalım.
3: Türklerin nasıl bir millet olduğunu ancak kılıç kılıça geldiğimizde anlayacaksınız Alyattos. Ama o zaman Bizans için çok geç olacak.

0: Nöbetçi, Saftekin, Afşin, Porsuk ve Sandık Beyleri hemen buraya gelsin.
1: Başlayın.
2: Buyur sultanım, bizi istemişsin.
0: Gelin yoldaşlar, gelin. Bilin ki Bizans Kayseri Diyojen ordusuyla hududumuza dayandı.
2: Dövüş üstümüze farz oldu.
0: Gaza yoldaşım Saftekin, doğru dersin. Ne var ki 200 bin kişilik bir orduyla nasıl başa çıkarız? Buyruğumuzdaki kuvvet 15 bin askeri ancak bulur.
2: Türk illerine, Türk beylerine haber salındı sultanım.
3: Yakın zamanda Bizans saldıracakmış.
0: Bizans'ı oyalayacak bir plan düşünmek lazım.
3: Sultanım, emriniz olursa sulh teklifinde bulunalım.
0: Sulh plan değil Saftekin Bey. Kafirin hareketinde taarruz edeceğini gösterir işaretler var. Bütün tedbirler alınsın. Ve ayrıca Halife el-Kaim'e adam gönderilip dua istensin.
4: Sultanım, Halife el-Kaim Mahleman isminde bir alim yollamış.
0: Hoş geldin ey mübarek alim. Çadırımdaki baş köşe senindir. Safa getirdin.
5: Ey adil sultan, Salip ordusu ve Kayser'e karşı halifenin duaları seninledir.
0: Bana hanlık bahşeden Allah'a yemin ederim ki halifenin ve Müslüman kardeşlerimin duaları bizimle oldukça zafer İslam'ındır.
5: Bizans askerinin mücahit gazilerimizden kat be kat çok olduğunu işitiriz.
0: Gazilerimin gök gürültüsüne benzeyen tekbirleri karşısında kafirin durması muhaldir.
5: Tedbir, tekbir ve cihat.
2: Hakanım, müsaadeniz olursa Mahleban da sulh heyetinde bulunmak ister. Kayser'e onun da söyleyecek bir çift lafı var.
0: Bizim de gönlümüzden geçen budur Saftekin. Fırsat bilip kafirin kuvvetini tartarsın.
2: Baş üstüne sultanım.
0: Hadi, yolunuz açık olsun.

0: Kırterden 3 atlı geldi. Elçi olduklarını söylüyorlar. Silahları da yok.
1: Bak bak bak. Desenize Alparslan'ın ordumuzun çokluğu karşısında gözü korktu. Af dilemek için adam göndermiş olmalı. Salın gelenleri.
2: Çağrı Beyoğlu Selçuklu Hakanı Muhammed Alparslan tarafından gönderilen elçileriz. İsmim Savtekin. Yanımdaki yaşlı zat da İmlül Mehlaban. Çadırın dışında Şazi Onbaşı bekliyor.
1: Alparslan'ın isteği nedir?
3: Eğer sulh istiyorsan sulh ederiz. Şayet sulha rağbetin yoksa takdir Allahu Teala'nındır.
2: Sultan Alparslan der ki, ya İslam'a gelirsin veya sulh ahdedersin. Aksi halde muharebeden biz mesul olmayız.
1: Alparslan kim oluyor ki bana şart koşuyor?
3: İslam emirleri Allah'ın dinini yaymak veya müdafaa maksadıyla cihat meydanına çıkarlar. Ellerini kılıçlarının kabzasına atmadan evvel son bir defa daha anlaşma teklif ederler. Şimdi Hakanımız Alparslan da harpten önce anlaşma teklif ederek peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş oluyor.
1: Sulh teklifini kabul etmezsek ne olur?
2: Harp olur.
1: Zayıf tarafın anlaşma teklif etmesi abestir.
3: Kimin aciz, kimin kudretli olduğunu Allah'tan gayrı kimse bilemez.
1: Buraya gelirken gözleriniz ordularımı görmedi mi?
3: Kayser Ermanos, gördük ki hırs gözlerinizi perdelemiş.
1: Bunak ihtiyar, ovaları dolduran şu muhteşem orduya bir bak.
3: Bir Kayser yabancı sefirlere nasıl hakaret edebilir?
1: Bana ancak yüce imparator diye hitap edebilirsin.
2: Halbuki bizde elçi bir sultan gibi karşılanır.
1: Görüyorsunuz ya generallerim, bunlar korkak olduklarından başka aynı zamanda küstah.
4: Şimdi kılıcım benim de olsaydı ben sana sorardım.
3: Hiddetini yen Sardekin.
4: Bu nice devlet reisidir.
3: Melikimiz Muhammed Alparslan'ın tekliflerine cevabınız nedir Kayser?
1: Buraya gelebilmek için çok para sarf ettim. Ve çok asker topladım. İslam ülkelerine kendi ülkem gibi hakim olmadıkça nasıl geri dönebilirim?
3: Kat'i kararınızı bildirin Kayser.
1: Ben kararımı aylar önce verdim. Hal böyleyken sulh teklifi neyin nesi olur? Yersiz ve manasız teklifi reddediyorum.
3: Demek teklifimizi reddediyorsunuz. Vebal bizden gitti.
1: Ey elçiler, söyleyin, kışlamak için İsfahan mı daha iyidir yoksa Hamedan mı?
2: İki şehrimiz de güzellikte birbiriyle yarışır.
1: O halde sultanınız Alparslan'a haber verin ki arzuladığı sulh müzakeresini Rey şehrinde yaparız. Bu sırada ordumu İsfahan'da kışlatacak, atlarımı Hamedan'da sulatacağım. Bu böyle biline.
2: Atlarınızın Hamedan'da kışlayacağından ben de eminim. Fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemem. Hadi gidiyoruz Mahleban. Sultanımız Alparslan'a diyeceklerimiz var.

0: kafir ordusunu şu rüzgarda dönen çalılar gibi savurmalıyız.
1: Ya İbnül Mahleban, biz dışarıdaydık. Çadırda neler oldu?
2: Neler olmadı ki? Sulh teklifimizi reddetti. Kibir ve gururu Kayseri rezil edecek.
0: Allah'tan dilerim bana Kayser'le harp meydanında karşılaşma fırsatı versin.
2: Savtekin, Kayser'e kanın ısınmadı bir türlü.
0: Kayser'in ölümü elimden olacak.
1: Kayser zırhlar giyerek muharebe meydanına çıkacak Savtekin Bey.
0: Şazi kardeş, Allah'ın izniyle o habisin zırhı bize kâr etmez. Diyojen'le Sargun meselesinden kalan bir hesabımız da var. Ölümü benim elimden olacak.
1: Bizim elimizden olur.
2: Hak söz Kayser'e tesir etmez olmuş.
0: Anlaşılan kelbin eceli gelmiş. Bir an önce olup biteni sultanımız Alparslan'a anlatmalıyız.

0: İşte böyle Hakan'ım. Bizans Kayseri Ermanos sulh Rey şehrinde olur dedi.
1: Ya, demek sulh teklifimizi reddetti. Gafil imparator.
0: Hem de nasıl? Bizi korkaklıkla itham etti.
1: Allah'ın vuracağı tokatla Bizans ordusu perişan olacaktır.

0: Ey Hanefi alimlerinin incisi İmam Muhammed. Mukadder çarpışma geldi çattı. Aldığımız harp kararı isabetli midir? Fikrini sual edip dua alalım istedik.
1: Meşveretle verilen karar isabetlidir. Ey Melik, tereddüde mahal yoktur.
0: Dağlara, ovalara yayılan kafir ordusuna gazileri kırdırmak da hesapta var hocam. Endişe ederim.
1: Sultanım, sen ve askerin cihad üzresiniz. Ümit edilir ki Cenab-ı Hak bu fethi sana müyesser eylemiştir. Cuma günü hatipler minberdeyken düşmanı karşıla ki Müslümanlar ol saatte gazilerine yardım niyazında bulunsunlar. Ol saatte yapılan dualar makbul olur. Kınından çıkan kılıcınız keskin, peygamberlerin, şehitlerin, evliyanın ruhaniyeti sizinle olsun. İslam düşmanları rezil olsun.
2: Alparslan ağlıyor. Büyük sultanın gözlerinden yaşlar süzülüyor. Ağlıyorsunuz sultanım.
0: Nasıl? Nasıl gözyaşı dökmem Afşin? İmam Muhammed'in umduğu gibi Cenab-ı Hak bize zafer nasip eylemişse nasıl ağlamam? Bu harbin kazanılması Anadolu kapılarının İslam'a açılması demektir.

0: Dolunay bir fener gibi ovayı aydınlatıyor.
1: İşte düşman ordusu. Çadırları ovayı doldurmuş. Ateş yakmış eğleniyorlar.
0: Biraz sonra ok atmakta mahir yiğitleri toplamalı. Bizans'ı uykusunun en tatlı yerinde bastıralım.
1: Öyle bir bastıralım ki bu son uykuları olsun.
0: Hadi öyleyse. Okçu yiğitleri seçelim.

0: Generallerim, işte beklediğimiz gün geldi çattı. Muharebeye girmeden önce savaş taktiklerimizi bir defa daha gözden geçirmekte fayda var.
1: Türkler Bizans ordusunun gücünü görsün imparatorum.
0: General Brandes, sen askerlerinle sol kanatta yer alacaksın. Ben seçme birliklerimle merkezde bulunacağım.
2: Sağ kanatta boş kaldı imparatorum.
0: Genç General Aliatos, sağ kanat hiç boş kalır mı? Mikael sağ kanadı idare edecek.
2: Peki ya ben imparatorum?
0: Sen merkezde benimle birlikte savaşacaksın.
1: Öbür komutanların savaş yerleri nasıl düzenlendi?
0: Diğer komutanlar sizin emrinizde olacaklar.
1: 200 binlik kudretli bir ordu.
0: Evvela Mikael saldıracak. Hemen ardından Briannes de onu destekleyecek. Sen de sevgili Dukas, ihtiyat kuvveti olarak beni takip edeceksin.
3: İmparator Diyojen, daha ordumuz harbe girmeden manzara pek iç açıcı değil.
0: Niçin?
3: Türk akıncılarının gece boyunca süren vurkaçları sebebiyle asker perişan vaziyette.
0: Birkaç asker yorgun düştüyse korkmak mı lazım bundan?
3: Hatta Türklere iltihak eden bir kuvvet bile olmuş.
0: Savaş bugün yapılacaktır. Bütün generaller derhal kuvvetlerinin başına geçsin.

0: Saflarımıza Bizans'tan kuvvet dahil oldu. Tahkik edildi mi Saftekin?
1: Sultanım, Hun soyundan şimale yerleşmiş Türklerdir. Bizans'a karşı sonuna kadar vuruşacaklarını söylerler.
2: Kuvvetin reisi Bizans'ın üç koldan taarruz edeceğini haber verdi.
0: Dediklerine itimat olunur mu?
1: Akıncı beylerin naklettiğine nazaran gece baskınlarında yardımları olmuş.
0: Avşin!
2: Emredin sultanım.
0: Orduma katılan Türklerin hepsini İslam'a davet edip kuvvetlerine kat.
2: Buyruğunuz olur sultanım.

0: Ordu yarım hilal şekline girsin. Düşmanı oyuna getirip şaşırtacağız. Biz kılıç ve gürzlerle çarpışırken okçular da Bizans ordusunu şiddetli ok yağmuruna tutacak.
1: Ani kafir salvetine zamanında mukabele etmek için hafif süvari kıtalarının kanatlara yerleştirilmesini teklif ederim.
0: Allah hayırlı etsin.
2: Amin.
1: Muharebeyi mübarek cuma gününe denk düşürmeniz pek güzel oldu Hakan'ım. Asker namazını kılıp abdestli olarak er meydanına çıkacaktır.
0: Namaz vaktidir. Gür sesli bir nefer ezanı Muhammedi okusun.
3: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Ya Rabbi, sana tevekkül ettim. Niyetlerimizi ıslah ve bizi muvaffak eyle. Allah'ım, senin dinini yaymak için adım attığımız diyar-ı Rum kapısı, şu Malazgirt ovasını düşmana mezar eyle. Bu kulunu mahcup eyleme. Bize nusret nasip eyle ya Rabbi.
1: Sultan orduya hitap edecek galiba.
2: Evet.
3: Müminler, düşman bizi eski topraklarımızdan atmak için üzerimize gelmiştir. Diyojen, Büyük Roma'yı tekrar kurma hülyaları içindedir. Sayıları Ehli Salib'in de iştirakiyle 200 bini bulmuştur. Bizse 40 bin kişiyiz. Ancak biz hak, onlar batıl yoldadır. Hak geldi, batıl zail oldu. Bugün İslam aleminde hatipler camilerde muzaffer olmamız için aynı duayı okudular. Din kardeşlerimiz amin dedi. Edilen dualar bereketine şu ova, karşıda görülen mağrur düşmana mezar olacaktır. Davamız İslam'ın bayrağını daha geniş topraklar üzerinde dalgalandırmaktır. Namazını kılan ve emirine tabi olan bütün İslam birlikleri bugüne kadar daima galip gelmiştir. Namazınızı kıldınız. Kumandanlarınız vazifelerine en layık insanlardır. Dediklerine uyunuz. Askerlerim, şimdi burada Allah'tan başka sultan yoktur. Gördüğünüz gibi hükümdarlık kıyafetlerimden soyunmuş bulunuyorum. Ok ve yayımı bıraktım. Şimdi ben de sade bir muharibim. Ben de sizler gibi kılıç ve gürzümle cihad edeceğim. Üzerimdeki şu beyaz kıyafet kefenimdir. Şayet şehit olursam beni bu kıyafetimle ruhumu teslim ettiğim yere defnedin. Şehit olursam birliğin muhafazası için oğlum Melikşah'a tabi olun.
4: Cenab-ı Hak ömrünü uzun eylesin ey büyük kumandan.
2: Amin, amin.
3: Ey kumandanlarım, Yakuti Bey, Artuk Bey, Afşin Bey, Savtekin, diğerleri ve askerlerim. Bugün vücut hikmetimizin günüdür. Haklarımızı ahirete koymayalım. Ben hakkımı helal ettim. Siz de haklarınızı helal ettiniz mi?
5: Helal ettik!
3: Artuk Bey, hoca efendiler safların arasına dağılıp ayeti kerime ve hadisi şerifler okuyarak askeri coştursunlar. Beylerim, harp hiledir. Düşmanı bozkır taktiğiyle oyuna getireceğiz. Vuruşma emrim üzerine şiddetli bir ok taarruzumuzla başlayacaktır. Şayet Bizans'ı merkezden yaramazsak bu defa hilalin iki ucu bozulmamak kaydıyla ricat edeceğiz. Düşman kaçtığımızı sanacak. Karargâhtan uzaklaşıp bölgemizin içine sarkacak. İşte tam bu sırada hilalin iki ucu kapanarak ortaya alınmış düşman imha edilecektir.
0: Ya Rabbi, utandırma.
3: Şimdi herkes atlarına binsin. Okçular! Ok bırak!

0: Askerlerim, dayanın. Müslümanları geldikleri yere sürecek. Anadolu, Suriye, İran, Irak'ı fethedeceğiz. Dayanın. Bu taarruz gidecek. Yılmayın.
1: Hilal'in iki ucu şeklini bozmadan bizi takip etsin. Orta kanat, Rücaat'e geç.
0: İşte beklediğimiz an. Türkler kaçıyor. Takip edin. Tek fert bırakmayın. Süratli takip edin.
2: Taktik güzel gidiyor. Az sonra görürler hurrayı.
1: Geriye dön! Hücum! Sağ ve sol kanatlar birleş!
3: Kafirler neye uğradığını şaşırdı. Alpaktan tıklamış aslan gibi.
4: Düşman ordusu içine daldı.
3: Kılıç ve gürzünü sallamaktan nasıl da yorulmadı hayret ediyorum.
4: Yandım.
5: Elimle çıkanı yere deviriyor.
3: Cesetler ovayı doldurdu.
0: Allah Allah
3: Allah Allah
0: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

0: işte bu kadar. Bütün ova ceset dolu.
1: Murat suyu kırmızı akıyor.
0: İşte bak, bak Muzaffer Komutan Alparslan yüksek bir yere çıktı. Gür sesi buraya kadar geliyor.
2: Gazilerim, Cenab-ı Hak zaferi bize nasip etti. Silahını bırakıp teslim olan askere ziyanınız dokunmasın. Daima adil olun. Bir kişinin haddi aşması cümlemize felaket getirebilir.
3: Cenab-ı Hak bu dini muhafaza buyurdu.
2: Kumandan ve askerimin ihlası ve müminlerin duası ile zafer müyesser oldu. Şimdi Kızıl Elma Konstantinopolis'tir.

0: Kayser esir düştü. Bizans İmparatoru Ermanos'u yakaladık.
1: Ne diyorsun Saftekin?
0: Yaralıdır. Onbaşı Şazi namında bir gazi kardeşimiz esir etmiştir.
1: Getirin.
0: Kayser'i getirin.
1: Şazi de gelsin. Ey yiğit asker Şazi. Ermanos'u nasıl esir ettin? Nasıl tanıdın?
2: İmparator olduğunu Bizanslı askerlerin ağlayarak ayaklarına kapanmasından anladım sultanım.
3: Dünya. Bir an evvel taht, baht, saltanat, debdebe. Bir an sonra hüsran ve esaret. Mutlak hükümdar ancak ve sadece Allah Azze ve Celle.
1: İmparator, müteessir olmayınız. İnsanların maceraları böyledir.
0: Hakanım, Rum Kayseri utancından başını kaldıramıyor.
1: Hoş geldiniz imparator. Geçmiş olsun. Şöyle gelin, yanıma oturunuz. Her harbin bir galibi, bir mağlubu vardır. Üzülmeyin. Biz Allah'a güvendik. Siz askerlerinizin çokluğuna. Şayet sulh teklifimi kabul etseydiniz, bu kadar kan dökülmez ve şimdi esir olmazdınız. Hele sizin gibi büyük bir askerin bizim geriye çekilmemizi, ordunuzu çevirme harekatımızı anlamayıp kaçtığımızı zannetmesi büyük gafletiniz oldu. Eğer savaşı sen kazansaydın, ne yapardın bana?
4: Kötü şeyler yapardım. Atın arkasına bağlar, şehir şehir dolaştırırdım seni.
1: Gerçekten doğru söyledin. Eğer bunun aksini söylemiş olsaydın, yalan söylemiş olurdun. Peki, şimdi benim sana ne yapacağımı sanıyorsun?
4: Herhalde öldüreceksiniz. Veya zincire vurup şehir şehir dolaştırarak teşhir edeceksiniz. Bir de...
1: Evet, başka?
4: Serbest bırakacağınızı düşünemiyorum.
1: Evet, imparator. Serbest bırakılacaksınız.
4: Acaba benimle alay mı ediyor?
1: Hatta sizi maiyetinizle birlikte Bizans'a yollayacağım. Ancak bir muahede yapılacak ve iki taraf da buna uyacaktır.
4: Hayret.
1: Şartımız Urfa ve Antakya'nın Selçuklu Devleti'ne verilmesi ve ağır bir harp tazminatı ödemenizdir. Beylerim, İmparatorun yaraları timar edilsin. Daha sonra bir muahede metni hazırlanarak imzalansın ve esir hükümdar maiyetiyle birlikte memleketine iade edilsin.
0: Baş üstüne, baş üstüne.
5: Ne büyük ahlak. Türkler bu faziletlerini korudukça yenilmeleri imkansız.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Yani aynı söz bazı kere niyete göre ne yapabilir? İşi değiştirir. Mesela din terakkiye mani midir diye bir soru sorardı. Çok soru sorardı. Bazı kere Ömer Nasuh Efendi bile cevap veremezdi. Bir Mahmud Efendi Hazretleri'nin de cevap veremediği sorular oluyordu. Çünkü öyle bir sorular soruyordu ki dört mezhep müftüsü. Ama en çok Efendi Hazretleri cevap verirdi. Bir de kuvvetli hafız olduğu için bu konuda bir ayet okuyun derdi. Efendi Hazretleri'ne hiç şaşmazdı. Bütün ayetleri okurdu. Dedi ki, din terakkiye mani midir? Ne anladınız şimdi siz? Terakki yükselmek, ilerlemek. Hani şimdi biz İHA SİHA yapıyoruz ya, veyahut da işte teknolojide ilerliyoruz ya, vesaire. Maddi manevi konular. Yani özellikle maddi boyutta. İlerlemeye İslamiyet mani midir, değil midir şimdi? Orada bulunanların hepsi Osmanlı ulemasından, işte tarikat ehli zatlar. İslam ilerlemeye mani oldu diyenler kimler? Ya şu anda bunu kimler söylüyor? Gavurlar söylüyor, zındıklar söylüyor. Yani din düşmanları söylüyor. Diyorlar ki, bu Osmanlı şeriatla yönetilmeseydi, Kur'an hükümleriyle mahkemeler, kadılar hüküm vermeseydi, Avrupa'dan ya uysalardı daha evvelce, bugün bu hale gelmezdik. Din bizi geri bıraktı diyorlar. Hocalar bizi geri bıraktı diyorlar. Bunu kimler söylüyorlar? Gavurlar söylüyorlar. Şimdi herkes dedi ki, din terakkiye mani değildir, dedi. Bu sefer Ali Adel Efendi babamız kaddesallahu aleyhi ve sellem, o buyurdu ki, din terakkiye manidir evladım. Hadi bakalım. Sen söylesen gavur oluyorsun. Ama manası var. Buyurdu ki, din ilerlemeye manidir. Ama kimin ilerlemesine? Gavurların ilerlemesine manidir. Allah Allah. Şimdi bunu da ispat etmesi için ayet hadis okuması lazım. Hemen Zuhruf suresini oku. Estaizu bile velev la yekûnen nâsü ümmeten vâhideten لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا مِنْ كُلِّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Şimdi bu ayet kadar manasını anlamakta zorlanacağınız bir ayet daha yoktu burada. Gerçi şimdi üç ayet okumuş oldum. Bu ayetleri okudu şimdi. O zamana kadar diyor Mahmud Efendi Hazretlerimiz, bu kadar hafızlık yaptık, Arapça okuttuk, icazet aldık, icazet verdik. Çünkü genç yaşında askerden evvel bile hoca yetiştirdi, icazet verdi Efendi Hazretleri. Sadece icazet almakla kalmadı, icazet verdi köyünde. Yani kaç sene ders okutmuş askerden evvel. Ama ya bu Ali Adel Efendi Hazretleri, Kur'an'ı nasıl anlıyor ya? O da dünyada hoca görmüş, of da şurada, burada, Kayseri'de. Hep de Osmanlı dersamları. Ama dedi, anlayış çok fark. Bir de ledün ilmi de gelirse, ya ne buyuruyor Mevla Teala? Bütün insanlar tek ümmet haline gelip, hepsi kafirlikte birleşme tehlikesi olmasaydı, bak şu anda bütün insanlar kafir mi? Değil. 8,5 milyar da var. İnsan var. 2 milyara yakın da nesidir bunun? Yani 1/4. Öyle mi şimdi? 8'de 2. 1/4 dünya üzerinde Müslüman yaşıyor. Allah-u Teala da buyuruyor ki bu 1/4 de Müslüman kalmayıp 4/4 gavur olacaktı. Ben de bunu bildim. Bunu bildiğim için gavurları çok ilerletmedim. Çünkü gavurların şu andaki teknolojideki üstünlükleri, paralarının, eurolarının, marklarının, bilmem nelerinin değerli olması ve şu anda bile Avrupa Birliği'nde bir terör olmaması, Amerika'da bir işgal tehlikesi kendilerinde olmaması, arada bir efendim uçaklar şeye giriyor, binalara giriyor falan, o başka. Onun dışında bir umumi bir işgal olma gibi bir şey şu anda görmüyorlar kendilerinde o tehlikeyi mesela, değil mi? İşte Allah Teala buyuruyor ki ben gavurlara dünyada cennet hayatı yaşatacağım. Çünkü neden? Ahirette bir su bile bir yudum içemeyecekler. Cehennemde su var mı? Ne kadar cehennem? Sonsuz. Sonsuz, susuz yaşayamaz. Ama yaşatacağım. Çünkü neden? Devamlı işkence. Ama dünyada olsaydı bir zamana kadar susuz dururdu, sonra ölmesi lazımdı. Ahirette ölüm koyun, koç şekline sokulacak, koyun şekline cennette cehennem arasındaki köprüye getirilecek, mahşerde oradan cennete eli cennete girmiş, cehenneme eli cehenneme girmiş. Müslümanlarda 7000 seneye kadar yananlar var. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Onlarda süreleri bitmiş. Kimisi bir sokulmuş, çıkarılmış, kömür gibi çıkmış gitmiş. Kimisi bir saat durmuş, kimisi hapishanelerdeki cezaları bitenlerin çıkması gibi. En son müddet 7000 sene. Müebbet yok. Çünkü zerre kadar imanını kurtarıp ölene ebedi cehennemde kalmak yok. Mutlaka cehennemden çıkacak, cennete girecek. Ha şimdi ne yapıyorlar adama? 3 tane cinayet işlemiş, 5 tane cinayet bilmem ne. Birinden müebbet vermiş. Birinden müebbet verdinse ikinciden veremezsin ki daha. Olsun, onu da veriyorlar. Yeter ki kırtasiye, kağıt fazla zayi olsun. Ondan sonra orada bir kanun daha var diyor, o da boşa düşmesin diyor. Ya zaten müebbet. Olsun diyor, ağırlaştırılmış müebbet. O birini daha öldürdü, ona ne bulacaklar? Bulmuşlardır bir şey. Ondan sonra, ama 20 sene sonra çıkıyor ağırlaştırılmış müebbetten nasıl oluyor? Don lastiği gibi ya, çek nereye çekebilirsen. Onun için memlekette cinayetler durmuyor. Çünkü şeriat yok, kısas yok, caydırıcı ceza yok. Ondan sonra her taraf fesat ifsat. Efendim, adama ağırlaştırılmış müebbet. 10 tane, 20 tane müebbet çaktıkları var. Hani suçundan. Müebbet ne demek? Sonsuz. Dünya sonsuz mu? Değil. Bu adamın kaç sene daha yaşaması kaldı? Belki adam haftaya ölecek. O kadar kağıta da yazık. Ağırlaştırılmış müebbet. Dünyada müebbet mi olur ya? Ama ahirette müebbet dersen sonu yok. Hamd Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem ne buyururdu? Cennet katır katır katır katır git, ondan sonra nereye gidiyor? Ata mı gidiyor, şey mi gidiyor artık? Trilyonlar. O kadar sene cennet. Çok uzun yani. Cennet çok uzun. Demek için bunu söylesen kafir olursun derdi. Neden? Çünkü sen katır katır katır saydın ama bunun bir sonu var. Her sayının bir sonu var. Ama Allah Teala ne buyuruyor? Halidine fiha. Cennette de cehennemde de hepiniz hafız gibi ebedi bildiniz ya. Maşallah, buranın cemaatı mı özel böyle bilmiyorum. Herhalde Kur'an'ı fazla okuyorsunuz veya fazla dinliyorsunuz. Halidine fiha, ama her halidine fiha'dan sonra da ebeda yok. Otomatiğe de bağlamayın yani. Ama çoğunda var. Halidine fiha. Durdum orada, ebeda dedi herkes ya. Maşallah. Buranın cemaatini çok beğendim. Ondan sonra, tabii canım, hücumda Kur'an'dan bir kelime biliyor, ilerisini okudu ya adam. Hafız diye bir şey diyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah sizi nazardan muhafaza etsin. Halidine fiha. Halidine ne demek? Hulut, sonsuzluk demek. Ebedilik demek. Hiç çıkmamak demek. Fiha onun içerisinde. O fiha zamiri bazı yerde cennete hakkında, cennete hakkında cennete gidiyor. Bazı yerde cehennem ayetindeyse cehenneme gidiyor. Fiha onun içerisinde. O neresi? İman edip ameli salih işlerinden ayeti ise cennetin. Kafirler, müşrikler hakkında ise, günahkarlar hakkında ise cehennemi. Halidine fiha. Peki bunda bile ne mana çıkıyor? Sonsuz. Ama bu yetmemiş gibi Allah Teala bir tane buyuruyor, ebeda. Tekit için. Sonsuz. Ebedi, sonsuz. Yani sonsuz dedim mi yeter. Yine ne diyor? Sonsuzdan sonra bir de ebedi diyor. Onun için sen desen ki cennet cehennem katır trilyon senedir, kafir olursun derdi. Neden? Çünkü sonu var demiş oldun. Sayı koydun. Sayı koydun, sınır koydun. Sayıların sonu vardır. Sonsuz bir sayı yoktur. Ancak Allah'ın ilminin nihayeti yoktur. Malumatının sonu yoktur. Başka her şeyin sonu var. Buyururdu. Onun için Allah Teala buyuruyor ki ben bu kafirlere madem ki cehennemde bir yudum su tattırmayacağım, adam da cennete çıkamayacak. Hadi öbür Müslüman 7000 sene kadar yansa, sonu cennete çıkarsa yine yemek içmek var. Ama bu hiç cennete çıkamayacak. O zaman hiç su içemeyecek. Bir damla su içemeyecek. Allah Allah. Bak şu anda o kadar harareti, ağzımın kuruluğu var tabii. Bir yandan şekerden, bir yandan midemden, bir yandan şu an öyle bir şey. Dün sohbet yaptım. Yani nasıl zorlanıyorum, şu anda da zor çok ağzım, nasıl bilseniz bu yapış yapış, su da düzeltmiyor yani. Ondan sonra 14 secdede hemen hemen 3 saat etti şey oluyor. Yani susuzluğu ben çok bilirim, şeker hastalığının ilk merhalelerinde daha insülin kullanmadan evvel hasta olduğumu bilmediğim 2 sene geçti. Yani la ilahe illallah diyemeyecek hale geldi. Ağzım köpürüyor. Dedim Efendi Hazretleri, ben alıyorum tesbih elime 5000 kere la ilahe illallah. Günden ekalli 5000'dir ekalli salike buyurmuş. 5000. Şimdi ben 2 kere 3 kere diyemiyorum. Ağzım böyle oluyor. Dedik o zaman kalbinden söyle. Kalbinden söyle. Bir şey yok. İçiyorum içiyorum. Şişeyi ağzımdan bardağa çekiyorum. Çektiğim anda tak yapışıyor. Yani şunu kastediyorum. Şu anda o kuruluk bir adama verildiği zaman da bir ırmağı bağlasan hortumla devamlı ırmak su verse bir dursan durduğun anda yapışır. Kafirlerin ilerlemesine İslam nasıl mani oldu? İslam'ın gelmesi, o ayetin tafsilatını anlatacağım. Ama mesele nedir ki? Allah onlara dünyada her tarafları altın, gümüş, gemilerini hep altından yapacaklar. Evleri, kapıları, bacaları o kadar zenginlik verecektim. Ama siz kafirlerin zenginliğini görünce, galibiyetlerini görünce diyecektiniz ki bu bizim dinimiz İslam hak olsaydı bu gavurlar hep galip geliyor. Efendim bunlar bu kadar zengin, biz açlıktan ölüyoruz. Demek ki bizim dinimiz hak değil, bunların yolu hak zannedecektiniz. Siz de gavur olacaktınız. Ben de sizin gavur olmamanız için kafirlere çok verecekken yine az verdim Allah buyuruyor. Onun için Alaaddin babamız ne buyuruyor? Bu millet kafirlerin zenginliğine, süksesine, ekonominin düzgünlüğüne şu anda görmüyor musunuz? Bütün gazeteciler, mazeteciler bana ne soruyor? Namaz kılmazsan, haram yaparsan bereketin kaçar, yağmurlar durur, ekonomi bozulur. Diyor Almanya, gavurlar namaz mı kılıyor da ekonomileri düzgün diyor. Anlamıyor. Allah Teala buyuruyor ki onlar kafir olduğu için dünya onların cenneti. Çünkü cehennemde onlara bir yudum su yok. Bari dünyada tatsınlar. Ama siz Müslümanım diyorsunuz ve cennete talipsiniz. Ben size sonsuz hayatta ebedi cennet diz boyu nimet vereceğim. Sen de burada ne yapmayacaksın? Bana secde yapmayacaksın yani. Senin cennete girmeni istiyorsam, sen de ibadetle, takva ile giremiyorsan, ben de sana dünyada belaları yağdırırım. Tevbe et de bir fren yap diye. Sen Müslüman olduğu için ne kadar günahkar olsan da benim sevgili kulumsun. İmandan dolayı seni cennete götürmek istiyorum. Sen de cennete isteğinle gelmiyorsun. Ben de seni zorla cennete sokacağım. Bu zorluğu da görmen için başına da bombaları yağdıracağım. Ondan sonra galip seni getirmeyeceğim. Ondan sonra ekonomi düzeltmeyeceğim. Barajdan doldurmayacağım. Fakir, hakir süründüreceğim. Ya Rabbi niye öyle yapıyorsun? Sen Müslüman değil misin? Emirleri tutmuyorsun, yasaklardan kaçmıyorsun. Sen cehennemde ebedi kalmayacaksın. Cennete gireceğine göre sana ben bolluk şey versem hepten gavur olacaksın. Bari azap vereyim de ya bu azap nereden geldi? Bir dank eder. Ya tövbe edelim arkadaş, biz ne hale geldik ya bu toplum dersiniz. En yakın azaptan dünyada tattıracağım. Dünel azab-ı ekberi, o en büyük azap ahirette ondan önce لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, belki onlar dönerler, tevbe ederler diye. Ama kafire bunu yapmıyorum. Onun için Müslümanların başına gelen bütün belalar onların temizlenmesi, günahlardan arındırılmaları, tevbeye teşvik edilmeleri ve cennete azapsız, çünkü burada azapları tadarsa, tevbe ederse, yola girerse cennete de direkt girenlerle azapsız girsinler diye. Allah bizi seviyor. Ama sahabe-i kiram gibi, tabi-i nizam gibi, Osmanlı ecdadımız gibi haramlardan sakınsak, farzları, vacipleri yerine getirecek, o zaman dünya da cennet, ahiret de cennet. Ama ahiret cennet olması için bizim dünyada bu günahları bırakmadığımıza göre bu belaları hak ediyoruz. Ne lüzumu var? Şu anda Türkiye büyük bir ekonomik kriz içinde, büyük bir pahalılık içerisinde insanlar efendim bu zordan çıkacak halleri yok. Asgari ücret 20 bin, 25 bin lira olsa ucu ucuna belki denk getirebilir faturasını maturasını. Durum bu. Neden? Mevla buyuruyor ki dönün. Bak Gazze'nin hesabından sorarım. Filistin'den sorarım. Her yerinden sorarım. Neden?

0: eylesin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Tergib-ü Terhib'den Hadis-i Şerifler.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'un Fatih semtinden, Fatih Camii'nin avlusundan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dersimizin bugünkü konusu Devleti Aliye'nin 111. Şeyhülislamı Hacı Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh'tir. Kabri efendim şu avludan Hazreti Fatih'in türbesine doğru yürüdüğünüz o meşhur yola girdiğinizde kıymetli kardeşler hemen sağ tarafta iki tane büyük taş göreceksiniz. Efendim baş ve ayak şahideleri olan yuvarlak sütun şeklinde. Hemen o köşede ilk gördüğünüz büyükçe taşlar bu zatın kabrine aittir. Şu an orada çok güzel bir tadilat başlatılmış efendim. Tertemiz her yeri çok güzelce yapıyorlar. Biz resimlerini oraya size ekleyeceğiz. Kabir taşının resmini orada size göstereceğiz inşallah ama mezar tarif açısından onu arz etmiş olayım. Şu an orada tadilat olduğu için oradan herhangi bir resim görüntüsü size koyamıyorum. Çünkü şey var, yanlarda koruma şeyleri var, demirleri var. Efendim kimdir bu zat? Bu zat Bosnalı kıymetli kardeşlerim. Bosna ne alakası var ya bizimle hocam? Biz burada yaşamıyor muyuz diyeceksiniz. Kıymetli kardeşlerim, bir imparatorluk varisiyiz, malumu aliniz. Topraklarımız bundan çok çok daha fazlaydı. İşte o günlerde o topraklarda doğmuş birisi olarak dünyaya gelir, yetişir, devletin çeşitli yerlerinde vazife ifa eder ve ardından da Şeyhülislamlık makamına oturur. Sultan Abdülaziz devri saltanatında Sultan Abdülaziz de maalesef bilekleri kesilerek efendim öldürülmüş, şehit edilmiştir. Bahsi diğer acı bir hatıradır. Kanlı elbiseleri Topkapı Sarayı mahzenlerinde hala korunmaktadır. Efendim kabri nur olsun. Efendim Allah-u Teala şikayetlerinden muhafaza eylesin. Çünkü ne bunu ne diyeceksiniz. Abdülhakim Efendi'ye sormuşlar, Abdülhakim Arvasi'ye sormuşlar. Efendim başımıza böyle belalar, musibetler geliyor. Nedir bu halin sizce hikmeti ilahisi demişler. Demiş ki Abdülhakim Efendi, Sultan Abdülaziz'in ahı daha çıkmadı, Sultan Abdülhamid'e daha sıra gelmedi. Yani devlete, millete, İslamiyet'e hamiyet perverane bir şekilde çok çalıştı bu sultanlar. Ama bu halktan gerekli efendim kıymeti göremediler. O yüzden de onların ahından dolayı biz bu haldeyiz demişler. O da bahsi diğer acı bir hatıradır. Arkadaşlar Hacı Mehmet Refik Efendi Bosnalı demiştik. O zamanlar bizim olan o topraklarda doğmuş, orada yetişmiş bizzattır. Kabri Şerif dediğim gibi hemen türbeye giderken yolun daha başında sağ tarafta iki tane büyük şahideye sahiptir. Efendim 1814'te Hicri 1229 oluyor. Bosna'da Rogatica, Çelebi Pazarı da deniyor. Orada doğur. Hacı Abdiç ailesine mensup olup babası Ali Efendi'dir. Maruf bir zatmış o zaman da oralarda. İlim tahsili esnasında babası vefat eder. Bu kıymetli Şeyhülislamımızın. Yetim kalır. Bunun üzerine Saraybosna'ya gidip akrabası Mustafa Efendi'nin himayesine girerler. Mehmet Refik Efendi. Travnik yani Bosna Hersek kadın naipliğine tayin edilen Mustafa Efendi ile birlikte 1825 yılında 11 yaşlarındayken oraya giderler ve tahsilini orada devam ettirirler. Hocam ya Bosna'ya ne tahsil diyeceksiniz? Bugün bile Bosna'ya arkadaşlar gidenler görürler. Tam bir Osmanlı şehri gibidir. Efendim camileri, medreseleriyle beraber Osmanlı'nın üzerinde efendim elinin orada kaç asır kaldığı gözükür. Zaten Sultan Fatih'in İstanbul'un fethi

0: Fethi'nden 10 sene sonra Fethi'nin nasip olduğu topraklardır. Ardından Saraybosna'ya dönerler. Orada efendim Kurşunlu Medresesi, Gazi Üsteybey Medresesi'ne girerler. Oradaki tahsilini de 1832 yılına kadar devam ettirirler. Yani yaşı artık 18'lere gelmiştir. Aynı yılda Bosna Kadılığı görevinde bulunan Ispardalı Hüseyin Efendi'ni onu Saraybosna Mahkemesi Katipliğine getirir. Kadılık görevini tamamladıktan sonra da 1833 yılında beraberinde onu Mehmet Refik Efendi İstanbul'a getirir ve burada da tahsiline devam ederler. Hatta onu kızıyla da evlendirir. Refik Efendi artık tahsilini İstanbul'a devam ettirir. Saraçhane başında bulunan Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi vardır kıymetli kardeşlerim. Orada kendisine bir oda tahsis olunur. Refik Efendi hem o medreseye hem de şu an avlusunda bulunduğum Sultan Fatih'in İstanbul'un fethinden sonra büyük bir ilim merkezi olarak inşa ettirdiği, tam şu an karşımda görüyorum hatta, Sahn-ı Seman diye adlandırılan medreselerde de eğitimini sürdürür Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. İstanbul'da işte o Hüseyin Efendi'nin desteğiyle eğitimini devam ettirirken Ahıskalı Müzellef Ahmet Efendi'den, Gürcü Sakıp Efendi'den de icazetler alır. Bunlar zamanın efendim tanınmış ulemasıdır, alimleridir. Yıl 1837'ye geldiğinde kıymetli kardeşlerim, Hüseyin Efendi kayınpederidir. Kendisine sahip çıkan demiştik ya. Onun bir Şam kadılığı görevi çıkar ve Şam'a giderler. Ve orada kendisi Şam'dayken Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri'nin de kabri de orada olduğu için hemen Kasyun Dağı'nın eteklerinde. Efendim onu merak eder, onu araştırır ve o sayede tasavvufa meyleder Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Efendim Şam'da bulunduğu sırada işte kıymetli kardeşlerim zaten Muhyiddin İbn Arabi'nin kabrinden hemen biraz yukarılarda da bizim silsilemizin kolbaşlarından efendim Halid Bağdadi Hazretlerinin de zaten kabri oradadır. İşte bu Muhyiddin İbn Arabi'yi araştırmanın bereketiyle tasavvuf neşvesini biraz kazanan Mehmet Refik Efendi, Halid Bağdadi Kudsesiyyur Hazretlerinin meşhur halifelerinden Abdülfettah Akri Hazretlerinden aldığı izinle efendim Nakşibendi tarikatına girer ve kendisinden efendim inabe yani tarikat dersi alırlar. Abdülfettah Akri Hazretleri de kıymetli kardeşlerim, daha önce size çekimini yapmıştık. Üsküdar'dan Kadıköy'e giden yol üzerinde efendim İstanbul'un üç büyük evliyası diye meşhur olan zatlardan bir tanesi budur demiştim. Halid-i Bağdadi Hazretleri İstanbul'a gönderdiği halifelerinin kendisinden bağımsız bazı işlere girişmesinden dolayı Abdülfettah Akri Hazretleri İstanbul'a aslında müfettiş olarak gönderir. Ama daha sonra çok kabiliyetinden ve kendisine de teslimiyetinden dolayı kendisini büyük halifelerinden biri olarak İstanbul'da bırakır. Biz o çekimi yaptığımızda o Kadıköy'e giden yol üzerinde hemen sağ taraftaydı. Orada çektiğimiz Şeyhülislam ise hatırlayacaksınızdır belki. Ders takip eden için söylüyorum. Medine'de meşhur kütüphanesiyle efendim maruf olan Arif Hikmet Beyefendi'nin kabri şerifi oradaydı. Onun çekimini yaparken Abdülfettah Akri ile burası tanınıyor demiştik. İşte bu zatın elinden de efendim tarikata heves eder ve Nakşibendi tarikatına imtisal ederler Hacı Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, Muhyiddin İbni Arabi Kudsesi Ruhu ve Şam'dan bahsetmişken şu merakımı zikretmeden olmayacak. Kendisi Şam'a bulunmuş ama kabrinin yeri belli değilmiş merakıma göre. Ve buyurmuş ki, اِذَا دَخَلَ السِّينُ فِشِّينَ زَهَرَ قَبْرُ مُحِيدِّينَ. Sin şına dahil olduğunda Muhyiddin'in kabri ortaya çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim Han dedemiz, o da hemen yakınlarımızda yatıyor, çarşamba sırtlarında. Bugün Yavuz Sultan Selim Camii diye bildiğimiz, aslında kendisi seferlerden efendim fırsat bulup buralara çok fazla gelemediği için camiyi yapmak bile kendisine nasip olmamış. Oğlu Kanuni babası adına cami yaptırmış, Yavuz Sultan Selim Camii, çarşamba sırtlarındaki meşhur cami. Ondan sonra babasını da işte oralara, zaten babasını gömdürüyor ve camiyi de yaptırıyor hemen o tarafa. Yani Yavuz seferlerden gelip durmadığı için buralarda çok fazla vakit eğleyememiştir kıymetli kardeşlerim. Bakar ki Yavuz Sultan Selim Han, Şam meselesine geliyorum. Portekizliler Yemen tarafından gelip Mekke Medine'yi, efendim Mekke Medine'ye karşı hain planlar güdüyorlar ve Mısır'daki Memlük sultanları da buna karşı çok fazla büyük hamleler planlayamıyorlar. Baktı bu iş böyle olmayacak. Haremeyn-i Şerif'in tehlikeye giriyor. Efendim gitsen mi gitmesen mi derken bir rüya, bir işaret bekliyor. Meşhur kıssa biliyorsunuz. Tacü't Tevârih müellifi Hoca Saadettin Efendi babasından Hasan Can'dan efendim dinlediği üzere zaten bunu nakletmiştir. Gelen de bir işaret üzerine başka zaman anlatmıştım. Bahsi diğer diye çok girmiyorum. Gelen bir işaret üzerine, müjde üzerine, davet üzerine efendim Yavuz Sultan Selim Han büyük efendim Mekke Medine seferine, oraları alma niyetiyle yani koruma niyetiyle başladığı büyük seferine niyetlenir ve başlar. Ordu Hümayun'un en büyük seferidir. 2-2,5 sene kadar sürer. Aslında der ki ya Rabbi sen biliyorsun bu asker benle daha fazla durabilseydi senin adını İlahi Kelimetullah için çok daha ilerlere yaymak istiyordum der ama arkadaş, kıymetli kardeşlerim 2,5 sene süren sefer Ordu Hümayun'un en büyük seferidir. Çoluğuydu, çocuğuydu, eşi, dostuydu. Askeri artık yılgınlık gösterince bu meşhur seferinden artık seferine son vermiştir ama biliyorsunuz ki bütün o Harameyn-i Şerifeyni, o Mısır topraklarını bizim topraklarımıza katmış ve halifeliği de almıştır Yavuz Sultan Selim Han. İşte dönüşünde kıymetli kardeşlerim Şam'da da Muhyiddin İbni Arabi'nin kabrini buldurmuştur ve menakıb, keramet ortaya çıkmış. İzâ dehale sînü, sin Selim'in rumuzu. Efendim Yavuz Sultan Selim Han Şam'a girdiğinde dehale fişşini, Şın'a girdiğinde Şın'da Şam'ın, Şam-ı Şerif'in rumuzu. Zahara kabru Muhyiddin. Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar demiş. Gerçekten de kabri şerifi o zaman tespit edilip türbesi Yavuz tarafından, Yavuz Sultan Selim Han tarafından inşa edilip ziyaretgi haline getirilmiştir. Kabri şerifi efendim İlahi Ömül Kıyam ziyaretgah olarak devam etsin. Şam hamdolsun bu işlerden kurtuldu. Artık yeniden bu ziyaretler başlar. Allah bir daha işgalinden, düşman eliyle bu şekilde yönetilmesinden muhafaza buyursun. Amin. İşte kıymetli kardeşlerim, böyle Şam'da günleri kayınpederi ile beraber geçerken Mehmet Refik Efendi'nin kayınpederi vefat eder. Şam'a onu defnederler. Ailesiyle beraber İstanbul'a döner Mehmet Refik Efendi. 1840 yılıdır bir süre fahri olarak Evkaf Teftiş Kalemi'nde, vakıfların teftiş kaleminde, müdüriyetinde çalışır. Ardından Meşrikat'a bağlı fetvahanede çalışır. Bir yıl sonra da İstanbul'daki Eyüp Mahkeme-i Şeriiyesi'ne kadı olarak tayin edilip orada 3 sene görev yaparlar. 1844 yılına geldiğimizde efendim Varna Bulgaristan kadılığına getirilirler. Orada da bir yıl görevini yaparak İstanbul'a döner Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim bu zatın efendim özelliği, hususiyeti fıkıhta çok mahir birisi. Hatta ben yıllar önce belki 15 sene kadar önce bir kitapta bunu görmüştüm. Dün dersi hazırlarken bunu görünce gerçekten duygulandım. Nedir o gördüğün şey diyeceksiniz. Meşhur Ahmet Cevdet Paşa, Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'yi oluşturan heyetin efendim kurucu babası diyebileceğimiz kişi. Burada Fatih Haziresi'ne birisini gömerken, ismini tabi unutmuştum ben, ağlamış demiş ki bir fıkıh hazinesini buraya gömüyoruz demiş kabrinin başında. İşte kıymetli kardeşlerim o zat da bu zat imiş. Bizim konumuzun efendim teşkil eden Mehmet Refik Efendi'ymiş. Demişti Bulgaristan kadılığına gitti, İstanbul'a döndü. 1846'da Meşrikat'a bağlı yüksek fetva makamında kalem katipliğine getirilir. Aynı yılın Ramazan ayında da Meşrebzade Mehmet Arif Efendi'nin ayrılmasıyla boşalan fetva eminliği makamına bizzat Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi tarafından tayin edilmiştir bu kıymetli Mehmet Refik Efendi. Genç sayılabilecek bir yaşta böyle bir makama getirildiği zaman tayinle itirazlar edilmiş kıymetli kardeşler. Ama bir sonuç çıkmamış çünkü kendisini vazifeye getiren onun hemen kalbi şurada Fatih Camii'ne gelirken sol tarafta böyle gelmeden bir 50-100 metre geride solda bir hazire var. Bahai Haziresi diye biliyoruz. Binalar arasında kalmış iki bina arasında. Efendim? Onun kabri orada. Mekkizade Mustafa Asım Efendi'nin kabri oradadır. İşte o zat efendim onun makama getirdiği vefat ediyor. Vefat edince yerine Arif Hikmet Beyefendi geliyor. O da bakıyor ki böyle itirazlar var. Bu fetva eminine getirilmiş. Yaşı da genç. Bir bakayım der. Bakar ki arkadaşlar çok fazla fıkıh bilgisi var. der ki bu gence ilişmeyin, bu makamda efendim makama el yaktır, liyakat sahibidir der. Mehmet Refik Efendi 1848 yılına geldiğimizde kıymetli kardeşlerim, tabii o zaman yaşı 24, 34, 44, daha 34 yaşında. Genç işte, dedim ya arkadaşlar. İzmir payesiyle Bosna Kadısı olur. Daha 1849'da da Edirne, 1850'de de Haremeyn-i Muhteremeyn payesi alırlar. Yani oranın kadılığı payesini alıyor ama oraya gitmiyor. Kadılık dolu olduğu için o makama gelmiş gibi muamele görüyor. 1854 yılında da kıymetli kardeşlerim İstanbul kadılığı payesini elde ederler. 2 yıl sonra fetva eminliği görevinden ayrılıp Evkaf-ı Hümayun müfettişliğine getirilirler. 1857 yılına geldiğimizde Anadolu ve Rumeli Kaz Askerliği müsteşarı olurlar. Bir yıl sonra yeniden fetva eminliği makamına getirilir bu kıymetli zat. Aynı yılın Ramazan ayında da Anadolu Kaz Askerliği görevine tayin edilir. Efendim, işte bu hengameden bir iki sene sonra kıymetli kardeşlerim 1859-1860 yıllarında miladi Hicri 1276'ya denk geliyor. O sıralarda kıymetli kardeşlerim Sultan Abdülmecid Han Ravza-i Mutahhara'yı o içerisine girdiğinizde ala sayihi ve salatu ve selam ve tahiyye diyelim. O Ravza-i Mutahhara'ya girdiğinizde kıymetli kardeşlerim zaten Bab-ı Selam'dan girdiğinizde böyle sağlı sollu, bakın Bab-ı Selam'dan gidenler bilir, Allah gitmeyenleri nasip etsin, amin diyelim. Ravza-i Mutahhara'ya Bab-ı Selam'dan girdiğinizde çok harika hat yazılarıyla şöyle bir kuşağın döndüğünü göreceksiniz. Burada efendim Sultan Abdülmecid Han bunları yaptırmıştır. Sultan Abdülmecid Han'dan ilk Osmanlı padişahına kadar bütün isimler, padişah isimleri tek tek dönmektedir. Bab-ı Selam'a girerken Osmanlı sultanların isimlerini görürsünüz. Teşekkür eder, ben der, falan oğlu, falan oğlu, falan oğlu, falan oğlu diye böyle kendi silsilesini sayar, onlara teşekkür eder. Efendim ben de onların torunu olarak buraya efendim kainatın sultanının metfun bulunduğu bu nadide topraklara, efendim bu mekana bu şekilde hizmet etmek Allah bana nasip etti diye teşekkür eder ve oraya çok güzel hatlarla süslemişti Sultan Abdülmecid Han. İşte o devirlerde kıymetli kardeşlerim kendisi der ki bizim Mehmet Refik Efendi, yahu der buraya şey yazalım, bu mescide çok önemli bu hat yazılarını yazarken, salatun fi mescidi haza, Efendimizin hadis-i şerifi kıymetli kardeşlerim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Benim şu mescidimdeki bir namaz hayrun min elfi salatin fima sivahu, bunun dışındaki yerlerde namaz kılmaktan bin defa daha hayırlıdır. Yani buradaki namaz başka yerlere göre bin namaz sayılır. İllel mescidel haram, mescid-i haram müstesna. Çünkü oradaki namaz ise yine hadis-i şerifle sabit. Oradaki namaz 100.000 namazdır. Özetlemek gerekirse kıymetli kardeşlerim, mescid-i haramda bin namaz, 100.000 namaz. Mescid-i Nebevi'de bin namaz, 1000 namaz. Mescid-i Aksa'daki namaz ise 500 namaz sayılır. Hadis-i şeriflerle bunlar sabittir. Bu okuduğum hadis-i şerif Buhari ve Müslim kaynaklı. Başka kaynaklarda da var. Başlıca kaynaklarını söyleyeyim dedim. Der ki, madem böyle buraya efendim Sultan Abdülmecid'e haber gönderir, burada böyle tezinat yapıyoruz, bu meşhur hadisi de buraya koyalım ki namaz kılanların ona göre hevesi artsın der. Sultan Abdülmecid'in çok hoşuna gider ve kendisine tatifte bulunur. Sultan Abdülmecid Han kıymetli kardeşlerim bu hadisi de Ravza-i Mutahhara içerisine hattatlara yazdırtır. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki yeşil kubbeyi Abdülmecid Han'ın babası 2. Mahmud yaptırmıştır. Divan yolundan Sultan Fatih'e Beyazıt'a doğru, Ayasofya'ya doğru giderken efendim, tekrar Beyazıt geride kaldı, özür. Divan yolundan Sultanahmet ve Ayasofya'ya doğru giderken hemen sol tarafta 2. Abdülhamit Han Türbesi diye bildiğimiz türbe aslında 2. Mahmud Han'ın türbesidir. İşte o zat oğlu Abdülmecid'den de önce Ravza-i Mutahhara hizmet etmiş ve kubbeyi yeşile boyatmış. Çok da güzel bir hizmet etmiştir. Allah kabrini nur etsin, taksiratını affetsin, amin. Onun oğlu Abdülmecid Han da kıymetli kardeşlerim. O da hemen burada efendim Sultan Selim Han'dan bahsetmiştik. Dedesinin ayak ucunda Halice Bakan sırtta yatar. Medine'deki en büyük son büyük imar çalışmasını bu zat yaptırmış. Abdülmecid Han yaptırmıştır. İmar çalışmasında mihrap hariç kıble duvarının yeniden inşa tezyinatı gerçekleştirmiştir. Abdülmecid Han aynı zamanda usta bir hattattı ve çalışma bir yarışma düzenledi. Bakalım en güzel hattı kim yazıyor? Oranın hatlarını onu yazmaya gönderteyim diye. Yarışmayı kıymetli kardeşlerim, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin ekolünden, izinden, tarikinden gelen Şam doğumlu ama Nablus'ta olan Abdullah Zühtü Efendi hem de daha çok genç yaşlarında kazandı. 1835 senesinde babasıyla birlikte bu kişi Şam'dan Kütahya'ya göç etmiş, ardından İstanbul'a gelmiş ve burada efendim hattatlık meşk ediyordu, öğreniyordu. O yarışmaya bu da bir yazı gönderir Abdullah Zühtü. Bu genç yaşında Topkapı Sarayı'ndan davet gelir kendisine. Abdülmecit onu tebrik eder. Oğlum bu yazıyı sen mi yazdın diye sorar. Ondan da evet cevabını alınca, evladım Allah feyzini artırsın, sana bugünden ölümüne kadar ayda 7500 kuruş maaş tahsis ettim der. Harem-i Şerif'in yazılarını yazmak için de seni seçip görevlendirdim der. Bakın arkadaşlar, 6-7 sene Abdullah Zühtü orada kalmış. O Ravza-i Mutahhara'daki, o duvarlardaki kıymetli kardeşlerim eşsiz yazıları bu zat yazmıştır. Daha sonra Mısır ona sahip çıkmış, Mısır'a gitmiş. Mısır'daki birçok camilerin, sebillerin yazılarını yazmış. Hatta banknotlar zamanında, yeni banknotlar basılacağı zaman üzerindeki hatları bile buna yazdırmışlar. Hatta evi de oradaymış kıymetli kardeşlerim. Ben galiba 2 sene kadar önce Mısır, eski Kahire'de ki yeni imar çalışmalarında böyle yıkılan yerler var. Abdullah Zühtü'nün de evinin yıkıldığını bir efendim kayıtta, bir notta görmüştüm. Bir iki seneye kadar evi de orada ayakta duruyormuş, Mısır'daki evi. İşte 1879'da vefat etmiş. Mısır'ın hattası diye meşhur olmuş bu Abdullah Zühtü. Size daha önce bahsetmiştim ama okumamıştım. Şimdi onu da okumuş olayım. Ravza-i Mutahhara Umre ziyaretinde 2 sene, 2,5 sene kadar önce kıymetli kardeşlerim. Ravza-i Mutahhara'ya girdiğinizde dedim ya bu hatların hattatı şeydir diye, Abdullah Zühtü'dür diye. Adamcağız imzası nerede? Ara ara bulamadım demiştim ben size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ettikten, Muvacihe-i Şerif'i geçtikten sonra hemen burada bir sütun var. Sütunun dibine konmuş. Üzeri sarı tezyinatla boyanmadığı için de çok gözükmüyor. Kıymetli kardeşlerim, Ravza-i Mutahhara'nın hattatı Abdullah Zühtü'nün imzasından bahsediyor idim. Allahümme, onu da resmini inşallah koyarım buraya. Allahümme, ey Allah'ım, şefi' hazel nebiyyel kerim, bu kıymetli peygamberi şefaatçi kıl. Kime? Likatibil harem-i şerifi ennebevi, harem-i şerifi nebevinin katibine. Buraya bu hatları yazan efendim kim o? El fakir, muhtaç, Allah rahmetine muhtaç, Abdillah ez-Zühtü, Abdullah Zühtü, min sülaleti temimi dâri, radıyallahu radıya anhu rabbuhul bâri. Efendim, bâri yani her şeyi takdir ettiği şekle uygun bir şekilde, bir tarzda yaratıp meydana çıkaran demektir. O bari olan Rabbi ondan razı olsun ki Temimi Dari sülalesinden olan bu efendim hattatımız Abdullah Zühtü Temimi Dari sülalesinden, onun soyuna mensupmuş. Onu da oraya çok güzel bir şekilde nakşetmiş. Biz konumuza dönecek olursak kıymetli kardeşlerim, Müddet Refik Efendi bu hadis-i şerifin Ravza-i Mutahhara'da kılınan namazın 1000 namaz olduğunu ifade eden hadis-i şerifin Ravza-i Mutahhara'ya yazılmasını teklif edince de padişah tarafından taltif gördü demiştik. Yıl 1865'e geldiğinde Meclis-i İntihab-ı Hukkam-ı Şer Başkanı oldu ve Meclis-i Ahkam-ı Adli üyeliğine getirildi. Aynı yılda kendisine Rumeli Kazaskerliği payesi verildi ve o sırada efendim hacca gitti. Onun için isminde El-Hac Mehmet Refik, Hacı Mehmet Refik Efendi yazmaktadır. Efendim tarihler 27 Rebiülevvel 1283 miladi olarak da 9 Ağustos 1866'yı gösterdiğinde Şeyhülislamlık makamına oturmuşlardır. Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh 1 yıl 8 ay 22 gün kadar da o makamda kalmışlardır. Şeyhülislam oluşuna güzel bir tarih düşürmüşler. Şöyle demişler: Refiki efkahı, en fakih olan refiki Allah getirdi cahı fetvaya. Allah onu cah makam demek. Allah onu fetva makamına getirdi demişler ki bu da Hicri 1283 olan tarihi bize göstermektedir. 1 yıl 8 ay 22 gün kaldığı bu makamda efendim daha sonra makamından azledilip meclise âli üyeliğine getirilmiştir. Mehmet Refik Efendi kıymetli kardeşlerim 20 Nisan 1871 ki Hicri karşılığı 29 Muharrem 1288 efendim tarihinde vefat eder. Kabri şerifi size bahsettiğim gibi caminin Efendim ben şu an İBB tarafındayım. Fatih Camii'nde. Haliç'e bakan tarafta değilim. Buradan Sultan Fatih Türbesi'ne doğru girdiğinizde hemen sağ tarafta bulunmaktadır. Efendim dediğim gibi Ahmet Cevdet Paşa kendisini defnederken buraya bir fıkıh hazinesini gömüyoruz diyerek duygularını ifade etmiştir. Kabir taşının şimdi resmini göreceksiniz. Ben size yazısını arz edeyim. Arkadaşlar kabir taşı Rahman suresindeki şu ayet-i kerimeyle başlamaktadır. Küllü men aleyha fan. O yeryüzünde bulunan her canlı ölümü tadıcıdır. Daha doğarken zaten efendim ölüm fermanını boynuna asarlar. Falan saatte falan yerde ölecektir diye. Onu ifade eden çok güzel bir ayet-i kerimedir. Devam ediyorum. Sabigan Şeyhul İslam ve Müftil Enam olup evvelce İslam'ın önderi, şeyhi ve mahlukatın müftüsü olup iltihali dar-ı beka eden, ebediyet diyarına göç eden, merhum ve mağfurunle bağışlanması ve affolunması umulan El-Hac Mehmet Refik Efendi'nin ruhi için ve kafe-i ehli iman ervahi için El-Fatiha. Sonda sene 1288'i görüyoruz. Fi 29 Muharrem yazıyor. Bunun da karşılığı az önce arz ettiğim gibi 20 Nisan 1871'dir. Bu fıkıh alimi olan bu kıymetli zatı efendim Rabbim kabrinde efendim ferahnak eylesin, kabrin nur eylesin, bize de şefaatçi eylesin. Amin.
1: Hacı Mehmet Refik Efendi'nin Fatih Camii haziresinde bulunan kabrinin baş şahidesinin alt tarafında Fazıl isimli bir şairin düşürdüğü tarih yazılıdır. Şöyle yazmaktadır burada: Ehli fıkhın muktedası Bosnevi Müftil Enam, işte bütün fıkıh ehlinin kendisine uyduğu Bosnalı mahlukatın müftüsü, rihlet ettiği lahdi hake kondu nezdi Fatiha, kendisi topraktan sandukaya lahte konarak, yani o kabrin o şeklini, efendim o lahit şeklinde ya, böyle kocaman işte dikdörtgen işte uzun, o şeklini topraktan bir lahde benzetmiş şair. Fatihalar eşliğinde bu topraktan sandukasına konuldu. Fazıla, ey fazılcığım diye şair kendine sesleniyor. Tarihi fevtin, bak oku ihlas ile, ahirete göçtüğü tarihi ihlas ile oku ki, ruhi mevlana refike eyle ihda Fatiha. Böylece sen Efendimiz Refik Efendi'ye Fatiha hediye eyle demiş. Bu son mısradaki harflerin ebced değerlerini topladığımızda vefat tarihi olan Hicri olarak 1288'i bize vermektedir. Mehmet Refik Efendi'nin lahdinin sağ tarafında da vezirlerden, kıymetli vezirlerden Sami Efendi'nin söylemiş olduğu şu vefat beyitleri vardır. Son mısrada, yani vefatına tarih düşürüyorlar ama burada kendisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, toplam 6 beyit söylemiş. İlk 3'ü sağ tarafa, diğer 3'ü de sol tarafına kazılmış. Bu mezarın sol, mezara baktığınız zaman sol tarafa doğru kazılmış. Çünkü buradan yoldan bakıldığında görünmesi istendiği içindir. Bu da muhtemelen. Şöyle demiş vezirlerden Sami Efendi: Ruhi Refik Efendi müftil enamı sabık ve ger cihandan uçtuk ta kasrı Zülcelale. İlk beyti okudum. Eski ünlü müftülerden Refik Efendi'nin ruhu bu cihandan Yüce Rabbin efendim cennetine, sarayına, saraylarına uçtu. Ni'mer Refik idi, ah ayrıldı aramızdan, ol şahbazı kutsi perran olup visale. Çok efendim güzel bir dosttu ki aramızdan ayrıldı, buna üzüldük. Kendisini bir doğan kuşuna benzetiyor. Efendim kanatlarını açarak efendim uçtu gitti, cennete kavuştu diyor. Son beyti bu, yani bu taraftaki son beyit: Ehli salahu iffet merdi fakihu akil, her ilmu marifette yetmiş idi kemale. Efendim İhat sahibi, iffetli, gerçek fıkıh adamı ve akıllı, her ilim dalında da ve marifette de zirvedeydi demiş. Şimdi efendim hemen diğer tarafındaki beyitlere geçiyorum. Ahlakı bergüzide etvarı hep hamide. Allah rahmet etsin. Ol zatı bihemale. Ahlakı güzel, her hali övülmeye layık. Allah rahmet etsin o benzeri olmayan zate. Zata diyor. İkincisi, ol hadimi şeriat, fetva dihi hakikat. Peyrevlik idikarı şehrahı sahbu ale. Diyor ki o şeriatın hizmetçisi hakikat fetvasını veren kişiydi. Ailesine ve dostlarına da yol göstermekteydi. Onun işi buydu demiş. İşte tarih mısrasının olduğu beyte geliyorum. Ali abayi emcat tarihe etti imdat. Şerefli Ali Aba tarih düşürmeye yardımcı oldu da o sayede ben bu efendim Ehl-i Beyt'in yardımıyla bu beyti söyleyebildim. Tarih mısrasını söyleyebildim. İşte son mısra, tarih mısrası. Refik göçtü, gitti. Refik efendi dergahı la yezale. Refik efendi ölümsüz olan Allah'ın huzuruna, dergahına gitti diyerek vezirlerden Sami Efendi böyle de bir tarih düşürmüş. Bunu da ifade ettiğim gibi mezarının yola bakan sol tarafına hak etmişler, kazımışlar.
0: Kıymetli kardeşlerim, Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh Bosna'da doğduğu Rogatika'da bir tane cami ile Sıbyan Mektebi yaptırmış ama 2. Dünya Harbi'nde, hengamesinde maalesef bunlar yıkılmışlar. Hatta kaynaklarda caminin kitabesi de var. Ben onu da yazdım ama şu an bahsimiz dersimizde konu etmeye gerek görmüyorum. İnşallah bunu kitaplaştırdığımda oraya onu da arz etmiş olacağım. Kitabesini de bir boşnakça kaynakta buldum. İlmi eseri önemli. Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi. Hemen şurada kütüphanesi var. İBB binasına giderken sağ tarafta. Ali Emiri Kütüphanesi de bugün biliyorsunuz. Kendisini yaptırdığı kütüphanedir. Onun o zatın fetvalarının toplandığı Fetevai Feyziye vardır. O fetvalara kıymetli kardeşlerim fıkıh kitaplarından nakiller yapıp kaynaklar vermiş, buna çalışmıştır. O eser daha sonra kaynaklı şekilde bu zatın onu kaynaklarını yazdığı şekilde basılmış Fetevai Feyziye Ma'an Nukul. Feyzullah Efendi'nin fetvaları ama nakillerle beraber denmiş. İşte o eseri bu hale getiren de Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh'tir. Eser İstanbul'da basılmıştır. Dönemin kaynaklarında ilmi şahsiyeti övülen Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh, devlet tarafından Murassa Osmani ve birinci derece mecidi nişanları ile tatif edilmiştir. Bu ifadeler kaynaklarda yer almaktadır. Kıymetli kardeşlerim, dersimin sonuna geldiğim şu demde, kadim edebiyatımızdan sizlere bazı hikmetli beyitleri aktarmayı murad ediyorum malumunuz olduğu üzere. Bugün de Hazır Ravza-i Mutahhara'dan bahsetmişken Yozgatlı Fenli merhumun şu Naat-ı Şerifi aklıma geldi. Onu size arz edeyim dedim. Yozgatlı Fenli çok meşhurdur ama maalesef bilinmez. Bizim kadim tarihimizdeki birçok şahısın yaşadığı aynı kaderi yaşar. Ankara'daki mezarı da kaybolmuştur. Şöyle demiş Yozgatlı Fenli merhum. Naatlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i övücü, divanları da şairlerin yer verdiği beyit sıralamalara diyoruz kıymetli kardeşlerim özetle. Şöyle der Yozgatlı Fenli. Seni bir nuri garradan yarattı Hazreti Allah. Eya fahri cemii enbiya ve şahı alicah. Seni diyor Allah Celle Celaluhu parlak bir nurdan yarattı ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bütün peygamberlerin övünç kaynağı ve yüce makamlara en layık olansın. Olurlar şevku zevki talatınla ta ebed devvar. Seni gökte ararken yerde buldu çünkü mihruma. Diyor ki ayla güneş senin o güzel yüzünün zevkinden dolayı seni bir defa gördüler ya, seni gökte arıyorlardı. Bir de baktılar ki sen burada, dünyadaymışsın. Buraya yöneldiler. O senin güzel veçini görmekten dolayı deveran edip o zevkle semada dönüp duruyorlar. Ta ki kıyamet sabahına kadar böyle devam edecekler. Yazar gökte utarit muttasıl medhü hümayunun. okur vasfı cemilin sidrede ruhul emin hergah. Güneşe en yakın gezegen Merkür. Gökte diyor Merkür devamlı bir şekilde Medih-i Hümayun'un o kutlu metini yazıp durur. Okur vasfı cemilin sidrede ruhul emin hergah, sidre-i müntehada senin o güzel vasıflarını her vakit dile getirir Cibril-i Emin. Kelime, bu Musa Aleyhisselam'ın sıfatı, Allah Teala ile konuştuğu için efendim ona Kelimullah, Allah'la konuşan derler. İşte onda atıfta bulunuyor. Kelime, lenterani hutbesi seddi meram oldu. Senin çün rü'yeti envarı didara açıldıra. Musa Aleyhisselam ki Allah'la konuşan peygamberdir. Kendisini görmeyi murat edince kâle lenterani dedi ki beni asla göremezsin. Velakin unzur ilel cebeli fe in istakarra mekanehu fesevfe terani. Şu dağa bak ey Musa, o yerinde birazdan durabilecekse anla ki sen de beni görürsün. Felemma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dekka feharra Musa sa'ika. Ne zaman ki Rabbi o dağa tecelli etti, dağ tuzla buz oldu, tuz yere yığıldı kaldı bir kum yığını şeklinde ve Musa Aleyhisselam o tecellinin kudretinden darmadağın olan dağı görünce kendisi de bir sayı atarak bayıldı. İşte Musa Aleyhisselam Rabbini göremedi ama diyor senin için rü'yeti envarı didara açıldıra. Senin için ise Miraç gecesinde Rabbinle görüşme o tecelli yolu açıldı. Belayı işte bu Ravza-i Mutahhara, Umre'den bahsettim ya az önce o Abdullah Zühtü'nün Ravza şüslemelerinden. İşte asıl zaten bu beyitler aklıma gelmişti. Belayı Asuman'a uğrasın ta ki dunim olsun. Görüp de inşikak mahı iman etmeyen gümrah. Ayın yarıldığını görüp de sana iman etmeyenler var ya ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük belaya uğrayıp iki parça olsunlar. O inanmadıkları ayın yarılması gibi kendileri yarılsın gitsinler diye beddua ediyor Yozgatlı Fenni. Kapansın arsayı alemde ahir teşnelep kalsın. Sana ta'zim ile arzı tahiyyet etmeyen efva. Şu diyor dünyada dudağı susuz kalsın ki sana efendim tazim ile salat ve selam getirmeyen ağızlar. İşte bu Ravza hakkında asıl beyit. Eğer görmezden evvel can verirsem Ravza-i Paki, mezarımda der eczayı izamım haşradek eyvah. Eğer ben senin içerisinde metfun bulunmuş olduğun Ravza-i Mutahhara'yı görmeden ölürsem var ya, mezarımda kıyamet sabahına kadar kemiklerim eyvah eyvah diye inleyecekler. Felekte ölmeden bir kam alaydım asitanından. Süreydim ruyumu hakı hicaza ah efendim ah. Kaderin cilvesine bakın gidiyor. Keşke ben de senin kapının o kabrin eşiğinden arzumu alıp orada dualarımı edeydim. Yüzümü o hicazın topraklarına ah bir süreydim. Kulun fenni ipür cürmü ayırma babu lütfundan. Dahilek ya Ebel Kasım, dahilek ya Resulallah. Kulun fenniyi, günahlarla dolu şu kölen fenniyi asla lütuf kapından, ihsanlarından ayırma. Sana sığınırım ey Kasım'ın babası ya Resulallah demiş. Çok güzel bir şekilde yalvarmış. Önümde olan Fatih Camii'nin de kıymetli kardeşlerim, saflarının sağ ön tarafında dahilek ya Resulallah diye bir hat yazısını daha önce görmüştüm. Bu çok meşhurdur. Osmanlı'da çok hatta bunu güzel yazarlar. Hatta şöyle yazarlardı. Gariqi bahri isyanım dahilek ya Resulallah derlerdi. Meşhur hat yazısıdır bu. Gariqi bahri isyanım. İsyan denizlerinde boğuluyorum. Ya Resulallah elimden tut. Hidayetime vesile ol. Sana ve Rabbime yaklaşayım diye çok güzel dua ederlerdi. Biz de bu duayla kapatmış olalım. Dersimde adı geçen bütün kıymetli zevaata fatihalar gönderirken, ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ. Ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hakki. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ şeyhina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ şeyhina Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Malumunuz bütün dünya gündemi Filistin'de yaşananlar, Filistin'deki o hadiseler bütün dünyanın gündemine oturmuş durumda. Dolayısıyla bu sohbetimizde inşallah bu Filistin meselesinden biraz bahsedelim. Bu yaşananlardan, bu hadiselerden. Çünkü yani şu anda tabii bütün dünyayı ilgilendiren bir durum var ama yani Filistin meselesi özelde zaten Müslümanları ilgilendiren bir konudur. Zira Mescid-i Aksa oradadır. Mescid-i Aksa malumunuz bizim ilk kıblemizdir. İkinci mescittir ve üçüncü haremdir. Bu münasebetle de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de ne buyurdu? Estağfirullah. Subhanellezi esra bi amdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gece ne yaptı? Mescid-i haramdan mescid-i aksaya yürüten Allah noksan sıfatlardan münezzehtir buyurdu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar enteresan ki Miraç'a oradan çıkması bütün Müslümanları ne yapıyor? Çok yakından ilgilendiriyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa'yı zikretmesi. Arada demek bir irtibat var, bir bağlantı var değil mi? Bir yakınlık var, bir köprü var. Dolayısıyla orası da harem, burası da harem. Ve böylece bütün Müslümanları ilgilendiren efendim bir konu haline zaten gelmiş oluyor. Ve Mevla Kur'an-ı Kerim'de "Bârekna havlehu" buyurarak etrafını mübarek kıldığımız yani maddi manevi bereketlerin olduğu yer olması hasebiyle dolayısıyla bütün Filistin toprakları hatta o bölgeleri hep ne yapıyor? Kapsayan bir durum oluyor ayeti kerimenin ifadesiyle. Dolayısıyla tabii yıllardır Müslümanlar tabii hep ne yapıyoruz? Yani Filistin bir efendim gözümüz, bir kulağımız, yüreğimizin bir kenarı hep nerede? Filistin'de. Ve Filistin'de yaşanan katliamları, oradaki insanlık dramını bütün dünya aslında biliyor, görüyor ve seyrediyordu. Evet, yani Filistin dendiği zaman akla ne geliyor? Siyonistlerin saldırıları gelmiyor mu? Değil mi? Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar gelmiyor mu? Yani Siyonistlerin krizi tuttuğu zaman tabiri caizse hemen gidiyorlar Gazze'yi bombalıyorlar. Gazze'yi bombalıyor birkaç gün. Efendim yakıyor, yıkıyor, hayalet şehir haline getiriyor. Misket bombalarını yağdırıyor. Ondan sonra efendim barış süreci vesaire güya çekiliyor. Ya hangi barış süreci? Ya kendi kendine kızıyorsun, kendi kendine köpürüyorsun, kendi kendine barışıyorsun. O insanların elinde ne silah var, ne efendime söyleyeyim tankları var, ne uçakları var, ne bir şeyleri vardı. Değil mi? Yani taşla, sapanla ya kendini koruyor. Kediyi bile köşeye sıkıştırdığı zaman yani seni tırmalar. Sen şimdi yani bu kadar zulüm, bu kadar vahşet, bu kadar ambargo, efendim ilaç yok, ekmek yok, su yok, elektrik yok. İstediğin zaman suyu açıyorsun, istediğin zaman elektriği kesiyorsun. Dolayısıyla yani insanca bir yaşamayı bile reva görmedikleri bir Gazze halkı var, bir Filistin halkı var. Yani oraya turist olarak gittiğin bile seni iğneden ipliğe kadar ne yapıyorlar? Adeta kontrolden geçiriyorlar. Gidiyorsun Mescid-i Aksa'ya gireceksin kapısında. İsrail askeri bekliyor. Onların denetiminde giriyorsun yani. Efendim, peygamberlerin kabirlerini ziyaret edeceksin. Peygamberlerin babası İbrahim Aleyhisselam. Bak İbrahim Aleyhisselam'ı ziyarete gittik El Halil'de mesela. Efendim, Yusuf Aleyhisselam'ı orada kabirleri. Ya girerken kaç tane kapıdan giriyorsun? Sanki böyle hapishaneye girer gibi şeylerden, turnikelerden geçerek giriyorsun ve gene onların gözetiminde. Yani bir peygamberin kabrini bile ziyarete girerken bir Müslüman olarak Şimdi böyle muamelelere turist olarak bile ne yapıyorsun? Maruz kalıyorsun. Şimdi oradaki insanların durumunu sen düşün. Yani böyle bir Filistin dramı vardı. Böyle bir insanlık dramı vardı. Katledilen, öldürülen, o hep gözlerimizin önünde yani o feryat eden, ey dünya halkları, ey Müslümanlar, ey Müslüman liderler, görmüyor musunuz halimizi diyerek feryat edip katliamda yaralanan veya ölen bebeğini böyle havaya kaldırmış. Ne resimler ne videolar. Hep bunlarla büyüdük yani. 30 yaşında ol, 40 yaşında ol, 50 yaşında ol. Yani hep bu manzaralara şahit olarak büyümedik mi? Ve bunlar hep kafamızda kazınıyor. Kazındı. Küçücük yavruların kurşuna dizildiği, çarşılarda, pazarlarda kadınların, çocukların kafasını gözünün yarıldığı, tekme tokat dövüldüğü, peçesini açmadı diye kadınların öldürüldüğü, zorla istediğini tutukluyor, istediğini dövüyor, istediğini yaka paça, karga tulumba polis arabalarına tıkıp nereye götürdüğü belli olmayan zindanlara götürüldüğü videolar, fotoğraflar hep hafızalarımızda. Yani böyle bir katliam yıllardır var, yıllardır, 50 yıldır var. Şimdi ne oldu? Ne oldu da bütün dünyanın gündemine oturdu? Yani bu kadar bebekler katledilirken, bu kadar kadınlar dul bırakılırken, bu kadar bombalanırken, misket bombaları atılırken, kıyametler kopuyor, hayalet şehirler haline geliyorken, kimsenin dönüp bakmadığı Filistin nasıl oluyor da bütün dünyanın gündemine oturuyor? Evet, onu konuşacağız. Nasıl oturuyor? 7 Ekim'de hakikaten kimsenin beklemediği bir olayla karşılaştık. Bir hadiseyle karşılaştık. Değil mi? Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı bir operasyon başlatıyor. Aksa Tufanı ismini vermişler. Böyle bir operasyon başlatıyor ve İsrail tarafına geçiyor. Neyle geçiyorlar peki? Paramotor paraşütlerle ebabil kuşları gibi 20 küsur noktadan ne yapıyorlar? İsrail'e sızıyorlar adeta. Şimdi tabii dünya şaşırıyor. Biz de şaşırıyoruz. İsrail dediğin zaman akla güvenlik geliyor. Son teknolojiler geliyor. Yani oraya sızmak, girmek mümkün mü? Kuş uçmaz. Misal. Duvarlar, etrafı utanç duvarlarla çevrilmiş. Teller var, elektrikli teller var. Oradan çıkmak için bilmem kaç tane kapıyı geçmen lazım. Kaç tane kontrol aşamasını aşman lazım. İken bir de bakıyorsun hop üstten bunların uçakları yok, helikopterleri yok. Ne uçak helikopter? Ekmeği zor sokuyorsun. Makas sokamazsın oraya. Kim paramotor paraşüt sokacak da, kim onları yapacak da, nasıl olacak, nasıl bitecek? Şimdi böyle düşünüyorken, durum, hal, ahval böyleyken, bir de bakıyorsun paraşütlerle öbür tarafa geçiyorlar, adeta sızıyorlar ve binlerce roket atıyorlar. 5000 tane roket. Kaç? 20 dakikada mı ne yani? Kısa zamanda. Geçilmez denilen İsrail'e geçildi. O övdükleri çelik, kubbe, hava sistemleri delik deşik oldu, kevgire döndü. Yani bunların karizması yerle bir oldu. Şimdi tabii bu herkesi şaşırttı. Bizi de şaşırttı. Değil mi? Bugüne kadar bütün saldırıları hep Siyonistler yapmışlar. Saldırıların, operasyonların hepsi nerede? Filistin'de, Gazze'de, yani Batı Şeria'da, Ramallah'ta, şurada, burada. Ama İsrail tarafında, Tel Aviv'de böyle bir şey hiç yaşanmamış. Şimdi savaş İsrail'in kalbine taşınmış. Şimdi Tel Aviv yanıyor. Bir takım Aşkalon mu bazı şehirler, çatışmalar olduğu haberleri geliyor. Yani böyle bir durum. Tabii insanlar kaçışıyor. Niye kaçışıyorlar? Böyle bir şey görmemişler. Böyle bir şey görmemişler. Çünkü o insanlar Gazze bombalanırken tepeye oturmuşlar, çekirdek çitleyerek, gülerek seyreden insanlar. O Gazze'de insanlar ablukadayken, yiyecek ekmek bulamıyorken güya onun karşısında festival yapıyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar, dans ediyorlar, müzikler çalıyorlar. Festivalin adı ne? Barış Festivali. Bak. Yani hem maddi bir saldırı var, taarruz var, hem psikolojik bir baskı var. Tamamen her türlü bitirmek için her türlü şey yapılıyor yani. Ama şimdi iş değişti. Öyle ya, bombardımanı çekirdek çitleyerek izleyenler, umursamayanlar, şimdi bomba kendi şehirlerine düştü. Roketler kendi şehirlerine düştü. Siz rahat yatın, çelik kubbeler onları avlar diye telkin verenler, onlar da abondane oldular. Kaçışmalar başladı işte havaalanlarına, şuralara. Bakıyorsun askerler kaçışıyor yani. Kaçarken bile eli ayağına dolaşmış düşüyor. çöp konteynerlarına girmişler, saklanmışlar. Bazı askeri üslere saldırılar görüyoruz işte. Adamlar tuvaletlere kaçışmışlar. Kendileri çekiyorlar yani. Ha, dolayısıyla böyle bir acayip bir durum dünya yaşadı, şaşırdı. Biz de şaşırdık. Şaşırtıcı bir şey hakikaten. Ama Allah yardım etti mi olur mu? Olur. Allah yardım etti mi? Olmaz. Olmaz. Olmaz diye bir şey yok. Rabbim yardım eylesin. Kendi vatanlarını savunuyor adamlar. Kendi yaşam haklarını savunuyorlar. Çünkü yaşam hakları yok. Yaşam hakkını savunmuyor. Aslında yaşamaya çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Böyle bir esirlere bile reva görülmeyecek muamelelere maruz kalmışlar yani. Evet kıymetli kardeşler. Mevlana buyurdu bak, Haşr suresi 14. ayet. Estağfirullah. Tahsebuhum cemian ve kulubuhum şetta. Sen onları toplu birlik içinde görürsün ya. Oysa kalpleri dağınıktır. Kalpleri dağınıktır. Korku var. Kendi işlerinde de aslında. Ya şimdi bile bakıyorsun, bazı Yahudilere bakıyorsun, insaflı, vicdanlı, onlardan da var. Ne yapıyor? Bu katliamı kınıyor. Yani Siyonistlerin yaptığı katliamı kınıyor. Adamlar haklı diyor. 1967 sınırlarına geri çekilmemiz lazım diyor. Ya bazı insaflı Yahudiler böyle ama bizim burada Müslüman geçinen bazı birkaç yüzlü, 200'lü de değil bazı kimseler, onların tuttuğu safa bakın yani. Onların tuttuklarına bakın. Mazlumun, mağdurun yanında değiller. Hele mazlum Müslümansa savunmazlar. Yani korku ve panik hakim. Çünkü 50 yıldır böyle bir şey görmemişler. Şoktalar. İlk defa Tel Aviv'de savaş var. İlk defa İsrail tarafında çatışmalar var. Tabii kayıpları da hakikaten çok fazla. Ve bakın İsrail sözcüsü şöyle bir şey söylemişti. Ne dedi? Bunlar kesinlikle İsrail tarihinin en kötü günleri. Daha önce tek bir olayda hiç bu kadar İsrailli hayatını kaybetmemişti diyor. Yani binden fazla efendim kimsenin öldüğü söyleniyor. Tabii bunun içerisinde bazı generalleri, bazı üst düzey bürokratları vesaireleri de esir aldıkları. Tabii karşısına çıkan bir takım kimseleri de ne yapmışlar? Esir aldıkları. Çünkü yani İsrail'in zindanlarında binlerce mazlum Müslüman orada yatıyor. He? O hapishanelerde masum binlerce insan var. İşte onlara karşılık olmak üzere, rehine olmak üzere onların çıkması için ne yapmışlar? Bunlar da efendim bazı esirler almışlar. Tabii şimdi bu olaylar olurken, ama şunu da söyleyelim. Demek ki korku imparatorluğu inşa eden, yani katliam yapan bu Siyonistler ne yapıyorlar? İşgalci Siyonistler şimdi ağlıyorlar. Ha, onlarla beraber ağlayanlar da var. Evet, yani bir zulüm olduğu zaman mazlum olan, mağdur olan, masum olan kimselere evet hep beraber ağlayalım. Ama masum olan herkes için ağlayacaksanız ağlayın. Evet kıymetli kardeşlerim, bu kadar zulümler olmuş, bu kadar sıkıntılar olmuş, katliamlar olmuş. Yani uluslararası anlaşmalara göre yasak olan bombalar kullanılmış. Nice haberler duymadık mı yani Gazze'de misket bombaları atılmış, şimdi fosfor bombası atıyorlarmış. Ya bunlar plastiği eritir gibi vücudu eritiyor, yakıyor yani. Vücuda değdi mi böyle her tarafı erite erite yiye yiye sarıyor. Kimyasal. Yasak bunlar. Ha, uluslararası kanunu takıyor mu Siyonist İsrail? Kanun neymiş? İnsan hakkı neymiş? Bunları takıyorlar mı? Bakın şimdi bu olaylar olunca sosyal medyada ne gördük? Ben merak ettim. Bakalım şimdi ne denecek? Ne söylenecek? Çünkü öyle bir şey oldu ki herkes tarafını belli edecek. Evet, taraflar belli oluyor. Ortada kimse yok. Ya oradasın ya buradasın, ya aksın ya karasın. Ha, şimdi bazı görüntüler tabii yayılıyor. Şimdi Hamas'ın askerleri öbür tarafa geçince, tabiri caizse bir takım çatışmalar olunca Tel Aviv'de işte İsrail tarafında bazı görüntüler geldi. Çok da fazla değil, birkaç tane görüntü. Burada tabii o görüntülerin altına, ha bu görüntüler hangi maksatla çekildi, kim çekti, niye gönderdiler, niye koyuldu? Çünkü şunları da gördük. He? Bir çocuk yatırmışlar çocuğu, üzerinde de kamera var, birkaç kişi de çekiyor. Bunu da bir TikTok fenomeni efendim kamera arkasını çekip koyduğu için internete oradan meydana çıkıyor. Yani profesyonel bir çekim yapıyor biliyor musun İsrail'de? Ekibi kurmuşlar, tiyatro yapıyorlar. Çocuk orada diyor ayağını şöyle uzat, kolunu şöyle yap diyor. Ve onu ne yapacaklar biliyor musun? Sosyal medyaya koyacaklar ve diyecekler ki Filistinliler İsrail'de çocukları katlediyor diye algı yapmak için. Anlıyor musun? Algı yapacak. Niye algı yapacak? He? Niye algı yapacak biliyor musun? Topyekün Gazze'ye saldıracak, katliam yapacak, bebek demeyecek, çocuk demeyecek, kadın demeyecek, yaşlı demeyecek, cami demeyecek, hastane demeyecek, okul demeyecek, bombalayacak ya, taş taş üstünde bırakmayacak ya. Yani şöyle densin, hak ettiler ama onlar da hak ettiler. Bunu kim diyecek işte? O resimlerin altına yorum yapan kiralık kalemler. Evet, tweetler atılıyor, sosyal medyadan mesajlar yazılıyor. Ne diyorlar işte? Yok efendim siviller katlediliyor diye ağıtlar yakıldı. Yok esirlere kötü muamele yapılıyor. Yok masumlar öldürülüyor diyerek algı yapıyorlar. Hatta bir de diyor ki Müslümanlık böyle mi olur? Bunların yaptıkları yanlış. Hatta bir takım yazarlar bile ne diyorlar? Ya bunlar da böyle yapıyor ama haklı davanı haksız duruma düşürüyorsun kardeşim. Niye böyle yapıyorsun? Tam da İsrail'in, tam da Siyonistlerin söylemeni istediği şeyi söylüyorsun. Aferin sana. Aferin, kocaman bir aferin sana. Onu sonra tartış sen. O konuyu sonra tartış. Şimdi bu konuşulacak zaman değil. Şimdi bu konuşulacak zaman değil. Hem o olay, bak bir mizansen yapılıyor, bir tiyatro yapılıyor. Üç tane resime bunu söylüyorsun. Şimdi Gazze alev alev. Hadi bakalım, hadi bakalım ne konuşuyorsun şimdi? Söyle bakalım şimdi. Adam ne diyor, onlar hak ettiler diyor. Kökünü kazınması lazım diyor. Ama biz o zaman da bunu diyemeyiz. Hak etmeyene hak etmediği şekilde muamele etmek zulümdür ya. Şimdi bak hayalet şehir haline geliyor. Yani bazı ulusal medya kanallarına bakıyorsun. Hep algı. Ne yazmış biliyor musun? Altında ne geçiyor? Filistinlilerin Hamas'ın efendim öldürdüğü sayısı 1000. İsrail'in öldürdükleri 700. 800. Bak bak bak. Niye yazıyor bunu? Basit gibi geliyor. Ama bir düşünün. Ha demek ki bak Filistinler daha çok öldürmüşler. Daha çok kimseyi katletmişler. Katliam yapmışlar ya baksana. Ya adamların bir saldırısında belki Filistin'de 700 kişi ölüyor. Sen ne diyorsun ya? He? Bir açın bakın. Gazze'deki duruma bir bakın bakalım. Sivil binalar diyorlar mı? Ya sabah namazında namaz kılarken millet camiyi vurmuşlar. Kiliseyi vurmuşlar. Okulları vurmuşlar. Hastaneleri vuruyorlar. He? Ne diyorsunuz? Hangi 700? Hangi 700? Evet, bunlar bile algı. Anlıyor musun? Bunlar bile algı. Ve bütün dünya bakıyorsun, Filistin'i kınıyor. Biz şaşırıyoruz, şaşırıyoruz. Artık şaşırmaktan şaşıramaz hale geliyoruz yani. Herkes Filistin'i kınıyor. Kınayın bakalım. Evet kıymetli kardeşlerim, bir algı var. 30 yıldır bu katliamlar yapılırken neredeydiniz? Hümanistler. Bu kadar hümanistsiniz, bu kadar insan, bu kadar vicdan, bu kadar merhamet. Neredeydiniz siz ya? Hiç sizin sesini duymadık. Binlerce insan yıllardır katlediliyor, çıt çıkarmayanlar. Bugün İsrail'den birkaç kişi öldü diye kıyamet koparıyorlar. Peki Gazze bombalanırken çekirdek çitleyerek seyredenlere bir şey söyledin mi? He? O zulümleri kınadın mı? Şimdi vicdan diye duyar kasıyorsunuz. Ölen İsraillilere ağıtlar yakıyorsunuz. Masumlara yakın tabii ki ama işte dinliyorsunuz. İsrail'de kadın, erkek, sivil yok. Gazze'yi bombalıyorlar. Gazze'de askeri bir üs yok. Neyi bombalıyorsun? He? Ama Hamas böyle yaptı. Diyelim Hamas suçlu. Diyelim Hamas suçlu. Peki Hamas'ın suçunu? He? Suçlu ya madem diyorsunuz. Bütün Gazze'yi niye çektiriyorsunuz? Bütün Gazze'yi niye bombalıyorsunuz? Orası savaş alanı değil ki. Madem Tel Aviv'e girdiler, madem Aşkalon'a girdiler, madem falan bölgeye girdiler, girenleri paketle, çatışmaya gir, yakala, esir et, hesabını sor. Ne işin var senin Gazze'de? 2,5 milyon insanı engelli demeden, yaşlı demeden, bebek demeden katlediyorsun, vahşet yapıyorsun. Böyle şey olur mu ya? Bir de diyor ki savaş. Ne savaşı? Ne savaşı? Şartlar eşit mi? Savaş iki devlet arasında olur. Sen bunların devlet kurma hakkını bile tanımıyorsun. Uçakları yok, helikopterleri yok. Girecek giremiyor. Gazze'ye hazırlık, kara harekatı filan. Giremiyor bak. Çünkü daha önce girdi, çıkamadı. Uçağı gönderiyor, bombalıyor. Düğmeye basıyor, bombalıyor. Yerine yeksan edecek, bakacak. Bir tane canlı kalmadı mı acaba? Heh, artık girelim diyecek. Korkuyorlar çünkü. Korkuyorsunuz. Zalimsiniz. Bu zalimliktir.